0: 14. Sayın liderim, bugün liderlik gitti galiba.
1: Aha, bak görüyor musun? Şimdi sıra
0: 3 günün sonunda almış oldum toplam puan. 23. Habibe.
2: Efendim şefim.
0: 3 günün sonunda...

0: 26.
1: Teşekkür ederim hepinize.
0: Çarşamba gününün lideri Ayten Hanım.
2: Evet, liderliğe 3. sıraya düştük. Ama aramızda fazla bir fark yok. 3 puan fark var. Yarın onu almam lazım ki mutlaka alacağım onu.
1: Artık beni kimse liderlikten edemez. Ben bayrağı aldım. Bayrağı sonuna kadar götüreceğim.

0: Metrekare'de bu bölüm Ümraniye'de yüksek mimar Elif Akçakaya'nın tasarımını gerçekleştirdiği eklektik tarzı olan Residence Konut Projesi'ne konuk oluyoruz. Müzik 140 metre büyüklüğünde 4+1 olan bu dairenin detaylarını Elif Hanım'dan dinleyelim.
1: Merhabalar, ben Elif. Mimarım. Bugün sizlerle çok yenice teslim ettiğimiz 140 metrekare 4+1 bir dairenin çekimindeyiz. Bu evde şu anda salondayız. Çekimi gerçekleştirdiğimiz yer salonumuz. Salonumuzda yaptığımız değişiklikler şöyle. Burada tavanda gördüğünüz aydınlatmalar, karton pier detayları yoktu. Böyle bir karton pier detayıyla aslında genel bir aydınlatma sağlamaya çalıştık. Ama karton pierimiz alışık olduğunuz gibi bu çok desenli değil, düz bir model seçildi. Çünkü ev sahipleri de aslında genel anlamda modern bir ev istiyorlardı. Çok aşırı modern olduğunu söyleyemem ama şunu söyleyebilirim. Daha net çizgiler ve yalın bir anlayışta devam etmeye çalıştık burada da. Yine bir sıcaklık var renklerimizde ve ton seçimlerimizde.

Yine arkamda gördüğünüz masa, mermer masamızın arkasındaki konsolumuzun arka duvarını komple bir bronz aynayla kapladık. Bu da aslında çok da büyük olmayan bu salonumuzda bir derinlik etkisi yaratmış oldu. Hem salonumuz daha büyük gözüktü, hem de içeride daha ferah bir alan yaratmış olduk. Yine baktığımızda arkamda gördüğünüz aydınlatmalar, yani masanın üzerindeki aydınlatmaları da cam seçtik özellikle. Hem arkadaki ayna, hem sarkıtlarımızın cam olması ve sehpalarımızdaki ayna parçalarla aslında buraya biraz şıklık katmaya çalıştık diyebilirim. Çünkü koltuklarımızın kumaşlarında seçtiğimiz daha bir spor, gördüğünüz gibi ketenler var. Çok fazla kadifeler ve ağır şeyler yok, tonlar yok. Model olarak da çok spor bir koltuk seçtik. Dolayısıyla bu şıklığı da daha yansıyan aynayla, camla yaratmaya çalıştık ve tabii ki mermerle. Mermerimiz, masamızın mermeri çok özel bir mermer. Çok beğenerek aldık. Aslında bütün çıkış noktamız, bu salondaki çıkış noktamız bu mermer oldu diyebilirim. Genel olarak burada bütün bu mobilya seçimlerin ardından da aslında her evde olduğu gibi halı ve perdeyle de son dokunuşlarımızı yaptık salonda. Bunların hepsi halılar ve perdeler özel imalat. Halılarımız da Almanya'dan geldi. Çok özel bir markadan geldi ve buraya göre ebatlanarak kesildi. Etraflarında deri bir biye var.

televizyon ünitesi dediğim gibi baştan beri dediğim gibi aslında seçtiğimiz mermerin etrafında renkleri ve detayları gelişen bir televizyon ünitesi. Lake bir arka yüzeyi var görüyorsunuz. Bu lak

ki arka yüzeyin mermerle uyumu. Yani burada aslında TV ünitesine baktığımızda en önemli şey birbiriyle renk olarak uyumları diyebilirim. İki tane yine havuza doğru bakan doğramalarımızın önünde tekli koltuğumuz var. Onlar da çok şık oldu. Güzel bir kahve köşesi gibi. Kapının tam karşısında bir konsol yerleştirdik. Bu konsol ve ayna da girer girmez eve bizi karşılıyor. Hem derinlik katıyor hem de bir şıklık katıyor girişe. Bildiğiniz gibi pandemiyle birlikte artık birçok insan evden çalışıyor. Dolayısıyla bu odada bir çalışma mekanı istendi bizden. Hem çalışma mekanı hem yine dediğim gibi kitaplarını sergilemek istedikleri bir kitaplık ünitesi istendi. Yani çalışma odası, çalışma masası, kitaplık. Biz orada da televizyon izleyebilelim. Çünkü çocuklu bir aile olduğu için arada farklı bir odada bir televizyon ihtiyacı doğacağı için tabii ki bu kitaplığımız bir TV ünitesine de dönüştü arkasından. Çok karanlık olduğu için duvar kağıdında çok açık bir renk seçtik. Yine bu odanın da halısını Almanya'dan özel olarak getirdik. Etrafında, halının etrafındaki biyesi de deri olarak özel olarak o renk, bütün bu renk geçişlerine uyacak şekilde seçildi.

Mutfağa geçince tabii mutfak aslında kapılar ve dolaplarıyla bize hazır teslim edilmişti ev projesinde. Fakat dolapların üstlerine ve yanlarına yaptığımız aynı renkte yaptığımız eklerle biraz depolama alanlarını, kullanma alanlarını aslında arttırdık ve daha kullanışlı hale getirdik. Masa ve sandalye seçimlerimizi yaptık. Çünkü burada bir özellikle kahvaltılar veya çocukların yiyeceği şekilde bir oturma yeme alanı talep edilmişti. Mutfağı da böylece toparlamış olduk.

Şu anda Kerem'in odasındayız. Kerem'in odası aslında bütün bu süreçte tasarımından ve sonucundan en memnun kaldığım oda diyebilirim. Tasarımına başlarken tabii ki Kerem'le birebir belki görüşemedik ama annesinden aldığımız bilgiye göre en sevdiği rengin lacivert olduğu ve o rengi mutlaka odasında görmek istediği bilgisini aldık. Gördüğünüz gibi bu lacivert rengi çok alışık olduğumuz uçuk maviler, baby blue'lar gibi değil, çok baskın bir renk. Bu rengi kullanmak istedik. Bütün bu hem özel imalat mobilyalarımız ve perde seçimlerimizde, bütün o renk seçimlerinde bu maviyi dengelemeye çalıştık diyebilirim. Gördüğünüz gibi çok güzel tavana kadar bir dolabımız var burada. Dolaplarda çıta detayı kullandık. Bu aslında bu zamanlar, son zamanlarda çok moda bir detay. Özellikle çocuk odalarında ben yarattığı hareketi seviyorum. Bu yanımda gördüğünüz Kerem'in yatağı aslında eski yatağı. Bütün mobilyalar burada özel imalat ve yeni, bir tek bu yatak eski. Bu çok güzel bir yataktı ve Kerem de çok seviyordu. O yüzden kullanmak istedik. Yatağın gördüğünüz gibi üstünde bir ev deseni var. Arkasında bulutlar var. Dolaplarımızda çıtalarla birlikte hareketi verdik. Ve karşı tarafta, karşı duvarımızda hem çalışma masasını hem kitaplarını koyabileceği rafları, hem boy aynasını bir arada kullanabileceğimiz bir ünite tasarladık.

Mercan'ın odası aslında renk olarak çoğunlukla kız odalarında kullanılan pembeden farklı bir şekilde somon tonunu kullandığımız bir oda. Göreceksiniz ki çok beğendiğimiz ve zor seçtiğimiz bir renk oldu. Çünkü aslında genel olarak bütün tasarımlar, karşımıza çıkan görsellerde biraz pembe bizi zorluyor. Ama benim de ısrarım ve ev sahibinin de kabulüyle somonda anlaştık. Burada Mercan'ın odasında bir ev şekli tasarladık. Bu ev şeklinin devamında giyinme dolabı geliyor ve bütün bu dolapların bütün bu düzenin üstünde depolama alanları var. Bu depolama alanları çocukların işte bütün oyuncaklarını, bir de yaşları ilerledikçe biliyorsunuz oyuncakları değişiyor. Çok fazla oyuncakları oluyor. Oynadıkları, oynamadıkları, onları da kaldırabilecekleri güzel bir depolama alanına dönüşmüş oldu. Hem de şekil itibariyle Mercan'ın çok hoşuna gitti. Bir evi, yani yattığı yatak aslında bir evin çatısının altında gibi bir his veriyor ona.

Şu anda ebeveyn yatak odasındayız. Bu dairede ebeveyn yatak odasının kendine ait bir banyosu bulunmakta ve bizim sonradan yarattığımız bir giyinme odası var. Bu odada daha çok gri tonlara hakim. Halılar, perdeler ve yatak başının seçimlerinde duvar rengiyle birlikte yine bu gri tonunu takip etmeye çalıştık. Burada yine karton pierimiz ve duvar çıtalarımız yoktu. Bunlar sonradan eklendi. Seçimlerimizi yaparken makyaj masamız, yatak başımız, halı, perde dediğim gibi bir gri tonaj seçtiğimiz için çok da koyu olmaması adına duvarları ve giyinme odasının kapaklarını, işte zaten duvar giriş kapımız da beyaz olduğu için bir beyaz tonla dengelemiş olduk. En çok uğraştığımız giyinme odası diyebilirim. Çünkü tek tek ev sahiplerinin ihtiyaçlarına göre elbiseleri, ceketleri, gömlekleri, çantalarının yükseklikleri vesaire tamamen onların kıyafetlerine ve kullanımına uygun olarak tasarlandı bu giyinme odası. Sürgü kapıyla giriş yapıyoruz bu odaya. Bu kapının odaya bakan tarafında aynalarımız mevcut. İçeri girdiğimizde bütün rafların altındaki ışık detaylarını göreceksiniz. Burası kapalı bir alan olduğu için ve ışık almadığı için yaptığımız bu aydınlatma çok önemli. Hem ürünleri daha iyi görmemizi sağlıyor, hem içeride tepeden de bir spot aydınlatması yaptık. Zeminde de çıplak ayakta özellikle kıyafet vesaire seçerken rahat etmemiz için bir parçalı kullanımı yaptık.

Bu odanın banyosunu da dolaplarıyla birlikte en baştan ele aldık. Banyo dolapları sıfırdan yapıldı. Tezgahları, vitrifiyeleri ve bataryalarını buraya özel olarak seçtik. Diğer ortak banyomuzda da aynı şekilde bütün dolaplar ve seçimler en baştan yapıldı. Ve bu dolapların dizaynında yine en başta hep söylediğim gibi kullanıcı ihtiyaçları ile hep yola çıkıyoruz. İki banyoda farklı bir tarz var. Yatak odasının banyosu daha koyu renklerde, ortak banyomuz ise daha açık vizon tonlarında. Bu mevcut seramiklerimize uyumlu olarak banyo mobilyamızın lake renklerini ve tezgahların seçimini yaptık. Çok ayna kullanımları aynı şekilde normal bir hazır alınmış bir aynadansa özellikle ortak banyoda göreceksiniz. Çok büyük bir ayna kullanımımız var. Bu da hem banyoyu daha şık gösteriyor, hem sizin de kendinize ışıklarıyla birlikte, özel ışık detaylarıyla birlikte daha rahat görmenizi, makyaj yaparken, dişinizi fırçalarken veya yüzünüzü yıkarken sağlıyor. İki banyoda da yaptığımız bu dokunuşların bütün evin havasına katkı sağladığını düşünüyorum. Bu odanın aydınlatmalarını da özel olarak seçtik. Gördüğünüz gibi cam kullanımı ve gri tonumuza uygun bir gri ve vizon tonlarımıza uygun bir renk var. Sarkıtların kabloları da özellikle siyah olarak seçildi. Son dönemlerde yatak odasında tavandan sarkıt olarak çok fazla kullanıyoruz aydınlatmayı. Ev sahibimizin de aslında en baştan beri söylüyorum ya hani istekleri ne tarzlardan hoşlandığı, neler beğendiğini konuşurken ilk başta konuştuğumuz noktalardan biri buydu. Yatak odasında böyle bir sarkıt istiyorum, olabilir mi diye. Bunu da bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Ben bu aydınlatmanın evin, odanın genel tonlarına ve tarzına çok uyduğunu düşünüyorum. O yüzden çok mutlu oldum böyle bir aydınlatmayı bulabildiğim için. İki tane yatak başında sarkıtımız var, bir de ayak ucunda sarkıtımız var bu odada. Zaten bunlar bir takım.

Bir de yine makyaj masamızda makyaj yapabilmek için açılıp ayna ve ışık olarak kullanılan bir detayımız var. Genel aydınlatmayı da bu şekilde bu odada tamamlamış olduk.

Tasarımını ve uygulamasını yaptığımız bu 4+1 dairenin detaylarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Genel olarak bütün bu süreçte konut projeleri çok uzun soluklu projeler. Bütün bu süreçte aldığımız kararları, malzeme, mobilya ve renk seçimlerinde dikkat ettiğimiz noktaları ve çözdüğümüz detayları size iletmeye çalıştım. Umarım sizlere faydalı bilgiler verebilmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.

Şimdi ise Bahçeli Evler'de iç mimar Ayşegül Aras imzalı 140 metre büyüklüğündeki daireye konuk oluyoruz. Avantgard tarzda siyah ve gri tonlarının ağırlıkta olduğu dairenin detaylarını iç mimarımızdan dinleyelim.

Merhabalar, ben iç mimar Ayşe Güleraz. 2017'den beri bu sektörün içindeyim. Belli firmalarda çalıştıktan sonra daha sonra kendi firmamı kurup bu firma doğrultusunda iç mimari tasarımlar yapmaya başladım. Şu anda Bahçelievler'de 140 metrekare alana sahip 3,5+1 dairenin tasarımını yapmış bulunmaktayız. Tasarımını yaptığımız dairenin tarzı avantgard tarzda ilerlemektedir. Müşterimizin de istediği dahilde olmakta. Şöyle ki klasizmin albenisini modernizmle harmanlayarak gri tonların hakim olduğu bir tasarım yaptık. Duvarlarımızda çıtalar kullanarak modernizmi vurgulamaya çalıştık. Mobilyalarda daha çok özellikle koltuklarımızda her ikisini harmanladık. Perdelerimize gelince avantgard tarzı en yakın ve en çok yakışan rustikleri biz uygun bulduk. Evimizde gri tonlar hakim olduğu için özellikle salonda yemek masasının olduğu bölümde farklı bir renk katmaya çalıştık. Ve şöyle bir şey vardı, müşterimiz fil figürünü çok sevdiği için bir duvarda fil figürü yaptık. Fil de bilirsiniz ki şansı, bereketi ve sağlığı temsil ediyor. Daha sonra o duvarda griyi o kadar yoğun kullanmak istemedik çünkü arasında lacivertlikler,

hafif turuncular da katarak devam ettik. Hemen yemek masasının üstünde yine ayakları fil ayaklı olan bir vazoyu tercih ettik birbiriyle bütünleşmesi adına. Daha sonra ayna kullanmak, müşteri aynayı kullanmayı çok istedi ama TV ünitesinin etrafında aynayı çok kullandığımız için başka bir yerde kullanmak istemedik.

ofiste özellikle salon bölgesinde aynayı biz TV ünitesinde kullanmayı tercih ettik. Normalde ayna genellikle masanın arka kesimlerinde oluyor. Tercihler de o doğrultuda oluyor. Fakat her yer ayna ayna olmasın diye bazı detayları orta sehpada, bazılarını ise TV ünitesinde tercih ettik. Duvar çıtalarını mümkün olduğunca ortamı daha daraltmamak adına tekli çıtalar tercih ettik. Çıtalarımız da zaten daha modernlik kattı olduğumuz mekana. Perdelerimize rustik seçtik fakat mümkün olduğunca rustiğimizin tonunu da burayla uyumlu sağlamaya çalıştık. Çünkü siyah rustikler ve siyah rustiklerin başlarında mermer tercih ettik. Koltuklarımızdan biri siyah olduğu için bütünlemeye çalıştık. TV ünitemizde evet kenarlarında aynalar tercih ettik fakat ünitemizin hemen alt kısmında bir şöminemiz var, elektrikli şömine var. Bu şömine hem çıtırtı sesi çıkartıyor, kış aylarında özellikle bazen çok ihtiyacımız olduğu bir şey olabiliyor. Çıtırtı sesi bazense hem ışıklı hem çıtırtı sesi çıkartabiliyor. Alanı da daha fazla daraltmamak adına sadece bir tane berjer tercih ettik. İki tane olduğu zaman bu evde üç çocuk olduğu için çocukların dolaşım alanları oldukça daralıyor ve sadece bir tane olması yeterli oldu. Orta sehpamızı biraz büyük tercih ettik fakat daha dolu göstermesi adına ve daha kullanışlı olması adına. Çünkü kenarlarda çok fazla yan sehpa ya da kullanabilecekleri sehpalar bulunduramadık. Alanımızdan dolayı. O yüzden orta sehpayı da o şekilde daha kullanabiliyor müşterilerimiz. Renk katmak istedik. Renk katmak için de yeşil bir yapay bitkimiz var. Onu kullandık. Ayrıca orta sehpanın üstünde turuncu tonlarında mumlarımız, farklı tonlarda çiçeklerimiz mevcut oldu.

Verdilerimizde rustik tercih ettik. Fonlarımız şöyle oldu. Bir alana iki fon, diğer tarafa tek fon ama ortada bir geçiş alanımız, balkona çıkışımız olduğu için sadece üst bölgesine fonumuzu ilave ettik. Kenarlarda bir fon yok çünkü çıkışlara rahat bir çıkış sağlamayabilirdi oralara koyacağımız fonlar. Onun dışında salonumuzun aydınlatmaları, iki ayrı aydınlatma kullandık. Özellikle masanın tam üstüne masayla uyumlu, yine fümenin, antrasitin yoğunlukta olduğu bir avize kullandık. Aynı avizenin yuvarlak formunda olanı da salonumuzun orta kısmında, orta sehpaya yakın bölümde netleştirdik. Yemek masasının üst tablosu olarak siyah tercih ettik renk olarak. Masa ayaklarımızda metalik ayaklar tercih ettik. Masa üstü olarak da siyah, siyah koltuğumuzla uyumlu bir tablo tercih ettik. Ve böylece salonumuzu birbiriyle bütünledik.

Halımız gri tonlarında ve ipek bir halı tercih ettik buraya. Halının etrafındaki çizgisel formlar orta sehpa ile bütünleşti. Salonumuzda kullandığımız iki ayrı koltuktan biri avantgarda daha yakın, diğeri ise daha modern tarzda bir koltuk. Evimizin ilk girişinde ufacık bir antremiz var öncelikle. Yaklaşık 3 metrekare alanına sahip. Oradan hemen salona bir giriş var. Salona ayrı bir kapı yapmadık. Kapıyı yapmamızın sebebi hem müşterimizin bunu tercih etmemesi hem de alandan daha çok

faydalanmamız adına. Salonumuzla bağlantılı olan antremizin devamını modern çıtalarla ve içlerine birbirinin devamlılığını sağlayan duvar posterlerimizle devam ettik. Duvar posterlerimizin içine kullandığımız ya poster renklerimiz genellikle yeşilin alt tonu ve üst tonu olarak yeşilin tonlarında devam etmektedir.

antreden mutfağa hemen geçişte, daha önceden mutfağımızda kapı içeriye doğru açılan bir kapımız vardı. Fakat mutfağın alanından daha çok faydalanmak ve mutfakta masa kullanmak adına, yerimizin açılması adına mutfağa bir sürgülü kapı yaptık. O kısmı tamamen yıkarak bir sürgülü kapı meydana getirdik. Mutfağın dolapları modern tarzda yapılmış. Kahverengi tonların hakim olduğu dolaplarımız mevcut. Perdesini yine jaluzi perdeler tercih ettik. Tercih ettiğimiz perde tonları da krem tonlarında, krem rengi tercih ettik. Masada yine ahşap yuvarlak formda bir masa. 4 kişilik ailenin rahatlıkla günlük yaşamında kullanabileceği, rahat edebileceği konforlu bir alan yarattı. Çocuk odalarına geldiğimizde ise bu evde 3 tane kız çocuğun odasını tasarladık. Biri 5 yaşında, biri 1 yaşında, biri ise 3 yaşında. 1 ile 3 yaşındaki çocuklarımız için Montessori 2 tane yatak tasarladık. Montessori yatağı tasarlamamızın sebebi de şu: çocukların rahatlıkla yataklarından kalkıp kendi işlerini kendileri, 3 yaşındaki çocuğun özellikle kendi gerekli yerlere kendinin gidip düşme olasılığını en aza indirerek kendi işlerini kendi görmesi için yaptık. 5 yaşındaki çocuğa ise birazcık daha, kız çocuğuna, yani hemen o odayı değiştirmek değildi. 4-5 yıl daha o odayı kullanabilmek istedi. O yüzden birazcık daha genç kız havasını devam ettirerek odayı tasarladık. Odalarda 3 ile 1 yaşındaki çocuğun odasında duvar kağıtları kullandık. Kağıtlarımız oldukça renkli. İki kapaklı bir gardrop, giyinme dolabı çocuklara kullandık. Bunlar da yine beyaz, odanın bütünlüğünü sağlaması için gardrobumuzu, avizemizi hepsini birbiriyle takım hale getirip yaptırdık. Diğer kız çocuğun odasından bahsedecek olursak 5 yaşındaydı. Çocuk. Müşteri bunu daha çok, dediğim gibi, birkaç yıl daha bu odayı kullanabilmek istedi. Yani hemen bu odayı değiştirmek değil de belki bir 5 yıl daha aynı çocuk o odayı kullanabilsin diye biraz daha genç kız odası hem çocuk hem de genç kız odası yapmaya çalıştık. Orada da şöyle bir şey kullanıldı. Tam ortaya çıta uygulaması yapıldı. Alt tarafında boya, üst tarafta ise duvar kağıdı kullanıldı. Lila'nın tonları hakim orada daha çok. Yatağın hemen başına bir cibinlik, beyaz tül bir cibinlik tercih ettik. Kullandığımız avize ile lambaderi birbiriyle takım hale getirdik. Yine yani odada birkaç ton var fakat hepsi birbiriyle bütünleyici. Somon, lila ve su yeşilinin tonlarını bir araya getirdik o odada. Odamız bir kız çocuğu için gayet kullanışlı ve tatlı bir oda oldu. Şimdi yatak odasına geçebiliriz.

ebeveyn yatak odasında bulunuyoruz. Ebeveyn yatak odasında daha çok otel konsepti yaratmaya çalıştık. Ve ebeveyn yatak odasının hemen dahilinde bir giyinme odası var. Aslında biz buraya ilk geldiğimiz zaman giyinme bölümü buraya dahil değil, ayrı bir şekilde kapanmamıştı. Sadece açıktı. Fakat müşterimiz giysi alanı ile yatak odasını birbirinden tamamen bağımsız olmasını istedi. Hatta özellikle giysi odasının içinin görünmeyeceği şekilde burayı kamufle etmek istedi. İki ayrı alan yarattık. Öncelikle yatak odasına gelirsek, evin evet diğer bölümlerinde olan çıtalarımıza burada da devam ettik. Fakat yatak başının içinde çıtalarımızın tam ortasında yatak başının denk geleceği şekilde bir poster uyguladık. Daha sonra fon perdelerimizi seçtik. Fakat burada seçtiğimiz fon perdelerimiz iki ayrı renk. Çok koyu gri ve açık gri şeklinde gittik. Ayrıca üstte olan fon perdemizi bir bantla, metal bir bantla kapattık. Yatak odasında biz yine evin özellikle salon bölümünde avantgard mobilyayı tercih etmiştik. Yatak odasında da aslında onu devam ettirdik. Yine çıtalarımıza modernize bir hava kattık. Fakat yatağımızda, özellikle karyolamızda, karyolanın başlığında cam detaylı ayaklar kullandık. Ve o cam detaylarını devam ettirmek adına komodinlerimizin üst kısımlarında da yine siyah cam detayı uyguladık.

kullandığımız halı peluş, krem rengi tonlarında. Müşterimizin zevkine uygun bir şekilde yaptık. Gayet şık oldu. Perdelerimiz de tül perdemiz ve iki ayrı fon kullandık. Özellikle üst tarafı kullandığımız fonun üstünde olan metalini özel olarak yaptırdık ve gayet daha otel konseptine uygun bir şekilde daha hoş oldu. Bu böyle bir hava yaratmak istedik. Kullandığımız avizeler oldukça hem ışığı çok güçlü hem de yine devam ettirdiğimiz gri tonlarına yakın bir şekilde yaptık avizelerimizi. Karyolamızın kenarlarında hafif çıkıntılarımız var. Yatağımız daha iç kısımda kalıyor. Aslında bu kullanışlı bir yatak haline de gelmiş durumda. Yine yatak başımızı açık gri tonlarında tercih ettik. Ve daha sonra giyinme odamızı yaptık. Giyinme odası ile yatak odasını reflekte cam kapı ile kapattık. Giyinme odasına girdiğimiz zaman bir tarafta ebeveynlerin erkek ve kadın diye ayırarak iki ayrı dolap haline getirdik. Ortada hemen kullanabileceği güzel bir makyaj masası ve oldukça uzun bir ayna tercih ettik. Giysi dolaplarının içinde LED ışıklarımız mevcut ve ayna etrafında LED ışıklarımız mevcut. Avize olarak da yine yatak odasının devamı halinde ona uyum sağlayan bir gri tonlarında avize tercih ettik. Yatak odasının ortasında bulunan halının devamını yine giyinme odasına kullandık.

Bahçelilerde yapmış olduğumuz 140 metrekare alana sahip dairemizin ev turunu yaptık. Ben çok keyif aldım. Umarım yaptığım tasarımlarla sizlere de fikir vermiş olurum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve Gelibolu Yarımadası'nda her an cesaretle atan yürektir Çanakkale. Bir ayağı Asya'da, bir ayağı Avrupa'da yeşilin ve mavinin el ele tutuştuğu kurtuluş mücadelesinin öncü cephesidir Çanakkale. Nusret mayın gemisidir,

Anzak koyudur. 57. Piyade Alay Şehitliği'dir. Aynalı Çarşı'dır Çanakkale. Şehitler Abidesi'dir. Dur Yolcu Anıtı'dır. Namazgah Tabyası, Hamidiye Tabyası'dır. Vatan sevgisini inançla birleştirerek bir solukta 215 kiloluk mermiyi sırtlayan Seyit Onbaşı'dır. Tarihe şan ve şerefle geçen bir kahramanlık destanıdır Çanakkale. Her karış toprağı tarihtir, mitolojidir. Doğu ile Batı arasındaki ilk büyük savaş bu topraklarda vuku bulur. Destan odur ki bir aşk uğruna Akhalılarla Troyalılar ilk bu topraklarda karşı karşıya gelir. Sparta kralı Menelaus, Troya kralı Paris'le güzeller güzeli Helen için savaşır. Ve 10 yıl süren bu savaşın sonunda ortaya zekanın ve cesaretin simgesi Truva atıyla kazanılan Truva savaşları çıkar ve destan olup Homeros'un sayfalarından dünyaya yayılır. İlyada destanında bahsi geçen ve Truva Savaşı'nın gerçekleştiği Milli Park listesindeki Truva Antik Kenti ise 1998 yılından beri UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde kendisine yer bulur. İstanbul kuşatması sırasında Bizans ordusuna yardımların önlenebilmesi için Fatih Sultan Mehmet'in emriyle yükselir Kilitbahir Kalesi. Çanakkale Savaşları'nda adı gibi kilit bir görev üstlenen kale, günümüzde yine aynı heybetiyle ziyaretçilerini bekliyor. Kale-i Sultaniye, diğer adıyla Çimenlik Kalesi, hemen Kilitbahir Kalesi'nin karşısında boy gösterir. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda can siperhane, kanlarıyla destan yazan atalarımızın bulunduğu Çanakkale Şehitleri Anıtı, Çanakkale Boğazı'nın ucundaki Hisarlık Tepe üzerinde hala vatan için nöbet tutar. Sırtını dünyanın akciğerleri Kaz Dağları'na yaslayan Gelibolu ve Biga Yarımadalarından bir yanı Asya'ya, diğer yanı Avrupa'ya uzanan tarihi kahramanlıklarla yazılmış doğanın mucizesidir Çanakkale.

Hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Türkiye'nin turizm konusunda en gelişmiş şehirlerinden biri. Burası şifalı sularıyla ünlü kent Balıkesir. Balıkesir adını günümüzde ikiye ayrılan eski merkez ilçesinden almakta. İlin eski adı Karasi olup 1926 yılında Balıkesir olmuş. Balıkesir kelimesinin kökenine dair çeşitli rivayetler mevcut. Roma İmparatoru Balıkesir çevresinde sahip olduğu bir bölgede avcılık yaptığı için Adrian Utere lakabını almış. Ardından yine burada bir şato yaptırmış. Bu şatonun adı Paleo Castro olarak bilinmekte. Balıkesir adının da bu kelimeden geldiği düşünülüyor. Paleo Castro'nun anlamı ise eski hisar. Bazı kaynaklar Balıkesir kelimesinin Balıkhisar veya Balıkhisar kelimelerinden geldiğini de söylemekte. Balıkesir, Ege ve Marmara Denizi kıyılarındaki mavi bayraklı plajları, Kaz Dağları'nın tertemiz havası ve doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parklarıyla herkes için farklı hazineler gizliyor.

diyor. Antik dönemlerden beri kullanılan şifalı kaplıcalarıyla günümüzde de önemli bir sağlık turizmi merkezi olan Balıkesir, binlerce yıllık uzun tarihlere sahip antik kentleriyle ise tarih ve kültür turlarının değişmez adresleri arasında. Balıkesir genelindeki pek çok höyük, mağara ve düz yerleşim yerlerinde yapılan araştırmalarda bu topraklara M.Ö. 8000 ila 3000 yılları arasında yerleşildiği ortaya çıkmış. Her dönem ziyaretçilerini etkisi altına almayı başaran bir şehir olan Balıkesir, şairlere de ilham kaynağı olmuştur. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da bu güzel kenti dizelerine şöyle aktarmıştır. Hani gök kubbenin altında görülmüş mü eşin? Dağların bağ, hele vadilerin altın deresi. Ey benim her taşı bir mabedi iman yurdum, seni er geç bana mutlak verecek mabudum. Balıkesir, jeostratejik konumu, coğrafi özellikleri, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yanı sıra kültürel mirasıyla da önemli bir yerleşim bölgesi. Asırlar boyu çeşitli topluluk, inanç ve kültürlere ev sahipliği yapan şehir, tarihi, mimari, iktisadi, kültür sanat ve edebiyat gibi özellikleriyle de öne çıkmakta. Bu zenginlikler pek çok medeniyet unsurunun ortaya çıkmasına ve gelişimine zemin hazırlamış. Balıkesir, antik çağdan günümüze kadar Roma, Bizans, Karasi, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet dönemi ve özellikle de milli mücadelede üstlendiği öncü rolle her zaman önemli bir şehir olmuştur. Önemli tarihi ve doğal yapıların bulunduğu şehirde pek çok kültürel yapı mevcut. Büyük bir bölümünün ağaçlarla kaplı olduğu kentte sessiz ve sakin bir yaşam bulunmaktadır. Kilometrelerce uzunluğunda sahil şeridine sahip olan Balıkesir, temiz deniziyle de ön plana çıkmaktadır.

pırıl pırıl bir deniz, mavi bayraklı koylar, Akdeniz'le Ege Denizi'ni buluşturan bir akvaryum cenneti. Burası zeytin ağaçlarının diyarı, Muğla'nın şirin ilçesi Datça. Datça için 3 B'siyle ünlü derler. Balı, bademi ve balığı. Datça'nın bitki zenginliği ise antik çağlardan beri biliniyor. Knidos'un bir tıp merkezi olmasında bu özelliğinin de önemli bir rolü bulunuyor. İklim özellikleri flora zenginliğinin başlıca nedeni. Datça florası denilince akla öncelikle badem geliyor. İster baharın çağla bademi, isterse sonrasının badem içi düşünülsün fark etmiyor. Datça'nın bademi her ikisinde de söz sahibi. Ege bölgesinin incisi 13. yüzyılda Menteşe Beyliği'ne bağlanmış. 15. yüzyıldaysa Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmış ve adı Datça olmuş. Son Osmanlı padişahlarından Sultan Reşat döneminde Datça adı Reşadiye olmuş, Cumhuriyet'le birlikte ise tekrar Datça'ya dönüştürülmüş. Zeytinyağı, suyunu, rüzgarını aldığı her bölgede farklı lezzetler ediniyor. Datça'nın sarıdan yeşile dönüşen altın sarısı zeytinyağının lezzeti de buradan geliyor olsa gerek. Mitolojide bile kendine yer bulan, her alanda farklı şekillerde kullanılan zeytin ve zeytin ağacı şifa kaynağı olmasıyla bilinir. Zeytin ağacı ağır ve zahmetli büyümesine karşın uzun ömürlü ve dayanıklı bir ağaçtır. Bu nedenle zeytin ağacının adı mitolojide ve botanikte ölümsüz ağaçtır. Zeytin ağacı derken Hititleri, Yunanları, Romalıları, İsa'nın havarilerini, Türklerin Anadolu'ya gelişini gören, Pir Sultan'ı, Karacaoğlan'ı bilen ölümsüz bir ağaçtan söz ediyoruz. Datça'ya yolunuz düşerse eski Datça'yı da mutlaka görmelisiniz. Adının eski Datça olduğuna bakmayın. Datça'nın merkezdeki 3 mahallesinden en düzenlisi ve son yılların gözde mekanlarının yer aldığı bir yer. Sokaklarında gezerken kendinizi tarihin atmosferine kaptırıyorsunuz. Eski Datça, taş evleri, dar sokakları ve otantik havasıyla sizi adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.

binde bir olacak, hatta milyonda bir olacak şey benim başıma geldi. Her iki kolumu kaybettim. Tek başıma mücadele etmeliydim ve hayatıma devam etmeliydim. Yaşadığım acının bir tarifi yok. Ama asla pes etmedim.

0: Haluk Tokat, 1979 yılında Sakarya'da 7 çocuklu bir ailede dünyaya gözlerini açtı. Babasını 6 yaşında kaybetti. Ardından ailesiyle Adana'ya göç etti. 20'li yaşlarda ailesiyle mutlu bir hayat süren Haluk Tokat, 2006 yılında çok sevdiği annesini kaybetmesiyle hayatın acı yüzüyle bir kez daha karşılaştı. Acılara rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Birçok farklı iş denedi. Adana'da kendisine ait bir şirket kurdu. Bir anlık dikkatsizlik sonucu elektrik akımına kapılarak iki kolunu birden kaybeden Haluk Tokat'ın zorluklarla mücadelesi işte o andan itibaren başladı. O asla pes etmedi. İstanbul'a gelerek kendine yeni bir dünya kurdu. İstanbul'da hayata tutunma mücadelesi 20 kiloluk kuru yemiş çantasını boynuna asmasıyla başladı. Azmi ve inancıyla 2002 yılında diğer engelli bireylere de umut ışığı olan markasını ortaya çıkardı. Bu yolculuğa tek başına çıktı. Fakat zamanla birçok engelli arkadaşının hayatına dokundu.
1: Ben Haluk Tokat. 1979 yılında Sakarya GV'de hayata gözlerimi açtım. Uzun bir dönem Sakarya'da yaşadım. Uzun dediğime bakmayın, sadece 6 yaşında baba vefat edince biz Adana'ya taşınmak, göç etmek zorunda kaldık. Ben ilkokulu, ortaokulu, liseyi Adana'da tamamladım. Kendime artık bir meslek seçmek isterdim ve bağlama işiyle uğraşmaya başladım. Çünkü eniştem ve ablamın Adana'da bir müzik akademisi vardı ve atölyeleri vardı. Düşünün, bir ağacı yontarak el işçiliğiyle bir enstrümana çeviriyorlardı ve ben buna aşık olmuştum. Türkiye'nin en büyük bağlama imalatını kurup öksüz ve yetimhaneden istihdam alıp onları bu mesleği öğretecektim ve Türkiye çapındaki müzik marketleri, kurslara bağlama satışını gerçekleştirmeyi düşünüyordum. Fakat 2001 yılındaki ekonomik krizden sonra bu hayallerim de yıkıldı benim. Artık ne iş yapmalıydım? Elektrik sektörüne geçtim. Benim eniştem ve abim bu sektörde olduğu için kısa süre bir eğitimini aldım, sertifikalarımı aldım ve artık kendi işimi yapmaya başladım. Kendi şirketimi kurduktan 6 ay sonra bir iş almıştım ben. Bu kazayı o zaman geçirdim. 2009 yılının Şubat ayındaydı. İşi bitirdik. Hiçbir şey kalmadı. Teslim edeceğiz. Fakat ufacık bir sorundan dolayı ben direğe çıkıp trafodaki seksiyonellerden birinin böyle çok ufak bir vidanın gevşemesi sonucu bu sorunu yaşıyorduk. Ama çok hızlı hareket ettim. Kaçak akım var mı yok mu kontrol etmedim. Hiç temas etmedim. 1,5 metreden 1/1000 olacak, hatta 1/1000000 olacak şey benim başıma geldi. Yüksek gerilim atlama yaptı bana. Ve bu olaydan sonra, hastaneci sürecinden sonra 10. günde her iki kolumu kaybettim. Artık bir dönüm noktasındaydım. Tek başıma mücadele etmeliydim ve hayatıma devam etmeliydim. Bu konuyu şöyle özetlemek istiyorum. Bu bir süreçti, 10 günlük süreçti. Hastaneye ilk yattığımda, ambulansı gözlerimi açtığımda bilincim gidip geliyordu benim. İlk devlet hastanesinde beni gören kafasını çeviriyordu. Neden diyordum, ne oldu bana diyordum yolda. Abi, elektrik çarptı. İnanmıyordum. İşte abilerim geldi, kardeşlerim. Bana denildi ki %5 yaşama şansınız var. Hemen apar topar ameliyata aldılar beni. Kollarım baştan başa amputasyon değil ama yararak ne kadarını temizlerler, ne kadarını kurtarabilirler, bunun mücadelesini verdiler. Tabii ben bunları sonradan biliyorum. O an kimse bana bir şey anlatmıyor. Bakın, serumuma damla damla morfinle anlatıyorlardı. Vücudum iki katına şişmişti. İç organlarım şişirmişti, yüksek voltaj. Sedyeden düşsem kalbim, böbreğim, dalağım patlayabilirdi. Tabii ben bunu hep sonradan öğreniyorum. Bu dönemde ailem yoğun bakımdayım. Kız arkadaşım gidiyor, geliyor falan. Ben her şeyi güldük gülistanlık. Çünkü kollarımın kesileceğini bilmiyorum ben o dönemde. Ameliyat esnasında bilgilendirmek zorunda, reşit olduğum için bilgilendirmek zorunda kaldı doktorlar. Dedi ki, Haluk, her iki kolunu maalesef kesmek zorunda kalacağız. Ama nereden keseceğimiz ameliyat sırasında belli olacak. Ben ilk defa duyduğum için orada, bakın 30 yaşındasınız, iki kolunuzu kaybetmek üzeresiniz ve çok sevdiğiniz bir kadından evliliğe iki ayınız kalmış. Ben ne yaparım? Doktora direkt şunu söyledim, hiçbir şey düşünmeden. Doktor bey, ne olur kollarımı kesmeyin. Ben nişanlımı çok seviyorum ve ondan evliliğe az kaldı, ne olur kesmeyin. Bunu hatırlıyorum. Ve uyandığımda artık iki kolum yok. Bandajlar içerisindeydim. Uzuvlarımı kaybettikten sonra hayat benim için rüya gibiydi. Artık sevdiğime sarılamayacaktım. Arabamı kullanamayacaktım. En sevdiğim bağlamamı çalamayacaktım. Uyandığımda Mine ablamı gördüm. Bütün kardeşlerimi severim. Ama Mine ablamın yeri ayrıdır çünkü o beni büyütmüş, o bana bakmış. O dönemki işte nişanlımı 10 gün sonra falan görebildim. Çünkü hayatı tehlikem devam ediyordu. O dönemde de nişanlım geliyordu. Bu bana güç oluyordu. Yalnız bu ziyaretler yavaş yavaş seyrelmeye başladı. Sonra haftada bire, sonra 10 güne bire. Benim hayatıma dahil olacak, beni hak eden biriyle artık yolunu yürüyecektim. En büyük zenginliğimiz sağlığımızdır ve inancımızdır. Ben bu kazayı geçirdikten sonra hep dayanağımı buralardan aldım. Ben hayır dedim, böyle yaşamayacağım. Hayata tutunacağım, mücadele edeceğim. Çocukluk arkadaşımı aldım yanıma ve evi terk ettim. Aniden. Bakın şu kadar bir 15 santim uzuvum kaldı. Bununla her işimi yapmaya o kadar çok yardımcı oluyor ki. Öncelikle kalem satarak hayata tutunmaya başladım. Klasiktir ya. Sonra kalemin bitmeyeceğini düşündüm. Ne satabilirim dedim. Kuru yemiş satmaya başladım. Tam 14 sene önce çantayı boynuma astım. Tecrübeli. Adana'da, Mersin'de, Konya'da, Kayseri'de. Daha sonra pansiyon fiyatları yüksek diye bir tane minibüs aldım. Çok eski bir model. İçini ev haline getirdim. Ama minibüste yaşamak çok zordu. Gerçekten soğukta falan böyle çok zor oluyordu. Evet ben yapacağım dedim. Google haritaları açtım. En çok sanayi nerede var dedim haritalardan. Başakşehir'i buldum hemen iki tellide. Ve hemen burada bir ev tuttum. Tam 10-11 sene önceydi bu anlattıklarım. Tabii bunun üzerine başıma o kadar çok enteresan şeyler geldi ama ana hat olarak hayatımı artık Başakşehir'de idame ettiriyordum. Birçok kırılma noktam vardı ama benim hayatımı değiştiren, beni ben yapan, İstanbul'a gelirken bakın o günü ben hiç unutmam. Çok çalıştım, karnım acıktı. Hemen pansiyonun altında ev yemekleri yapan bir yer vardı. Abla dedim, ben bugün karnı yarık pilav ve cacık istiyorum dedim. Kimse yok. Sadece streçlerini aç bana. Ben bunu bir şekilde yemeyi öğreneceğim bugün dedim. Şöyle yaptım. Kaşığı aldım, ısırdım. Tabak ya bu. Doldurdum, bıraktım. Pilavda. Kaşığın sapı tabaktan arttı ya. Dattili valli gibi. Şöyle şundan kolumla bastırınca dolu kısım kalktı. Eğildim, yedim. Ömrümde yediğim en lezzetli yemekti biliyor musunuz? Öyle bir duyguydu ki kendi başıma ilk defa yemek yedim. Çok mutluydum ve çok lezzetli. Hayatıma kaldığım yerden devam edebileceğimi sanıyordum ama maalesef sonuçta seyyar satıcısınız o dönem. Ben daha sonra meyve satmaya başladım. Bir firma dedi ki bana sebze getirebilir misin? Hay hay dedim. Her gece oradayım lazım. Hem de en iyisini getiririm. Sağ olsun buradan Bayrampaşa Sebzadi'ndeki arkadaşlarıma, dostlarıma, abilerime bana malın hem en iyisini hem de ucuza veriyorlardı. Ben de bunu ticarete döktüm. Daha sonra bir lokanta beni aradı. Getirir misin dedi. Lokantalara verdim. Tam 1,5-2 sene içerisinde 52 tane lokantaya 4 araçla beraber tedarik işi yapıyordum. Sebze ve meyve satıyordum. Fakat hayatımın ikinci kırılma noktasına yaklaşmıştım artık. Haluk dedi, senin kimsen yok. Gel seni ortak edeyim buraya. Gittim adamla ortak olmayı kabul ettim. O zaman ciddi miktarda bir birikmiş param vardı. Ortaklık için verdim. Daha sonra ben bir sene dayanabildim. Hani İstanbul'a ilk geldiğimde, parasız geldim. Sadece bir ev kiralayabilmiştim. Şimdi çok ilk kaza geçirdiğim dönemden çok daha ciddi eksideydim. 17 haciz sahibi oldum. Bilmediğiniz işe girmeyeceksiniz. Ben bunu öğrendim. Dedim ki bir daha asla çerez işinden başka bir iş yapmayacağım.
2: Bir tane şuraya koy hemen.
1: Burayı 2,5 sene önce kurmak nasip oldu. Ama artık bir amacım vardı. Sadece para kazanmak değil. Baktım ki çok zorluklarla ben bir yere gelebildim. Tek başıma. Ama umutsuzca evlere kapanmış bir sürü engelli kardeşlerimizi tanıdım ben bu arada. Onlara örnek olmak istedim. Bir işveren olmak amacındaydım. İşveren olduktan sonra kimleri çalıştırabilirim? Hayatlara dokunmak istedim. Engelli bireyleri ama ağır engelli grubuna, bakın hafif engelli arkadaşlarımız her yerde iş bulabiliyor. Ama ağır engelli arkadaşlarımıza kimse iş vermiyor. Hor görüyorlar, istihdam sağlamıyorlar. Bakın şu an biz burada 10 kişiyiz ve 10 kişinin %60'ı 6 tane engelli kardeşimiz çalışıyor. Bu bize acayip bir mutluluk veriyor. Bu mutluluğumuz da nereden geliyor? O arkadaşlarımız maaşını aldığı zaman, evine götürdüğü zaman, hayallerine bir tık daha yaklaştığı zaman. Evet ya, bu hayatta ben de varım. Evet, işe yarıyorum diyebilmeleri bizim için en büyük mutluluktur. Ve aynı toplumda yaşıyoruz bakın. Bunlar ailelerine, arkadaşlarını ve aynı toplumdaki temas ettiği her yere bu mutluluğu verebiliyorlar, çoğalabiliyorlar.

Ve kendimize amaç olarak bunu edindik. Kutsal bir amaç bu. Ve 2,5 senedir de şu an online 120 çeşit kuru yemiş, kuru meyve ve tatlı atıştırmalıklardan oluşan ürünleri online satış sitemizde

0: Çok güzel arkadaşlıklar edindim.
1: Haluk Bey'le çalışmaya başladıktan sonra hayatımda çok güzel değişiklikler oldu. Hayatıma farklı bir pencereden bakabildim. Burada çalışmak, ekonomik özgürlüğümü kazanmak, diğer insanlar karşısında dimdik ayakta durabilmemi de sağladı aslında. Bu konuda benim için paha biçilmez bir duygu.
2: Nasıl cevizlerimiz? Beyaz mı?
3: Hep kendimi teskin ettim. Hayır Haluk dedim. Sen bunu başaracaksın. Sen bunu yapacaksın. Miktarı önemli değil. Bakın, büyük bir fabrikatör değilim şu an. Büyük bir fabrikam yok kureymiş üzerine. Ama şu imalathane ve ofisten oluşan, standlar adından oluşan, şunca şeyi pek herkes başarılı olarak göremeyebilir. Ama benim için büyük başarı. Çünkü ben nerelerden geldim. Ama önemli olan bu zenginliği kaybetmeden farkına varmak. Bu da benim görevim. Benim görevim insanları hatırlatmak.
4: Haluk abi yanında çalışmaya başladıkça özgüvenim yerine geldi. Kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Ben daha önce hiç çalışmadım. İlk deneyimim bu. Kendi paramı kazandıkça daha bir özgüvenim yerine geldi. Kendimi daha özgür bir birey olarak hissediyorum.
5: Haluk abinin yanında çalışmadan önce engelli bireylerin gerçek hayatta neler çektiğini, neler yaptığını, evde veya dışarıda nelerle karşılaştıklarını bilmiyordum. Haluk abiyle tanıştıktan sonra ve diğer engelli abilerimin, ablalarımın yaşadıkları sorunlara karşı nasıl yaklaştıklarını gördükten sonra onların bu hayata nasıl tutunduğunu, nelerle karşılaştıklarını daha yakından öğrendim, daha yakından gördüm.
6: Haluk abiyle birlikte yeniden başlamak isteyenlere ve cesaret edemeyenlere örnek olmak istiyoruz.
3: İdol olmak istiyorum. Diğer engelli kardeşlerimizi evden çıkartıp onlara hayata karışmasını sağlamak istiyorum. Biz 300 metrekareden, 350 metrekareden oluşan çerez kafe açacağız. Burada hep engelli kardeşlerim sizlere hizmet edecek. Siz arkadaşınızı ya da ergenlik buluğ çağına yeni girmiş evladınızı sopa göstermeden hadi oğlum kızım ya da hadi arkadaşım nezih bir yer açılmış bakın. Gidelim bir kahve içelim falan diye ücretsiz bir daha hadi gel bir tadına bakalım. Çünkü neden ücretsiz? Bizim ana temamız evden çıkamayan engelli kardeşlerimiz, parası olmayan engelli kardeşlerimizi böyle bir ortamda buluşturmak. Sosyalleştirmek.
7: Nasılsın abi? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Sağ olasın.
3: Hiçbir zaman vazgeçmeyin. Hayatınızdan, öz benliğinizden, hiçbir zaman fikirlerinizden kopmayın. Elinizden ne geliyorsa, fiziki durumunuz neye yetiyorsa asla vazgeçmeyin. O hayaller er ya da geç. Siz kafanıza koyduktan sonra gerçekleştirecektir. Ve hayatınıza bu hayallerinizi gerçekleştirebilmek için muhakkak küçük küçük nüanslar, muhakkak fırsatlar çıkacaktır. Ama o fırsatlar çıkana kadar sakın vazgeçmeyin.

0: Herkese merhaba. Yeni bir Gelecek Geliyor programıyla karşınızdayız. Konuğumuz eski, konumuz yeni. Emrah Kaya ile beraberiz. Emrah, hoş geldin.
1: Selam, hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz.
0: Emrah bizim kadim konuğumuz.
1: Evet, çok
0: İlk
1: oldu.
0: İlk baştan değil beri değil mi? En az benim kadar varsın bu programda. Fakat bugün çok değişik, yeni bir şey konuşacağız. Şey diyorum.

0: şey deme nedenim, bir insan bir şey bilmiyorsa şey der. Benim daha önce gerçekten duymadığım, bugün programdan önce Emrah'tan duyduğum ama hep birlikte öğreneceğimiz, gelecekte çok karşımıza çıkacak olan, her zamanki gibi biz biraz erken öten horoz muyuz, evet, yoksa evet, hala hayatımıza girdi mi? Konumuz gömülü finans.
1: Evet.
0: Finansı biliyoruz, gömülüyü de biliyoruz ama gömülü finansı bilmiyoruz. Nedir gömülü finans?
1: Aslında çok tecrübe ediyoruz da şimdi konuştuktan sonra muhtemelen bizi izleyenler ha bunun adı gömülü finans mıymış diyecekler.
0: Ben onu çok seviyorum bu muhabbeti. Aynen. Bu şaşkınlığı seviyorum.
1: Aynen. Ya aslında gömülü finans, finans kurumu olmayan kurumların, şirketlerin kullanıcılarla arasındaki finansal hizmetleri düzenleyen katman. Gömülü finans dediğimiz şey şu. Ben kahve satıyorum ama aslında
0: kahveci var, meşhur gidiyorsun bir diyorsun tane var. Ki ismini yazıyorlar.
1: Evet.
0: Sonra diyorlar işte ne süt olsun mu macchiato mu o aynen, kahveciden o kahveci bahsediyoruz. Mesela. Daha böyle gözümüzün önüne gelsin.
1: Canlansın.
0: Tamam.
1: O kahveci de
0: Amerikalı.
1: Evet. Sipariş verirken mesela bir tane uygulama kullanıyoruz. Hı. O uygulamaya para yüklüyoruz ondan sonra.
0: Ha.
1: O yüklediğimiz para aslında o kahvecinin banka hesabında biz bir sonraki kahveyi alana kadar bekliyor. Yani mesela bir kahve 75 liraya kahve alalım ondan sonra ama aslında biz oraya 100 lira yüklüyoruz. O 25 lira o kahvecinin banka hesabında yani aslında kahveci bir bankaya dönüşüyor.
0: Aslında para benim. Sanki evet, bankaya koymuş gibi kahve banka koyuyor.
1: Kahve banka koyuyoruz. Yani aslında kahveci şu anda dünyadaki...
0: Ne zararı var bunun?
1: Birçok banka. Bize bir zarar yok. Yani biz aslında paramızı kahveciye konfor karşılığı, daha hızlı hizmet alabilmek, belki yıldız kazanıp bir sonrakinde ücretsiz alabilmek falan gibi belli faydalarla buna gamification deniyor, oyunlaştırma deniyor. Kahveci bize o dünyayı oyunlaştırıyor. Diyor ki istersen 3 kahvende bir tane ücretsiz kahve veririm sana.
0: Sadakat kartı bu.
1: Sadakat kartı. Ama bunu yaparken benim paramı alıp kendi cüzdanına, yani kurumsal cüzdanına, kahveci cüzdanına koyuyor. Ve orada o cüzdanda o kahvenin parası bir süre bekliyor. O beklerken kahveci bundan tabii ki para kazanıyor. Çünkü paranın bir değeri var. Para
0: yatırım yapıyor.
1: Aynen.
0: Burada tabii biz böyle bir kişinin parası gibi düşünmüyoruz bunu. Belki milyonlarca, milyar olabilir mi?
1: Milyarlarca.
0: Milyarlarca insanın parası burada duruyor ve biz buna gömülü finans diyoruz.
1: Evet. Yani artık bir kahveci bir banka gibi davranıyor. Bir kahveci, başka bir örnek vereyim.
0: Sadece kahvecileri suçlamayalım. Çok bir, örnek verelim.
1: Hemen bir örnek daha. Bir beyaz eşya perakendecisi. Ben gidiyorum beyaz eşya perakendecisine alışveriş yapacağım. Fiziksel bir mağazadan bahsedelim. Şimdi bunu e-ticaretinden de konuşacağız ama fizikselden bahsedelim. Buzdolabı alacağım kendime. Buzdolabına cebimdeki kredi kartlarının limitleri yetmiyor.
0: Hmm.
1: Ya da taksit sayısı yetmiyor. Orada ekranda gömülü finans uygulaması sayesinde bir şirketin, bir finansal kurumun yaptığı bir uygulama sayesinde bayideki satışçı bana diyor ki isterseniz diyor ben size şu anda bu ürünü taksit yapabilirim diyor. Yani eskiden senet vardı yani.
0: Hı hı.
1: O seneti dijitalleştirmişler. Bana bir finans kurumu, çünkü orada şeyler var, regülasyon, mevzuatlar var, yani kanunlar var. Diyor ki herkes yapamaz bu işi, lisans alman lazım diyor. Dolayısıyla o kurumun üzerinden ben o şeyin, buzdolabı satan perakendecinin ekranından kredi çekiyorum.
0: Hiç kredi gitmedim bankaya. Kredi kullandırıyor sana.
1: Bankaya gitmedim, işte gidip bir yere bir şey imzalamadım.
0: Peki ödemezsem ne oluyor?
1: O gömülü finansı yapan şirket arka tarafta zaten benim bütün şeylerimi alıyor. Onaylarımı alıyor.
0: Peki kendi teminatı ne burada? Ürünün üzerinde
1: tabii,
0: bir teminatı
1: tabii,
0: var.
1: Tabii ürün üzerinde bir teminat var. Bu birinci yol. Buna dünyada şey diyorlar. BNPL, Buy Now, Pay Later. Türkçe'ye çevireyim. Hemen al, sonra öde. Yani aslında alışveriş kredisi o. Ama o şeye gömülü. İşte bu beyaz eşya şirketinin ekranına gömülü. Nasıl biraz önce kahvecinin uygulamasında gömülüydü. Şimdi beyaz eşyacının ekranında gömülü. bir finans ürünü satıyor beyaz eşyacı aynı anda. Sadece bana buzdolabı satmıyor. Bir taraftan da kredi satıyor ama hiç bankaya gitmedim. Beyaz eşyacının ekranında.
0: Ne demek istiyorsun? Bankalar mı yok oluyor?
1: Tabii.
0: Bankaların yerine...
1: Yavaş yavaş herkes bankalaşmaya başlıyor. Herkes finansal kurumlaşmaya başlıyor.
0: Peki soru. BDDK ne diyor bu işe mesela Türkiye'de?
1: Aynen. BDDK diyor ki servis bankacılığı diye bir model var diyor. Artık bankalar kullanıcıya, son kullanıcıya direkt ürün satmayabilirler. Aralardaki buna reseller, yeniden satıcı ya da bayi denebilir. Bu kurumlar üzerinden kullanıcıya bir ürün ya da hizmet satabilirler diyor BDDK. Buna da servis bankacılığı ve açık bankacılık diye bir mevzuat, bir kanun getiriyor. Diyor ki artık işte X bir perakendeci, tüketici finansman yetkisi olan yani kredi satabilen birinin parasını kendi üzerinden kullanıcıya satabilir.
0: Bizim eski, benim babam esnaftı, bizim dükkanımız vardı. Böyle işte orada yaşayan işçiler ne senet ne sepet her ay gelip bir para verirlerdi, orada not alırdı. Evet. Öyle bir şey mi bu?
1: Evet, bravo. Aynen öyle bir şey ama o not aldığı yer tabii ki o krediyi veren şirketin ekranı. Sadece perakendecinin ekranı gibi görünüyor. Gömülü demek o demek zaten. Aslında ön yüzde işte XYZ beyaz eşya şirketinin logosu var. Ama arka tarafta o bankanın sistemi çalışıyor.
0: Peki mesela bazı inşaat şirketleri var. Ev satıyorlar. Hiç kredi falan yok. İnşaatın şirketinin kendisi taksit yapıyor. Bundan mı bahsediyoruz? Bu başka bir şey mi?
1: Aslında o taksit yapma yetkisi inşaat şirketinin yok. O şirket arka tarafta bir bankanın altyapısını kullanıyor. Yani bir bankacılık şirketi, kurumu ona bir altyapı vermiş. Evi satarken aslında sizin bilgileriniz o altyapıya girerek o krediyi, taksitlendirme işini finalize ediyor, sonuçlandırıyor aslında o inşaat şirketi. Dolayısıyla inşaat şirketleri de artık gömülü bir finans uygulamasını satarken kullanabiliyorlar. Konut kredisi veriyorlar. Ama aslında kendisi konut kredisi veremez. Bankacılık faaliyet izni yok ya. Gidiyor arka tarafta başka birinin uygulamasını alıyor. Kendi uygulamasına gömüyor. Ama daha fazla şundan bahsediyoruz aslında bir o. Sen hiç fark etmiyorsun o arada bir para harcadığını. Yani şöyle düşünelim. Oyun oynuyordu gençler. Hala da öyle. Oyun oynarken orada işte kendine kıyafet alıyor, can alıyor falan ya. Tamam. O arada arka tarafta eklediği bir karttan para çekiliyor, farkında bile değil. Ya da işte bu kullandığımız telefonların.
0: Evet, buradan bir şey indi, bir uygulama indiriyoruz. Onaylarsan zaten kredi kartın tanımlı.
1: Aynen.
0: O zaman buna gömülü finans mı diyoruz?
1: Biz sizce Apple bir finans şirketi mi? Ya da işte neyse.
0: Gömülü finans şirketi.
1: Artık evet, o şirket bir gömülü finans şirketi. Aslında bir techfin. Finansal teknoloji.
0: Ama hala arada benim kredi kartım olmasa bu bir hiç.
1: Doğru.
0: Benim kredi kartıma dönüp dolaşıp benim ödeme yaptığım yer benim geleneksel bankam.
1: Bankam.
0: Ben buna para ödemiyorum. Doğru mu?
1: Doğru. Ama aslında kredi kartın olmadan da sana orada bir kredi riski alıp sana aslında bir limit tahsis edebilir. Hazır limit tahsis edebilir. Ve sen o hazır limit üzerinden o alışverişini yapabilirsin. Batık riskini de kendisi alabilir. Mesela ürün ya da hizmet onunsa senetle satış yapmak için BDDK'dan izin almıyoruz ya biz. Yani şimdi düşünelim, bir eskiden mağazalar vardı, hala var herhalde böyle mahallede. Sen gidiyorsun oradan kendine bir şey alacaksın, sana bir senet imzalatıyor. Hiç o bankacılık mevzuatına tabi
0: evet,
1: değil.
0: Evet, hiç. Evi kapıya geliyor.
1: Aynen öyle. Tahsilatı kendisi yapıyor. Yapamazsa da diyor ki tamam, bu senetler çöp oldu, alamadık, tahsil edemedik diyor. Şimdi bunun aynısının dijitalini dünyada dev teknoloji şirketleri, kendi kullanıcıları olan teknoloji şirketlerinin yaptığını düşünelim. Hatta birkaç örnek vereyim isim vermeden. Cloud hizmetleri, bulut bilişim hizmetleri satın alıyoruz.
0: Tamam.
1: İşte bize server satıyor online. Falan. O size aslında bir limit veriyor. Siz bir ay ücretsiz kullanıyorsunuz. Birinci ayın sonunda çekiyor sizden para. Çekemezse de çekememiş oluyor ve parayı o kullanıcıdan alamadığı parayı negatif yazıyor bilançosuna. Eksi yazıyor ve devam ediyor. O riski kendisi alıyor.
0: O riski alıyor.
1: Dolayısıyla aslında bu her şirket, her teknoloji şirketi, her satış yapan şirket yavaş yavaş birer finansal kurum olmaya doğru ilerliyor. ve kendisi finansal modeller...
0: Parakende de var mı bu? Mesela biz gidip hani ekmek, süt, yumurta...

0: burada alıyoruz, bir kart bize
1: evet.
0: indirim yapıyor
1: evet.
0: diyor. O da bir finansal, gömülü
1: evet, mesela
0: finansal.
1: Çok büyük, Türkiye'nin çok büyük perakende zincirlerinden bir tanesi, gıda perakendecilerinden bir tanesi. Kendisi hazır limitler veriyor müşterilerine. Çünkü biliyor onların aslında daha önce orada neler aldığını, düzgün ödeme yapıp yapmadığını, gelip hangi segmentte, hangi mağazalarından alışveriş yaptığını. Dolayısıyla o kişiye bir aslında kredi skoru. Ama üçüncü parti, yani şeyden, devletin kendi kredi skor mekanizmasından bahsetmiyorum. Kendi database'inden o kişiye bir şey veriyor, skor veriyor.
0: Ödül de buna dahil mi? Ödül de veriyor ya. Mesela kahveci diyor ki 10 tane kahve alırsan bir tanesini de bedava vereceğim. Bu o finans, gömülü finanstan karşılanan bir şey mi, yoksa ödül sistemi başka
1: aslında
0: bir şey?
1: Aslında çok değil. Onu daha çok pazarlama bütçelerinden yapıyorlar. Tabii onu hediye etme mekanizması o cüzdanın, yani o kurumun cüzdanı içerisinde. Cüzdan diyoruz biz buna. Dijital cüzdanlar diyoruz. Bunun içerisinde çalışan mekanizma.
0: Zaten bir şey söyleyeyim mi? Onun her zaman adını unutuyorum. Bunlara geleneksel isimler koymadan anlayamıyoruz.
1: Bravo.
0: Mesela işte bir printer dediğin zaman daktiloyu gösteriyorsun ya.
1: Bravo.
0: Telefon deyince ayizeli telefon ikonu geliyor. Var. Çünkü insan eskiyle bağını kurmadan öğrenemezmiş.
1: Çok güzel.
0: O yüzden çok doğru cüzdan şey. Diyorsun.
1: Aynen.
0: Hep dijital böyle eskileri diyorum. Hep kullanmaya devam edeceğiz. Aynen.
1: Hatta şey, bir dönem fotoğraf makinesi, dijital fotoğraf makinesi diye eski geleneksel fotoğraf makinelerinin yanına koymuştuk yenileri. Dijital olanları, içinden film geçmeyenleri, tab ettirilmeyenleri. Dijital. Şimdi artık dijitali attık. Artık buna fotoğraf makinesi diyoruz. Dijital fotoğraf makinesine artık dijital fotoğraf makinesi demiyoruz. Bu artık fotoğraf makinesi
0: diyoruz.
1: Dijitali
0: evet.
1: attık. O dönüşüm öyle oldu. Şimdi de dijital cüzdan diyoruz. Ama aslında bir süre sonra dijitali atacağız. Çünkü geleneksel cüzdan taşıyan insan kalmayacak. Herkes kartlarını onların içerisine eklemiş olacak. Ve dijital olarak aslında cüzdanlarını telefonlarına taşıyor olacaklar. Dolayısıyla dijitali atacağız, cüzdan diyeceğiz.
0: Peki bu gömülü finansı biraz daha örnekler verelim. Çok anlaşıldığını düşünmüyorum.
1: Tamam.
0: Çok örnekten sonra da başka bir sorun var.
1: Tamam. Mesela elektrikli araçlardan örnek verelim.
0: Hah. Güzel.
1: Araç yolda gidiyor. Ve aslında aracın içerisinde bir akıllı sistem var. Şu işte son dönemde hayatımıza çok hızlı girmeye başlayan bu yeni nesil araçlardan bir tanesi. İsmini yine söylemiyoruz. Elon Musk'ın girişimlerinden bir tanesi.
0: Tamam.
1: Yolda giderken araç aslında veri üretiyor. Ve aslında o ürettiği veriden planları şu. Sizin yani o şirketin hesabında açtığınız bir cüzdana para yatırmasını bekliyorlar önümüzdeki 3-5 yılda. Niçin biliyor musun? Yolda giderken yoldan veri topluyor. Aslında size şoförlük yaptırıyor araç. Yani siz aslında o şirket için bir tane cüzdan açtınız. O araç şirketine gittiniz, araç aldınız, bir tane cüzdan açtınız. O cüzdanla hem oradan dijital ürünler alabiliyorsunuz. Mesela ne gibi? Otopilot gibi. Arabanın otomatik gidebilmesi için para ödüyorsunuz online. Arabaya otomatik pilot özelliği geliyor. Ama onun için bir cüzdan açmanız lazım. Aslında araç içerisinde bir cüzdanı var. Aracın kendine ait bir finansal sistemi var. O araç başlı başına bir finansal birey. Ve siz aslında o finansal bireyden bir ürün alıyorsunuz. Dijital cüzdan alıyorsunuz.
0: Sonra peki, para birimi ne?
1: Yani hangi ülkedeyse o para birimini kullanıyor. Kullanıcı Amerika'daysa dolar kullanıyor o cüzdan. Türkiye'deyse TL kullanıyor. Avrupa'daysa euro kullanıyor. Siz satın alıyorsunuz otopilotu. Sonra ona bir para ödüyorsunuz. 95 bin lira ödüyorsunuz mesela. Sonra araç yolda gitmeye başladıkça, Amerika'da bunu şimdi test etmeye başladılar. Araba yolda topladığı veriden size para ödüyor. Diyor ki teşekkür ederim, sen benim Amerika'daki yolları öğrenmeme yardımcı oldun. Sana kilometre başı, otopilotu kullandığın her kilometre başı sana şu kadar dolar ödüyorum. 0,01 dolar ödüyorum kilometre başı. Ve onu da arabanın cüzdanına yüklüyor.
0: Sen de onunla elektrik alıyorsun.
1: Bravo. Mesela. Sen de onunla gidiyorsun onun şarj istasyonlarına ve oradan elektrik satın alıyorsunuz. Bakın hiç ortada ben bir paraya dokunmadım.
0: Banka yok.
1: Banka yok. Ekosistem, kapalı bir ekosistemde. Adam kendi hazinesinden, otomobil şirketinin kendi kasasından kullanıcılara bir para ödüyor. Kullanıcılar onun kasasına bir para göndererek oradan hizmet satın alıyor. Otopilot satın alıyor. Sonra o gidiyor onun şarj istasyonunda o parayı harcıyor. İşte artık o şirket bir gömülü finans uygulaması sayesinde içeride bir finansal kuruma dönüşmüş vaziyette. Sadece otomobil şirketi değil.
0: Peki. Benim anlayabilmem için hala anlamadım.
1: Tamam.
0: Daha zor bir soru. Biz 2023 yılının Kasım ayında seninle bugün burada bu konuyu niye konuşuyoruz? Gelecek Geliyor programında. Bu ne demek? Ne oluyor? Ne olacak?
1: Şu olacak. Gelecekte
0: önemli bir şey mi
1: bu? XYZ Bank dediğimiz böyle banka şubeleri görüyoruz. Onlar bankalar falan ya. Gelecekte bu bankaların sayısı yüz binlerce olacak. Her kurum kendisi bir banka gibi çalışacak ve bu bankalar o kurumların arkasına gömülecekler.
0: Peki şubelerden bahsetmiyorsun herhalde.
1: Şubeler, banka şubelerinin yok.
0: Şube olmayacak herhalde.
1: Aynen, o şubeler zaten yavaş yavaş azalacak. Geleneksel banka şubeleri azalacak. Kullanıcılar artık o bankalarda işlem yapmak yerine bu işte perakendeci de, işte şeyde, otomobil şirketinde, kahveci de, işte beyaz eşyacıda işlem yapacaklar. Dolayısıyla bankaların isimleri yavaş yavaş küçülecek. O bankalar bu şirketlerin arkasına gömülecekler.
0: En zor soruyu sorayım mı? Bana çok soruyorlar. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi?
1: Bu iyi bir şey.
0: Biz bundan mutlu mu olalım, mutsuz mu olalım?
1: Bundan mutlu olalım.
0: Neden?
1: Çünkü o zaman...
0: Bak güzel soru bu.
1: Çok güzel soru bence de.
0: Niye, o zaman... Niye mutlu olalım ki bundan?
1: Çünkü deneyim değişecek. Şimdi bir insan bankaya niye ihtiyaç duyuyor? Biraz oradan başlayalım. Bir insan bankaya hayatındaki belli enstrümanları kullanabilmek için finans bir araç.
0: Araç. Banka bir araç.
1: Şu anda
0: kredi kartı olmasa ben gidip benzin alamam.
1: Neyin aracı? Benzin almanın aracı değil mi?
0: Evet.
1: O zaman niçin benzin satan şirketin içinde olmasın ki banka? Gitsin ayrı bir yerde olsun ki.
0: Niye? Benzin satan diyor ki benim bankaya senin de ihtiyacın yok, benim de ihtiyacım yok. Gel biz anlaşalım. Şu gel. Bankacıları oradan çıkaralım
1: aynen.
0: mı?
1: Onu diyor. Ben kendi pompamın içerisine seni gizleyeyim diyor. Senin için ayrı bir şubeye ihtiyaç yok diyor. Benim pompamın içinde sen ol, görünme, gömül bu pompanın içine, benzin pompasının içinde dur. Ve kullanıcı geldiğinde araba o pompayı tanısın, arabanın cüzdanından benzin pompasına para transfer olsun, ben onunla uğraşmayayım diyor.
0: Para ile ilgili bir sorun yok burada. Banka ile ilgili bir, yani geleneksel banka ile ilgili bir sorun var.
1: O da şundan geliyor. Geleneksel bankaların bu kadar yaygın olmasının sebebi kanunlar ve mevzuatlar güvenlik üzerine kurulu. Ve onların güvenilir kurumlar olması gerekiyordu. Dolayısıyla onlar büyük büyük, ihtişamlı ihtişamlı, böyle artistik artistik ve kompleks bir konu olduğu için içeriye İnsanlar oturdukları dükkanlar yaptılar ve buna banka dediler.
0: Güven giydiler, beyaz gömlekler giydiler.
1: Aynen, kravatlar taktılar, ciddi bir iş.
0: Plazalar, biz çok güçlüyüz.
1: Güçlüyüz dediler. En yükseği yapana o, bu bayağı büyük banka dedirttiler falan ya. Aslında artık dünya orada değil. Gençler artık yüksek plazalardan değil, yüksek teknolojilerden etkileniyorlar. Deneyimlerden etkileniyorlar.
0: Şube bilmiyorlar ki.
1: Umurlarında değil.
0: Hatta şube bilmiyorlar.
1: Şubelerdeki insanlar yavaş yavaş kravatlarını çıkartmaya başladılar. Yani o dönüşümü zaten bankalar farkında. Şubelerin varlığını yavaş yavaş azaltmaya çalışıyorlar ve gidip ya diyor ki ben bu şube yerine gideyim. Hatta bunun geleneksel formatını söyleyeyim. Belli bankalar şubelerini götürüp perakendecinin içerisine koymaya başlamışlardı. Hiç karşılaştığımı bilmiyorum.
0: Çok doğru.
1: Bir teknoloji perakendecinin içerisinde bir köşede bir banka şubesi logosu.
0: Mesela bazen böyle büyük inşaata arzlar oluyor. Arz oluyor. Bir giriyorsun içeri, ev alacaksın. Orada bankalar var. İster ona gidiyorsun, ister ona gidiyorsun.
1: İşte bunun teknolojik metodunu yapmaya çalışıyoruz. Hiç gerek yok orada oturan insanlara. Aslında o evi satan bir uygulama üzerinden o evi sattığı anda.
0: Peki kullanıcı açız bizler için bunun niye iyi diyoruz buna?
1: Çünkü
0: ne değişecek ki?
1: İki işle uğraşmıyoruz. Biz tek bir süreç. Bir ev alma sürecine giriyoruz. İçerisinde o işlem de kendi kendine akıyor, finalize oluyor, sonuçlanıyor. Bizim amacımız o evi satın almak ya. O amacın içerisinde araç otomatik çözülüyor.
0: Bu gömülü finans bankacıların kazandığı paraya mı göz dikti?
1: paylaşmaya göz dikti. Çünkü aslında müşteri insan,

0: müşteri demeyeyim. Maalesef bu dönemlerde insandan çok müşteriyiz biz. Ama insan amaçlarını gerçekleştirmek için yaşıyor. Ve bazen araçlar amaç yerine geçiyor. O zaman da araçlara daha fazla para harcadığımızı bazen hissediyoruz. Yani bir insan bazen amaçlarını ele geçirmek için araca faiz ödüyor. Ve o bazen...
1: Örneklendirsene bunu.
0: Mesela benim çok az param var. Yeni çıkan 15 bir şey telefon almak istiyorum. Ama param yeteri kadar yok. Gidiyorum. O amacı gerçekleştirmek için...
1: Kredi
0: kullanıyorum. Ve o krediye öyle bir faiz ödüyorum ki... Aslında ben o amaç için... Yavaş yavaş köleleşmeye, daha fazla çalışmaya başlıyorum.
1: Tabii sahip olduklarımız...
0: Aynı zamanda bizim prangalarımız. Evet. Neyse onun adı. Dolayısıyla bence araçlar yavaş yavaş gömülmeli bir yerlere, belli proseslerin, belli süreçlerin içerisinde ve orada otomatik hallolmalı. Konu paraysa.
1: Dolayısıyla insan hangi ürünle ilgileniyorsa finansı da onun arkasında gömülü olarak olacak.
0: Çok doğru.
1: Bu da bizim hayatımıza...
0: Çok doğru.
1: Kolaylık ve ucuzluk. Ucuz mu? Şimdi ucuzluk para konuşuyorsak bizim için iyi bir şeyse ucuz olması lazım.
0: Çünkü nasıl ucuzluk getirecek? Oradaki o devasa maliyetler olmayacak. Yani o şubeleri taşımak zorunda kalmayacak. Onların elektriğini açmak zorunda kalmayacak. Dolayısıyla bana daha verimli fiyatlarla kredi verebilecek.
1: Yıllar önce ben şey düşünmüştüm. Ya benim elimde bu varsa... Neden ben cebimde kredi kartı taşıyorum?
0: Bravo.
1: Ben her şeyi böyle ödeyeyim, dıt dıt dıt. Sonra benim ne kadar aylık harcamam varsa bunun faturasıyla birlikte gelsin bana.
0: Bravo.
1: Böyle bir şey.
0: Ola geliyor. Yavaş yavaş olacak. Olacak. Hatta yani GSM operatörleri denediler. İşte
1: GSM operatörleri onu hemen yapar da herhalde regülasyon, yani... Bankacılık kanunu ile ilgili bir problem
0: evet,
1: var.
0: Evet, onların gidip bankacılık lisansı almaları gerektiği için yapamamışlardı. Hepsi bu arada üçü de birer elektronik para şirketi kurdular. Onunla yapmaya çalışıyorlar ama kullanıcı orada çok mutlu olmadı o deneyimden. Ama şunu söyleyebilirim. Tek faturaya doğru gidiyoruz Birol. Ne demek tek fatura? Aslında gömülü finans dediğimiz şey bugün teknolojilere gömülüyor. Finansal kurumlar gidiyor. Teknolojik yeniliklere, şirketlere, startuplara, girişimlere gömülüyor. İşte bugün o bizi taşıyan uygulama var. Taksi çağırıyoruz.
1: Tamam.
0: Onun içine finans gömülüyor. Artık taksiciyle para konuşmuyoruz. O uygulamanın içerisinde var.
1: Çok doğru. Çok güzel örnek.
0: Mesela
1: parayla işimiz yok. Çok hoşuma gidiyor.
0: Biz biniyoruz, bir yerden bir yere gidiyoruz. Farkında bile değiliz. O skuterlara biniyoruz. Bir yerden bir yere gidiyoruz. Bir anda o alıyor parayı. Ben hiç parayla uğraşmıyorum.
1: Şey var, ben onu Amerika'da deneyimlemedim de dükkana girdim çıktım. İnsansız bir dükkan var. Amazon'un galiba,
0: evet,
1: değil mi?
0: Amazon.
1: Orada da gömülü bir finans
0: evet.
1: var.
0: Amazon Go giriyorsunuz. Siz alışveriş yapıp çıkıyorsunuz. Farkında değilsiniz para harcadığınızı. Geliyor tabii bir uygulamadan bilgilendirme mesajı geliyor ama. Siz sadece orada alışverişinizi yapıyorsunuz. Amacınız orada önemli. Orada araçla uğraşmıyorsunuz. Hatta bu yavaş yavaş bu cihazdan da kopacak. Yani biraz daha ileri saralım.
1: Fotoğrafı. Saralım, işimiz o. Şimdi zaten biraz geleceğe saralım bunu.
0: Finans insana gömülecek bir ol. Ne demek şimdi?
1: Dur, aynı programda başka bir gün. Bu kadar zeki değilim.
0: Yani
1: gömülü
0: aslında
1: finansı tam anlıyordum.
0: İrisime,
1: şimdi
0: parmak izime,
1: anladım. İmplant.
0: Yüz, aynen, yüz ID'me. Yani
1: çiplerden bahsediyorum.
0: Yüz şeklime, ben yüzümle ödeme yapacağım.
1: Yüzü, mesela Kanada'da pasaportu kendi vatandaşları için kaldırmışlar. Adam yürüyor, giriyor ülkeye, yürüyor, çıkıyor. Çünkü o bir Kanadalı ve sistemi onun yüzünü tanıyor. Pasaporta gerek yok.
0: Çok da.
1: Sen diyorsun ki bütün bu cihazlara da gerek yok. Benim sistem yüzümü tanıyacak. Ben işte o meşhur bir mağazaya gireceğim, süt alacağım, ekmek alacağım, çıkacağım, fatura otomatik gelecek. Yani. Kasaya gitmeme gerek yok. Al git.
0: Aynen. Hatta paran varsa al git. Paran yoksa, kredi skorun varsa da al git. Sen diyeceksin ki tamam ben 100 bin liraya kadar...
1: Peki, param yok, kredi skorum da yok. Girdim aldım sütü, ne yapacak, çıkamayacak mıyım?
0: Kapı kapanacak.
1: Kapı kapanacak.
0: Çıkamazsınız.
1: Bak bu da çözülürse, Güzel olur.

0: Evet,
1: parası olmayan insan da gidip alabilirse, ya bence bu olmaz tabii. Bu bahsettiğimiz şey aslında hala kapitalizm. Bu dijital kapitalizm.
0: Doğru.
1: Sadece bu ödemeyi kolaylaştırıyorlar.
0: Doğru.
1: Aracıları yok ediyorlar. Kolay öde, çok harca, çok tüket. Allah sonumuzu hayretsin.
0: Amin. Hakikaten doğru söylüyorsun.
1: Değil mi? Evet. Peki gömülü sigorta ne? Burada bir not düşmüş.
0: Bravo.
1: Editörümüz.
0: Çok güzel bir konu.
1: Gömülü sigorta. Vallahi ben bu bölümde çok şey öğreniyorum ve şaşırıyorum.
0: Gömülü sigorta aslında şu. Şimdi ben gidip bir sigorta şirketinden arabama sigorta yaptırıyorum ya. O işte bir yıllık bir kasko poliçesinin parasını ödüyorum. Devam ediyorum.
1: Okay.
0: Aslında olması gereken şey ve gidecek yer bu şurası. Benim aracım sigorta sistemine arabamı alırken kaydedildi. Benim bütün bilgilerim trafik kurumundan alınan, emniyet müdürlüğünden alınan daha önceki ceza bilgilerim, arabayı nasıl kullandığım, kaç kere ceza yediğim, kırmızı ışıkta durup durmadığım falan bütün bu bilgiler geldi. Arabanın marka modeli geldi. Ve sigorta kurumu şunu biliyor. Bu araba hızlı giden, spor bir araba. Bu kullanıcı kırmızı ışıklarda bugüne kadar geçen yıl 3 kere ceza yemiş. Hız sınırından ceza yemiş. Ben bu arabanın kilometre başı sigortasını kullanıldığı zaman 4,5 TL yapıyorum. Dolayısıyla araba 1 kilometre gittiğinde o arabanın içindeki cüzdandan, aracın kendi cüzdanından 4,5 TL çekiyor. Aynı yakıt gibi. Araba otoparkta durduğu sürece sigorta şirketi benden para almıyor. Diyor ki riski yok, araba duruyor orada diyor.
1: Çok güzel, kişiselleşmiş bir şey. O zaman dünyada ne kadar araç varsa, ne kadar sigortalı araç varsa o kadar farklı fiyat olacak.
0: Bravo. Kilometre başı fiyat olacak.
1: Evet abi, adam arabasını alıyor. Ayda yılda bir gün, hafta sonu çocuklarıyla 2 saat kullanıyor.
0: Ama aynı poliçeyi ödüyor.
1: Aynı poliçeyi niye ödüyor ya? Ben çok araba kullanan birisiyim. Bu çok güzel bir şey mesela.
0: Evet, aynen öyle. Ve senin riskine göre, sadece kullanma sayına, dakikana, saatine göre değil, senin arabayı kullan, belki de sen
1: kullanma,
0: çok konfor...
1: Kullanma şekline göre.
0: Bravo, aynen. Sen belki çok,
1: çok
0: güvenli
1: hızlı
0: bir araba
1: gidiyorsun
0: kullanıyorsun,
1: mesela.
0: Belki çok hızlı gidiyorsun. Niye sen diğeriyle aynı şeyi ödüyorsun?
1: Yani diyorsun ki sen arabaya bindin, çok kötü kullanıyorsun arabayı, çok hızlı kullanıyorsun, trafik kurallarına uymuyorsun, kırmızıda geçiyorsun, senin sigorta primin artıyor.
0: Doğru. Bir şey daha, bir tık daha artırayım.
1: Arttıralım.
0: Aracın koltuklarının altında birer sensör olduğunu düşün. Aracın genelde kaç kişilik seyahatler yaptığını, dolayısıyla kaç kişiyi sigortalaması gerektiğini bile bunun içerisine ekleyebiliriz aslında.
1: Oo, bunu çok kolay yapar. Çünkü mesela benim arabamda hangi koltuğa oturursan otur, emniyet kemerini takmazsan dıt dıt dıt var, ötüyor.
0: Bravo.
1: Şu anda var bu.
0: Bravo.
1: Sen diyorsun ki bu emniyet şeyi için yapılan sensörü sigortacı da biliyor.
0: Biliyor. Müthiş değil mi? O zaman o kaza, Allah korusun, o kaza sırasında kaç kişiyi koruması gerektiğiyle alakalı bir fikri olacağı için kilometre fiyatını değiştirecek. Araçta şu anda 3 kişi var, kilometresi 4,5 lira değil 7,5 lira yapacak mesela.
1: Bir şey söyleyeceğim. Benim aracımda bir kamera var. Ben mesela alışkanlık sağa sola baktığım zaman dıt dıt dıt dıt yapıyor. 3 kere sağa sola bakarsam kahve işareti çıkıyor. Sen bir dur diyor, mola ver diyor. Bunun sigorta açısından şöyle hale gelebilir. Ya sen önüne bakmıyorsun kardeşim. Senin sigorta primini arttırıyorum. Sen kaza yapabilirsin.
0: Aynen.
1: Ya da sen alkollü araba kullanıyorsun.
0: Hepsini yapabilir.
1: O zaman iptal de edebilir sigortayı.
0: Edebilir. Hatta alkollü araca bindiğinde artık senden para çekmeyi bırakıp ben bu seyahati sigortalamadım, şu andaki yolculuğun sigortasız diye sana bilgi verebilir.
1: Ya da kameradan alkollü olduğunu anlayıp şoförün arabayı çalıştırmayabilir.
0: Doğru. Aynen. Tabii.
1: Peki Emrah, bu iyi bir şey mi? Şu ana kadar bana hiç kötü gelmedi.
0: Değil
1: eğer
0: mi?
1: Bir insan alkollü araba kullanmaya cüret ediyorsa o araba çalışmasın.
0: Doğru. Ya da çalışsın ama sadece 10 kilometre hızla gidebilsin mesela.
1: Yok, bence çalışmasın.
0: Hiç çalışmasın.
1: Allah korusun, 10 kilometreyle de bir yayayı ezebilir. O yüzden hani alkollü bir araç varsa, tabii bunlar biraz çok yüksek teknolojiler. Ama olamayacak gibi gelmiyor bana.
0: Bence bugün...
1: Yani çünkü Kanadalılar yüzünden vatandaşını tanıyorsa adamın sağlık durumunu, ille alkolden de bahsetmeyelim. Alkol zararlı bir şey. Adam hasta da olabilir.
0: Olabilir.
1: Değil mi?
0: Tabii.
1: Başı dönüyordur. Çünkü bak çok güzel bir konu bu. Saatler var.
0: Saatle araba haberleşebilir.
1: Saate bakar. Aa, bu adamın tansiyonu düşük. Bundan şoför olmaz. Sen çek bir sağa, arabayı kapat. Bizden akıllı arabalar geliyor.
0: Ya
1: İnşallah kazalar bitecek.
0: İnşallah. Çünkü gerçekten teknoloji... Bugün bir arkadaşımla öğlen sohbet ediyordum. Ne yapmış biliyor musun? Şekeri var. Buraya bir şey takmış.
1: Evet, duydum onu.
0: Ve yapay zeka onun için vücudundaki insülin durumunu algılıyor. Ve tek seferde iğne pompalamak yerine yavaş yavaş düştükçe pompalıyor. Yükseldikçe bırakıyor. Ve kendi kendine yapay zeka
1: yönetiyor. İnsülin de veriyor.
0: İnsülini kendi yönetiyor. Yani bunu bir uygulamadan görebiliyor, uygulamadan da bilgi veriyor. Yani ben teknolojinin tabii ki güzel amaçlarla ama kullanıldığında insanlığa çok katkısı olacağını düşünüyorum. Finansal dünyada dahil olmak üzere. Finansal işlerin hepsini biz bir kenara bırakabiliriz yani gelecek.
1: Ben inşallah savaşlarda da yapay zekanın masumları, çocukları otomatik koruyabileceğini de düşünüyorum.
0: Çok güzel olur. Ne güzel bir, ne güzel bir şey olur.
1: Asker hiç düşünmeden basıyor, ateş diyor. Diyor ki dıt dıt dıt dıt, yanlış yere atıyorsun.
0: Evet.
1: Orada siviller var. Orada sivillerin olduğunu, çocukların olduğunu yapay zekadan daha iyi kim bilebilir?
0: Kimse bilemez.
1: Kimse bilemez. O yüzden ben son günlerde şuna da katılmaya başladım. Bizim yapay zeka gerçekten ihtiyacımız var.
0: Doğru.
1: Yani şu söylediğimiz şeylerin hepsi çok hayırlı şeyler gibi gözüküyor
0: çok.
1: Ama tabii ki o zaman madem öyle, hayırsız tarafında da konuşalım mı? Bunların negatif tarafı ne? Riskleri ne?
0: Yani
1: bütün bunların.
0: Şöyle, şimdi aslında insanların bu gömülü finans uygulamalarından ya da işte konuştuğumuz yeni teknolojilerden hacklenebilmeleri ihtimali. Yani insanlar burayı yeteri kadar hakim olmadan kullanırlarsa aradaki aslında kötü niyetli insanlar siz farkınıza varmadan, kötü bir örnek olsun diye söyleyeyim mesela, sizin yüzünüze işte bir şey okutup ondan sonra ama tabii onların hepsinin çaresi var da şimdilik öyle söyleyelim, yüzünüzü okutup sizin banka hesabınızı boşaltabilir. Ondan
1: ama
0: sonra
1: onu gözle halleder, göz retinasıyla.
0: Bravo mesela.
1: Gözünü kapadın mı çalışmıyor.
0: Mesela aynen öyle, yani parmak iziyle.
1: Benim gözümde bir problem vardı, böyle göz kapağımda böyle garip şeyler oldu, şişti falan. Açılmıyordu telefon.
0: Değil mi?
1: Açılmıyordu.
0: Aynen.
1: Face ID çalışmıyordu.
0: Çalışmadı mesela.
1: Evet.
0: Dolayısıyla aslında hepsinin çözümü var. Ama tabii bu entegrasyonlar yeni konular. Yani bu inşaat şirketiyle bankacılık, buna şey deniyor, servis bankacılığı deniyor. Servis bankacılığı yazılımı konuşurken aradan girip birilerinin bir şey yapma ihtimali var. Çünkü bankalar çok güvenli yapılar. Kendi içinde tutuyor bütün bilgiyi ya. Ama bu bilgi gidip perakendeciyle haberleşirken aradan girip birileri bir şeyler yapabilirler. Ama bunların hepsi teknolojik çözümleri olan konular.
1: Hukukçuların işi ne zor ya.
0: Çok.
1: Nasıl yetişecekler abi
0: her
1: hukukçular?
0: Her gün yeni çözümler bulmak zorundalar.
1: Bence yani bütün genç arkadaşların deli gibi hukuk okumaları lazım, öğrenmeleri lazım. Çünkü bunların hepsinin regülasyonlara ihtiyaçları var.
0: Çok doğru.
1: Peki sen bu işe çok kafa yorduğunu bildiğim için geleneksel bankacılık neye dönüşür? Bu bankacılar ne yapacak? Bu kadar şubeler, bu kadar çalışan insanlar.
0: Dünyada neobank diye bir kavram var. Yeni nesil bankalar. Sizin bütün dünya, benim yapmaya çalıştığım şeyden bir cümleyle bahsedeyim. Ben dünyada insanların tek bir banka hesabı olması gerektiğine inanıyorum.
1: Ah ne güzel olur.
0: Ve mümkün.
1: Tek bir kart olsa.
0: Tek bir banka hesabı, tek bir kartla.
1: Ya da bir tek şu olsa.
0: Tabii.
1: Hiçbir şey olmasa başka.
0: Zaten aslında bahsettiğim banka onun içerisindeki bir uygulama. Hı. Benim bahsettiğim, benim şu anda üzerinde çalıştığım uygulama. Bütün dünyada tek bir banka hesabınız var. Aynı cep telefonu numaranız gibi. Bütün dünyada geçiyor ya o numara.
1: Evet.
0: Ya da aynı Instagram hesabınız gibi, Twitter X hesabınız gibi.
1: Pasaport numarası gibi.
0: Pasaport numarası gibi. Bir tane banka hesabınız var.
1: Evet.
0: Arkada bir sürü

0: ülkede banka hesabına bağlanabilir, bir sürü şey olabilir ama hepsini birleştiren tek bir şey olmalı ve insanlar sadece onu kullanmalılar. Yapay zeka arkadaki sizin banka hareketlerinizi, kur hareketlerinizi, yani o anda alışveriş yapacaksınız ya, mesela kripto paranızla ödeyebilirsiniz, dolarınızla ödeyebilirsiniz, euronuzla. O alışverişin hangisinde daha verimli olduğunu, hangi kurun size o alışverişi en ucuz yaptıracağını düşünüp oradan çekebilir parayı ve ödeyebilir.
1: Ya da bir tane hesabım olsa ve aboneliklerimi de düzenlese.
0: Bravo.
1: Bana dese ki ya kardeşim bak buraya abone olmuşsun, kullanmıyorsun, sen bunu iptal et.
0: Aynen.
1: Böyle bir kart olsa.
0: Aynen. Aslında.
1: Çünkü var ya bazen bir yere abone oluyorsun, heyecanlanıyorsun, sonra abone olduğunu unutuyorsun. Ve otomatik ödemiş oluyorsun.
0: O kadar çok aylık abonelikle hizmet almaya alıştık ve daha da sayısı artacak ki her hizmetimizi öyle almaya başlayacağız. Aidat, eski aidat şeyiyle. Ve artık insanlar onları unutmaya ve yönetememeye başlayacaklar.
1: Abone management diye evet. Bölümler mi olacak acaba öyle
0: aslında
1: insanlar?
0: Biz şey dedik, koloni dedik bizim kendi girişimimizin içerisinde. Koloniler var, abonelik kolonileri. Onu siz o koloniyi aldığınızda bütün aboneliklerinizi o koloniyle beraber almaya başlıyorsunuz falan. Dolayısıyla bankacılık yavaş yavaş bu neo banka doğru gidiyor.
1: Ne geldi aklıma biliyor musun? Ben mesela insan kaynaklarında çalışan biri olsam iş görüşmesinde şu soruyu da sorarım. Aboneliklerini söyle bakayım.
0: İlgi alanlarını.
1: Söyle bana aboneliklerini, söyleyeyim sana kim olduğunu.
0: Çok doğru.
1: Aslında tabii bu mahrem bir şey ama insanın abonelikleri bence kendisi hakkında çok büyük bir ipucudur aynı zamanda.
0: Bir şey
1: zamanda.
0: Sorabilir miyim? Tenis oynamasını sormak da mahrem bir şey değil miydi zaten aslında eskiden? Yani ilgi alanlarınızı söyle. Ya sana ne benim ilgi alanımdan? Tenis oynuyorum, kitap okuyorum. Hepsi aynı şeyi yazardı ya zaten.
1: Ama iş vurmaya, iş için başvurmuş ya. Adam her şeyi sorma hakkını görüyor kendinde görüyor.
0: Dolayısıyla
1: tabii.
0: Bence bugün aboneliklerini sormakla hangi sporu yapıyorsunuz diye sormak arasında bir fark yok artık.
1: Ya bence hani memleket diye de soruyoruz ya aslında adam dese ki sana ne?
0: Bravo.
1: Evet.
0: Bence de öyle.
1: Ama tabii Türkiye'de insanın ilk sorusu ya memleket nedir? O çünkü çok büyük bir ipucu.
0: Evet, öyle.
1: Ama şimdi bence bu yeni dünyadaki bu aboneliklerimiz, ben şimdi onu düşündüm. Ben nelere aboneyim söylemeyeyim şimdi. Aslında abonelikleri alt alta yazdığımda benimle ilgili bir karşıda bir
0: fikir oluşabilir.
1: Oluşuyor. Nasıl bir insan olduğum. Orada tabii bir persona da oluşturabilirim ya, böyle hiç olmadığım bir kişi.
0: Doğru.
1: Harvard'a aboneyim, MIT'ye aboneyim, orada e-learning bir şeyler yapıyorum falan. Havalı bir mış gibi de gözükebilirsin.
0: Maliyetine tabii. Katlandıktan sonra bu dünyada insanlar kendilerine yeni benlikler dijital benlikler
1: aslında
0: yaratabilirler.
1: Aslında öyleydi ya, bizim üniversitede okurken de öyle bir gazete vardı, herkes onu katlayıp onunla gezerdi.
0: Aynen.
1: Herkesin elinde vardı fakat çok az satan bir gazeteydi. Çok az okunan bir gazeteydi.
0: Çok az okunan.
1: Röportajlarda da kime sorsam belgesel seyrederim der ben. Ya. O yüzden.
0: Aynen.
1: Peki herhalde zamanımız dolmak üzeredir. Bir toparlayalım hadi 5 tamam. Dakikada biz bugün ne konuştuk, niye buluştuk? Çok ilginç. Gömülü finans konuştuk. Gömülü bir şey konuştuk.
0: Evet öyle.
1: Bankacılık konuştuk aslında farkında olmadan. Geleneksel bankacılığın yok oluşunu değil ama dönüşümünü konuşmuş olabiliriz.
0: Evet, aslında izleyenler için belki araştırmak isterlerse diye embedded finance deniyor buna, gömülü finans.
1: O zaman rejiden de rica edelim, İngilizce olarak da yazsınlar. Hem İngilizce hem Türkçe yazalım ki neden? Belki arkadaşlar bunu ChatGPT'ye sorabilirler. Barda sorabilirler.
0: Bravo.
1: Genç arkadaşlarımız bilir onları. Bizim seyircimiz zaten bilir. Tamam, embedded finance.
0: Finance.
1: Embedded finance deyince de yarısı Türkçe, yarısı
0: İngilizce.
1: Embedded finance ve gömülü finans.
0: Gömülü finans. Dolayısıyla bütün kurumlar, bütün şirketler yavaş yavaş finansal kurumlara dönüşmeye başlıyor. Bankalara dönüşmeye başlıyor. Hepsi kahve bank, buzdolabı bank.
1: Benzinci bank.
0: Benzinci bank olabilirler.
1: Elektrikçi bank arabalardan
0: bank
1: sonra.
0: Olabilirler. Dolayısıyla o dönüşümü birlikte tecrübe edeceğiz. Eskiden oyun banklar vardı zaten. Yani
1: büyük ihtimalle bu yeni olduğu için kullanıcının lehine olacaktır bir süre.
0: Doğru.
1: Ödüller olacaktır. Aman abi bunu kullan. Değil mi?
0: Tabii şu anda tabii. Kullanıcıları bu metodlarla müşteri yapmak için zaten o ödülleri ve o oyunlaştırma kurgularını yapıyor bu şirketler.

0: Davet ediyorlar, gel diyorlar, biz buradan içeriden çözeceğiz bu işi. Gidip ayrıca şubede sıra beklemene gerek yok, gidip oradan başvuru yapmana gerek yok.
1: O yüzden bunlar yıllarca biz alışveriş kasaya gittiğimizde şu kartınız var mı? Para ödeyeceğim. Aynen öyle. Kartınız varsa aynen, oradan ödeyelim.
0: Aynen.
1: Yoksa size hemen kart verelim. Demek bugünlere hazırlanıyorlardı. Kitap alıyorsun, kitap, kartınız var mı? Yok diyorsunuz, yanımda yok. Telefon numaranızı söyleyin, biz buluruz.
0: Buluruz.
1: Demek ki markalar buna bizim zannettiğimizden daha önceden hazırlanmaya başlamışlar.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla o kitapçı, o telefon numaramızı soran kitapçının aslında işte 3 milyon banka müşterisi var. O 3 milyon kişiye çünkü bir şey satabilir, kredi satabilir. O anda paranız yoksa biz buradan kendimiz ödeyelim, sonra siz ödeyin diyebilir falan filan.
1: Yarın öbür gün ona haber verebilir. Kampanya var, kitaplar şu kadar ucuz. Sadakat.
0: Aynen.
1: Sadakat istiyor.
0: Sadakat aslında bu işin en eğlenceli kısmı. EQ. Bir de IQ kısmı var. IQ da arkadaki teknoloji. Bu EQ ve IQ güzel şey. Ben hep böyle metaforlaştırıyorum. Kullanıcıyla duygusal bağ kurduğunuz yerler sadakat. Ona hediyeler, oyunlaştırmalar, keyifli, eğlenceli yerler EQ. Bir de IQ var. IQ da aslında işin teknolojik ve arka taraftaki yapay zeka kısmı. Bunları birleştirdiğinizde süper bir finansal ilişki kurabiliyor artık yeni şirketi.
1: Tabii. Ben kızıma demişim. Kızım hep aynı yerden kahve alıyor. Gençler çok kahve içiyor bu arada. Çok ilginç. Hep aynı markadan kahve. Dedim kızım niye hep aynı yerden alıyorsun? 11'de bir bedava dedi.
0: Çok iyi.
1: Dedim bravo, tamam, takip edebilirsin. Güzel bir şey
0: aynen,
1: yani bu.
0: Aynen. Ve o 11'de birin bedavasının aslında arkada finansmanı o kahvecinin uygulamasına yükleyip beklediğiniz paralar. O sırada oradan bir gelir elde ettiği için o bir kahveyi ücretsiz hediye edebiliyor kullanıcıya.
1: Tabii ve oraya bağlıyor onu, yani bir alışkanlığa dönüşüyor. Tabii. Öyle değil mi?
0: Bir bankacılık öyle değil mi zaten? Bankada bir hesap açtıktan sonra artık o bankanın ürünlerini, kredi kartlarını, ATM'lerini kullanmaya devam ediyorsun.
1: Konfor alanı.
0: Konfor alanı.
1: Konfor alanı yaratıyor.
0: Evet.
1: Ama tabii ki sistemi şaşırtmak için değerli seyircilerimiz, konfor alanından da arada çıkıp onların elini ayağını bağlamak gerekebilir.
0: Evet, yapay zekaya ara sıra şaşırtmak lazım. O
1: tabii.
0: Hep Şebnem Hoca anlatır ya, örüntü.
1: Evet, örüntü.
0: Örüntüyü
1: tabii.
0: Bozmak lazım.
1: Bozmak lazım. Biraz ona yanlış bilgi vermek lazım.
0: Aynen.
1: Çok teşekkür ederiz Emrah.
0: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli.
1: Değerli seyircilerimiz, bu programımızda daha önce bilmediğimiz gömülü finans diye yeni bir kavram Emrah bize anlattı, öğrendik. Teşekkür ederiz. İnşallah gelecek, ne diyelim, hayırlısı olsun. Vardır artıları eksileri. Biz hayırlı tarafında duralım. Tekrar teşekkürler. Sizlere de çok teşekkür ederiz efendim, bizi seyrettiğiniz için.

Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde çalışmaya, acaba bu işler nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim, ben ne yapacağım, görevim ne olacak? Çok güzel bir yerdeyiz. Tabiat harikası Artvin Borçka Karagöl'e geldik. Ama ben bugün burada çalışmayacağım. Benim tabii ki bir işim olacak. Arıcılık yapacağım. Ama istedim ki siz buraları da bir görün. Hem ben böyle bir güzel temiz bir hava alayım. O yüzden buradayız efendim. Ben hiç vakit kaybetmeden işimin başına geçiyorum. Ve kolay mı sandın? Başlıyor.

0: Efendim, Karagöl'de bir açılışımızı yapmıştık. Şimdi Kadir abimizin yanına geldik. Kadir Atabay'ın yanında. Hoş geldiniz programımıza.
1: Siz de hoş geldiniz efendim ilçemize.
0: Nasılsınız? Beni böyle bir güzel giydirdiniz ama sizde bir şey yok.
1: Teşekkür ederiz efendim, teşekkür ederiz. Tuğba'cığım, biraz yoracağız seni ama, çalıştıracağız seni. Bu işi öğrenmek kolay değil.
0: Kolay mı sandın?
1: Evet, kolay mı sandın?
0: Vallahi.
1: Şimdi geçelim, araları sakinleştirmek için bir dumanımız var.
0: Tamam.
1: Körük de diyoruz ona biz. Onu bir yakalım beraber. Bunu Hı-hı. yakmayı da bir öğrenelim. Ondan sonra işimize bakalım.
0: O zaman kolay mı sandın? Başlıyor. Evet Kadir abicim. Şimdi biz buraya geldik. Ne yapacağız burada?
1: Şimdi...
0: Ve sana arılar neden bir şey yapmıyor? Sen neden böyle bir kamuflaj kıyafeti giyiyordun? Ben böyle uzaylı gibi.
1: Şey, evet. Aslında biz alışkınız.
0: Ya
1: soksa da, yok soksa da çok fazla sorun değil bizim için. Arılar yalnız sakinleştirmek için arıları bize zarar vermesin diye.
0: Mi?
1: Arı ısırdığında arı kendisi ölüyor. Kendisi ölüyor. Onun iğnesi kalıyor senin ısırdığı yerde.
0: Tamam.
1: Kendisi ölüyor arı. Onun için yani hem arılar ölmesin diye hem de insanlara zarar vermesin diye şu dumanı yakacağız şimdi.
0: Tamam.
1: Dumanı yakacağız şimdi. Senin şu eldivenini çıkartalım.
0: Evet. Kolum çıkmış gibi.
1: Şimdi şey evet. çakmağı alıyorsun. Şu yakıp içerisine atıyorsun. Tuğba'cığım şunu. At içerisine.
0: Bu ne abi?
1: Biraz yansın. O şey. Saman dediğimiz, talaş dediğimiz bir madde. Bu arıları sakinleştiriyor. Arılar şey yapıyor, yangın çıktığını zannediyor arılar.
0: Aa.
1: Ve bal içiyorlar peteğin içerisinden. Tamam, bu şimdi normal
0: Nasıl
1: şekilde atabiliyoruz.
0: Içiyorlar?
1: Balı içiyor,
0: Hayatta
1: bal içtiğinde de bal içiyor. Aa. Uzak bir yere gideceği için stokluyor karnında.
0: Yazık.
1: O zaman da sakinleşiyor arı, saldırmıyor.
0: Ya neler neler öğreniyoruz Kadir abi, böyle her programımız... Bu şekilde geçiyor
1: evet,
0: ya. Ben böyle falan filan diyorum ama gerçekten şaşırıyorum. Yeni öğrendiğimiz için böyle şeyleri.
1: Evet, ha, şimdi körük yap bakayım.
0: Körük diyorsun.
1: Ha. Biraz daha bu şimdi sakinleştirecek araları. Aralara. Kafkas arısı zaten sakin bir aradır. Bölgemize özgü olan arı sakin bir aradır ama gene de biraz daha sakinleştirmekte fayda var. Heh, iki elde.
0: Kolum yoruldu. Desene Kadir abi, hem buraya çalışmaya
1: evet.
0: geldin hem
1: yok.
0: Sabahtan beri söyleniyorsun Tuğba diye.
1: Yok, yok.
0: Söyle hiç. Bizim seyircimiz alışık böyle benim bu durumlarıma zaten.
1: Bu arada sevgili kameramanımızı da dumana boğduk birazcık.
0: Mithat abi iyi misin? Tamam.
1: Şu anda hazır. Arımıza şimdi dumanını püskürteceğiz.
0: Tamam.
1: Ben göstereceğim sana şimdi nerede
0: şimdi
1: püskürteceğini.
0: Şimdi bunu
1: şunu
0: neden
1: al.
0: Yapıyoruz? Önce bunu bir anlatalım.
1: Arıyı sakinleştireceğiz.
0: Sakinleştirdikten sonra ne yapacağız? Neden sakinleştiriyoruz?
1: Arının içerisine açacağız.
0: Tamam.
1: Ve temel petek vereceğiz arıya ölmesi için.
0: Ha,
1: ileride bal doldurması için, kestane balı doldurması için
0: tamam.
1: ileride temel petek vereceğiz arıya. O petekleri hazırlamak için de şimdi
0: biraz
1: arıya
0: sakinleştireceğiz.
1: Evet.
0: O zaman o tarafa geçiyoruz sevgili seyirciler. Buyurun. Evet Kadir abi, şimdi kovanların başına geldik. Biz bu boş petekten koyacağız değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, bunlar temel petek.
0: Temel
1: bu,
0: petek. Bir
1: bunlardan alalım.
0: Bunu.
1: Evet. Bu normal bildiğimiz arının mumdan yapmış olduğu peteğin eritilip baskıyla arının başlaması için böyle şöyle gözenekleri daha yakından gösterirsek gözenek şeklinde getirilmiş.
0: Hı hı.
1: Arının başlaması için temel petekler bunlar. Bunu vereceğiz. Bunu şu kadar şişirecek buraya. Şişirme diyoruz ona biz.
0: Hı hı.
1: Gözenek yapacak bunları. Gözeneklere bal dolduracak.
0: Peki ne kadar zamanda yapacak bunu?
1: Bunu yaklaşık bir hafta gibi bir sürede bunu yapacak. Hazırlayacak bunu. Bundan bir kere yavru koyacak buna. Bir kere yavru çıkaracak bundan arı.
0: Allah
1: Ondan
0: Allah.
1: Sonra kestane çiçeğine yaklaşıyor zaman. Ya 5. ayın 25'leri falan. Mayıs 25'te falan başlayacak
0: Allah
1: kestane balı
0: Allah.
1: Gelmeye.
0: Aha.
1: Kestane balı da bölgemiz açısından çok kıymetli
0: evet.
1: bir bal.
0: Hı hı.
1: Onun için istersen Tuğba şuna sakinleştirmek için dumanını vuralım arkadan. Evet. Evet Tuğba'cığım. Tamam.
0: Mi?
1: Tamam Tuğba.
0: Heh. Araları öldürmeyeyim ya.
1: Yok yok.
0: Kıyamam ya.
1: Sakinleştirdik onları şimdi. Şimdi evet, kovanımızı açıyoruz.
0: Evet. Binlerce arı. Evet. Of, of,
1: İşte
0: of,
1: arımız.
0: Of.
1: Görüyorsun.
0: Ya bakayım, ben şu an çok rahatım çünkü üzerimde kıyafetim olduğu için. Şimdi bu arıları nereden buldun, getirdin buraya Kadir abi?
1: Bu arılar eskiden beri devam eden ırk. Kafkas ırkı. Bunun kökeni Orta Asya'ya. Batum, Tiflis tarafına dayanıyor. Hı hı. Kökeni. Kafkas arısı dediğimiz bir arı. Bunun mesela şu arının özelliği kışın soğuğa dayanıklı olması.
0: Öyle mi?
1: Ve bu kestane balı, güzel kestane balı yapar bu arı. Kestane balı da çok kıymetli bir bal. Anzer balından sonra en kıymetli bal diyebilirim kestane balı için.
0: Wow. Heh.
1: Bak şimdi bir tane daha çerçeve çıkaralım buradan. Bu çerçeveyi de...
0: Aa, fıkır fıkır arılar.
1: 3-4 gün önce şey yapmıştık, koymuştuk bunu. Tuğba'cığım bir duman vurur musun şuraya? Şimdi bak, şimdi şöyle Tuğba, bir tane şey çıkart, çerçeve çıkartalım. Çıkartabilecek misin?
0: Çıkartırım.
1: Tamam. Şöyle ben hafif yardım edeyim sana. Şöyle uçlarından tutuyorsun.
0: Aa!
1: Sıkıntı yok.
0: Bir dakika.
1: Sıkıntı, tutabilirsin. Heh, Tuğba şöyle of, çıkartalım. Of, of, sen of. Tut, ben bunu anlatayım şimdi. Bak.
0: İnanmıyorum.
1: Bu yaklaşık 1 kiloya yakın bal var bunda. Geçen sene 6. ayda arının yapmış olduğu kestane balı. Bak şuralarda. Hatta şöyle bak, akmasını da sağlayalım balın. Bak. Şöyle kestane balı. Görüyorsunuz. Bu kestane balı. Bak arı kendisi de içiyor kestane balını. Bu kestane balının özelliği, sağlık açısından antioksidan olma özelliğine sahip. Çok çinko oranı çok fazla. Ciğer rahatsızlıklarında, mide rahatsızlıklarında çok fazla kullanılır.
0: Çok güzel ya. Biz şimdi yeniden bir petek koyacağız değil mi? Yeniden yapmaları
1: için. Kestane balının da en güzeli Borçka'da çıkıyor. Şöyle şimdi de temel peteğimizi koyacağız buraya. Arıların biraz daha güçlenmesi için, yavru yapması, kestane balını bize fazla vermesi için.
0: Kalktık geldik abi. Kadir abinin metini duyduk biz İstanbul'da.
1: İstanbul'dan, evet, İstanbul'dan bayağı bir bal geldi. Müşterilerimiz var. Şimdi Tuğba'cığım o çerçeveyi bu şekilde indiriyorsun.
0: Böyle değil mi?
1: O şekilde indiriyorsun. Evet. Evet Tuğba'cığım.
0: Tamam.
1: Tamam, bunu yerleştirdik. Ondan sonra şimdi buna...
0: Onlar şimdi kızdılar, biz evet. Zarar vereceğiz ya da bir şey yapacağız diye.
1: Evet, aynen.
0: Şimdi... O yüzden...
1: Evet.
0: Hatta gözüme girmeye çalışıyordu evet, ama neyse
1: petek,
0: ki.
1: Bu petekteki işlemimiz tamam oldu. Şimdi bu peteği kapatacağız. Bir tane daha petek açacağız. Onda da aynı işlemi yapacağız ama önce şunu anlatayım. Hı hı. Şu katlık, ballık dediğimiz katı. Bunun üzerine koyuyoruz. Hı hı. Kestane çiçeği başladığında şunlardan bunun içerisini dolduruyoruz. Bu şekilde bunun içerisini dolduruyoruz. Ondan sonra bunları kabartıyor. Hı-hı. Kendi bal içiyor. 10 kilo bal içiyor. 1 kilo mum şişiriyor.
0: Allah Allah. Heh,
1: bu mumu arı şu katların arasından, ter dediğimiz, insan ter salgılıyor ya. Evet. Arada balı içtikçe mum salgılıyor. O Allah mumla bunu Allah. Şişiriyor. O mumla bunu şişiriyor ve bu gözeneklere bal dolduruyor.
0: Aa, en çok şaşırdığım program bu.
1: Buna bazen şöyle de yapıyoruz. Ham petek vermiyoruz. Şuradan kesiyoruz peteğin altını alıyoruz. Hı-hı. Bunu böyle koyuyoruz. Altını tamamen organik olarak örüyor. Kendisi örüyor.
0: Ha.
1: Onu da petekli halde satıyoruz. Müşterilerimize gönderiyoruz ne ya güzel. Da yiyoruz, tüketiyoruz.
0: Vay be. Heh. Yani her şeyinden faydalanılıyor değil mi
1: evet.
0: Arının?
1: Ya, tabii arının içerisinde polen göstermedim. Diğer petekte size polenini göstereceğim. Kestane polenini göstereceğim size mesela.
0: Tamam. Evet, şimdi ikinci kovana geldik abi. Birazcık duman vereyim onlara ki.
1: Evet, arı açmayı kolay mı sandın? Aracılık yapmayı kolay mı sandın Tuğba?
0: Vallahi abi hiç kolay değil. Hem tehlikeli bir iş değil mi? Arılara çok alışkın biraz. Olmazsan.
1: Evet, şimdi üstünü açıyorsun kovanın. Evet, ha onu o şekilde, ha, yüzü üste gelecek şekilde koyabilirsin oradaki peteğin üstüne. Evet öyle. Evet.

0: biraz duman alabilir miyiz topa?
1: Tabii ki.
0: Şu peteği ayıracaksın Tuğba. Şununla şöyle takacaksın onu.
1: Tamam.
0: Peteği ayıracaksın. Şunun arasına koymak için yer yapacaksın. Ama çok sakin olmak zorundasın. Evet. Yavaş. Biraz yavaş. Bak şöyle silet takarsan daha kolay olur. Bak şöyle. Şöyle ayırırsan.
1: Yavaşça.
0: Yavaşça şöyle. Şunu da şu tarafında ayır. Ondan sonra da temel peteğimizi indirelim. Ha, temel peteği indirmeden bir saniye. Şuradan bir tane çerçeve çıkar bana da şey yapalım. Şeyi bakalım. Polen gösterelim size. Polen.

0: Ve bu da polen. Kestanenin poleni. Sarı olur zaten. Bakın şunlar kestane poleni hep. Hmm. Geçen seneden stoklamış onu. Ondan sonra.
1: Allah'ım ya Rabbim ya. Şu anda şu üstümdeki olmadan nasıl durabilirdim onu çok merak ediyorum.
0: Bunu da kapatalım şimdi.
1: Of, şeyini ver. Hızlı.
0: Onu seni sokmaya çalışıyor şu anda.
1: Öyle mi?
0: Bak iğnesini çıkarıyor, seni sokmaya çalışıyor. Aa, kızmış sana şu anda bak.
1: Hiçbir şey yapamazsın. Hakikaten ya bak şu an iğne, çaba
0: iğne var,
1: evet,
0: iğne var bak. Bak şurasında iğne var bak.
1: İnanmıyorum.
0: Ha, bak sokmaya çalışıyor seni. Evet şu an arılarımız, aha bak polen taşıyor arılarımız.
1: Aa, evet.
0: Evet ayakları sarı sarı, evet polen taşıyor arılarımız.
1: Ya peki arılar buradan girmeyi nasıl akıl ediyor Kadir abi? Özel onlar... eğitim mi veriyorsun sen?
0: Yok onların şey nasıl diyeyim yani doğuştan o özelliğe sahip. Onun kodlanmış şekilde o doğuyor onlar zaten.
1: Bunlar çalışıyor. Bir tane ana kraliçe arı var.
0: O emirleri o veriyor.
1: Öyle mi?
0: Tabii, emirleri.
1: Peki onları nasıl yetiştiriyorsunuz?
0: Onları da birazdan göstereceğim size şimdi. Başlatma peteğimiz var orada bir tane.
1: Tamam.
0: Ana üretim peteğimiz var orada bir tane. Onu da göstereceğim size şimdi.
1: O zaman oraya gidelim.
0: Tamam.
1: Hadi. Şimdi ana kraliçe okuluna geldik.
0: Şimdi kraliçe, evet kraliçe. Kraliçeyi yaptıkları arıların kraliçe kendilerine, kraliçe yaptıkları kovana geldik. Bakın burada şimdi kraliçenin çıkacağı gözenekleri göstereceğim size. Sadece gözenekleri göstereceğim size. Bakın. Şimdi. Şu gözeneklerden kraliçeleri yapacaklar. 3-4 tane kraliçe ana. Ana arılarını üretecekler bundan. Bak şimdi şöyle normal arının çıkacağı gözeyi göstereyim size. Bir de kraliçenin çıkacağı gözeyi göstereyim size.
1: Tutayım mı?
0: Tut bunu. Bak şimdi. Şunlardan normal şey çıkacak, asker çıkacak. Normal işçi arı çıkacak bu gözeneklerden.
1: Tamam.
0: Ama ondaki gözenek bak büyük mesela.
1: Ha,
0: büyük olduğu için.
1: Büyük olduğu
0: ondan
1: için ana
0: ondan kraliçe çıkacak, evet.
1: Bu... Allah Allah. Çok ilginç ya. Şurada. Bir müsaade edin arkadaşlar. Tamam şurası. Ya bu kova farklı onlardan.
0: O farklı,
1: ana kraliçenin okulu burası.
0: Evet burada acaba da bir tane ana kraliçe çıkacak. Olacak? Burada da bir tane ana kraliçe çıkacak.
1: Sonra buradan kraliçeyi alıp onları mı koyuyorsun abi?
0: Tabii.
1: Allah Allah ne kadar değişik
0: evet,
1: ya.
0: Kraliçe,
1: abi, ben
0: kraliçe çıkan,
1: çok mutluyum.
0: Kraliçe
1: ya,
0: çıkan yeri
1: gerçekten
0: gördük.
1: Çok zor bir işmiş. Ben çok böyle tam teşekküllü yapamadım. Çünkü benim yapabileceğim kısıtlı olduğu için burada değil mi?
0: Yani sana kolay mı sandın?
1: Diyorum gerçekten hiç kolay değil. Eline koluna sağlık inşallah böyle arılarınla birlikte bize böyle organik ballar üretirsin. Efendim ben bugün Artvin Borçka'da tam da arıcılığın vatanında nasıl bu iş yapılır hem bunu öğrenmiş oldum hem de sizlerle paylaşmış oldum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Bundan böyle yepyeni bir programla karşınızda olacağım. Peki ben ne yapacağım, sizlerle ne paylaşacağım? İstanbul'da ne kadar iş varsa, hangi mesleği yapıyorsanız bir günlüğüne yerinize geçmeye çalışacağım. İşiniz zor mu, kolay mı, stresli mi, sizi çok yoruyor mu ya da çok mutlu ediyor mu bilmiyorum. İşte bu duyguları sizlerle tatmak üzere yola çıktım. Şu anda neredeyim? Küçükçekmece'de bir oto yıkamacısına geldik. Birazdan tabii ki böyle değil, bir tulumumu giyeceğim ve bir arabanın başına geçeceğim. Buradaki beyler bana yardımcı olacaklar. Ne yapmam gerektiğini bana söyleyecekler ve hep birlikte bu işin altından kalkacağız. Peki ben şimdi ne yapayım? Tulumumu giyip hemen geliyorum. Ta ta ta ta. Nasılım? Kameraman arkadaşlarıma sorayım. Süper diyorlar. Ben farkında olmadan Mario olmuşum. Ama onun kadar başarılı olabilecek miyim hiç bilmiyorum. O prensesi kurtardı. Ben araba yıkayabilecek miyim onu da bilmiyorum. Bunun kararını Tolga verecek. Yanına koşarak gidiyorum ve araba yıkamaya başlıyoruz. Kolay gelsin ustam.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasıl gidiyor?
1: İyi,

0: Teşekkür ederim.
1: Şu anda yaptığınız işlem nedir?
0: Şu an yaptığımız işlem ara jantlardaki şu lekeler, pas, kir, yağları indirmek için kullandığımız jant ilacını kullanıyoruz özellikle. Buyurun siz de deneyebilirsiniz isterseniz.
1: Tamam, ben hemen deniyorum.
0: Aynen, şu boşluklara gelecek şekilde yaparsanız.
1: Yeterli mi bu kadar? Peki bundan sonraki işlemde sıra?
0: Bundan sonra tabanca dediğimiz kullanıyoruz. Öncelikli aracımızı bir kaba pisliğini almak için.
1: Tamam, sonra?
0: Ondan sonra küpüğünü sıkacağız.
1: Tamam, şimdi tazikli su mu sıkacağız?
0: Doğrudur. Biraz tazik, kuvvetli yalnız.
1: Kuvvetli mi? Ne kadar kuvvetli mesela?
0: Yani 250 barla çalışıyor, ona göre dikkat.
2: Nefesler tutuldu, heyecan dorukta.
1: Hazırım şu anda. Çok hazırım.
0: Açıyorum.
1: Aç abi. Biliyorum ben bu işi ya, yapıyorum işte.
2: Özgüvenine hayran olduk Tuğba.
1: Ellerim ağrıdı şu anda, biliyor musunuz?
2: Tuğba, ağır elbette.
1: Gerçekten çok zor, tebrik ediyorum sizi. Bu arada elinize ne oldu?
0: İş kazası diyelim.
1: Ben korktum şimdi.
0: İş kazası oluyor bazen.
1: Şimdi ne yapıyoruz usta?
0: Aracımızı komple köpüklüyoruz.
1: Tamam, hadi yapalım.
0: Gelin isterseniz.
1: Tolga ustam, bu şekilde şuraya basıyorum. Doğru. Bu kadar uzaklıkta olmam yeterli mi?
0: Biraz uzakta olursan hem daha güzel dağılır. Sürekli aynı bir yerde çalışmaz o.
1: Ya keşke evdeki pencereleri de böyle silebilsek ya. Gerçekten uzaktan böyle. Başlıyorum şimdi.
2: Tuğba, dans eden bir kuğu gibisin.
1: Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu daha basit ben.
2: Sen bayağı basit buldun bu işi Tuğba. O zaman hadi yap bakalım.

0: istersen gelebilirsiniz. Diğer tarafı da yapalım istersen.
1: Tamam, artık buradan yetişmiyor. Bu tarafa döneceğiz.
0: Tamam, işlemimiz, köpük işlemimiz de tamam.
1: Şimdi ne yapalım? Bunu nasıl sorulayacak?
0: Süngeleyeceğiz. Tekrardan sorulayacağız.
1: Süngeri aldım elime. Nereden başlayacağım peki?
0: Yukarıdan başlayıp aşağı doğru inebilirsiniz.
1: Nasıl, yakışıyor mu bana?
0: İyisiniz. Şimdi bayan olduğunuz için süngeri çok yukarıdasınız.
1: Ne yapabilirim? Boyum bu kadar yetişiyor. Böyle bütün arabayı...
0: Aynen.
1: Bulaşık yıkar gibi.
0: Özelle yapıyoruz işimizi.
1: Ya bir şey söyleyeceğim. Bana kızacaksınız ama ellerimi dün manikür yaptırdım. Keşke eldiven getirseydim.
0: Eldiven daha iyi olurdu, doğrudur.
2: Manikür yaptırmak için yanlış zaman. Manikürün bozulmasın diye elinin ucuyla yapma şu işi Tuğba.
0: Silecikleri kaldırarak yapabilirsiniz, hem zarar vermeden. Şu alta doğru.

0: Yapmıyorum abi ben ya. Bu kadar ya.
1: Küçük bölge kalmış böyle yaparsanız.
0: Hayır ya öyle bir şey. Hayır öyle bir şey yok ya.
2: Sakin ol Tuğba. İyi gidiyorsun.
0: Ustam herhalde oldu yani. Ben oldu. Daha fazla bir şey yapamayacağım
1: çok
0: şu an.
1: Çok güzel de oldu.
0: Doğru söyleyin
1: doğru,
0: ya.
1: Doğru. Şimdi bayan olduğunuz için çok güzel süngelediniz aracımızı. Şimdi
0: aynen böyle.
1: Şimdi bölümüne geçeceğiz.
0: Yine tazikli
1: su,
0: mi?
1: Aynen tazikli su vuracağız.
0: Oo. Hazır mıyız?
1: Hazır mıyız?
0: Ben hazırım herhalde.
1: Dikkatli olalım.

0: Mağaradan seçiyorsunuz.
1: Ben bu tarafa da tuttum.
2: Böyle dikkat alalım. Yavaştan.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Aracımızı içeri alacağız.
1: Dinlenmek var mı arada?
0: Maalesef.
1: Niye?
0: Gelen misafirimiz aracını bekliyor. Bir an önce onu uğurlamamız lazım.
1: Abi yok.
0: Bu şekilde yapıyoruz.
1: Çok terledim ama ya. Abi yok böyle bir şey ya. Ben gideyim ev temizleyeyim. Vallahi daha iyi. Bu bana göre değil. O zaman alalım abi yan tarafa.
0: Aracımızı
1: İş
0: içeri
1: başa
0: alalım.
1: Düştü. Acıların çocuğuyum, ben acılar çocuğuyum. Bildiğiniz şu an böyleyim, gülmeyin.
0: Ha, iyi çıkarttınız bu arada.
1: Ne yapacağım şimdi?
0: Dışını frulayacağız.
1: Aa, kendi kendine kurumaz mı?
0: Leke yapar aracımız. Bu sefer çok uğraşırız.
1: Ah, nerede bezim? Şimdi şöyle bir hareket vardı. Şöyle, bak biliyorum bunu, gördüm çünkü. Olacak ama.
0: Olacak.
1: Böyle değil mi aslında bunun?
0: Aynen o şekilde.
1: Ben nerede gördüm ya? Gösterir misiniz
0: bana? Otoyıkamalarda genelde yaptıkları hareket şu çekerler.
1: Tamam ben yaptım ya az önce.
0: Hani biraz daha ıslak olursa araç daha iyi şekilde kayar.
1: Peki. O zaman bu şekilde devam ediyorum herhalde.
3: Tuğba aracı gıcır gıcır yapacaksın belli.
1: Arabanın sahibi beni seyrediyor mu acaba şu anda? Bir de güçlüyüm ben, öyle espri değil yani. Şöyle. İşte bu. Siz beni daha tanımıyorsunuz Solga Bey.
3: Hepimizi korkuttun Tuğba.
1: Sona geliyorum yavaş yavaş. Yuhuu!

0: Tuğba saklanma. Daha işim bitmedi. Hadi çık oradan. Hadi kalk Tuğba. Daha çok işim var. Hem ne demiş atalar? Az laf, çok iş.
1: Tolga Usta herhalde su içmeye gitti benden sonra. Biraz kaytarmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok yoruldum. Bu iş benim için değil. Daha çok işimiz var bizim ya.
0: Daha içini süpüreceksin, biliyorsun değil mi Tuğba?
1: Ne?
0: Evet, içini süpüreceksin.
1: Nasıl? Süpürecek miyim?
0: Evet, evet.

Mis gibi oldu. Tuğba, benim arabayı da yıkar mısın?

0: mutfaktaki sarı bez mantığıyla bunu katladım. Şöyle lavabo diyelim burası, buraya koydum. Bitti abi, ben giderim. Usta! Usta!
1: Evet, geldim.
0: Bitti benim herhalde işim.
1: Doğrudur, dış işi, işlemi bitti. Şimdi içeri alıyoruz size.
0: Ne? Boya badana mı yapacağım ben?
1: Klimaların içini daha iyi şekilde silme, temizlememiz için.
0: Oo, sen var ya, bu beni buldu. Kullanıyor şu an. Yemin
1: Yok,
0: ediyorum beni kullanıyor.
1: İşimizi yapıyoruz. Şu an içeriye başlayacağız.
0: Ben ne yapacağım? Bu ne?
1: Alayım isterseniz size. Hem burada ayak ayak üstüne atıp oturuyordunuz. Onu da gördüm.
0: Ne zaman? Kayıtlarda öyle bir görüntünün olduğunu zannetmiyordum. Ne yapacağım ben şimdi?
1: Fırçamızı kullanarak özellikle şu klimaların içine.
0: Şöyle mi?
1: Aynen.
0: Daha mı özenli? Böyle herhalde.
2: Usta Tuğba'yı izliyor.
0: Kaç tane şey var bunun ya?
1: İyi gidiyorsunuz.
0: Herhalde yani. Bundan yine silebilir miyim?
1: Onu normal diğer bez...

0: de kullanacağız. Cam bezi dediğimiz cam bezini kullanacağız. Alayım isterseniz onları ben. Şöyle alayım.
1: Yok, onu ayrı bez. Bunu ayrı bez. Şunu silelim ve kaçalım artık. Kesinlikle. Böyle bir şey yok ya. Hadi
0: buyurun şöyle camı da silelim.
1: Ya, merhaba ya. Merhaba. Ben mi kirlettim bu arabayı? Mahkum etti beni buraya. Her bir bezde bir sitem var. Şikayetim Tolga'ya. Şikayetim Tolga'ya.
2: Sesin de güzelmiş Tuğba.
0: Şimdi lastiklerimizi parlatıyoruz güzelce. Lastik parlatıcı kullanarak lastiklerimizi temizliyoruz.
1: Nasıl yani? Tamam, iyi hadi. Ne, bez ver bana.
0: Bez kullanmıyoruz.
1: Neyle?
0: Şöyle süngerimizi getirelim.
1: Bin abi, bin. Araba üstünde anahtarı var zaten, yürü. Bunlar iyice şeyden çıktı. Ne kadar da güzel bir yer değil mi? Ne kadar da güzel bir iş.
0: Sıkıyorsunuz şu şekilde.
1: Bir de.
0: Şu jant bölümüne sıkmıyoruz, sadece lastiklere sıkacağız.
1: Niye söylemiyorsun daha önce, sıktın buraya da?
0: Bir şey olmaz.
1: Bir daha mı iş çıkarmaya çalışıyorsun?
0: Ha, onu bir daha sileceğiz. Bu şekilde biz gelen müşterimize teslim edemeyiz aracı.
1: Sen gel bir de beni ev temizliğinde gör.
0: Muhakkak, süngerde zaten fark etti konu. Son jantları da silersiniz, ben bir işim var, bir bakayım. Size kolay gelsin.

0: Tuğba Yılmaz'ı pes etmedi, vazgeçmedi, tüm hünerini sergiledi ve arabayı pırıl pırıl yaptı. Tolga Usta, Tuğba'yı nasıl buldun?
1: Tuğba Hanım bugün geldi, misafirimiz oldu. Yeri geldi, biraz zorlandı, biraz üfledi, ağladı, sızladı diyebiliriz. Ama gerçekten sonuçta başarılı bir insan olarak arkadaşımız, teşekkür ederiz ona, yardımcı oldu bize.
0: Bir hatası oldu mu kızımızın?
1: Aracı içeri aldığımız zaman jantları silmeyi unuttu. Sonuçta ilk kez işe başladı. O da bu işin ne kadar zor olduğunu fark etti. Bilek gücü istediğini, gerçekten basit bir iş olmadığını o da öğrendi.
2: Ustam, bize kapılarınızı açtınız. Gel Tuğba, arabamızı yıka dediniz. Daha neler demedi ki. Ama ben çok teşekkür ediyorum
1: biz
2: size.
1: Teşekkür
2: gerçekten
1: sağ olun,
2: o kadar iyi
1: oldu.
2: Niyetli ve o kadar dürüst bir insansınız ki.
1: Sağ olun.
2: Hakkınızı helal edin.
1: Ederim, sağ olun.
2: Ve size kolay gelsin diyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Gelecek programda beni başka bir yerde, başka bir üniformayla, başka bir işte tekrar göreceksiniz. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün güzeller güzeli İstanbul'umuzun Üsküdar sahilindeyiz. Efendim bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı yarışmacıları kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum derim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın efendim. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Teşekkür ediyoruz, merhabalar.
0: Tanıyabilir miyiz?
2: Ben Aysel, bir tane oğlum var. Emekliyim. Eşime başarılar dilerim.
0: Eşiniz de katıldınız yarışmaya.
2: Evet, aynen öyle.
0: Hoş geldiniz Aysel Hanım, sefalar getirdiniz. O zaman rakibinize, yani eşinize doğru mikrofonu yöneltmek istiyorum.

0: Efendim sizleri tanıyalım.
1: Tabii ismim Fahrettin Savaş Coşkun. Ben de emekliyim eşim gibi. Bir oğlumuz var. Bugün karnesini aldı, takdir aldı, bizi gururlandırdı. İnşallah kazanırsak kazancımız da oğlumuz olacak inşallah. Ben de eşime başarılar diliyorum.
0: İnşallah diyelim efendim. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı veren yarış başında birlikte artık bir üst etaba geçmiş olacağım. Eşler arasında rekabet genelde olur. Ama tatlı bir rekabet olur. Aysel Hanım, sizce kim kazanır?
2: Eşim.
0: Burası rekabet.
2: Ama eşim kazanır.
0: Kendinize önce güvenin ya. Güveniyor musunuz
2: inşallah
0: kendinize?
2: İnşallah ben kazanırım ama...
0: Kendinize güveniyor musunuz?
2: Tabii ki, tabii ki.
0: O zaman siz kazanacaksınız. İnşallah. Ben eminim. Ben sizi
2: İnşallah.
0: Tutuyorum.
2: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum.
0: Evet. Peki, Savaş Bey, sizce kim kazanır?
1: Hak eden kazansın.
0: Ben sizi tutuyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Efendim, iyi olan kazansın diyerek ben artık sorularıma geçmeden önce ben sizin tanışma hikayenizi çok merak ediyorum. Kimden duyabilirim?
1: Çok kısa anlatayım.
0: Tabii efendim, buyurun.
1: Bir arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık önce.
0: Kaç yıl önce?
1: 30 sene önce diyebilirim belki.
0: 30 sene önce.
1: Evet, sonrasında araya bir şey girdi, bir ayrıldık. Ve tekrar 15 sene sonra tekrar karşılaştık.
0: Kader varsa?
1: Evet, kader de varmış demek
0: gerçekten.
1: Ki.
0: Gerçekten.
1: O yüzden kaderin önüne geçilmiyor. İnşallah kaderde kazanmak da vardır. Hangimiz kazanırsak kazanalım. Önemli olan dostluk olsun, sevgi olsun.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Sizlere bir ömür mutluluklar devam edelim. Devamı gelsin daha Anladım. Nice 30 yıllara, nice 40 yıllarınız olsun diyerek ben artık yavaştan ilk soruma geçmek istiyorum. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. Hazırsanız bil bile bilirsenin ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. Kare, çengel ve yılan isminde türleri bulunan oyun nedir? Tek ses geldi.
1: Bulmaca.
0: Bulmaca doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Savaş Bey'e yönlendirmiş olalım efendim. İlk sorumuzun cevabı da bu şekilde geldi. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Ama sevinmek için de, üzülmek için de çok erken. Aysel Hanım, her şey olabilir.
2: Yola devam.
0: Yola devam efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Sorum geliyor. Dün cuma ise yarın hangi gündür? Tek ses geldi.
1: Pazar.
0: Pazar. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Savaş Bey'e yönlendirmiş olduk. Geldik artık üçüncü sorumuza. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Aysel ablacığım, bak bu soru senin için çok önemli. Yoksa Savaş abim galiba kazanacak gibi duruyor.
2: Öyle görünüyor, evet.
0: O yüzden bu soru senin için çok önemli.
2: İnşallah.
0: Sorum geliyor. Dünya Kadınlar Günü hangi tarihte kutlanır? Henüz butonlara basan olmadı. Tek ses geldi.
1: 9 Mart.
0: 9 Mart. Yanlış cevap.
2: 8 Mart.
0: 8 Mart. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Aysel ablamıza göndermiş olduk sevgili izleyenler. Geldik artık 4. sorumuza. Yarışmanın sonunda, bu etabın sonunda sizlerle bir şey paylaşacağım. Mutlaka ekranlarımızın başından ayrılmayalım. Geliyoruz 4. sorumuza. 5 tane tam altının birleşiminden oluşan altına ne denir? Henüz butonlara basan olmadı. Tek ses.
1: Beşi bir yerde.
0: Beşi bir yerde. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Savaş abimize göndermiş olduk. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Aysel Hanım'ı alkışlarla uğurlamadan önce bir şey paylaşacağımı söylemiştim. 3. sorumuz. Dünya Kadınlar Günü hangi tarihte kutlanır diye sormuştum. Ve siz dediniz ki 9 Mart. Ben burada eşinize centilmenlik yaptığınızı düşünüyorum.
1: Doğru, evet. Ben biliyordum 8 Mart olduğunu ama onun 8 Mart olduğunu bildiğini bildiğim için hızlıca cevap yani, verdim.
0: Gerçekten bu büyük aşkı kocaman bir alkış göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Umarım mutluluğunuz daim olur diyerek Aysel Hanım'ı da maalesef alkışlarla gönderirken Savaş Bey'le birlikte efendim bizler ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Savaş Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız diyebiliriz efendim. Rakibinizi yani eşinizi 3-1'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz öncelikle?
1: Neticede gene kazanan biz olacağız anladığım kadarıyla. Yani eşim de olsa biz neticede ben aileyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. O yüzden bir kaybedenin olmadığını düşünüyorum. Bakalım nereye kadar gideceğiz, görelim.
0: Bakalım efendim. Efendim. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz, deyinlerimiz ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşuyor efendim bu etap. Tabii unutmayalım ki bilmecelerimiz de yine bu etabımızda olacak. Toplamda 3 sorumuz var. Her sorumuzun 10 saniyelik bir cevaplama süresi bulunmakta ve her sorumuzun da

0: ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta. Toplamda 3 sorumuz var efendim bu etabımızda. Hazır mısınız efendim?
1: Hazırım, başlayalım.
0: O zaman ilk sorumla ben başlamak istiyorum. Sorum geliyor efendim, bir bilmecemiz geliyor. Kuyruğu var at değil, kanadı var kuş değil. Süremiz başladı. Bu bir hayvan aslında ve yüzer sanki bu hayvan.
2: Kuyruğu var at değil.
0: Evet, süremiz geçiyor. Kanadı var kuş değil.
2: Balık.
0: Balık, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Savaş Bey'e göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de Savaş Bey bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Umarım bildiğiniz yerlerden gelir diyelim.
2: İnşallah.
0: Gözlerim kapıda, kulağım seste. Bir gelebilsen, ah bir gelebilsen. Bu nasıl bir nokta nokta, bu nasıl bir aşk. Bir bilebilsen, ah bir bilebilsen.
2: Sevda.
0: Sevda, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Savaş Bey'e göndermiş olalım. Geldik ikinci sorumuzu da bu şekilde geçmiş olduk. İkinci sorumuzun ödülünü de kazandık efendim artık. Üçüncü ve bu etabın son sorusundayız. Sorum geliyor. Altın yere düşmekle nokta nokta olmaz. Süremiz başladı bu arada.
2: Sonu olmaz da bitiyor, doğru mu?
0: Evet, olmaz ama süremiz geçiyor. Hızlı cevap almam gerekiyor sizden.
2: Maalesef.
0: Doldu. Altın yere düşmekle pul olmaz demişler. Aslında dilinizin ucunda olduğuna eminim.
2: Evet, mutlaka duymuşumdur ama o an için gerçekten aklıma gelmedi.
0: Olsun, sağlık olsun. Keyifli bir yarışma oldu.
2: Çok
0: güzel bir anı bıraktık bence. Siz ne düşünüyorsunuz?
2: Evet, ben de çok mutlu oldum. Gerçekten hani evden seyrettiğimiz zaman yarışma programlarını ekran karşısında olmak çok farklı bir şey. Ama çok güzel bir heyecan. Yani herkese tavsiye ediyorum.
0: Herkesin bir gün yaşaması
2: çok
0: gereken
2: güzel
0: bir heyecan.
2: Evet, evet. Çok teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz. Ben hemen bu etapta kazandığınız ödülü size teslim etmek istiyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Güle güle güzel günlerde harcamanız dileğiyle efendim. Hoşça kalın.
2: İyi günler diliyorum. Sağ olun efendim.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Teşekkür ederiz.
0: Tanıyabilir miyiz seni?
2: Adım Selin. Bol'dan geliyorum. Bu kadar.
0: Kaç yaşındasın Selin?
2: 20 yaşındayım.
0: Ne yapıyorsun? Okuyor musun?
2: Okuyorum. Bolu'da üniversite okuyorum.
0: Ne okuyorsun?
2: Biyoloji okuyorum.
0: Bu kadar mı?
2: Evet.
0: İstanbul'a geldin.
2: Evet.
0: Tek başına mı geldin?
2: Aynen. Erkek arkadaşım için geldim.
0: Erkek arkadaşın için geldin. Oo, güzel bir rekabet olacak bugün sevgili izleyenler. Bu kadar mı Selin?
2: Evet.
0: Çok teşekkür ederiz. O zaman erkek arkadaşını yani rakibine geçiyorum. Efendim sizi tanıyalım.
1: Osman ben de 21 yaşındayım. Karadeniz Ereğli'den geliyorum. İstanbul'da okuyorum. Bu kadar.
0: Bu kadar mı? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Diyelim arkadaşlar, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte artık bir üst etaba geçeceğim ve o yarışmacım para kazanmaya başlayacak. Diyelim Selin, sence kim kazanır?
2: Bence güzel, ben kazanırım.
0: Güzel bir rekabet, sen kazanırsın.
2: Evet.
0: Şansı bence var mı? Osman'ın şansı var mı?
2: O da yapabilir ya.
0: Yapabilir mi?
2: Yapabilir. Var
0: mı
2: şansı? Bilgisi var onun da, inanıyorum.
0: Evet, şans dileyelim o zaman Osman'a.
2: Aynen.
0: Ben seni tutuyorum Selin.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Geçelim Osman'a. Osman, sence kim kazanır?
1: Yani bence ben kazanırım. Çünkü genel kültürüme birazcık güveniyorum. Umarım kaybetmem.
0: Şans diliyor musun?
1: Bol şans diliyorum.
0: Ben seni tutuyorum Osman.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Her yer, her yerde sözünü genellikle kimden duyarız? Çift ses geldi, çift ses.
2: Anne.
0: Anneden duyarız. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Selin'e göndermiş olduk sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Selin, sanırım annen sana her yer her yerde çok söylüyor. Çünkü çok dağınık mısındır?
2: Evet, biraz dağınığım. O yüzden söylüyor.
0: Sürekli söylüyor. Peki Osman?
1: Yani ben de çok dağınığım maalesef ama...
0: Duyar mıyız annelerden?
1: Duyuyorum, duyuyorum. Odanı topla.
0: Annelerin klişe sözleridir.
1: Evet, evet.
0: Ama eksik olmasınlar diyelim.
1: Evet,
0: evet. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geldik ikinci sorumuza efendim. Ayran yapımında kullanılan geleneksel aletin adı nedir? Tek ses geldi.
1: Yayık ayran.
0: Yayık. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Osman'a göndermiş olduk. Sevgili izleyenler, bire birlik, bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz var şu an puan tablomuzda. Geliyorum üçüncü sorumuza. Doğum sonrasında yeni annelere ve misafirlere ikram edilen içeceği

0: adı nedir? Tek ses geldi.
1: Şerbet verilir genelde.
0: Şerbet verilir. Peki ne şerbeti verilir?
1: Üzüm. Üzüm şerbeti olabilir mi?
0: Yanlış cevap, geçtim.
2: Lohusa şerbeti.
0: Lohusa şerbeti. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı sevgine göndermiş olduk sevgili izleyenler. Şu anlık puan tablomuz 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var. Tabii şerbet geldi. Evet. Yapıştırdın cevabı.
2: Evet.
0: Söylediğin şeylerde rakibe kopya vermemek çok önemli Osman.
1: Doğru.
0: Gelelim 4. sorumuza efendim. Güzel bir sorumuz geliyor. 2-1'lik bir puan tablomuz var şu anda. Gemi yapılan yere ne ad verilir?
1: Liman.
0: Tek ses geldi. Liman. Yanlış cevap. Gemi yapılan yere.
2: Bilmiyorum ben.
3: Geçiyorum.
2: Geç.
1: Tersane.
3: Efendim?
1: Tersane.
0: Tersane. Doğru cevabı. Kocaman alkışlarımızı Osman'a göndermiş olalım. Sevgili izleyenler. 2'ye 2'lik bir beraberliğimiz, eşitliğimiz var. Artık son sorumuzdayız. İkinci etaba geçecek yarışmacım. Bu soruda belli olacak. Birinizden biri mağlup olurken, birinizden biri de galip olacak bu etapta diyelim. Sorum geliyor, güzel bir sorum geliyor. Hızlı olan, ilk butona basan kazanır diyelim. Sorum geliyor. Harran Üniversitesi hangi ilimizdedir? Evet, henüz butonlara basan olmadı.
1: Urfa.
0: Efendim?
1: Urfa olabilir
0: mi? Ne Urfa?
1: Mi? Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Osman'a göndermiş olalım.
1: Neyse, tamam söylemeyeceğim.
0: Söyle söyle, içinde kalmasın.
1: Ya parmağınla kapatmıştın, göremedim.
0: Kopya mı çekecekti?
1: Çekecektim.
0: İyi çekmemişsin. Yoksa arkadaşlarımız yakalasaydı rakibi kazanırdı. Diskalifiye olurdu.
1: Okey oldu o zaman. Parmağınla iyi kapattın değil.
0: İyi bakalım. İyi olan mı kazandı, kopya çekmeye çalışan mı kazandı şu an bilemiyorum. Ama diğer sorularda çekmediğini düşünüyorum. Çünkü ekip arkadaşlarımız zaten o konuda çok hassas davranıyorlar. Selin, seni tanımak çok güzeldi. Bizlere teşekkür bir şeyler ediyorum. Söyler misin?
2: Teşekkür ediyorum. Rakibime başarılar diliyorum. Bu kadar.
0: Bu kadar. Teşekkür ederiz efendim. Bizler Osman'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diye. Evet sevgili izleyenler, Osman'la birlikte artık ikinci etaptayız. Osman kız arkadaşını yani rakibini 3-2'lik galibiyetle mağlup etti. Osman neler söylemek istersin?
1: Yani mutluyum ama kaybeden yok. Sonuçta beraberiz. O yüzden bir problem görmüyorum. Umarım parayı da kazanırsak beraber yiyeceğiz.
0: Bu kadar. Hadi bakalım, sen planları yapmışsın Osman. Kısaca ben yarışmaya dönmek istiyorum. Bu etapımızda toplamda 3 adet sorumuz var. Bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Tamamlamamız gereken sorularımız olacak efendim. Şarkı sözlerimiz var. Atasözlerimiz var ve bilmecelerimiz var. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazır olduğun zaman ilk sorumla başlayabiliriz.
1: Ben hazırım, başlayabiliriz.
0: O zaman ilk sorum geliyor. İlk sorum bir bilmece efendim. Sorumuz geliyor. Ne kanı var, ne canı, 5 tanedir parmağı. Süremiz başladı. Ne olabilir?
1: Genelde... Deniz yıldızı.
0: Yok yok, değişti. Daha böyle giyilebilen bir şeydir bu.
1: Eldiven.
0: Eldiven. Süremizin son saniyelerinde geldi. Eldiven. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Osman'a göndermiş olduk sevgili izleyenler. Ve Osman ilk sorumuzun ödülünü de eldivenle kazanmış oldu diyelim. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Nasıldır şarkılarla aran?
1: Şarkılarla aram çok iyidir. Sürekli söylerim her boşlukta. Umarım...
0: O zaman bu şarkıyı da senden duyarız diye düşünüyorum.
1: Sıkıntı.
0: Haydi bakalım, sorum geliyor. Bu kız beni görmeli, bana nokta nokta örmeli, muradına ermeli artık. Süren başladı. Biliyor musun bu şarkıyı? Bu kız beni görmeli, bana...
1: Kazak olabilir mi?
0: Efendim?
1: Kazak.
0: Kazak. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Osman'a göndermiş olduk. Ve kazakla da ödülümüzü bu etap, bu sorunun ödülünü kazanmış oldu. Ve bu şarkıyı kocaman alkışlarla bence Osman'dan duyabilir sevgili izleyenler. Buyur Osman.
1: Şarkıyı tam bilmiyorum ki ama.
0: Nasıldı? Bir hatırladığın kadarıyla söyle bizlere.
1: Bu kız beni görmeli, bana kazak örmeli.
0: Bu kadar.
1: Devamını bilmiyorum gerçekten.
0: Bu kadar da yeterli. Evet. Ben kocaman alkışlarımı yine Osman için göndermiş oluyorum. Sevgili izleyenler, artık ikinci etabımızın son sorusundayız. Eğer bu soruya da doğru cevap vermenin takdirinde üçüncü etabın anahtarı sende olmuş olacak. Sorum geliyor.

0: istediğini söyleyen nokta nokta işitir. Bu bir deyim. Atasözü gibi. Bu bir atasözü.
1: İstemediğini işitebilir.
0: İstemediğini işitir. Doğru cevap. 3'te 3 yaptık. Bütün sorularımıza doğru cevabı vererek bu etabın ödülünü artık Osman kazanmış oldu. Ben hızlıca senin ödülünü almak istiyorum arkadaşımdan. Şöyle alalım. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle. İstersen Osman, bu ödül sende kalmak şartı ile bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam.
1: Devam.
0: Devam.
1: Durmak yok, devam.
0: O zaman efendim bizler 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Osman'la birlikte artık 3. etaptayız. Osman.
1: Evet.
0: 2 etabı da çok güzel geçti, çok güzel ilerliyorsun. Ne hissediyorsun?
1: Fena değildi. Bilmiyorum. Nasıl umarım gidiyor? 3. etabı da kazanırız. Şu ana kadar güzel ilerledik. Bakalım. Şans umarım
0: elinde
1: bizimle olur.
0: Elinde zarflar var ve bu zarfların içerisinde sana bu etapta soracağım soruların konuları bulunmakta. Sana bu etapta spordan mı soralım, tarihe mi geçelim yoksa Yeşilçam'a mı geçelim? Spor, tarih, Yeşilçam.
1: Sporu seçmek Emin istiyorum. Bize. Evet.
0: Peki o zaman. Spor zarfını açıyorum. Bakalım bu etapta Osman'ı neler bekliyor efendim ve bu etapta Osman bizden bir joker hakkı kazandın. Takıldığın veya cevaplayamadın bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin veya telefonla birilerini arayarak yardım alabilirsin. Diyelim tek bir soru için geçerli bu joker hakkın. Hazırsan ilk soruna başlamak istiyorum.
1: Hazırım, başlayabiliriz.
0: Sorum geliyor. 2016 yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yapan ülke hangisi?
1: 2016 joker hakkımı kullanabilirim.
0: İlk sorudan mı?
1: Evet.
0: Peki kime sormak istiyorsun?
1: Bilmediğim yerden geldi. Şuradaki hanımefendiye sorabiliriz.
0: Evet, tamam. Soralım. Rakibine sormak istiyorsun.
1: Evet.
0: Peki. Evet, hoş geldin tekrardan.
2: Hoş buldum.
0: Yarışmayı kaybetmiş olsan da erkek arkadaşına yardımcı
2: evet.
0: oluyorsun.
2: Evet.
0: Var mı bir cevabın?
2: Var. Brezilya demek istiyorum.
0: Brezilya demek istiyorsun.
2: Evet.
0: Emin misin peki?
2: Eminim.
0: Peki, teşekkür ederiz. Hoşça kal. Evet, Brezilya cevabı geldi. Brezilya cevabını kullanacak mısın yoksa başka bir cevabın var mı?
1: Yok, benim içimden de Brezilya geçiyordu bu arada. Onu söyleyecektim. Onu da söyleyince içim rahatladı. Kesin doğrudur diye düşünüyorum.
0: Peki,
1: eminim.
0: Eminsin. Brezilya cevabı geldi. Brezilya acaba doğru cevap mı? Joker hakkımızla bu soruda kullanmış olduk sevgili izleyenler. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Osman'a göndermiş. Olalım, joker hakkımız maalesef bu sorudan itibaren kalmamış oldu Osman. Kaldı iki
1: biraz
0: sorumuz.
1: Biraz kötü oldu.
0: İkinci sorumuza geçiyoruz. Basketbolda çemberin asılı olduğu levhaya ne ad verilir?
3: Pota.
0: Pota, eminsin. Basketbolda çemberin asılı olduğu levhaya ne ad verilir diye sorduk. Pota cevabı geldi. Eğer pota doğru cevapsa bir sonraki soruya geçeceğiz. Fakat yanlış cevapsa maalesef Osman bu soruyla bize veda etmiş olacak sevgili izleyenler. Pota doğru cevap mı?
1: Değil mi?
0: Maalesef yanlış cevap. Doğru cevap panya olacaktı.
1: Panya. Yani bilemezdim zaten, şu an öğrendim.
0: Olsun. Evet. Sağlık olsun diyelim. Ben yine ikinci etaptaki kazandığın ödülü sana iade etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman
1: dileğiyle. Teşekkür ederim.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin Osman?
1: Teşekkür ederim yarışma için. Güzel oldu, eğlenceli oldu.
0: Aman kaçmasın.
1: Evet, eğlenceli oldu. Sevindim yani bu yarışmaya katıldığıma. Teşekkür ederim sizlere.
0: Biz de seni gördüğümüzde çok sevindik. Hoşça kal, kendine dikkat et.

Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: emanet tutuyorum.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
0: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
3: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya da?
0: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
7: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Evet arkadaşlar hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Sefalar getirdiniz diyelim efendim. Sizi tanıyabilir miyiz?
2: Adım Fırat. Vanlıyım. Vanlısı. 18 yaşındayım.
1: İstanbul'da yaşıyorsun.
2: Tabii İstanbul'da yaşıyorum.
1: Ne işe uğraşıyorsun?
2: Belediye çalışanıyım.
1: Personelsin.
2: Aynen personelim.
1: Bu kadar mı?
2: Her zamanki gibi aynı senaryoyu yaşıyoruz. Ne diyeyim? Bu kadar.
1: Nasıl senaryo yaşıyorsun?
2: Yani aynı senaryo. Yani yaşadığımız şeyler aynı şeyler yani demek istedim.
1: Ha, hep aynı şeyler. Aynı hayatım şeyler. Çok uzun tabii. İlerliyorum. Daha tabii. 18 yaşıyorsun Fırat. Daha önünde çok uzun yıllar var inşallah. Rakibini tanıyor musun?
2: Tanıyorum.
1: Nereden tanıyorsun?
2: Arkadaşım, sınıf arkadaşım.
1: Sınıf arkadaşım. Evet. Haydi bakalım.
2: Ona bol şanslar diliyorum.
1: Haydi geçeceğim şimdi rakibine. Bakalım iyi olan kazanacak.
2: Tabii.
1: Geçiyorum rakibe. Efendim seni tanıyalım.
2: Muhammed Kör ben. Amasya Üniversitesi grafik tasarım mezunuyum. Belediyede çalışıyorum ben de. Bu şekilde 28 yaşındayım. Erzurumluyum ben de.
1: Biriniz 18, biriniz 28. Aranızda 10 yaş var ama arkadaşlık yapıyorsunuz ama aranızda hiç 10 yaş yokmuş gibi sanki yani ben anlayamadım. Nasıl 10 yaş var aranızda?
2: Heyecandan öyle söyledi galiba.
1: Sen 28 yaşında mısın? Yani bir insan heyecandan yaşını 10 yaş nasıl küçültebiliyor sevgili izleyen. Peki. Muhammed hoş geldin, sefalar getirdin
2: hoş bulduk,
1: diyelim.
2: Teşekkürler.
1: Şimdi şu andan itibaren arkadaşlar rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren. Yarış başında birlikte bir üst etaba geçeceğim. Fırat, sence kim kazanır?
2: Bence ben kazanırım.
1: Sence sen kazanırsın. Rakibe bol şans dilemiyorsun değil mi?
2: Dilemiyorum.
1: Dilemiyorsun. Çok güzel. En sevdiğim yarışmacı tipi sevgili izleyenler. Geçelim rakibe, bakalım rakip neler söylüyor.
2: Ben hiç şansı yok diyorum.
1: Hiç şansı yok.
2: Tabii ki de.
1: O zaman iyi olan kazansın diyerek sevgili izleyenler ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Butonlara basmayı unutmayalım arkadaşlar. Çok üzülen birinin halk arasında burnunun nesinin sızladığı söylenir. Tek ses geldi Muhammed.
2: Burnunun direği.
1: Burnunun direği direkt doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı sevgili izleyenler Muhammed'e göndermiş. Olduk 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gördüğümüz üzere rakibi de onu alkışlıyordu.
2: Evet.
1: Güzel bir rekabet.
2: Evet.
1: Evet.
2: Tebrik ederim.
1: Tebrik ediyoruz şu anda. Geldik ikinci sorumuza sevgili izleyenler. Keçi yavrusuna ne ad verilir? Keçi yavrusuna ne adı verilir?
2: Kuzu mu olacak?
1: Kuzu. Yanlış cevap. Geçtik rakibe.
2: Ben de kuzu diyebiliyordum ama düşünüyorum.
1: Fırat çıkar sanki senden bu cevap. Van'da vardır belki sizin ya.
2: Van'da hiç yaşamadığımdan dolayı.
1: Aile belki aileden, dededen.
2: Oğlak mı?
1: Oğlak. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Fırat'a göndermiş olduk. Bire birlik bir eşitliğimiz, bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Şu anda geliyorum. Üçüncü soruma. 16 plaka kodu hangi ilimize aittir? Tek ses geldi.
2: Bursa.
1: Bursa. Doğru cevap. Kocaman alkışlar. Muhammed'e gelsin. 2-1 olduk. Şu anda çok güzel bir rekabet görüyoruz ekranları başında. İzleyen seyircilerimize de söylemiş olalım. Efendim dördüncü sorumuzdayız. Su altına dalmayı meslek edinmiş kişilere ne ad verilir? Su altına dalmayı meslek edinmiş kişilere ne ad verilir?
2: Dalgıç.
1: Dalgıç. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Muhammed'e gönderdik. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Fırat alkışlarla aramıza veda etmek zorunda kaldı. Neler söylemek istersin?
2: Burada seyircilerimize çok teşekkür ederim bizi izlediğinden dolayı. Bol şans diliyorum arkadaşıma.
1: Bol şans diliyorsun arkadaşına. Güzel bir iddiam vardı. Ama olsun, sağlık olsun, dostluk kazansın diyelim.
2: Aynen.
1: Efendim bizler Muhammed'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Muhammed'le birlikte artık ikinci etaptayız. Rakibi Fırat'ı 3-1'lik galibiyetle mağlup etti. Muhammed neler söylemek istersin, neler hissediyorsun?
2: Biraz heyecanlıyım. İlk defa bir yarışmaya katıldım. İnşallah bir sonraki etaba geçeceğiz.
1: İnşallah diyelim. Artık ikinci etaptasın. Bu etapta seni 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Bu etapımızda bilmecelerimiz, atasözlerimiz ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var bu etabımızın sorularında. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Tekrardan hatırlatalım. Sevgili izleyenler, Muhammed hazırsan ben artık ilk sorumla başlamak istiyorum.
2: Tamam.
1: Hazır mısın?
2: Hazırım.
1: Hazır mısın?
2: Hazırım.
1: Daha güçlü.
2: Hazırım.
1: Peki, sorum geliyor. Ramazan gelir sokaklarda dolaşır, insanları onunla sahura kaldırırım.
2: Sahura kaldırırım.
1: Evet, sahura kim gelir kaldırır seni? Seni sahura kim kaldırır?
2: Davulcu.
1: Davulcu değil, neyle kaldırır ama?
2: Davulla.
1: Davul, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Muhammed'e göndermiş olduk ve ilk sorumuzun ödülünde Muhammed bu şekilde kazanmış olduk. Gelelim ikinci sorumuza. El yarası geçer, nokta nokta geçmez.
2: Gönül yarası.
1: Değiştir, değiştir. Süren başladı, geçiyor.
2: Kalp yarası.
1: Değiştir, değiştir, değiştir.
2: Kalp yarası.
1: Süremiz kısıtlanıyor. Son. Sürem. Doldu. Çok kolaydı. El yarası geçer, dil yarası geçmez demiş atalarımız.
2: İlk defa diyorum bu sözü, ondan duyuyorsun. Dolayı.
1: Artık bu sözü hiçbir zaman unutmazsın Muhammed diyelim. Olsun, sağlık olsun. Ben yine ilk sorumuzun ödülünü sana hızlıca takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle.
2: Teşekkür ederim, çok
1: kendine
2: sağ olun.
1: Kendine dikkat et, hoşça kal Muhammed.
2: Sağ olun.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

TV4 ekranlarından Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim sevgili seyirciler. Biz bugün İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesinde Kanlıca'dayız. O zaman ne duruyoruz? Gezmek olsun. TV4 ekranlarında bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.

Kanlıca iskelesini arkamıza aldık sevgili seyirciler. Hemen Kanlıca iskelesinin karşı tarafında şu anda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kanlıca Gazi İskender Paşa Camii var. Tarihi bir cami, onu belirtmek istiyorum. Belki siz buraya geldiğiniz zaman restorasyon çalışmaları biter diye düşünüyorum ama uzun sürecek gibi. Onu da belirteyim size. Yani geldiğinizde bu tarihi camide de ibadetlerinizi gerçekleştirebilir, ziyaret edebilirsiniz. İlerleyen dakikalarda programda tabii ki Kanlıca İskelesi'nin oraya sahile gideceğiz zaten. Şimdi biz İskeleyi arkamızda bırakıp Mihrabat Caddesi'nden yukarıya doğru devam edeceğiz. Kanlıca'ya geldik. Evet, Kanlıca'nın ara sokakları iskelesinin olduğu gibi fazlasıyla renkli. Yani sahilin olduğu gibi fazlasıyla renkli. Kanlıca'ya nasıl gelebilirsiniz? Vapurla gelebilirsiniz. Belediye otobüsüyle gelebilirsiniz. 15 Trabzon numaralı, 121 Adana numaralı belediye otobüsleriyle gelebilirsiniz. Minibüslerle gelebilirsiniz, taksiyle gelebilirsiniz, deniz dolmuşlarla gelebilirsiniz, deniz taksiyle gelebilirsiniz, motorla gelebilirsiniz, değil mi? Evet. Kendi aracınızla geldiğiniz zaman da ya ara sokaklara ya da buradaki parklara park edip o şekilde hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden rahatça gelebilirsiniz diyelim. Ve Mihrabat Caddesi'nden Kanlıca sahili arkamızda bırakıp Kanlıca'nın ara sokaklarına doğru gidelim.

Mihrabat Caddesi'nden yukarıya doğru çıkarken Mihrabat Korusu'na doğru hemen sağ tarafta Mescit Sokağı'na girecek. Böyle merdivenlerden çıkıyorsunuz ve sokak bu şekilde devam ediyor. Tabii ki burada evler var. Şuradan şöyle geçmek de ayrı bir keyif. Burada oturan insanlar gerçekten çok şanslılar. Tam söyleyecektim merdiveni çıkarken. İşte kapılarının önüne sandalye koysalar, masa koysalar ya da bir bank koysalar ne keyifli sohbet olur diye. Yukarıya çıktığımda merdivenin başında şu andaki manzara gerçekten muhteşem bir manzara. Ben böyle İstanbul'un belirli başlı yerlerine gittiğimiz belirli başlı yerleri Ege ya da Akdeniz

0: sokaklarına benzetiyorum ya da işte farklı tatil yerlerine benzetiyorum. Bana gülüyorlar bazıları ekran karşısında ya da sosyal medyasında yorum yaparak gülenler var. Aslında gülünecek bir şey yok gerçekten. Ülkemizin her bir yanı birbirine benziyor, her bir yanı farklı ama aslında baktığınızda aynı güzellikte. Şimdi Mescit Sokağı'na girdik. Az önce söylemiştim ya, insanlar ne güzel evlerin önüne işte sandalye koymuşlar, masa koymuşlar. Burada oturması çok keyifli olur, sohbet ayrı bir keyifli olur diye. Hanımefendi hemen kapıyı açtı. Ben çok şanslıyım ya gerçekten. Merak ettiğim ne varsa anında karşıma çıkıyor. Şöyle bir adım çıkabilir miyim?
1: Tabii tabii.
0: Ay çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Sanki yazlık yerde püfür püfür oturuyorsunuz.
1: Evet, yazın keyifli oluyor.
0: Gerçekten çok. Kışın nasıl?
1: Kışın dondurucu.
0: Dondurucu mu? Ama kar fazla buraya düşmüyor değil mi sahil kesimi olduğu için?
1: Düşüyor.
0: Düşüyor mu?
1: Buzlar sarkıyor.
0: Ha, buzlar sarkıyor ama onun dışında yoğun bir kar oluyor mu?
1: Oluyor.
0: Aa.
1: Oluyor. Olmaz. Aa. Olur mu?
0: Ben olmaz diye düşünüyordum. Hani biraz yok. Sahil kesimi ya, o yüzden.
1: Maalesef.
0: Bana tatil yerindeymişim gibi hissi uyandırdı Kanlıca'da. Vallahi İstanbul'un çeşitli birçok yeri gibi. Ne kaç senedir burada oturuyorsunuz? Ev kıyafeti ya, ne olacak? Kaç senedir oturuyorsunuz?
1: 55
0: sene. 55 sene. Ay 41 kere maşallah. Şimdi çay keyfi yapıyordunuz pencerede. Evet, evet. Sesimizi duydunuz, çıktınız. Çok keyifli. Ev
1: ben
0: sizin mi?
1: Ben işte dublekste oturuyordum. Beyim vefat edince buraya indim.
0: Allah rahmet eylesin. Hı. Allah sizlere sağlıklı ömür tabii, nasip etsin. Tabii. Bina mı sizin? Ya valla helal olsun. Bana bak, şansıma bak. Binanın sahibiyle karşılaştım. İsim?
1: Türkten.
0: Türkten. Türkten abla dememde bir sakınca yok değil mi?
1: Hayır, hayır,
0: Türkten
1: hayır.
0: Abla keyfin bol olsun. Biz şimdi Kanlıca sokaklarında gezmeye devam edeceğiz. Senin bizden istediğin bir şey var mı?
1: İstediğim ne olabilir ki? Güzellik, huzur, mutluluk.
0: Tamam, eğer istediğim bir şey olursa biz tatlı yiyeceğiz, gezeceğiz, tozacağız. Program için de sana da getiririz.
1: Oldu, tamam.
0: Tamam mı? Tamam, olmadı bir tatlı ya da dondurma falan. Yer misin?
1: Yerim.
0: Yermiş. O zaman gene kapını çalarız. Olmadı sen de bir sade kahve yaparsın. Şurada otururuz.
1: Memnuniyetle.
0: Gerçekten mi?
1: Memnuniyetle.
0: Ay çok teşekkür ederim Türkten abla. O zaman sen çayını soğutma. Ben biraz ara sokaklarda turlayayım, geleyim.
1: Gel.
0: Tamam.
1: Gel.
0: Tamamdır. Ay çok teşekkür ederim sana. Çok güzel yerde oturuyorsun vallahi billah. Görüşürüz Türkten abla. Hoşça kal.

0: Vapurun sesi geliyor şu anda. Yani hafta içi saat 11.40 gibi iskelenin başında hazır bekleyebilirsiniz. Tabii saatlere bakarsınız, size uygun saatlere. Halepli Çeşmesi sokağındayız, Kanlıca'da. Restore edilen sol tarafında bir ev. Hemen yan tarafında yine çok güzel bir ev. Onun yanında yine çok güzel bir ev. Geçen programda da söyledim. Bak böyle duvarlara yazı yazmak bence hiç hoş durmuyor. Yapılmamalı da.
1: Babasının malı ya.
0: Mithat da sinirlendi. Babasının malı gibi diyor, yazıyor diyor. Kesinlikle katılıyorum. Ya şeyi merak ediyorum. Bu duvarlara ya da tarihi yerlere yazı yazan insanlar ellerinde sprey boyayla mı geziyorlar? Onu merak ediyorum. Gerçekten onu çok merak ediyorum. Sevgili seyirciler, şimdi diyeceksiniz ki Yıldız elindeki ne? Telefon. Çünkü ben de Kanlıca'ya geldiğimde hiç girmediğim ara sokaklara şu anda girdiğim için anları ölümsüzleştirmek istiyorum. Bir şey kaçırmamak için de cep telefonumu istedim Mithat'tan. Ben de video ve fotoğraf çekmek istediğimi söyledim Mithat'a. O yüzden benim de elimde telefonum var. Halepli Çeşmesi sokağına daha önce girdin mi? Kanlıca'ya çok kez geldin. İlk defa girdik dedi. Böyle yine devam ediyor ara sokaklar. Böyle gittiğimiz zaman sahile iniyoruz. Halepli Çeşmesi sokağına devam ettiğimiz zaman. Bence sol tarafa doğru

Fıstıklı Yokuşu sokağından yukarıya doğru çıkıyoruz. Burada da çok güzel evler var, onu söyleyeyim. Özellikle sokağın sonunda, hemen Mithat'ın arka tarafında Kanlıca Aile Sağlık Merkezi var. Yokuş yukarıya çıkıyoruz da biraz zor oluyor. Mithat'ın da yükü biraz ağır bu arada, onu da belirteyim. Ama en güzel şekilde buraları size göstermeye çalışıyor. Yalnız şu yol çok güzel bir yol, evler çok güzel. Sağımda çok güzel, yani sağ üst tarafında çok güzel bir ev var. Mithat'ın hemen arka tarafında, şimdi Mithat size gösterecek, muhteşem bir ev var. Yine onun devamında da çok güzel evler var. Belki birçoğunuz Kanlıca'ya geldi ama bu sokaktan geçmedi. Mithat, geldin Kanlıca'ya bu sokaktan? Geçmedim dedi Mithat da. Bu sokaklar ve Kanlıca'nın birçok sokağı televizyon dizilerine, sinema filmlerine, kliplere fazlasıyla ev sahibi yaptı. Ev sahipliği yaptı daha doğrusu, onu belirtmek istiyorum sizlere sevgili seyirciler. Geldiğinizde mutlaka tanıdık bir yer görürsünüz. Hala günümüz dizilerinden de burada çekilenlerin olduğunu belirtmek istiyorum. Fıstıklı Yokuşu sokağından yukarıya doğru çıkıyoruz. Mihrabat Caddesi ile kesişeceğiz sokağın sonunda. Onu da belirteyim. Şimdi biraz yokuş yukarı çıktığım için nefes nefese kaldım. Hemen şurada durduğumda da zaten her yokuşun sonunda Boğaz'ı gördüğümüzü de belirtmek istiyorum size.

Hazır muhteşem bir manzara varken arkamda ben de size Kanlıca isminin nereden geldiğini anlatmak istiyorum sevgili seyirciler. Kanlıca isminin adının nereden geldiği konusunda çeşitli rivayetler vardır aslında ama ben size en çok kabul görenini anlatacağım. Arkama boğazı ve mis gibi yeşillikleri almışken sevgili seyirciler. Osmanlı sultanlarından biri bir gün emir veriyor ve İstanbul'un havası en temiz semtinin bulunmasını istiyor. Nasıl ölçüleceği konusundaysa vezirlerinden yardım istiyor. Vezirlerden biri de her semte kanlı et bulunan direklerin asılmasını ve en geç bozulan etin olduğu direğin havası en temiz semt olacağını söylüyor. Sultan emir veriyor, Kanlıca Büyükarayla birinci oluyor ve Osmanlı Sultanı da bu semte Kanlıca ismini veriyor. Tam anlatırken arkama hem boğazı hem de Kanlıca'nın muhteşem yeşil manzarasını almak istedim açıkçası. Aslında biraz daha sahile doğru indiğimizde Kanlıca'nın isminin nereden geldiğini anlatacaktım sizlere. Kanlıca sevgili seyirciler Anadolu Hisarı ile Çubuklu arasında bulunuyor. Beykoz ilçesine bağlı. Kanlıca'nın yukarıya doğru çıktığınız zaman bir korusu var. Mihrabat korusu. Mihrabat korusuna biz bugün çıkmayacağız ama siz geldiğiniz zaman programın başında da söyledim. Mihrabat Caddesi'nden ister arabayla ister yürüyerek biraz yokuş yukarı yürüyorsunuz. Çıkabilirsiniz. Şu anda bulunduğumuz yer Fıstık Yokuşu Sokağı sevgili seyirciler. Buradan yukarıya doğru da yine Mihrabat Korusu'na doğru çıkabilirsiniz. Şunu belirtmek istiyorum. Sahilden Mihrabat Caddesi'nden başladığınız zaman sokak aralarını gezmeye eğer benim gibi yukarıya doğru çıkacaksanız hep yokuş yukarı çıkıyorsunuz. Ama aşağı tarafta da birbirinden renkli ahşap, tarihi binaların olduğu sokaklar var. Birazdan sizi oraya götüreceğiz. Şimdi Fıstık Yokuşu Sokağı'ndan biz devam edelim yürümeye. Sizi birazcık Kanlıca'nın muhteşem doğa manzarasıyla baş başa bırakalım ve sonrasında tekrar buluşalım.

Bu arada Fıstık Yokuşu sokağından Mirabat Korusu'na geldik. Fıstıklı Yokuşu sokağı gerimizde kaldı ve Mirabat Caddesi'ne geldik. Hemen karşımda da Mirabat Korusu var. Daha geniş bir zamanda oraya gelmek istediğim için bu bölümde oraya girmeyeceğim açıkçası. Şimdi ben Mirabat Caddesi'nden hemen sol tarafımda Fıstıklı Yokuşu sokağı, Mirabat Caddesi de burası. Mirabat Caddesi'nden aşağı doğru yürüyorum. Aslında pek bir zaman yokmuş yokuş yukarı çıkmazsanız. 5 ya da 10 dakikada yürümenize bağlı olarak değişebilir. Yokuş yukarı çıkabilirsiniz. Rahat ayakkabı giymenizi tavsiye ederim. Biz Fıstıklı Yokuşu sokağından çıktık. Durarak çok çıktığımız için bir 15 dakikayı buldu bizim Mithat'la çıkmamız. Çünkü sizlere güzel görüntüleri göstermek için çıktık. Sizin tabii ki yürüyüşünüze bağlı olarak yokuş yukarı 10 dakikada çıkabileceğinizi açıkçası düşünüyorum. Şimdi yokuş aşağı iniyoruz ve Kanlıca'nın bilinmeyen sokaklarını, kafelerini keşfetmeye devam ediyoruz TV4 ekranlarında.

0: yakar geçerim.
1: Vallahi öyle oluyor.
0: Vallahi öyle oluyor. Yıldız yakar dedi burada. Çok güzel bir hanımefendi. Rujunu sürmüş. Burada neleri yoluyorsunuz? Yabancı otları değil mi?
1: Evet, incirin yabancı otlarını
0: yoluyorsunuz.
1: Evet.
0: Evden indiniz.
1: İndim.
0: Burada oturuyorsunuz değil mi? Ne güzel yerde oturuyorsunuz.
1: Çok.
0: Değil mi?
1: Çok.
0: Çok şanslısınız. Bırakıp Boğazı görüyor mu?
1: Rahmet olsun. En üst katı görüyor.
0: Allah rahmet eylesin. Bırakıp gidenlere rahmet olsun dedi. Hanımefendi isim?
1: Huriye.
0: Huriye Hanım. Ay çok güzelsiniz. Bakıyor bir de böyle.
1: Öyle,
0: çok teşekkür ederim. Sabah kalktınız mı? Kaç saattir yoluyorsunuz?
1: Kaç saattir yolmuyorum. Ya birisini tuttum. O bahçeyi temizliyor. Ben de kesilip atılacakları
0: hallediyorsunuz. Evet. Siz binanın sahibisiniz herhalde.
1: Evet.
0: Biz hep bugün bina sahipleriyle karşılaşıyoruz.
1: Kanlıca da öyle.
0: Öyle mi?
1: Öyle. Evet.
0: Biraz
1: evet.
0: önce de Türkten ablayla konuştuk.
1: Türkten Hanım.
0: O da binanın sahibiydi.
1: Evet.
0: Eşi vefat ettikten sonra alt kata inmiş.
1: Evet.
0: Siz de apartman sahibisiniz.
1: Evet.
0: Bizim de apartmanlarımız var Alanya'da bu arada. Sevgili seyirciler, siz de apartman sahibi bir sunucuyla karşılaşıyorsunuz. Biz hep böyle apartman sahipleri değil mi?
1: Kanlıca öyleydi. Çünkü Kanlıca'nın arsası yok, arazisi yok, boş bir yeri yok ki hani bir ev yapsın da insanlar kiraya versin. Böyle bir şey yok. %80'i 90'ı kendi evi.
0: Bence en güzeli. Değil
1: evet,
0: mi?
1: Alan yok çünkü alan bu kadar.
0: Tam bir mahalle kültürü Kanlıca'ya geldiğiniz zaman ve ara sokaklarında dolaştığınız zaman gördüğünüz hiçbir şeye şaşırmazsınız.
1: Evet.
0: Huriye abla da dedi ki bizim binamız da 1982'de yapıldı
1: başlandı,
0: dedi.
1: Tabii Hı-hı. ki. Yani buradaki şu bina bizden daha çok eski mesela. Yani Kanlıca hep eski.
0: Eski binalar var.
1: Hep eski evet. Hiç yeni bina.
0: Dışarıdan kimse de gelmiyormuş. Genelde hep buranın kendi oturanları
1: evet,
0: varmış.
1: Evet, evet. Şu bloklar var da o bloklardaki anneler babalar öldü. Çocukları dağıldı başka yerlere gitti. Birçoğu kiraya verildi. Simalar artık Kanlıca'da değişti yaşlılar gidince.
0: Siz doğma büyüme mi burada oturuyorsunuz? Kaç
1: Yok,
0: senedir buradasınız?
1: Doğma büyüme değil de biz aşağı yukarı 60 yıldır. Kanlıcalıyız.
0: Türkten abla da 55 yıldır burada oturuyordu. Siz 60 yıldır burada
1: i̇şte
0: oturuyorsunuz.
1: Biz evi yapmadık.

0: önce 18 sene önce aldık bu arsayı da sürekli gelip gidiyorduk. Yani burayla hep ilgiliydik. Onun için 60 yıl diyorum. Yoksa 82'de yapıldı ev. Biz 82'de geldik.
1: Ay ne kadar güzel. Çok şanslısınız valla. Keyfiniz bol olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Size iyi ot yolmalar diyeyim artık Huriye abla.
0: Teşekkür
1: Yıldız
0: ederim.
1: Yakar deyince ben de şöyle bir yakar geçerim diye geldim.
0: Evet, evet yaksın yaksın.
1: Yaksın yaksın bence de yaksın. Devam keyfiniz edin. Bol olsun.
0: Çok
1: gününüz muhteşem geçsin.
0: Çok teşekkür
1: Türkten
0: ediyorum.
1: Abla sade kahve yapacak bize şimdi. Tatlı alıp götüreceğiz birazdan. Gelirseniz bekleriz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de beklerim.
1: Çok
0: de
1: teşekkürler. Ay çok teşekkür ederim. Hayır. Siz keyfinizi hiç bozmayın. İşinize devam edin. Çok güzel görünüyorsunuz. Gününüz muhteşem ötesi geçsin.
0: Hepinizin inşallah.
1: Çok teşekkürler. Amin. Amin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Görüşürüz.

Selbastlı Sokağı'ndan çıkıyoruz şimdi. Karşımızda Kanlıca Mahallesi Muhtarlığı var. Sol tarafa doğru gittiğimiz zaman da Mihrabat Caddesi'ne geliyoruz. Kanlıca'ya geldiğiniz zaman çok kısa bir süre içinde gezebilirsiniz. Onu belirteyim size. Her sokak ve her cadde birbiriyle birleşiyor. Arka tarafımda birbirinden güzel tarihi köşkler var. Huriye ablayla konuştuğumuz az önce Huriye ablanın olduğu bina ve arka tarafındaki karşısındaki binalar da sevgili seyirciler tarihiydi. 1948 yılında falan yapılmış, daha eski yapılmış olanları da var, onu söyleyeyim. Şimdi bu sokağın adı Selbastlı Sokağı. Bu şekilde yukarıya doğru devam ediyor. Eskiden buradan dere akıyormuş. Onu belirteyim size. Ve bu dere denizle birleşiyormuş. Onu söyleyeyim. Ve Selbastlı Sokağı'ndan çıkış yapayım. Sağa doğru gideyim. Neler var neler yok bakayım. Renkli renkli evler var. Bugün çarşamba. Çarşamba günü geldiğiniz zaman, yani biz çekimimizi hafta içi yapıyoruz. Burada bir de semt pazarının olduğunu belirteyim. Çarşamba günü geldiğiniz zaman birazdan renkli renkleri evlerin, ahşap evlerin ilerisindeki semt pazarından da bütçeniz ve damak zevkiniz doğrultusunda alışveriş yapabilirsiniz.

Begonvil'i o kadar çok seviyorum ki böyle gördüğümde çocuklar gibi şen oluyorum. Genelde Akdeniz ve Ege bölgesinde fazlasıyla olur begonvil. Burada da görünce o kadar mutlu oldum ki. Bu begonvil de diğerlerinden daha bir güzel duruyor. Değil mi? Yerini sevmiş demek ki. Çiçekler için genelde öyle söylerler ya, gerçekten yerini sevmiş. Çok güzel görünüyor. Şu anda bulunduğumuz sokağın adı da Hacı Muhittin Sokak sevgili seyirciler. Bu sokaktan girdiğiniz zaman ileriye doğru devam ettiğinizde çarşamba günleri kurulan semt pazarına da gidebileceğinizi söyleyeyim. Aynı zamanda bu sokakta birbirinden güzel evler var. Bazıları restore ediliyor. Ama sıra sıra da birçok evin olduğunu belirtmek isterim ileride.

Hacı Muhittin Sokağı'nda yürümeye devam ediyoruz. Bu sokakta birbirinden güzel ve renkli evlerin olduğunu belirtmek istiyorum. Ve sizi bu renkli evlerle baş başa bırakmak istiyorum. Sokağın sonunda az önce de bahsettiğim gibi bugün çarşamba, çarşamba günleri kurulan küçük bir semt pazarı oluyor. Onu da belirtmek istiyorum sevgili seyirciler sizlere. Şu anda bulunduğum sokakta da fazlasıyla Türk televizyon dizisi ve sinema filminin de yine çekildiğini söylemeden geçmek istemiyorum. Ve Kanlıca'ya yolunuz düşerse

böyle sıra sıra dizilmiş rengarenk ahşap evlerin önünde mutlaka fotoğraflarınızın olması gerektiğini de belirtmek isterim.

0: Hacı Muhittin Sokağı'ndan yukarıya doğru geldiğimiz zaman semt pazarına geldik sevgili seyirciler. Görmüş olduğunuz gibi küçük ve şirin bir pazar dedi. Burada yakışıklı abim.
1: Estağfurullah.
0: Estağfurullah değil, öyle söyledin. Yakışıklı mısın? Yakışıklısın. Allah yengeye Allah de selam olsun. Hayır. Olsun mu?
1: Olsun.
0: İyi bakıyorsun değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Tabii tabii yaptı. E bakılır tabii ki. Hanımlara iyi bakmak tabii gerekiyor. Yani Mithat sen de iyi bakıyorsun değil mi? Ekran kesinlikle karşısında. Efendim?
1: Evinde.
0: Evli. Mithat evli. Yani. Emin mi dedi. Emin çok iyi bakıyor yani eşine. Lütfen ekran karşısındaki beyler sizden özel ricam. Hanımlarınızı el üstünde tutun. Onlar sizi... Siz onları el üstünde tutunca daha çok el üstünde tutarlar. Hiç merak etmeyin. Değil mi Mithat? Niye öyle bakıyorsun? Hangi ablaya baktın? Pazarcı ablaya baktım diyor Mithat. Herkes görünüyor burada. Hani diğer pazarlar gibi böyle böyle değil. Görmüş olduğunuz gibi çok küçük ve çok şirin bir pazar. Baktığınız zaman 10 tezgah yok. Ve organik pazar. Şöyle ürünleri görebilirsiniz. Mevsim ürünleri satılıyor. Fazla geçe kalınmıyor, erkenden kuruluyor, saat 3 gibi en geç o da en geç, 2 diyelim biz ama öğlen 2 gibi pazar toplanıyor. Genelde Beykoz tarafından geliyorlar bu güzel ürünleri satmaya, dalından şöyle tezgaha geliyor. Hacı Muhittin Sokağı'nda böyle güzel bir pazarın olduğunu da çarşamba günleri bilin derim. Belki taze taze ürünlerinizi alıp eve gitmek istersiniz Kanlıca'ya geldiğinizde. Hayırlı işler abi.

0: Hacı Muhittin Sokağı'ndan pazara doğru giderken hemen sol tarafta böyle şirin çok güzel bir kafe var. Ben daha önce buraya gelmiştim. Burada ev yapımı ürünler var. Beyefendinin eşi az önce Hacı Muhittin Sokağı'nda köşkleri var, gerçekten çok güzel. Orada taze taze ürünleri yapıyor ve buraya getiriyor. Şunu belirteyim, ben daha önce buraya geldiğimde burada San Sebastian cheesecake yemiştim. Ve hayatımda yediğim en güzel, abartmıyorum gerçekten, San Sebastian cheesecake'lerdendi. Tadı damağımda kalmıştı ve buraya gelir gelmez beyefendiye dedim ki San Sebastian cheesecake var mı dedim. Yok bugün dedi ama hemen şöyle gelebilir misin Mithat? Işık değişir mi? Evet, aynı kalırmış. Bazen böyle yerlere girdiğimizde ışık değişebiliyor çünkü sevgili seyirciler. San Sebastian cheesecake yok ama birbirinden lezzetli, eşinin yaptığı ve fırından yeni çıkmış şöyle taze taze ürünler var. Bir dilim kek alalım, bir poğaça alalım, bir de ıslak kek alalım. Nasılsınız bu
1: çok
0: arada?
1: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: İyiyim ben de, çok teşekkürler. İsviçre'de yarı ayakları, yarı ayakları Türkiye'de. Bizim tanışmamız da beyefendiyle şöyle olmuştu geçmiş zamanda. Hacı Muhittin Sokağı'nda yürüyorum, ya bu evler çok güzel, kimin acaba demiştim. Beyefendi geldi, ben sizi izliyorum diye, benim evim dedi. Gerçekten mi yaptım ben böyle? İleride de kafemiz var dedi. Ve o vesileyle tanışmıştık ve tadı damağımda kalacak unutulmaz cheesecake'i o gün yemiştim. Şimdi yine birbirinden güzel ev yapımı ürünlerden masama söylüyorum. Yanına da çayımı söylüyorum. Burada bir nefes alıyorum. Hatta paket yaptırıp Türkten teyzeye de götürüyorum. Sevgili seyirciler, burası gerçekten çok şirin ve çok güzel bir kafe. Buraya geldiğiniz zaman özellikle gündüz saatlerinde arkadaşlarınızla keyifli sohbet yapabilirsiniz. Şimdi ben çay içecektim bu güzel ev yapımı ürünlerin yanında ama şekersiz hibiskus varmış. Bana içer misin dediler. İçerim vallahi dedim. Ondan tercih ettim. Bu arada şu görmüş olduğunuz ıslak kekte un ve şeker olmadığını, kendi çikolatasının şekerini verdiğini belirtmek istiyorum. Haşhaşlı ve zerdeçallı kek ve peynirli sıcak sıcak poğaçamız da var. Ben şimdi hibiskusumu bardağıma dolduruyorum. Diğer bardakta kameraman arkadaşımız Mithat için ve yemeğe başlıyorum. Hibiskusumu da doldurdum şimdi. Bunun tadına bakmak istiyorum. Şu an hava sıcak, çok iyi gelecek. Çok güzel. Sana da vereyim Mithat'cığım. Sen de serin serin içerken söyle çalış. Gerçekten çok lezzetli. Buradaki her ürün birbirinden lezzetli ve birbirinden güzel. Bakın gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. San Sebastian cheesecake'lerini zaten anlata anlata herkese bitiremedim. Şu an size de söylüyorum. Ben önce sıcak sıcak poğaçayla başlamak istiyorum.

0: ev yapımı olan şeylerin lezzeti gerçekten bir farklı oluyor değil mi Mithat? Yani ben öyle düşünüyorum. Sonra kekle devam edeceğim.
1: Şekillerinden bile belli.
0: Yani. Evet, şekillerinden de belli. Sevgili seyirciler kusura bakmayın, hiç çatal vurmayacağım. Gayet de elimle. Unsuz, şekersiz, ıslak kek. Muhteşem. Buradaki her şey çok güzel. Yemin ederim bütün samimiyetimle söylüyorum. Kanlıca'ya yolunuz düşerse Hacı Muhittin Sokağı'ndaki bu güzel şirin kafeye gelmenizi tavsiye ediyorum. Sokağın sonunda ahşap renkli evlerin hemen bitiminde sol tarafta bu kafe. Kendinizi evinizde gibi hissediyorsunuz. O kadar misafirperverler, o kadar evinizde yediğiniz şeyleri yapıyorlar ve anlatamayacağım kadar, kelimelere dökemeyeceğim kadar da lezzetli. Buraya geldiğiniz zaman şöyle bakıyorum, farklı lezzetlerden de yiyebilirsiniz, aperatif bir şeyler de atıştırabilirsiniz. Bu arada ben hibiskus içmeyi tercih ettim ama siz isterseniz yine beyefendinin eşinin yaptığı, çok özür dilerim, isim? Selçuk Bey'in eşinin yaptığı Esin Hanım. Esin Hanım'ın yaptığı birbirinden lezzetli ürünleri yiyebilirsiniz. Sıcak soğuk kahvenizi ya da içeceğinizi yudumlayabilirsiniz. Ev yapımı limonata var ve birbirinden farklı çaylar var. Onlardan da içebilirsiniz. Şimdi yüksek müsaadenizle ben önümdekileri bitiriyorum ve Kanlıca'yı gezmeye, bunları bitirdikten sonra muhteşem bir enerjiyle devam ediyorum. Çok güzel.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle

0: verecek çok güzel bir butik.
1: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
0: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
0: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adımda.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
9: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
12: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
11: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
12: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
11: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
13: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Ama ne otel?
5: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
17: Emanet tutuyor.
18: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
17: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
19: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
17: Nasıl, yakışıyor mu bana?
18: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
20: Ne yapıyorsun?
18: Hava asacağız bu sırada.
17: Eyvah, yakalandım.
11: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
21: Otel harika.
22: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
21: Yüzden fazlasından.
23: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
22: Trivago'ya bakmalıydım.
23: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
24: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
25: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
16: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
26: Yeni Ariel, hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
22: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
11: Süper Kumbara başlıyor.
27: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
28: Ben.
29: Kral Şakir.
30: Armut piş ağzıma düş.
27: Dört arkadaşımızla birlikte...
30: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda!
27: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
30: Zaten benim ilgi alanımdı, sandviç.
27: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
29: Ben!
31: Botanik!
30: Abacus!
31: Kasa!
30: Marul! Kumbara!
27: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
32: Süper Kumbara!
11: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
21: Otel harika!
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
23: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
21: Yüzden fazlasından.
23: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.

0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Dağ taş kurumuş, rahmetin eseri yok.
7: Yaz geliyor, takım elbiseye kim bakar? Bir gömlek, bir pantolon tamam.
8: Habibe, Cemile'ye mukayyet oluyorsun he mi?
9: Merak etme, gözümden ayırmıyorum.
7: Kaça mal oldu?
10: Vallahi takım taklavat falan 17.000.
6: Sana bir kız vereceğim, ehli namus bizden.
8: Doğurmadım ama ben anayım, hepsinin anası.
7: Gayrı İstanbul kazan, ben kapça.
11: Dayım razı oldu, gelip görecek sizinkileri.
8: Ağlarım razı gelmez.
11: Buz gelir ağlarım.
8: Tövbe de.
6: Abi Beysin Cabbar daha münasiptir. O büyük. Onda para çok. Mal çok.
11: Duyduydum geldiğini.
10: Ben de sizin habersiz gidişinizi duyduydum.
11: Hesap verecek kimsemiz yoktu.
8: Yok. Bu düğün olmayacak hadi.
6: Düğünümüze hoş geldin Zelha bacı.
12: Bilemedin Cabbar'a. Bu düğün bildiğin düğünlerden değil.
13: Düğün bugün 16.15'te TV4'te.
14: Otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
18: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Sizi ses yıldızı yapmaya karar verdim.
9: İmkansız bir şey. Çünkü evlenmek üzereyim.
6: Bas bakalım şuna Nuri. Basıyorum abi, çalışmıyor.
9: Kemal'in Almanya dönüşünde hem paramız hem de arabamız olacak anneciğim.
6: Acaba şununla benim yerime kendinize uygun bir hediye alır?
9: Aman efendim, estağfurullah.
6: Rica edin.
9: Evet dersen araba alman için Almanya'ya gitmene lüzum kalmayacak. Hemen evlenebileceğiz.
19: Beni ne sandın sen?

0: az insan.
1: Zehir gibi oynuyor.
2: Ne kazandı?
1: 500 binin üstünde.
2: Kemal Bey müthiş bir insan. Üstelik kumarda böylesine şanslı birini görmedim daha.
3: Anlat bakalım arkadaş.
0: Bana arkadaş dediniz.
2: O şoför parçası yerine ihanetinin kiniyle taş olmuş biri var karşında.
4: İntizar bugün 18'de TV4'te.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Şimdi Türk'ten teyzeyle bir şeyler yiyeceğiz. Biraz önce yediklerimden. Sonra sahile geri gideceğiz. Kanlıca'ya geldiğiniz zaman Avrupa yakasına da çok kolay bir şekilde geçebilirsiniz. Biz tabii ki program boyunca Kanlıca'da durmayacağız. Ve Kanlıca'ya gelmişken yemeden gitmezsek olmaz diyeceğimiz ne yiyeceğiz Mithat? Yoğurt da yemeden gitmeyeceğiz. Önce bir Türkten teyze de kahvemizi içelim ama. Türkten teyze! Tatlımızı aldık, geldik. Nerede kahvelerimiz? Hoş buldum. Kombinini değiştirmişsin.
1: Günlük kıyafetimi giydim.
0: Günlük kıyafetini giydin. O ev kıyafetindi değil mi? Tamam, biz sana bunları getirdik. Şöyle vereyim. Ben de yedim biraz önce. Niye zahmet edeyim? Ben sana getireceğim dedim. Kahvemi de seninle içeceğim dedim. Ben bir sade kahve içerim elinden ama istiyorsan ben de yapabilirim.
1: Yok, yaparım.
0: Tamam, keyif çok teşekkür ederim. Tamam, keyif ben o zaman yaparım. Oturuyorum burada. Tabii, çok teşekkür ederim.

0: Türkan teyze kahveleri getiriyor ama ben hemen yardım edeyim kendisine şöyle. Hop aldım. Bak bak bak bak, bol köpüklü. Görüyor musun? Sularımız da var Mithat'cığım. Getirdiklerimizi de çıkarttı ama ben burada çok az yiyeceğim ayıp olmasın diye. Neden? Çünkü orada yedik değil mi Mithat? Evet dedi. Benim telefonum da masada, şöyle bu anı da ölümsüzleştireyim bence. Sence? Hatta şunu şöyle koyayım biraz daha şöyle. Sana da güzel resim çıkıyor mu Mithat?
1: Evet, evet.
0: Teşekkürler.

0: Türkten teyzenin ellerine sağlık. Al Türkten teyze kahveni. Valla eline sağlık. Ben şöyle alayım, sana da vereyim dur ben. Şöyle. Şimdi ben sana ayıp olmasın diye ben orada yedim. Çok az alacağım şöyle ucundan.
1: O kırıldı zaten koyarken.
0: Hiç kırılsın, hiç önemli değil. Şöyle alayım, ben bunu senin yemeni istiyorum. Un yokmuş, şeker yokmuş. Sadece yumurta ve çikolatayla böyle pişmiş. Tabii içinde diğer malzemeler de vardır. Sormadık. Esin Hanım, tekrar ellerinize sağlık. Biz Esin Hanım'a el sallayacaktık kafeden çıktıktan sonra. Buradan sallayalım. Göremedik.
1: Ellerinize sağlık.
0: Evet, ellerinize sağlık diyor. Bakın Türkten teyze de. Şöyle geleyim biraz Türkten teyzeye. Oh, Mithat'a da kahve yapmış Türkten teyze. Vallahi elleriniz dert görmesin Türkten abla. Türkten abladan teyzeye geçtim ben. Sorun yok değil mi?
1: Hiç sorun yok.
0: Tamam.
1: Yaş 76.
0: İstediği kadar 76 olsun. Ruhun kaç hissediyorsa o yaştasın. Ruhun kaç hissediyor Türkten teyze?
1: 50.
0: 50 mi hissediyor? Tamam, 50 yaşındasın. Konu tartışmaya kapalı ve konu kapanmıştır. Şimdi biz bu keyifli esen yerde, Türkten teyzenin evinin önünde misler gibi ıslak kekimizi yiyoruz, Türk kahvemizi yudumluyoruz ve keyifli bir sohbet yapıyoruz. Sonrasında da sizleri Kanlıca sahilinden karşılıyoruz. Kanlıca'ya geldiğimde yoğurt yemeden gideceğimi düşündünüz mü? Düşünmeyin tabii ki, yoğurdumu yiyip ondan sonra gideceğim, değil mi?
1: Meşhur.
0: Meşhur, aynen öyle. Çınar altında bir yoğurt yiyeceğim.
1: O hakkınız yani.
0: Hakkım, aynen öyle.
1: Afiyetler olsun şimdiden.
0: Olsun vallahi.

Başladığımız noktaya tekrar geri döndük. Tabii ki burada noktalamayacağız programı. Yoğurdumuzu aldık ve arkamızda görmüş olduğunuz gibi 1870 yılından beri hizmet veren bu güzel kahve var. Değil mi? Dilerseniz burada yoğurdunuzu yiyebilirsiniz. Sıcak, soğuk içeceğinizi içebilirsiniz. Tatlıyla gününüze devam edebilirsiniz. Öğle ya da akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Boğaz manzarası eşliğinde dışarıdan buraya bir şeyler getirmek, yiyecek olarak kesinlikle yasak. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Burada oturup özellikle sabahın erken saatlerinde boğazı izlemek muhteşem. Keyif veriyor insana, benden söylemesi. Kanlıca'ya yolunuz düşerse mutlaka Çınaraltı'nın hemen dibindeki bu güzel kahveye gelmenizi tavsiye ediyorum. Dışarıda oturmak ayrı keyifli, içeride oturmak ayrı keyifli. Hemen önündeki teknelerle de boğaz turu yapabilirsiniz. Şimdi arkamda Kanlıca iskelesi var sevgili seyirciler. Ben eğer istersem şehir hatları vapuruyla Anadolu yakasının birçok noktasına gidebilirim. Avrupa yakasının da birçok noktasına gidebilirim. Ama şehir hatları vapurunun saatleri var. Ve ben ne yapıyorum? Hiç bekleyemem diyorum. Ve hemen iskelenin yan tarafında bulunan motora, doldukça kalkan motora biniyorum ve Avrupa yakasına geçiş yapıyorum. Siz de benim gibi bir gününüzü Kanlıca'da geçirip sonrasında Emirgan'da devam edebilirsiniz. Karşıdan karşıya yani Anadolu yakasından Avrupa yakasına, Kanlıca'dan Emirgan'a böyle motorlar var. Emirgan'dan da

buraya geliyor. Fiyatı çok uygun, onu söyleyebilirim sizlere. Seneden seneye artıyor fiyatları. Beklemeyi tercih etmiyorsanız hemen iskelenin yanındaki bu motorları da tercih edebilirsiniz. Bu arada hemen kahvehane ile ilgili şunu da belirtmek istiyorum. 1870 yılından bu yana hizmet veriyor. Ayrıca birçok Türk sinema filmine ve televizyon dizisine ev sahipliği yapmış ve halen yapmakta. Hadi gelin şimdi Kanlıca'da başladığımız turumuzu Emirgan'da noktalayalım. Merhaba.

Sevgili seyirciler, yoğurdumu hazırladım. Bu arada Kanlıca'dan bindim motora. Söyle, Kanlıca sahildeki yalılara bakmaktan da kendimi alamıyorum. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Yaklaşık 10 dakika gibi bir süre içinde Kanlıca'dan Emirgan'a geçebiliyorsunuz. Bence çok güzel, değil mi? Trafikte vakit kaybetmektense eğer vapur saatleri de size uymuyorsa motora binip gidebilirsiniz. Bu yoğurdun özelliği de yapımında kullanılan süt tozu ve üzerine dökülen pudra şekeri. Onu belirteyim ama dilerseniz ben pudra şekeriyle yemek istemiyorum derseniz ballı, reçelli, pekmezli ya da dondurmalı da servis ediliyor sahildeki kahvehanede. E o zaman boğazın esintisiyle bu güzel pudra şekerli yoğurdumu keyifle yiyin.

Bizi bırakan motora bakıyorum da. İnsanoğlu kuş misali gerçekten de. Bir Anadolu yakasında, bir de görmüş olduğunuz gibi Avrupa yakasında. Hemen Boğaz'ın karşı tarafında başladığımız programımızı görmüş olduğunuz gibi Boğaz'ın karşı tarafında noktalıyoruz. Kanlıca motorda da söylemiştim. Çok güzel görünüyor. Buradan da çok güzel görünüyor. Oradan da burası çok güzel görünüyor. Muhteşem bir ülkede yaşıyoruz gerçekten de. Siz de benim bugün yaptıklarımı yapabilirsiniz. Biz Emirgan'da programı noktalıyoruz. Kanlıca'da başladığımız programımızı. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı, ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Bu öpüyorum efendim hepinizi. Boğaz'ın esintisiyle de ve muhteşem manzarasıyla da uğurluyorum. Hoşça kalın.

ve Küba turunda 3. güne merhaba diyoruz. Bugün Varadero'da olacağız. Varadero neresi derseniz, Amerika Miami sahillerinin tam karşısında eşsiz plajı, harika tesisleriyle özel bir tatil bölgesi.

Varadero bölgesi, yurt dışından Küba'ya tatile gelenlerin tercih ettiği 5 yıldızlı otelleriyle, harika plajlarıyla, güzel tesisleriyle cennet gibi bir bölge. Buradaki oteller her şey dahil sistemiyle hizmet veriyor.

0: Miami'ye benzeyen bir yer Varadero. Harika plajlar, eşsiz bir kumsal ve Atlantik Okyanusu.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Küba'da 3. gün ve artık deniz zamanı diyoruz. Varadero bulunduğumuz kasabanın adı. Burası bizde Belek gibi, bizdeki Kemer gibi bir tatil kasabası. Eşsiz sahilleri, kumsallarıyla Atlantik Okyanusu'nun hemen yanındayız. Ve burada 5 yıldızlı, 4 yıldızlı çok güzel her şey dahil tesisler var. Küba hayatından biraz daha farklı bir yaşam. Kübalılar burada çok yok. Genelde Kanadalılar, İngilizler, Ruslar, bazen Amerikalılar ziyaret ediyor ve son dönemde de Türklerin de ilgisini çekiyor. Varadero diyoruz ve görmüş olduğunuz gibi bu eşsiz denizden keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Hani Küba'ya gelmeyi düşünenler yaz, kış, burada hava 26-27 derece ve denize girmek mümkün diyoruz. Özellikle yaz aylarında sıcaklık 40'lara kadar çıkıyormuş diyoruz ve turumuzu sürdürüyoruz.

0: Ne oldu?
1: Küba'ya zaten çok gelmek istiyordum. Çok mutluyum burada olmaktan. Biraz daha güneş daha güzel olabilirdi. Bence Varadero en güzeli.
0: En güzeli değil mi?
1: Evet. Birazcık soğuk ama kesinlikle çok güzel.
0: Çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler, iyi tatiller diyoruz. Soner'i uğurluyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.

0: Ve Varadero'da Avustralya'dan gelen kızlara uzatıyoruz mikrofonu. Onlar keyifli bir tatil yaşıyorlar.
1: Hello, I'm Jessie.
2: Hayley.
3: First time in Cuba?
1: Yeah, first time.
3: And what's your expressions and impressions about Cuba? Please tell us.
1: I love Cuba. Mm-hmm. It's beautiful. People are nice. And the beach. Oh.
3: And the beach is good, huh?
1: Yeah, the ocean is beautiful.
3: What about weather?
1: Yeah, look, it was sunny today, Le Sol. Mm-hmm. But yeah, it's pretty warm.
3: What is the best treating in Cuba?
2: I like that it is like no other place that I've ever been before. So it's really different and the culture is very rich.
3: I will teach you some Turkish word. Merhaba. Okay.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
3: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Seni seviyorum.
1: What does it mean?
3: Seni seviyorum.
2: What does it mean?
3: I love you.
1: Seni seviyorum.
3: No.
1: Seni seviyorum.
3: That's good.
2: Seni seviyorum.
3: Thank you. Seni, I love you as well. Come on, I love you. Seni seviyorum.
0: Varadero'dan harika manzaralarla bir günü daha tamamlıyoruz. Yarın 4. gün. Havana'dan ayrılıp Trinidad'a geçeceğiz.

ve Küba turunda dördüncü günü. Trinidad'a gidiyoruz. Trinidad yolculuğu öncesinde farklı noktalara uğruyoruz. Burası Guillaume Müzesi. Değerli izleyenlerimiz, Küba'da dördüncü günümüz, artık Havana'dan ayrılıyoruz. Ve gideceğimiz nokta Trinidad, ama Trinidad'a gitmeden önce yolda birkaç durakta duracağız ve Küba tarihini de yakından incelemiş olacağız. İşte onu anlatan tarihi müzelerden birisi Girón Müzesi ve onun hemen giriş kapısı önündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz bu tanklar çok önemli bir olaydan kalma tanklar. Domuzlar Körfezi harekatı. Yakın tarihte Amerika ile Küba'yı savaşın eşiğine getiren, hatta dünya savaşını bile çıkartabilecek bir olaydı Amerika'nın Küba'ya düzenlemiş olduğu Domuzlar Körfezi Harekatı. Küba'nın Amerikalıları geri püskürtmesiyle birlikte Amerikan ordusunun başarısız bir operasyonuydu. İşte Domuzlar Körfezi çıkartmasında Kübalıların Amerikalılardan ele geçirdikleri tanklar ve aynı zamanda o harekatı anlatan, o başarıyı anlatan bir müze, Girón Müzesi. Gelin bu müzeyi birlikte ziyaret

0: ve bir kez daha Kerem Bey'e uzatıyoruz mikrofonu.
1: Burası turizmde çok önemli bir noktaya gelecek. Sokaklarda her tarafta insanlar mutlu. O mutluluk, o heyecan, o enerji size de yansıyor. Ben 4 gündür çok mutluyum, çok güzel geçiyor. Umarım bundan sonraki günlerde böyle geçer.
2: Herhangi bir Türk yatırımcı burada oteller zinciri yapabilir mi? Ne diyorsun?
1: Yapabilir. Özellikle Amerika'da da var bunlar, Avrupa'da da var, Rusya'da da var, Arap ülkelerinde de, Dubai'de de var. Orada yatırım yapabiliyorsa burada da neden yapamazsın? Şimdi yatırımcının dikkat edeceği şey şu. Ben bir yatırım yaptım, buraya birileri gelir mi? Buraya gelir. Burası önümüzdeki yıllarda 1 numara olacak. Yani buranın yıldızı parlayacak. Onun için burada yatırımın olması, hele Türk yatırımcını burada sadece otel olarak da düşünmemek lazım. Burada yeme içme birimleri de kurabiliriz.
2: Yatırımı yapan kazanır mı Küba'ya?
1: Kazanır, kesinlikle kazanır. Kazanır. Kesinlikle kazanır.
2: Bir de çok fazla Türk geliyor herhalde. Çünkü Türkçe laf atıyor bazıları. Hani biz görüyoruz, Türkçe merhaba diyenler, hoş geldiniz diyenler var. Demek ki ne kadar çok Türk geliyor. Böyle bir Türk yatırım oteli olsa, değil mi, burada kendi otelimizde kalsak?
1: Tabii kendi otelinde kalacak, kendi bildiği kahvaltı yapacak, kendi bildiği yemekleri yiyecek. Çünkü burada tek sıkıntı, yemeklerine çok alışamıyoruz burada. Onun dışında mevsim çok güzel, insanlar çok sıcak, çok otantik, çok kendine özgü bir yer. Bir tek dediğim gibi o yemek kısmını da eğer bir Türk yatırımcı yatırım yaparsa sanıyorum para da kazanır, müşteri de çekebilir. Bu noktada bir sıkıntı yok bence.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Küba gezimiz devam ediyor. Türk yatırımcılar ne duruyorsunuz diyoruz. Küba sizi bekliyor. Bunu da hemen araya sıkıştıralım diyoruz. Küba'yı gezmeye

0: Rodos'u fethetmeye bu kızlar da gelmiş. Hem de ülkemizden, Türkiye'den.
1: Elif demin bizi çekiyorlardı. Biz de şimdi intikamımızı almaya geldik. İlk gelişiniz mi Rodos'a?
2: Aynen.
1: Beğendiniz mi?
2: Aynen, çok güzel.
1: Nasıl geldiniz yani, neyle geldiniz? Kruz falan?
3: Evet, Marmaris'ten geldik.
1: Marmaris'ten geldiniz. Kalacak mısınız?
2: Kalıyoruz. Üçüncü günümüz bu.
1: Üçüncü gün. Nereleri gezdiniz? Bir anlatın bize. Biz daha önce pek gelmedik yani.
2: Bunda Özge Hanım.
1: Evet, Özge Hanım rehberimiz. Evet.
4: Nereleri gezdik? İlk gün San Antonio koyuna gittik.
1: Antonio Queen Beach mi?
4: Antonio Queen Beach. İlk gün oraya gittik. Dün Lindos'a gittik ama tabii yer bulamadık. Erken gitmelerini tavsiye ediyoruz herkese.
1: Evet. Dolu muydu?
4: Çok kalabalıktı. Hiç yer bulamadık. Erken gidilirse ama sorun olmaz.
1: Evet.
4: Sonra bugün de Chambiki diye okunuyor galiba. Ondan emin değilim.
1: Zambiki Beach.
4: Zambiki
3: Beach.
4: Evet.
1: Oradaki manastıra çıktınız mı?
4: Çıkmadım.
1: Aa, bak şimdi bir şey söyleyeceğim. O manastırın bir özelliği varmış. Ben de yeni öğrendim. Mesela yani şimdi çok gençsiniz elbette ama ileride...
4: Ay pardon.
1: Değiliz. Gel gel, sen gel buraya gel. Bak şimdi ileride böyle çocuğu olması istenen kadınlar o manastıra çıkıyorlar. Evet. Ve ne oluyor biliyor musun? Orada böyle mumlar var. Bebek şeklinde mumlar. Zambiki Beach'in tepesinde, çok tepede bir kilise var. Evet, yaklaşık 100 basamak çıkmanız gerekiyor ama. Bakın yarın Zambiki Beach'e gidiyorsunuz. Sen gidiyorsun özellikle.
4: Tamam.
1: O mumdan yakıyorsun. Hemen kısmet de geliyor, çocuk da geliyor.
4: Tamam, sıkıntı yok.
1: Var. Çocuk var, her şey var kızlar.
4: Teşekkür.
1: Görüyorsunuz, Rodos'ta mutluluğu gördüğünüz gibi herkes bulabiliyor. Teşekkür ederiz. Bir merhaba diyelim mi Türkiye'ye?
4: Merhabalar.
1: Kalimera Türkiye.
4: Kalimera.
1: Teşekkürler.

0: Eskişehir'i gezerken bir Rodoslu'yla karşılaşıyoruz ve kendisiyle Rodos'u konuşuyoruz. Burada neler yapılır hemen öğreneceğiz. What's your name?
1: My name is Anna.
0: And where are you from?
1: I'm from Thessaloniki in Greece.
0: Thessaloniki, Selanik'ten geliyor. And how many times are you coming from? Are you tourist in Rodos actually?
1: No, I work here.
0: Ah, really?
1: Yeah, I live here.
0: How many years?
1: I moved here.
0: Ha, buraya taşınmış.
1: Evet. Yeah, for 4 years.
0: 4 years. And yes. You are an expert about Rodos then?
1: Yes.
0: Yes, 4 years is so long time. Yeah. And I want to ask you, as a tourist, I'm a tourist.
1: Yes.
0: And what kind of places I have to visit?
1: To visit?
0: Yes.
1: You must see for sure old town. Yes, this area, because you can find here museum, different places when you can see archaeological things and not only, okay, very, very old, different kind of cultures.
0: Yeah.
1: Of course, you have to go in new town. You can find different shops, different Greek food, nice Greek food you can eat there.
0: Oh. What kind of a place is that?
1: Lindos.
0: Lindos.
1: Yeah.
0: Is that a good
1: you
0: place?
1: You can find there many, many donkey.
0: Evet, Lindos'un iyi bir yer olduğunu düşünüyorum dedim ama o da dedi ki bir sürü eşek bulabilirsiniz.
1: Like
0: eşek, donkey.
1: Donkey tour, yeah. You can find a lot of shops. But Lindos has also a very old history.
0: Huh.
1: So you can see different places as well, like old town.
0: And beach. Please, top three beach in Rodos. I want to swim because.
1: You want to go there now?
0: No, not now, maybe tomorrow. Maybe you can join us.
1: Okay, so you have to go in Sambika, Sambika Beach, in Lindos, Lindos Beach as well. And why not in Faliraki?
0: Faliraki?
1: Faliraki, yeah, yeah. You will find.
0: Which one is the closest?
1: Closer to the center, you mean?
0: Yes.
1: Maybe Faliraki. Faliraki and Sambika is almost the same.
0: Yeah, Faliraki, Zambika ve Lindos plajları öneriliyor. Buranın yerlisi tarafından gördüğünüz gibi. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ. Do you want to say something to Turkey?
1: Να περάσετε όμορφα. So you have fun.
0: Evet, burada gelin ve eğlenin diyor. And do you know how to say I love you in Turkish?
1: I knew it, but I forget. And seviyorum.
0: Seni seviyorum.
1: Seni seviyorum.
0: Thank you very much. I love you too.
1: Hey, thank you very much.
0: Gördüğünüz gibi seni seviyorumu da aldık. Buradan hareket ediyoruz. Rodos'ta akşamı buluyoruz. Romeo restorandayız. Rodos'ta Eskişehir'de eski ve çok keyifli bir mekandayız. Bu mekanı sizlerle tanıştıralım istiyoruz. Karşınızda işte keyifli bir Yunan gecesi ve Yunanistan'dan, Rodos'tan güzel gece manzaraları. Turumuz boyunca bize eşlik eden Hayal Hanım'la beraberiz. Neler var masamızda?
2: Sahanaki, Yunanistan'a özel peynir kızartması.
0: Evet.
2: Ondan sonra kızartma patatesimiz var. Cacık var.
0: Caciki.
2: Caciki. Evet. Kalamar var, kalamari.
0: Kalamari. Her şeyin sonuna iyi koydun mu? Yunanca oluyor. Başka? Orada bir pide mi var? Ne o?
2: Orada da pidemiz var.
0: O da ne deniyor? Pita.
2: La carne pita.
0: Ne?
2: Pita.
0: Pita.
2: Pita.
0: Pita. Görüyorsunuz. İyi koydun mu her şey Yunan. Ve keyifli manzaralarla bir akşamın daha sonuna geliyoruz. Mustafa,

0: Yepyeni bir sabaha uyanıyoruz Rodos'ta. Bugün Rodos'ta şehir merkezi dışındaki keyifli yerleri gezeceğiz. İlk durağımız Kalitea.
1: Değerli izleyenlerimiz, Rodos turu devam ediyor. Şimdi de Rodos'un eşsiz plajlarını ve güzel doğa harikalarını sizlerle buluşturmaya geldik. İşte bu güzel yer aynı zamanda bir termal kaynak. İtalya

0: İnsanlar bu bölgeyi yönettiğinde aşağıdaki kaynakları kullanmışlar ve özellikle mideye, böbrek taşlarına iyi gelen suyu keşfetmişler. Burada da bir tesis kurmuşlar. İtalyanlar buradan ayrıldıktan sonra Yunanlılarsa burayı bir beach club haline getirmişler. Sadece Rodoslular değil, Yunanistan'ın dört bir yanından, Avrupa'nın dört bir yanından insan akıyor buraya. Şimdi Kalitaya'yı birlikte keşfetme zamanı. Burada İtalyanlardan kalma bir termal tesis de var.
1: Burası bir termal kaynak ve işte bu kaynak çeşitli hamamlarla ve çeşitli komplekslerle İtalyanlar döneminde fazlasıyla kullanılmış. O dönemden kalan arkamızdaki bu yapı, hamam yapısını Yunanlılar restore etmişler. Ve burada ayrı bir renk ve doku olarak da sunuyorlar. Bizler denize doğru, plaja doğru iniyoruz. Bakalım aşağıda neler bulacağız.
0: Harika bir beach.
1: Kalitaya'da plaj kısmına gelmiş bulunuyoruz değerli izleyenler. Arkamızda görmüş olduğunuz bu minik koy ve devamında kafeler ve plaj hakikaten eşsiz bir doğal güzellik sunuyor. İşte görmüş olduğunuz gibi burada dalış eğitimi de veriliyor. Aileler özellikle bu noktayı tercih ediyorlar. Çünkü burada karnınızı doyurabileceğiniz bir restoran, bir kafede söz konusu. Sabahtan buraya gelip akşama kadar keyifli vakit geçirebileceğiniz bir alan diyoruz ve Kalitaya Beach'ten güzel manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Madem termal su var, biz de deneyelim dedik.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda termal kaynaklardan birindeyiz. Burada adeta taşın içinden su fışkırıyor. Bu kaynağın özellikle İtalyanlar döneminde termal kaynak olarak kullanıldığı biliniyor. O yıllardan bu yana şifa kaynağı olarak biliniyor bu su. Neye iyi gelir diye sorduk. Böbrek taşlarını düşürmeye iyi gelir, sindirim sistemini düzenlemeye iyi gelir, zayıflamaya iyi gelir gibi şeyler öğrendik Yunanlı dostlarımızdan. Dedik ne yapacağız bunu, yani neremize süreceğiz? Dediler ki sürmeyeceksiniz, bunu tadacaksınız dediler. Biz de şimdi tadacağız. Bakalım nasıl bir su bu değerli izleyenler. Hani Rodos'a geldiğinizde özellikle zayıflamak isteyenler, evet, ne yapıyorsak sizleri...

0: E kimse söylemedi bunun tuzlu olduğunu. Bildiğin tuzlu su bu.
1: Şimdi de Rodos'un en güzel plajlarından birine gidiyoruz. Faliraki.
0: Değerli izleyenlerimiz, Rodos turunda işte bir başka duraktayız. Burası Faliraki, merkeze yaklaşık 25-30 kilometre uzaklıkta çok keyifli oteller bölgesi olarak adlandırılan yer. Aynı zamanda geniş bir plaj, kum son derece güzel, deniz sıcacık diyebiliriz. Hani merkezde kalmak istemeyenler Faliraki bölgesine gelerek burada da kalabilirler. Ve bizler Faliraki'den güzel manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Bakalım burayı beğenecek misiniz?

0: Keyifli anlardan sonra Lindos'a gitme zamanı. Lindos bir ortaçağ şehri.
1: Lindos'un en önemli özelliklerinden bir tanesi dar ara sokakları, harika bir plajı ve denizi ve tabii ki Lindos'un meşhur eşekleri. Bütün bunları sizlere göstereceğiz. Şimdi tepeden Lindos'a bir bakalım. Sonrasında aşağı inip daha yakından tanıyalım.

0: Şimdi de Lindos'un sahilindeyiz.
1: Değerli izleyenlerimiz, işte Lindos'tayız. Lindos'un en önemli özelliklerinden bir tanesi gördüğünüz işte bu plaj. Tıklım tıklım her daim dünyanın dört bir yanından insanlar Lindos'a akın ediyorlar. Lindos tabii tarihi bir şehir, antik bir şehir ama turizmle anılması işte bu plaj ve bu temiz deniz sayesinde. Bizler şimdi bir şeyler atıştıracağız burada ve hazırız Lindos'un ara sokaklarında kaybolmaya. Öncesinde ben size çok özel bir yemek tanıştıracağım. Evet, yemeği sizler için yaptırtacağız ve organize edeceğiz. O arada da Lindos'tan güzel manzaralar getireceğiz ekranlarımıza.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Hayatının kıymetini bilenler.
5: Biziz.
6: Biziz.
7: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
4: Makineniz uzun yaşar Kalgon'la. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
15: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
16: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben.
15: Nasıl yakışıyor mu bana?
14: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
17: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sıraya daha.
15: Eyvah yakalandım.
18: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?

0: oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
0: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
0: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
0: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Platin Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
9: Algoritma yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
15: Dağ taş kurumuş, rahmetin eseri yok.
16: Yaz geliyor, takım elbiseye kim bakar? Bir gömlek, bir pantolon tamam.
17: Habibe, Cemile'ye mukayyet oluyorsun he mi?
18: Merak etme, gözümden ayırmıyorum.
16: Kaça mal oldu?
19: Vallahi takım taklavat falan 17.000.
16: Sana bir kız vereceğim, ehli namus bizden.
17: Doğurmadım ama ben anayım, hepsinin anası.
16: Gayrı İstanbul kazan, ben kapça.
20: Dayım razı oldu, gelip görecek sizinkileri.
17: Ağalarım razı gelmez.
20: Buz gelir ağalarım.
17: Tövbe de.
16: Abi Beysin Cabbar daha münasiptir. O büyük. Onda para çok. Mal çok.
20: Duyduydum geldiğini.
19: Ben de sizin habersiz gidişinizi duyduydum.
20: Hesap verecek kimsemiz yoktu.
17: Yok. Bu düğün olmayacak hadi.
16: Düğünümüze hoş geldin Zelhabacı.
17: Bilemedin Cabbar'a. Bu düğün bildiğin düğünlerden değil.
3: Düğün bugün 16.15'te TV4'te.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
0: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
22: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
23: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen

kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları, bitter çikolata sosuyla buluş.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: %100 Türk formatı olan cevap soruda ile karşınızdayız. Yarışmacılarımız yine karşımda. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz biraz?
1: Tabii ki. Aylin Yaya, 27 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Özel bir firmada satış pazarlama uzmanı olarak çalışıyorum.
0: Nasıl başvurdunuz?
1: Çok keyifle başvurdum. Çok heyecanlandım. Çok istiyordum bu yarışmaya katılmayı. Bir gün izlerken dedim ki neden ben de orada olmayayım? Neden bu platformu solumayayım? Birden başvurdum ve oldu.
0: Bakalım izlemekle burada olmak arasında nasıl bir fark olacak? Ve dün cevap vermeme hakkını kullanarak kasadaki para miktarını 8.000'e çıkardınız.
2: Evet.
0: Bugün bir numaraya geçmişsiniz.
2: Bu sefer bir değişiklik yapayım. Belki burada 5.000 TL'lik ödülü kazanırım ya da önce tabii finale çıkmak gerekiyor.
0: 5.000 lirayı kazandığınızda neredeydiniz? Hatırlıyor musunuz?
2: İkideydim. İkideydim ama iki daha sonra üst üste uğursuzluk getirdi. Bakalım bugün bir nasıl bir...
0: Geziyorsunuz öyle.
2: Avantaj sağlayacak, evet.
0: 2, 3, 4 diye bakalım. Gülşah Hanım iyi miyiz?
3: İyiyiz. Çok teşekkürler Ersin Bey. Siz iyisiniz.
0: Teşekkür ediyoruz. Bugün bakalım performansınız nasıl olacak ve Osman Bey 12. soruda liderlik koltuğunu bir anda Serhat Bey'e teslim ettiniz.
4: Evet, yarışmanın en güzel taraflarından bir tanesi de bu zaten. Hani neyi ne kadar çok bildiğiniz değil, ne zaman, kime göre bildiğiniz önemli. Keyif aldım ben de geçen yarışmada ama bu sefer biraz daha iddialı olacağımı düşünüyorum inşallah.
0: Bugün yine özellikle Serhat Bey ile olan rekabetinizi merakla bekliyorum. Aynı Hanım bakalım nasıl bir renk katacak. Gülşah Hanım'dan da daha iyi bir performans bekliyorum. Başarılar dileyelim ve hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Her bir etapta 4 soru var. İlk etap bilgi etabı, 1000 puan değerinde. İkinci etaba geldiğimizde dikkat etabı, bu kez puan değeri 2000. Ve üçüncü etap akıl oyunu etabı, soru değeri 3. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Finalde de 5000 lira para ödülü için birebir yarışacağız. 20 saniyede süreniz olduğunu hatırlatayım. Başlayalım mı?
2: Başlayalım.
0: Yarışmacılarımız hazır. Ben hazırım. Cevap soruda başlıyor.

0: Bugün iştah açıcı bir soruyla başlıyor yarışma. İtalyan mutfağının en özel yemeklerinden birisidir. Aslında bir tür makarnadır. Özel olarak açılan ince hamurların arasına domates sosu, peyniri ve özel bir kıymalı sos konularak yapılır. Aslında ismi yemeğin piştiği kabın adıdır. Ancak zaman içinde yemeğin adı haline gelmiştir. Günümüzde ıspanaklı, sebzeli, peynirli gibi farklı soslarla da yapılmaktadır. Sorumuz gelsin. Domates ve özel kıymalı sosla yapılan İtalyan yemeğinin adı nedir? Süreniz başladı. Özellikle İtalya'nın güneyinde, Napoli'de çok çok meşhurdur. Bizde de su böreğiyle biraz karşılaştırılır diyebiliriz. Bakalım cevaplarınız ne durumda? Buyurun lütfen. Serhat Bey.
1: Lazanya.
0: Aynı Hanım.
2: Spagetti bolognese.
0: Eyvah dediniz bir anda.
2: Benim canım çekti. Herhalde o yüzden kafam ona gitti izlerken.
0: Spagetti bolognese. Osman Bey.
3: Lazanya. Roma'da da yeme fırsatım olmuştu.
0: Napoli'ye gittiniz mi hiç?
3: Yok, henüz daha gidemedim.
0: Gitmediniz. Peki Gülşen.
4: Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Osman Bey ve Serhat Bey'e lazanya diyorum.
0: Siz dün de bayağı bir katıldınız.
4: Sonrasında.
0: Sonrasında ama üçüncü oldunuz.
4: Aynen. Aynen Ersin Bey.
0: Üç tane lazanya, bir tane de spagetti bolognese var. Buyurun cevabı görelim o halde. Lazanya olacaktı tabii ki doğru cevap. Ve yeni yarışmacımız Aynı Hanım. Bayağı bir emindiniz ama.
2: Bayağı bir açmışım ben. Emin değilmişim de demek ki.
0: Peki ikinci sorumuza geçiyoruz. Önce konu başlığımızı görelim.

Türkiye'nin tatil beldeleri İtalya'dan geldik ülkemize. Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı bir adadır. Ali Bey Adası olarak da bilinir. Kurtuluş Savaşı sırasında işgalcilere ilk asker kurşunu burada 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya Bey tarafından atılmıştır. Ve bu şekilde Yunan ordusuna Anadolu'da ilk direnişte burada başlamıştır. Adanın Anakara'ya bağlantısı iki ayrı köprüyle sağlanmaktadır. Akdeniz bölgesinde bulunan ve sardalyaya benzeyen papalina balığıyla meşhurdur. Sorumuz gelsin. Ali Bey Adası olarak da anılan ünlü tatil beldemizin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Son saniyeler. Gülşah Hanım da son anda cevabını yazdı. Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: Cunda.
0: Gittiniz mi hiç?
1: Gittim ama yanıtından çok emin değilim.
0: Emin değilsiniz.
1: Umarım.
0: Başta da bayağı bir düşündünüz zaten.
1: Evet, düşündüm. Ali Çetinkaya, Atatürk'ün yakın arkadaşı, 172. alay Balıkesir bölgesinde. Ama bakalım ne olacak. Ben de inanın merakla bekliyorum doğru yanıtı.
0: Aynen Hanım.
2: Bolognese'nin etkisinden çıkabildim ben. Cevabımdan da çok eminim. Cunda Adası.
0: %100 eminsiniz.
2: %100 eminim.
0: Osman Bey.
3: Cunda Adası. Ben de birkaç sefer gittim. İyi biliyorum. O yüzden eminim.
4: Ben bilemedim.
0: Arkadaşlarınıza katılamayacaksınız.
4: Aynen, katılamayacağım bu sefer. Çanakkale'ye bağlı kalarak biraz daha Gökçeada dedim bu sefer.
0: 3 Cunda, 1 Gökçeada var. Balıkçıları çok meşhurdur. Fener balığı da çok güzeldir ama zeytinyağı özellikle sabunuyla beraber de çok çok meşhurdur. Cevabı görelim. Tabii ki doğru cevap Cunda olacaktı. Gülşah Hanım, siz gitmediğiniz için herhalde.
4: Evet, ben Gökçeada'ya gittiğim için herhalde oraya yazmak istedim biraz daha.

0: Yine yurt içinde, bu kez başka bir noktaya götüreceğim sizleri. Türkiye'nin Adıyaman ilinde yer alan 2150 metre yüksekliğinde bir dağdır. 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'nde kültürel varlık olarak yerini almıştır. Civarında Helenistik çağa ait pek çok kalıntı bulunmuştur. Yükseklikleri 10 metreyi bulan heykeller Helenistik, Pers ve yerel sanat figürlerinden izler taşır. Büyüleyici heykeller metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle Komagene Krallığı'nın kutsal alanı olarak nitelendirilir. Bu dağın en büyük özelliği volkanik, tabii anıt ve de insan eli değmiş bir özellikte olmasıdır. Devasa heykellerin o dönemin ilkel koşullarında nasıl yapıldığı ve oraya nasıl taşındığı hala sırrını korumaktadır. Sorumuz gelsin. Adıyaman ilinde yer alan bu dağın adı nedir? Süreniz başladı. Baştan söyleyeyim, 4'te 4 cevap bekliyorum. Batı ve Doğu uygarlığının bir köprüsüdür aslında. O eserler gözünüzün önünde, öyle tahmin ediyorum ki canlanmıştır mı acaba? Buyurun cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: Nemrut Dağı.
0: Aylin Hanım.
2: Nemrut.
0: Osman Bey.
3: Nemrut Dağı.
0: Ve Gülşah Hanım.
2: Sizi utandırmadığımız için 4'te 4 cevap verdiğimizi düşünüyorum. Bu konuda Nemrut Dağı diyorum.
0: O halde ben de alkışlarla doğru cevaba doğru gidiyorum. Buyurun, doğru cevap geliyor. Teşekkür ediyorum. Beni mahcup etmediğiniz için 4'te 4 doğru cevap bekliyorum demiştim. Ve artık ilk etabın son sorusuna geldik. Yani 1000 puan değerindeki son sorumuzdayız. Ve konu başlığımızı görelim. Her birini duyduğumuzda hemen mırıldanmaya başladığımız halk türküleriyle devam ediyoruz. 1900'lü yıllarda Fas'ta değirmencilik yapan İbrahim haksız bir suçlamayla karşılaştı. Gürcü bir beyin yeğeni tarafından vurulmak üzereyken atik davrandı ve onu vurdu. Ardından dağa çıktı ancak Gürcü Bey kan davası güttü. Olay kısa sürede Türk-Gürcü çatışmasına döndü. Osmanlı Devleti olaya el koydu fakat İbrahim halkın desteğiyle ele geçirilemedi. Birkaç sene sonra affını talep etti ancak kabul görmedi. 1913'te doğduğu köyde 8 saat süren çarpışma sonucu öldürüldü. Adına türkü yakıldı. Sorumuz gelsin. Haksız yere suçlanan İbrahim için yakılan türkünün adı nedir? Süreniz başladı. Mertliği, yiğitliği, yardımseverliği ile bilinen bir halk kahramanı. Bakalım bu halk kahramanını bilebildi mi acaba yarışmacılarımız? Buyurun lütfen. Serhat Bey.
1: Halil İbrahim.
0: Halil İbrahim dediniz. Aynen Hanım.
2: Halil İbrahim.
0: İki Halil İbrahim var. Ve yanlarına kim gelmiş?
3: Hekimoğlu.
0: Hekimoğlu geldi. Gülşah Hanım.
2: Halil İbrahim.
0: Emin bir şekilde kafayı salladınız.
2: Sizin bir bakışınızdan ben bir şüpheye düştüm kendimde. Acaba başka bir şey mi yazdım diye. Evet ama eminim.
0: Üç Halil İbrahim var. Ve bir de Hekimoğlu var. İlk etabın son sorusu ve doğru cevap geliyor işte. Hekimoğlu doğru cevap olacaktı ve etap biterken Osman Bey 2000 puanı haneye yazdırdınız.
3: Soruya başlarken Ünye diye başladınız.
0: Evet, Fas'ta.
3: Evet, pardon, Fas'ta diye başladınız. Doğru, Ünye Fas'ta diye zaten türkünün sözleri devam eder. Türk halk müziğine karşı özel bir ilgim var. Amatör böyle bağlamayla uğraşıyorum. Kendi kendime dinlemeyi çok seviyorum. O yüzden benim için kolay bir soruydu aslında.
0: Ve böylelikle Hekimoğlu'yla bitirmiş olduk ilk etabı. Puan durumuna şöyle bir bakarsak eğer. Osman Bey, dün de benzer bir performans ortaya koydunuz. 2950 puanla şu anda 4. soruyla birlikte liderlik koltuğundasınız. Serhat Bey, 950 puanda 2. sırada. Aynı Hanım ve Gülşah Hanım 600 puanınız var. İkinci etaba geçiyoruz. İkinci etap demek dikkat etabı demek. İşte yeni etap. Cevap soruda, cevap soruda. Dikkat etabında artık her bir sorunun değeri 2000 puan. Ve işte beşinci sorumuzun konu başlığı geliyor.

Eskimoğlar, 5. sorumuz. Eskimoğlar Doğu Sibirya, Alaska, Grönland ve Kanada'da yaşıyorlar. Alaska'da çamur sıvalı dikdörtgen evlerde, Grönland'da taş, toprak ve balina kemiğinden yapılmış kubbeli evlerde yaşarlar. Kanada'da iglo adı verilen buzdan yapılmış kubbeli evlerde yaşarlar. Kanada'da hava sıcaklığı -30 derecelere kadar düşer. Ancak Eskimoğulların Kanada'da içinde yaşadıkları buzdan yapılmış evlerinin iç sıcaklığı 10 derece civarındadır. Ekonomileri avcılık ve balıkçılığa dayanıyor. Bugün farklı ülkelerde yaşayan toplam Eskimo nüfusu yaklaşık 150 bin kadardır. Sorumuz gelsin. Kanada'da bulunan Eskimoğulların buzdan yapılmış kubbeli evlerine ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: kardan tuğlaları böyle hep beraber yaparlar. Ondan sonra şunu güzelce yaptıktan sonra en son tepesine de orada bir havalandırma şeyi vardır. Onu da yerleştirirler. Ama işin aslında en önemli noktalarından bir tanesi onun tamamen buza dönüşmesidir. Nasıl buza dönüştüğünü biliyor musunuz? Bir fikriniz var mı? Onu yaptıktan sonra elinize bir lamba alırsınız. O lamba ile beraber içeriye girer ve oradaki o kara yaklaştırırsınız. Daha sonra erimeye başlar. Soğuklukla beraber o tamamen buza dönüşür ve artık sapasağlam bir vaziyettedir. Girişini de yaptıktan sonra özellikle büyük hayvanların oraya girişini de engellemiş olursunuz. Ve hatta komşuculuk da yaparlar. O tüneller birbirine bağlanır, insanlar hiç dışarıya çıkmadan öylesine birbirlerine gidip gelerek de yaşarlar. Eskimoların enteresan bir hayatı da vardır. Acaba o yaşadıkları yer neresi diye sorduk. Buyurun cevaplar lütfen. Serhat Bey.
1: İglo.
0: Aylin Hanım.
2: İglo.
0: Osman Bey.
3: İglo.
0: Ve Gülşah Hanım.
4: Ben yanlış duyduğumu düşünüyorum. Biblo olarak duydum. O yüzden biblo yazdım ama iglo olacaktı doğru cevap.
0: Biblo nasıl bir şey peki?
4: O şekilde duydum. Maalesef yanlış yazmışım.
0: Onun bibloları da vardır ama herhalde o
4: yani
0: evlerin.
4: Yani aslında biblolar da belirli bir şekillerde oldukları için olabileceğini de düşündüm ama ses benzetmesi oldu.
0: İglo 3 tane, bir tane de biblo var aramızda. Ve acaba ben ne demişim? Kanada'da iglo adı verilen buzdan yapılmış kubbeli evlerde yaşarlar. Cevap soruda. İglo doğru cevap.

Atlar, yeni sorumuzun konu başlığı, detaylarda ne var? Atlar binlerce yıldır insanlarla birlikte yaşıyor. Atların erkeğine aygır, dişisine kısrak, yavrusuna tay, iyi diş edilmiş olanına beygir denir. Tarpan adı verilen Avrupa yaban atının nesli 19. yüzyılın başlarında tükenmiştir. Atlar ayakta uyurlar çünkü bacak kemiklerinin kilitlenebilme özelliği vardır. Ortalama ömürleri 25-30 yıldır. 40'lı yaşları görenler de vardır. Atlarda evcil memeli hayvanlardaki gibi köprücük kemiği yoktur. Bu da onların daha büyük adım atabilmelerini sağlar. Atlar 11 ay gebe kalır ve genellikle bir yavru doğurur. Yavrunun gözleri açık doğar ve birkaç dakika sonra kalkarak annesini takibe başlar. Sorumuz gelsin. Atlarda hangi kemik yoktur? Süreniz başladı.

0: Dünyadaki en yaşlı at 62 yıl yaşamış. Normalde 25-30 arası. Yaşadığı yer, yaşam şartları tabii ki değişiklik gösteriyor. 40'lı yaşları da az önce verdiğim bilgilerde gördük. Old Billy isimli bir İngiliz atı 62 yaşında hayatını kaybetmiş. Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: Köprücük.
0: Aylin Hanım.
2: Köprücük.
0: Osman Bey.
3: Köprücük.
0: Ve Gülşah Hanım.
2: Köprücük.
0: Köprücük kemiği yoktur cevabı verdiniz. Peki bu ona ne gibi bir avantaj sağlar? Köprücük kemiğinin nerede olduğunu biliyor muyuz?
3: Evet. Boyunla omuz arasında.
0: Evet, şuralarda köprücük kemiğimiz vardır.
2: Daha uzun adım atabilmesini sağlıyordu galiba.
0: Daha uzun.
1: Daha hızlı koşmasını sağlıyor dolaylı olarak da. Yani sanırım daha uzun adım atmasını sağlıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla daha hızlı koşuyor.
0: Onun olmaması demek omurgayla bacakların arasında böylelikle kas dokusuyla bağlantı sağlaması ve hareket edebilme, aynı zamanda hızlanabilme kapasitesini de ortaya çıkartıyor. 4 tane köprücük kemiği var ama atlarda köprücük kemiği yoktur dedi yarışmacılarımız. Ben ne demişim peki? Atlarda evcil memeli hayvanlardaki gibi köprücük kemiği yoktur. Bu da onların daha büyük adım atabilmelerini sağlar. Köprücük kemiği doğru cevap. Böylelikle 4 yarışmacımız da puanları bölüştüler. Ve hızlı tempolu bir şekilde gidiyoruz. Güzel bir rekabet var aralarında. 7. sorumuzdayız. Otomobil parçaları Recep İvedik'ten çıktık yola. Bakalım neler var. Şanzıman. Motorlu taşıtlarda motorun yükünü azaltarak arabanın istenen hızda hareket etmesini sağlayan dişliler topluluğu. Şasi. Aracın iskelet bölümüdür. Buji. Patlamalı motorlarda yakıtı tutuşturmaya yarayan araçtır. Dingil. Tekerlerin üzerinde döndüğü çubuktur. Hava filtresi. Motora giren havayı süzerek toz ve pisliklerden arındırır. Yağ filtresi. Motor yağını süzerek toz, pislik ve artıkların yağlama sistemine karışmasını önleyen bir filtre. Amortisör. Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı gibi hareketleri en aza indirip yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen. Sorumuz gelsin. Patlamalı motorlarda yakıtı tutuşturmaya yarayan araca ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: şekilde etkiler. Acaba nedir? Buyurun cevaplar lütfen. Serhat Bey.
1: Buji.
0: Aynen Hanım.
2: Buji.
0: Osman Bey.
3: Buji.
0: Ve Gülşah Hanım.
2: Buji.

0: ediyorum. Kurallara dikkat ediyorum.
1: Ama ufacık bir arıza olsa sağ tarafa çeksem hiçbir şeyden anlamam diyorsunuz.
0: Abimi ararım.
1: Hemen anında. Sizin nasıl aranız Gülşah Hanım?
2: Benim iyidir Ersin Bey. Babamın şehir içi ve şehirler arası bir taşımacılık şirketinde otobüsü var. Dolayısıyla bizim evimizde her gün şanzıman, buji vesaire konular hep geçer. Dolayısıyla hepsine de bir kulak dolgunluğum vardı.
1: Sizde peki bir arıza olsa hemen işin başına geçer misiniz? Babanız öğretti mi onu?
2: Yani şöyle tespit edebilirim ama tahmin edemem. Herhalde bunda bir şey var, bu buradan kaynaklanıyor falan derim. Ama ortuslardan bir ses geliyor derim mesela. Oradan bir sıkıntı olmaz ama tamiratta tabii ki de yapamıyoruz, yardım alıyoruz.
1: Peki, 4 tane buji cevabı görüyoruz. Ben ne demişim peki, dinleyelim. Cevap soruda. Buji. Patlamalı motorlarda yakıtı tutuşturmaya yarayan araçtır. Cevap soruda. Buji doğru cevaptı. Az önceki gibi yine tüm ışıklar yeşile dönüştü. Asit yağmurları 8. sorumuzun konu başlığı. Asit yağmurları kimyasalların yağmur, kar, sis veya çiğ halinde düşmesine verilen isimdir. Asit yağmurlarının etkisi ülkemizde bazı ormanlarda görülmektedir. Bunlar özellikle Murgul Göktaş, Samsun Gelemen ve Muğla Yatağan ormanlarıdır. Asit yağmuru toprağı zayıflatır, verimini düşürür, akarsu ve gölleri zehirler. Normal koşullar altında oluşan yağmurların pH değeri 5.6'dır. Bu rakamın altındaki değerler asit yağmurlarını gösterir. Asit yağmurlarının en önemli doğal nedeni yanardağlardır. Ancak asıl sebep fabrika ve motorlu araçlardan salgılanan zehirli gazlarla deodorant ve parfüm kullanımıdır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Samsun'un hangi ormanları asit yağmurlarından etkilenmektedir? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniye. Son anda yarışmacılarımız cevabını yazdı. Buyurun lütfen. Serhat Bey.
1: Gölemen. Biraz böyle duyduklarımı karıştırıp bir sözcük ortaya çıkardım ama sanırım...
0: 3 tane de soru işaretini koydunuz.
1: Evet, bayağı bu sefer 3 tane oldu soru işareti.
0: Aynen Hanım.
2: Burdul, Göktaş'ı, yatağın, üçünden.
0: Samsun.
2: Samsun, Muğla.
0: Samsun, yani onlar ama Samsun, hangi
2: Samsun.
0: Orman?
2: Samsun. Burdul.
0: Burdul ormanları diyorsunuz. Osman Bey.
3: Samsun, Göktaş, Muğla, yatağın gibi hatırlıyorum. Bakalım ne çıkacak.
0: Yalnız bunların hepsinin tek bir isim olmadığını anladınız herhalde değil
3: tabii
0: mi?
3: Tabii ki. Tabii.
0: Tane tane çünkü.
3: Şehirlerin farklı içerisindeki ormanlardan bahsediyoruz.
0: Gülşah Hanım.
4: 3 tane il söylediniz. Sivas, Samsun ve Muğla'yı. Muğla ve Samsun'u hatırlıyorum. Sivas'ı biraz karıştırdım. O yüzden ilk cevabımı sildim. İkincisini Göktaş olarak yaptım. Bakalım.
0: O yüzden Mengel, Göktaş ama Mengel'i sildiniz.
4: Evet.
0: Şu anda Gölemen, Burdul, Göktaş ve yine Göktaş cevaplarını görüyorum. Ben de kendimden şüphe ettim şimdi. Acaba ben nasıl söylemişim diye merak ediyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Buyurun, doğru cevap geliyor. Cevap soruda. Asit yağmurlarının etkisi ülkemizde bazı ormanlarda görülmektedir. Bunlar özellikle Murgul Göktaş, Samsun Gelemen ve Muğla Yatağan ormanlarıdır. Cevap soruda. Yani açık açık net duyulur bir vaziyette Samsun Gelemen demişim yani.
1: Bir harfle kaçmış.
4: Evet.
0: Atakum. Ben çok severim mesela orayı. Sahil böyle muazzam bir hale dönüşmüştür. Samsun'a da Karadeniz'e de buradan selam ve sevgilerimizi gönderip ikinci etabı tamamlamış olduk. Peki puan durumu ne oldu ona bir bakalım. Osman Bey'in birinciliği devam ediyor. Dün de böyle bir bir bir bir gitti ama 12. soruda devrildi.
3: Galiba son gülen iyi gülüyor.
0: Bu 4650 puanda. 2650 puandasınız.

0: Berat Bey. Yine takip ediyorsunuz Osman Bey'i.
1: Az önceki harfi doğru yazmış olsam ters durumda olacaktık.
0: Tek başınıza
1: ama,
0: evet. Şu anda 6650 puan olacaktınız.
1: Evet.
0: Aynı Hanım, performansınız nasıl size göre? 2300 puanla şu anda 3. sıradasınız.
2: Daha iyi olabilir. Mesela şu an Samsun Deniz ya, kapalı pideyi düşünüyorum. Diğer kategoriye kadar onu aklıma atabilirsem açılacağım. İngiliz atı gibi açılmayı düşünüyorum.
0: Sizin yemeklerle aranız iyi herhalde. Hep oradan gidiyorsunuz.
2: Seviyoruz. Yani Türk mutfağı çok zengin, çok güzel.
0: Yapmayabilir misiniz yemeği değil de?
2: Orasını karıştırmayalım. Yemesi keyifli ama.
0: Gülşah Hanım, 1600 puandasınız. Siz Kayserilisiniz.
3: Evet, Kayserili.
0: Yani yapmayı bizim, herhalde.
3: Tabii bizim mutfağımızda Kayseri'de eğer yapmıyorsanız evde kaldınız demektir.
0: Eyvah, öyle midir?
3: O yüzden hepimize küçüklükten beri mantıyı doldururlar. Boş vakitlerde bütün kız çocukları mantıları doldurmaya başlar. Hatta erkekleri de artık bu işin içine dahil edilir.
0: Kayseri'de herhalde mantı yapmayı bilmeyen kimse yoktur değil
3: yoktur.
0: Mi?
3: Yoktur. Ve gerçekten de bir kaşın içine yaklaşık 35 tane sığdırıyoruz. 40 tane olmasa da 35 tane sığdırıyoruz.
0: Daha fazla yemek konuşmayalım bence. İsterseniz hemen yeni etaba geçiş yapalım. Akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Yeni etaptayız. Akıl oyunu etabında artık her bir sorunun değeri 3000 puan. Final öncesinde yarışmacılarımızı 4 soru bekliyor. Bakalım yeni sorumuz ne olacak? Rafet Erroman 16 yaşında ilk kez söz yazdı ve beste yapmaya başladı. 1985 yılında 17 yaşındayken Midnight Entertainment film şirketine figüran olarak başvurdu ve çalışmaya başladı. 1987'de ilk uzun metrajlı filmi Defender'da başrol oynadı. Kimliğinde Yaşlut olarak yer alan soyadını Almanya'da verdiği 4 yıllık hukuk mücadelesi sonucunda El Roman olarak değiştirdi. Frankfurt Kültür Festivali'nde 1994 yılında Media Artist Award, Medya Sanat Ödülünü aldı. Bir yıl sonra ilk solo albümü olan Gençliğin Gözyaşlarını çıkardı. Bu albümü 1 milyonu aşan satış rakamlarına ulaştı. 1998'de Avrupa'da ilk solo albümü piyasaya çıktı. 2000 yılında Müjdar'la birlikte Dar Alanda Kısa Paslaşmalar filminde oynadı. Sorumuz gelsin. Rafet Erroman ilk albümünü kaç yılında çıkarmıştır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: 1995.
0: Aylin Hanım.
2: 1995.
0: Osman Bey.
3: 1985.
0: 1985.
3: Evet.
0: Ve Gülşah Hanım.
4: Ben de 1985 diyorum.
0: Osman Bey kaç doğumlusunuz?
3: 89.
0: 89. Çocukluk dönemlerinizde Rafet Eroman şarkıları hatırlıyor musunuz?
3: Hatırlıyorum.
0: Mesela en çok hatırladığınız?
3: Sorma neden? En sevdiğim şarkılarından bir tanesidir. Yine Macera Dolu Amerika var. En çok aklımızda kalan.
0: İlk albümündeki şarkılardan, evet, değil mi? 2985, 2995. Aralarında 10 yıl var verdiğiniz cevaplarda. Acaba puanlar nereye gidiyor? Doğru cevabı görüyoruz. ...1995 olacaktı. Çünkü 1994 yılında Medya Sanat Ödülünü aldıktan sonra bir yıl sonra ilk sol albümünü çıkardığı şeklinde bir ifadem olmuştu. Böylelikle 85 size puan kazandırmadı. Serhat Bey ve Aylin Hanım ikinci, üçüncü etaba puanlarla başladılar. 10. sorumuza geçiyoruz şimdi. İşte konu başlığımız.
5: Ordunuz ve milletiniz sizi hal etti. Sultan Abdülhamit. Sokaklar tutulmuş vaziyette. Birinci ordu her yolu kesti. Hepsi kışlalarından sizi tahttan

0: indirmek için çıktı. Boğazda bir gemi işaretimi bekliyor. Eğer hal edilmeyi kabul etmezseniz, bu saray içindekilerle beraber topa tutulacak.
1: Millet sizi hal etti. Direnmenin faydası yok. Tahttan çekileceksiniz.
2: ...31 Mart vakası yeni sorumuzun konu başlığı. Osmanlı Devleti'nin çöküşe yaklaştığı günlerdi ve 2. Abdülhamit 1908'de 2. Meşrutiyeti ilan etti. Ancak politik istikrarsızlıklar ve çalkantılar halk arasında isyana sebep oldu. 13 Nisan gece yarısı avcı taburuna bağlı askerler ayaklanarak ülkenin şeriatla yönetilmesi talebinde bulundular. İsyancılar, İttihatçı subay ve vekilleri buldukları yerde öldürülüyordu. Duruma hakim olamayan İttihatçılar Selanik'teki 3. Ordu'yu harekete geçirdi. Mustafa Kemal'in önderliğindeki hareket ordusu 22 Nisan'da İstanbul'a girdi. 24 Nisan'da isyan tamamen bastırıldı. Ayaklanma bastırıldı, ülkede sıkı yönetim ilan edildi. İsyan Rumi takvimine göre 31 Mart 1325'te gerçekleştiğinden 31 Mart vakası olarak adlandırıldı. Sorumuz gelsin. 31 Mart vakası olarak adlandırılan isyan kaç gün sürmüştür? Süreniz başladı.

0: Aynen Hanım, süre bittikten hemen sonra son bir şey yazdınız. Cevabınızı göreceğim ama arkadaşlarımdan da rica edeyim, içeride de kontrol etsinler. Süre bittikten sonra yazdıysanız eğer, doğru ise kabul edemeyeceğim çünkü.
1: Yazmadım, eminim.
0: Eminsiniz.
1: Eminim.
0: Peki, o zaman cevapları göreyim lütfen. Serhat Bey.
2: 11 gün.
0: 11 verdiniz cevap. Aynen Hanım.
1: 11 gün.
0: Son bir şey yazdınız, neydi o?
1: Kendi kendime sağlamasını yapıyordum. 13'ü başlangıç, 22 İstanbul'a giriş, 24 hareket ordusunun bitirişi olması lazım. O yüzden eminim cevabımdan.
0: Cevapta...
1: R harfini yazıyordum süre bitti dediğinizde.
0: R harfini?
1: Evet.
0: 11 cevabını verdiniz Osman Bey.
3: 11 gün.
0: Gülşah Hanım?
4: 22 Nisan olarak hatırlayıp 13 çıkarıp 9 buldum.
0: 22 Nisan... İsyanın bittiği gün olarak hatırladınız. Hı-hı. Farklı bir yanıt verdiniz diğer yarışmacılarımızdan. 3 tane 11, 1 tane de 9 var. Acaba doğru cevap ne? Doğru cevap 11. Aynen Hanım, içeride kontrol de yaptılar. Böylelikle cevabınızı doğru olarak kabul ediyorum. Şu anda Gülşah Hanım biraz gerilerde kaldı. Neden acaba?
4: Sayıları biraz yanlış aklımda tutuyorum. Dikkatim dağıldı galiba. Bakalım toparlayabileceğimi düşünüyorum.
0: Dün daha iyiydi aslında performans.
4: Evet.
0: Gerçi hani daha önümüzde sorular var ama şu anda 1600 puandasınız. Hı hı. Diğer yarışmacılarımız arasında çok heyecanlı bir çekişme var. Osman Bey devam ediyor liderliğine. Serhat Bey ikinci ama Aynen Hanım da verdiği cevaplarla şu anda arada çok az bir fark var. Bakalım sonuna kadar nasıl devam edecek? Ve böylelikle artık final öncesi iki sorumuz kaldı. Gelsin 11. sorumuz. Konu başlığına bakalım.
5: Ali yakalayacak madalyayı.
6: Evet, oldu. Oldu, bravo. Bravo.
5: Rekor, rekor.
6: Rekor bu, rekor bu. 138 kilo, 12 atlı dünya rekoru. 160 kilo omuzla kalkıyor ve Halil Mutlu olimpiyat şampiyonu diyebiliyoruz. Bravo Halil! Bravo Halil! Bravo Halil! 160 kiloyu kaldırıyor. 160 kilo. Toplamda 297,5 kilo oldu.
0: Bir efsaneyle devam ediyoruz. Halil Mutlu 14 Temmuz 1973 tarihinde Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde dünyaya geldi. Halter'e antrenörü İbrahim Elmalı'nın desteğiyle 10 yaşında başladı. 52, 54 ve 56 kiloda kazandığı şampiyonluklarla beraber 20'den fazla dünya rekoruna imzasını attı. 1996, 2000 ve 2004 yıllarında düzenlenen yaz olimpiyatlarında şampiyon oldu. 3 kez üst üste olimpiyat şampiyonu olan 4. haltercidir. 1.50 boyundaki Halil Mutlu kendisine Naim Süleymanoğlu'nu örnek almıştır. Üst üste kırdığı rekorlar nedeniyle Dinamo lakabı takılmıştır. 1994'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ülkemize 3 altın madalya kazandırdı. 3 kez olimpiyat, 5 kez dünya, 9 kez Avrupa şampiyonu oldu. 31 Ekim 2008 günü aktif spor hayatına son verdiğini açıkladı. Sorumuz gelsin. Halil Mutlu ilk kez kaç yaşında olimpiyat şampiyonu olmuştur? Süreniz başladı.

0: kendi ağırlığının 3 katını kaldıran, dünyadaki 4 halterciden birisi. Az önce diğer efsanenin ismini de andık. Dayım Süleymanoğlu. Onunla beraber de çalışmışlardı. Rahmetle anıyoruz Dayım Süleymanoğlu'nu da. Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: 21.
0: 21. Nereden çıktınız yola?
1: 1994 diye anımsadım ama 1994'te sanırım olimpiyat değil, Avrupa Şampiyonası yapılmıştı. 23 olabilir.
0: 21 dediniz ama 23 olabilir diyorsunuz. Aynı Hanım.
2: 23 dinlerken o kadar gururlandım ki sayıları karıştırdım ama 23 olduğunu düşünüyorum.
0: Osman Bey.
3: 23, 96'da ilk olimpiyat şampiyonu oldu. 73 doğumluydu. Dolayısıyla 23 yaşında.
0: Ve Gülşah Hanım.
4: Açıkçası bu soruda aklını tutamadım. Dolayısıyla sadece cevap yazmak için yazdım. 17 yazdım.
0: O yüzden 17 yazdınız. Evet. Yanında bir 1963 var.
4: Doğum tarihini not almıştım.
0: 63 olarak yazdınız. Peki. 2-23, 1-21 ve bir de 17 var. 1992'deki Barcelona'da, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen olimpiyatlara katıldığında 5. olmuştu. İlk kez o olimpiyatlara katıldı. Ama ilk altın madalyayı az önce ifade ettim. 1996'da kazandı. Kaç yaşındaydı? İşte doğru cevap geliyor. Doğru cevap tabii ki 23 olacaktı. Aylin Hanım ve Osman Bey böylelikle yeni etapta puanları paylaştınız. Şu anda Serhat Bey ikincilik koltuğu da gitti.
1: Gitti mi?
0: Gitti. Aynı Hanım öne geçti şu anda.
1: Neyse bir sorumuz daha var bakalım. Dönecek mi buradan?
0: 12 mi bekliyorsunuz?
1: 12
0: bekliyorum. Dünkü gibi.
1: Evet.
0: Ve bir anda adını finale yazdırdı. Osman Bey aldı böyle götürdü. Ondan sonra elleriyle... Hani 5000'i teslim etmediniz onu söyleyeyim ama 1000'i teslim ettiniz. Buyurun dediniz ve koltuk gitti. Bakalım şimdi acaba dün akşamın 1000 benzeri mi yaşanacak yoksa başka bir heyecan mı? Gülşah Hanım tek başınıza bildiğiniz takdirde 7600 oluyorsunuz. Final şansınız matematiksel olarak var. Ünlülerin yaşları konu başlığımız. 17 Ekim doğumlu megastar Tarkan 49 yaşında. En son rol aldığı Fi dizisiyle ses getiren oyuncu Serenay Sarıkaya 1992 doğumlu. Türk pop müziğinin minik serçesi Sezen Aksu 67 yaşında. Aşk-ı Memnu dizisinde oynadığı Behlül karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 1983 doğumlu. Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın 1937 doğumlu. Güneş'in Kızları dizisindeki rolüyle popülerliği yakalayan Sen Çal Kapımı adlı diziyle de gönülleri fetheden Hande Erçel 28 yaşında. Son dönemde şarkıları ve yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki 21 yaşında.

yaşında. Yakışıklı şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, 1980 doğumlu. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan süperstar Ajda Pekkan, 75 yaşında. Sorumuz gelsin. Kıvanç Tatlıtuğ'un doğduğu yıl Cüneyt Arkın kaç yaşındaydı? Süremiz başladı.

0: Son 5. Birkaç dakika içerisinde finalist belli olacak ve maalesef yarışmamıza veda eden isim de belli olacak. Önce cevapları göreyim lütfen.
1: Heyecan Doruk'ta.
0: Heyecan Doruk'ta. Serhat Bey?
1: 46.
0: 46 dediniz. Aylin Hanım?
2: 46.
0: 1983 ve 1937'yi görüyorum orada.
2: Evet.
0: Osman Bey?
3: Galiba yanlış hesap yaptım şu anda, kafamda kuruyorum. 1937 ve 1987 ama nasıl 60 oldu? 50 olması lazım bunun. 60 lazım buraya. Yani inanılmaz şu anda.
0: 87, 37.
3: Evet,
0: doğru görüyorum ben, değil mi?
3: 1937'de Cüneyt Arkın'ın doğum yılı. 1987'de Kıvanç Tatlıtuğ'un diye aklımda tuttum. Aradaki fark 50 ama ben neden 60 yazdım bilmiyorum.
0: Gülşah Hanım.
2: Ben bir hesap yapmaya çalıştım ama işin içinden çıkamayıp bıraktım.
0: Siz oraya bir 2021, bir 1900'ün
2: tarihini yazdım
0: 19
2: falan.
0: Sonra 83. Aynen. Ne yazdınız siz?
2: Bu Kıvanç Tatlıtuğ'un doğduğu tarihi aslında 83.
0: Ne yazıyor orada?
2: 80, hayır,
0: cevabı,
2: 87
0: cevabı...
2: nokta. Cevap yok, çizgi.
0: Bir
2: hesaplama yapmaya çalıştım.
0: O kadar şey yazdınız ama
2: yazdım,
0: cevap yok.
2: Evet.
0: Çıkaramadım diyorsunuz,
2: aynen,
0: hesap yapamadınız.
2: Toparlayamadım.
0: Serhat Bey, yüzünüzde yine enteresan bir gülüş hissediyorum şu anda.
1: Ama sanırım yetmeyecek.
0: Tam yetmeyecek
1: son
0: mi?
1: Puan durumu aklımda değildi ama herhalde bugün pas geçilecek gibi duruyor.
0: Şu anda iki tane 46, bir tane 60 ve bir de Gülşah Hanım cevap vermedi. Cevap vermemeniz demek maalesef daha doğru cevabı görmeden de size veda ediyoruz anlamına geliyor. Ama finalist kim olacak? Bugün kaçıncı kez bizimlesiniz Serhat Bey?
1: Bugün yedinci kez. Yedi.
0: Ve kaç kez finalde karşılaştık sizinle?
1: Dört kere.
0: Bir 5000, üç tane 1000 var. Toplam 8000 lira kasada.
1: Evet.
0: Dün 12. soruda finale çıkmıştı. Ama bugün aynı cevabı paylaştığı Aynı Hanım da var. 46. Ve Osman Bey de şu anda 7150 puanla birinci sıradasınız. Tarih Osman Bey için yine aynı mı olacak acaba?
3: Bakalım hayırlısı.
0: Cevabı görelim mi? İşte doğru cevap geliyor. ...46 doğru cevap olacaktı ve Aylin Hanım finale adını yazdıran yarışmacımız oldu. Bu kez Serhat Bey tek başına bilemedi çünkü. Tebrik ediyorum sizi.
2: Teşekkür ederim. 2 numara uğurlu geldi bence bana.
0: Siz bugün aramıza katıldınız.
2: Evet.
0: Yani herkes bence Osman Bey ile Serhat Bey'e odaklanmışken... ...acaba ne yapacaklar dünkü yarışmadan sonra bugün aradan... Siz çıktınız ve finale gittiniz.
2: Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse biraz heyecanlandım. Çünkü rakiplerim gerçekten çok iyi. 9. kez yarışmak, Osman Bey keza öyle, Gülşah Hanım öyle. Ama kendime güveniyordum. Finaldeyiz, bakalım ne olacak.
0: Osman Bey ne olacak? Yine
3: son adamı bir türlü atamıyoruz.
0: Bozuldu değil
3: evet,
0: mi?
3: Evet. Bakalım hayırlısı. İnşallah bir sonraki yarışmada ben de finalist olma başarısını gösteririm.
0: Yani... 12'ye kadar gelip gerçekten enteresan. Dün de aynı, bugün de aynı. Finale adınızı yazdıramadınız.
1: Yok, ben alıştım buraya ama böyle tek tek değil de biraz daha büyük adımlarla gidersem herhalde son soru baskısı yaşamadan. Öyle olunca böyle fırlayıp gidemiyoruz yukarıya. Bakalım.
0: Ve Gülşah Hanım'a teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür
0: size bir
2: ederim.
0: Kitap hediyemiz olacak. Bizden bir hatıra olarak.
2: Teşekkürler.
0: İyi ki geldiniz.
2: Teşekkürler, sağ olun.
0: Kayseri'ye, ailenize selam ve saygılarımızı
2: çok
0: iletin
2: teşekkürler.
0: Lütfen. Finalde Aylin Hanım karşımda olacak. Yeni bir isim, yeni bir yarışmacı aramıza bugün katıldı.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Bu otel harika.
13: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
9: Otel harika.
10: Evet,

0: Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Otel harika.
0: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Sizi ses yıldızı yapmaya karar verdim.
16: İmkansız bir şey. Çünkü evlenmek üzereyim.
15: Bas bakalım şuna Nuri. Basıyorum abi, çalışmıyor.
16: Kemal'in Almanya dönüşünde hem paramız hem de arabamız olacak anneciğim.
15: Acaba şununla benim yerime kendinize uygun bir hediye alır?
16: Aman efendim, estağfurullah.
15: Rica ederim.
16: Evet dersen araba alman için Almanya'ya gitmene lüzum kalmayacak. Hemen evlenebileceğiz.
17: Beni ne sandın sen?
16: Ah şu Faruk Bey bulunmaz insan.
15: Zehir gibi oynuyor. Ne kazandı? 500 binin üstünde. Kemal Bey müthiş bir insan. Üstelik kumarda böylesine şanslı birini görmedim daha.
17: Anlat bakalım arkadaş.
16: Bana arkadaş dediniz.
15: O şoför parçası yerine ihanetinin kiniyle taş olmuş biri var karşında.
4: İntizar bugün 18'de TV4'te.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
12: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
13: Bu otel harika.
0: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Humoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Humoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Humoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.

0: Cevap Sur'da final etabıyla devam ediyor. Karşımda yeni bir yüz görüyoruz. Yeni bir isim Aylin Yaya. Neler hissediyorsunuz? Finaldesiniz. Bir kez daha tebrikler.
1: Bu sefer çok heyecanlıyım. Başlarken heyecanlı değildim. Açtım. Şimdi açlığı hallettik ama gerçekten heyecanlıyım. Umarım bildiğim yerden gelir. Bakın.
0: Konu başlığının ne olmasını istersiniz? Hangi alanlarda mesela kendinize daha çok güveniyorsunuz?
1: Edebiyat, tarih, genel kültür, spor.
0: Sporla ilginiz var mı?
1: Var. Profesyonel voleybol oynadım birkaç sene.
0: Öyle mi? Ne evet. Güzel. Nerede?
1: Ankara'da.
0: Ankara'da. Bıraktınız mı sonra?
1: Şimdi şirket takımında oynuyorum ama pandemiden dolayı lig ara verdi maalesef. Kendi kendime spor yapmaya çalışıyorum evde.
0: Kadın voleybolcularımız da gerek mini takımlar düzeyinde gerek kulüpler düzeyinde çok başarılılar.
1: İnanılmaz bir olimpiyat izledik.
0: Finalin sultanları.
1: Bizi gururlandırdılar. Yani bu pandemi sürecinde en mutlu eden, en keyif veren şey onları izlemekti.
0: Ama keşke orada olsaydım da demişsinizdir değil mi? Bir voleybol oynayan kişi olarak.
1: Dedim inşallah Paris'te izlemeye gideceğim. Öyle hayalim var 2024'te bakalım.
0: Hadi bakalım. Aynen Hanım, şimdi finalle ilgili bazı bilgiler vereceğim size. Şu anda önümde iki tane çek var gördüğünüz gibi.
1: Evet.
0: Bir tanesi 5000 lira değerinde. Finalin cevabını doğru olarak bilirseniz size 5000 lira takdim edeceğim. Yarın yine beraber olacağız. Fakat 20 saniye sürenin ardından eğer cevap vermeme hakkını kullanırsanız bu kez 1000 TL'yi takdim edeceğim. Ve yarın yine bizimle birlikte yarışmaya devam edeceksiniz. Burada yarın olmamanız için tek bir şey var. Cevap verip o cevabın yanlış olması. Bana sormak istediğiniz var mı?
1: Paris'e gitmek istiyorum. Umarım doğru cevap veririm.
0: Yeter mi 5000 lira?
1: Yettireceğiz bakalım.
0: Ama devam edeceğiniz için üstüne daha da ilave etme şansınız var tabii ki.
1: Milli takım forması alıp takımımıza destek olmak isterim. Üstüne katlayarak gidersek ne kadar güzel olur.
0: Peki, o halde isterseniz yavaş yavaş finale geçelim.
1: Geçelim.
0: Konu başlığımız gelsin. Bakalım bugünkü yeni yarışmacımız, ilk kez finalde karşımıza çıkan Aynan Hanım nasıl bir soruyla karşılaşacak?

Çin astrolojisi final sorumuzun konu başlığı. Beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum sizden. Batı astrolojisi gibi Çin astrolojisi de insanı 12 değişik burç ve sembolle tanımlar. Kişinin burcunu bulmak için doğum yılını kullanır. Çin astrolojisi bir hayvanlar halkasıdır ve yıldızlarla ilgisi yoktur. Çin astrolojisinde burçlar Batı astrolojisindeki gibi aylık değil, yıllıktır. Çin astrolojisinin hayvan sembolleri sırasıyla fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuzdur. Çin astrolojisinde burçlar her sene Ocak ayının sonunda veya Şubat ayında değişir. Bir yıl boyunca

aynı burç devam eder. 1996 yılının Şubat ayında fare burcu başlamıştır. Ondan sonraki yıl öküz burcuyla devam etmiştir. Aynı Hanım, final sorumuz geliyor. 2000 yılının Mart ayında doğan biri, Çin astrolojisine göre hangi burçtur? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Var mı ilginiz astrolojiye?
1: Pek yok. Çin'e hiç yoktu.
0: Burçlarla aranız nasıl?
1: Kendi burcum ve yükselenimi çok iyi bilirim.
0: Nedir?
1: Balık burcum.
0: Balık burcusunuz.
1: Yükselenim akrep. Onları iyi biliyorum. Ama keçi, fare, yılan burçlarını bilemiyorum.
0: Daha önce hiç duymadınız mı bu söylediklerimi?
1: Çin takvimini tabii ki duydum. Ülkemizde de popüler ama hiç ilgim yok. Yıllık olduğunu biliyorum. Sadece genel kültür olarak aklımda kalmış. Onun dışında hiçbir bilgim yok. Yani hangi kategori çıkmasın deseniz Çin derdim ve Çin astrolojisi geldi.
0: Şansınıza ne diyebiliriz ki?
1: Olsun.
0: Peki o zaman ben sorumu yönelteyim. Şimdi finalin sorusunu sordum ama asıl soruya geçiş yapalım madem öyle. Bu final sorumuza 5000 lira kazanmak için cevap verecek misiniz? Yoksa cevap vermeme hakkımı kullanıp 1000 TL ile devam edeceğim diyeceksiniz.

0: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum. Paris hayalimi sadece erteliyorum. Vazgeçmiyorum. Cevabım fare olabilir mi?
1: Söylediğim o burçlardan ilk neyle başladım?
0: Cevap vermiyorum ama.
1: Tabii tabii evet. Şu anda 1000 lirayı ben size verdim.
0: Ben de üzgün suratımı koydum ağlayan.
1: Onu mu yaptınız?
0: Evet.
1: Ben de tek tek yazdığınızda o Aylin Hanım'la ilgili biraz fazla şey düşünmüşüm yani. Tek tek yazdı, sıraya koydu, tarihleri de yanına koydu, cevap vereceksiniz diye. Çünkü öyle bir kapaklandınız ki dedim ki tamam yakaladı ama hayal kırıklığı.
0: Keçi demiş olabilir misiniz ilk burç?
1: Vallahi keçi dedim, maymun dedim, horoz dedim, at dedim, domuz dedim, fare dedim. O zaman doğru cevabı görelim. Acaba neymiş bu burç? Ejderha olacaktı doğru cevap. Aslında eğer şu vermiş olduğum burçların 5-6 tanesini arka arkaya dizmiş olsaydınız kafanızda anında bulma şansınız olurdu. Çünkü 96 dedim ki fare burcu. 97 sonrasında ne diyorum ondan sonraki yıl öküz burcu. Zaten ilk iki gitti. Arada kaldı 1998. 1999. 2000. Yani fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha.
0: Ben o sırada Halil Mutlu'dayım, Naim Süleymanoğlu'ndayım, olimpiyat rekorlarımızdayım.
1: Zor, kafa karıştırıcı ama aslında doğru cevabı bulmak için gerçekten kısa bir yolu vardı. Sağlık olsun, tebrik ediyorum sizi.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi rotalar adını verdiğimiz

programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Anadolu Hisarı'ndayız. Rotamıza Nişangah ile başlayacağız. Ardından Küçük Su Kasrı ve çevresindeki yapıları gördükten sonra Anadolu Hisarı ve son olarak da Muhaşi Sinan Camisi'nde gezimizi bitireceğiz. Ama bütün bunları efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz. Gezimize artık başlama zamanı.

Osmanlı padişahları oldum olası ok atmak ya da atış talimi yapmak ya da ava çıkmak için İstanbul'un muhtelif yerlerine giderlerdi. İşte onların en başına da ok meydanı gelirdi. Sonraki dönemlerde Nişantaşı Teşvikiye bölgesi Osmanlı padişahlarının tercih ettiği yerlerden biri oldu. Ancak Boğaz kıyıları da onlar için her zaman gözdeydi. Özellikle Anadolu Hisarı ve şu anda içinde bulunduğumuz sırtları bir av sahasıydı ve aynı zamanda atış talimi için kullanılırdı. İşte 1811 yılında 2. Mahmut Göksu Deresi'nin yanına geliyor ve kıyıda atış talimi yaparken hedefi tam isabet vuruyor. Onun anısına da arkamda gördüğünüz taş dikiliyor ve üstüne de bu olay yazılıyor. Ancak bu yazıyı sıradan biri yazmamış. O dönemin ünlü hattatı Mustafa Rakım Efendi, Yesarizade Mustafa Rakım Efendi. O yazıyor, bir hakkak yani taşa yazı yazan usta tarafından da buraya kitabe olarak yazılıyor. İşte bu olayı buradan öğreniyoruz. Ancak buraya padişahlar özellikle son dönemlerde Dolmabahçe Sarayı'ndan nasıl geliyorlardı? Oldukça uzak bir bölgedeyiz, İstanbul'un dışındayız. Bugünkü ulaşım şartlarına baktığınızda oldukça zor görünüyor. İşte bunun için Dolmabahçe Sarayı'ndan kayıklarla hemen Anadolu Hisarı'nın kıyılarına gelirlerdi. Peki orada ne vardı? Orada bir biniş kasrı olarak yapılmış küçük su kasrı vardı. Oraya yanaşırlar ve oradan da atlarla buraya gelinir ve ava çıkılırdı. Şimdi biz de küçük su kasrını yakından görmeye gidiyoruz.

Hab-ı hayat misali bir nehirdir ki alem dağlarından cereyan edip gelir. Bu nehir üzerinde bir tahta köprü vardır. Cümle erbab-ı safa kayıklar ile bu nehirden ileri ferah fezah köylere varıp ağaçlar altında zevk ve sefa ederler. Diyor Evliya Çelebi ünlü seyahatnamesinde. Ve bir nehirden bahsetse de aslında bölgede iki tane dere var. Biri Göksu, biri Küçük Su dereleri. İşte burası da Küçük Su kasrının olduğu yerde bu iki dere arasına kurulmuş. Yani tıpkı Mezopotamya gibi, nasıl ki Dicle Fırat arasına kurulmuş bu bereketli topraklar tarihte önemli bir yer tutmuşsa, burası da Boğaz'ın tarihindeki en önemli yerlerden biri. Çünkü tarıma elverişli neredeyse tek alan burası. İki tarafında iki dere var ve onun getirdiği alüvyonlarla zenginleşmiş bir toprak parçası. Tabii ki bu kadar bereketli, suyun bol olduğu bir yerde ağaç, orman olmazsa olmaz. Burası da çevresi şahane ağaçlarla çevrili bir çayırlık ve geçmişin mesiri alanı. Ve burayı gören İtalyan yazar Edmondo Amicis, aman Allah'ım diyecek kadar burayı beğeniyor ve şaşırıyor. Ama burada tarihimizde ilginç de bir olay yaşanıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndayız, 1914 yılı. Ve Ege Denizi'nde İtalyanlardan kaçan iki tane Alman savaş gemisi, Goben ve Breslau, Çanakkale Boğazı'ndan geçiyorlar ve İstanbul'a gelip demirliyorlar. Ve yaklaşık 80 gün burada kalıyorlar. O sırada gemiler tersanede bakımdalar. İşte geminin mürettebatı askerler burada Anadolu Hisarı İdman Yurdu takımıyla bir futbol karşılaşması yapıyor. Ve bunun için bir de hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Ve o 80 günün sonunda 29 Ekim 1914'te sabah saatlerinde iki gemi buradan ayrılıyor. Ve gönderine Osmanlı bayrağı çekerek Rus limanlarını bombalıyorlar. Ve işte bu olay Osmanlı'nın istemeden de olsa savaşa girmesine sebep oluyor.

Lale Devri sırasında patronu Halil isyanıyla özellikle Sadabat'taki köşkler, kasırlar yerle yeksan edilip yıkılmıştı. Ve bunun ardından tahta geçen 1. Mahmut oralardan pek haz etmemiş. Ve Lale Devri sonrası tahta geçen 1. Mahmut Sadabat'a çok sıcak bakmadığı için özellikle Boğaz kıyısında şu anda bulunduğumuz yerde Anadolu Hisarı kıyılarında küçük su kasrını yaptırır. Ancak bu kasır ahşaptandır ilk yapıldığında ve uzun süre böyle kullanılır. Bir biniş kasrıdır. Yani padişahların inme binme için kayaya ya da buradan binecekleri faytona ata geçiş için kullandıkları birer dinlenme mekanıdır. Bu binişler büyük bir gösteri haline dönüşmüştür. Biniş saltanatı denir bunlara ve padişahlar kayıklarıyla saraydan çıkıp buraya gelirken Kız Kulesi'nden toplar atılır, halka duyurulur. Ve buraya geldiklerinde yanlarında mahiyetleri de vardır. Saz ve söz takımları da vardır. Ve buraya gelinir, av partileri yapılır, eğlenilir ve gün böyle sonlanırdı. Ve burası daha sonra yenilendi. 1856 yılına geldiğimizde artık ahşap kasır yıkılmış ve yerine bugün gördüğümüz küçük su kasrı inşa edilmiştir.

Küçük Su Kasrı Abdülmecit tarafından 1856-57 yıllarında yaptırılır. Yapan mimar tabii ki önemlidir. Dört kuşak boyunca yaklaşık 100 yıl bu şehirdeki pek çok esere imza atan Balyan ailesinin bir ferdi olan Nikos Balyan'dır burayı yapan. Ve söylence odur ki o sırada inşaatı tamamlanan Dolmabahçe Sarayı'ndan kalan malzemelerle burası inşa edilmiştir. Her ne kadar söylence olsa da bina muhteşem ortaya çıkmıştır. Çünkü özellikle cephesindeki barok ve rokoko süslemeler dönemin bütün o mimari tarzını yansıtır. Ve özellikle girişteki bu at nalı giriş merdiveni binanın en önemli detaylarından biridir. Merdivenin tam ortasında istiridye şeklinde bir havuz ve oradan su içmeye çalışan bir kuğunun betimini görürüz. Bütün bu süsleme ve abartı aslında bir şeye işaret eder. Osmanlı sarayları özellikle Boğaz kıyısında ve 19. yüzyılda yapılan saraylar Batı saraylarının aksine birer meydana değil denize bakar. Ve onun içinde bunlar bir su mimarisidir ve en güzel cepheleri denize bakan yüzleridir. Onun içinde işte Küçük Su Kasrı'nın en önemli detayları denize bakan bu cephesinde yer alıyor. Biz de birazdan içeriye gireceğiz ve içerisi de en az dışı kadar süslü ve zengin mobilyalarla döşenmiş. Onlara da yakından bakacağız.

1862'de Abdülaziz İngiliz Kralı Edward'ı, 7. Edward'ı burada ağırlamış. Ardından Atatürk Cumhuriyet döneminde İstanbul'a geldiğinde bazen buraya gelir ve burada vakit geçirirmiş. Özellikle de bir oda, çayıra bakan, arkaya bakan bir oda onun için hazırlanmış. Onun haricinde yine burada Cemal Gürsel'in kaldığı bir odaya bir yatak yerleştirdiği ve konaklama için de kullandığı söylenir. Bu arada Atatürk'ün manevi kızı Makbule Hanım'ın burada bir süre kalması düşünülmüş ve ona tahsis edilmiş burası. Hatta eşyaları, denkleri getirilmiş. Ancak daha o eşyalar açılmadan Atatürk bu işten vazgeçirmiş ve verdiği bir emirle Makbule Hanım burada kalmamış. İki katlı kasrın odaları, özellikle 8 odası hala ilk günkü gibi muhafaza ediliyor. Dışı kadar içerisi de yine batı tarzında döşenmiş. Avrupa'dan getirilen eşyalarla. Bohemya kristalleri, herekalıları ama özellikle üst katta bazı detaylar var ki onlara yakından bakmak gerekiyor.

Kasrın üst katına çıktığınızda ilk olarak sizi İran Şahı Pehlevi'nin hediye ettiği İran halısı karşılıyor. Üstündeki hayvan betimlemeleri ve muhteşem işçilik ben İran halısıyım diye zaten kendini belli ediyor. Yine bu salonda Şekerahmet Paşa'nın bir tablosu vardı, bir manzara tablosu. Ama bugün onu göremiyoruz. Yine bu salonda önemli bir şey daha yaşanmış. Osmanlı'da yemek oldum olası yerde yenirdi. Ancak 1850'lerde bu gelenek bozuldu. Abdülmecit, Rus çarının kardeşi Prens Konstantin'i burada ağırlarken işte tarihimizde Osmanlı padişahları ilk kez o gün burada masa kullandılar ve yemekler masada yendi. Daha önce babası II. Mahmud yine böyle bir şey yapmıştı ama o yemekte yabancı elçiler masada otururken onlarla birlikte oturmamıştı. Söylediği bir söz vardı. Ben sarayda yabancıların yemek yemesine kadar getirdim. Bundan sonra artık geri kalanını oğullarım yapsın. II. Mahmud böyle demişti. Ve nitekim oğlu Abdülmecid işte bu geleneği yani masada yemek yeme geleneğini böylece başlatmıştı. ...1850'lerden itibaren sadece masada yemek demek değil Osmanlı hayatına giren. Aynı zamanda yer minderlerinin yerini sandalye alıyor. Ve o güne kadar kaşıklarla içilen çorba, yenen pilav ve elle yenen yemeklerin yanına bir şey daha ekleniyor. Kaşığın yanına çatal da yine batıdan geliyor. Ve böylece Osmanlı hayatına işte sandalye, masa ve çatal gibi unsurlar katılıyor. Tabii ki katılan sadece bunlar değil. Özellikle 18. yüzyıldan itibaren Batı sanatı da Osmanlı'da etkili olmaya başlıyor. İşte Küçük Su Kasrı'nda gördüğümüz tam da bu. Batı sanatının bütün etkilerini görüyoruz. Barok, rokoko yani bütün bunların karışımı olan belki de eklektik yapıyı bu kasırda görmemiz mümkün. Ama içeriye girdiğinizde dikkatinizi en çok tavanlar çekiyor. Özellikle salonlardaki, odalardaki ve geçiş yerlerindeki bu tavanlarda Batı sanatına uygun olmayan süslemeler ve altın varaklar hemen dikkat çekiyor. Özellikle geçişi sağlayan, aşağı inişi ya da yukarı çıkışı sağlayan atnalı biçimindeki bu muhteşem merdivenin üstünde kubbemsi bir tavan var ki işte bu diğerlerinden bir tık daha ileriye gidiyor bu süsleme ve dikkat çekme konusunda. Evet, Küçük Su Kasrı'ndan ayrılıyoruz ve rotamızda artık Anadolu Hisarı Kalesi var.

olarak ün salmıştır. 1805 yılında vefat eder ve vefatının ardından oğlu 3. Selim onun anısına arkamda gördüğünüz Mirişah Sultan Çeşmesi'ni inşa ettirir. Bu çeşmenin özellikle süslemeleri çok dikkat çekici ama asıl dikkat çekici yanı küçük su mesiresinde olması ve boğazla dudak dudağa yer alması. İşte bu nedenle de edebiyatta özellikle de resimde çok fazla yer bulur kendisine. Eski Boğaziçi resimlerini yapanların olmazsa olmazıdır. Muhakkak onun da resmi yapılır. 1835 yılında İngiliz yazar Miss Julia Pardo İstanbul'a gelir. Gemiyle İstanbul'a gelmiştir ve niyeti buradan Mısır'a gitmektir. Ancak İstanbul'un güzellikleri karşısında gözleri kamaşır ve 9 ay burada kalır. İşte bu süreç içinde bir kitap yazar. The Beauties of Bosphorus. Boğaziçi'nin güzellikleri. İşte o kitapta bu çeşmeyle ilgili bakın neler yazmış. Tatil gününü geçirmek isteyerek buraya gelen birçok kimse öğle güneşinin kızgın sıcağında burada toplanırlar. Ve üzeri bol arabesk işli, çok güzel beyaz mermer çeşmeden su içmek ve boğazdan esen rüzgarla ferahlamak için akşama kadar burada kalırlar. Çeşmenin dört yanında kitabeler var. Bu kitabelerde 3. Selim'e övgüler ve çeşmenin yapımıyla ilgili bir takım bilgiler yer alıyor. Ama asıl ilginç yanı çeşmenin bir platform üstüne oturmuş olması. Bunun önemli bir sebebi var. Burası sadece bir çeşme değil, burası aynı zamanda bir namazgah. Namazgahlar genellikle kervanların yol aldığı güzergahlar üzerine inşa edilir. Yolcuların namaz kılması için tasarlanan yerlerdir. Ancak şehir içinde de karşımıza namazgahlar çıkar. Genellikle halkın toplu olarak eğlendiği, piknik yaptığı alanlarda, bu tip çayırlık alanlarda namazgahlar yaparlar ki insanlar cami olmayan, mescit olmayan yerde namaz kılabilsinler diye. İşte burası aynı zamanda bir namazgah. İki tarafında kıbleyi gösteren taşlar var ve o taşların üstünde bir kandil görüyoruz. Bu kandilin ışığı belki de Kabe'nin ışığına bir gönderme. Gösterdiği yön Kabe ve kıble yönü.

Kürtler bu topraklardaki hakimiyetlerinin ilk yapısı Anadolu Hisarı'na çok önem vermişlerdir. Yıldırım'ın eşsiz yadigarını güzel yalılarla, saraylarla halelemek istemişlerdir. Padişahlar, şehzadeler, devlet büyükleri, zenginler ve halk Anadolu Hisarı'na çok rağbet ederlerdi. Gazeteci yazar İbrahim Hakkı Konyalı böyle anlatmış Anadolu Hisarı'nı. Gerçekten de Anadolu Hisarı Türkler için çok önemliydi. Çünkü İstanbul alınmadan çok önce burası Türkler tarafından alınmıştı. Şehirlerin kraliçesi olarak bilinen İstanbul ise 1453'ten önce 4 kez Türkler tarafından kuşatıldı. İlki 1395 yılında yaşandı. Yıldırım Beyazıt kuşatmaya başladı ancak o sırada bir haber geldi. Macar kralı Sofya'ya saldırmıştı. İşte bu nedenle kuşatmayı kaldırdı ve o tarafa doğru savaşmaya ve Sofya'yı savunmaya gitti. Aradan bir yıl geçti. Bir yıl sonra 1396 yılında tekrar bir kuşatmaya başladı Yıldırım Beyazıt. İşte bu kuşatma sırasında İstanbul'a yardım gelmesini engelleyebilmek için bu kaleyi yaptırdı. İsmine Güzelce Hisar dendi. Ve bu kale işte Türklerin Boğaz kıyılarına attığı ilk imza olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu kuşatma başladığında kral yani Bizans İmparatoru bir haber yolladı. İçeride bir kadılık, bir Türk mahallesi ve çeşitli şeyler önermişti Yıldırım Beyazıt'a. Kimileri der ki bu öneriler nedeniyle işte bu kuşatma kaldırıldı. Kimi tarihi kaynaklarda ise kuşatmanın kaldırılmasına sebep olarak Timur'un Anadolu topraklarına gelmesi gösterilir. İşte bu nedenle Ankara Savaşı'nı yapmak için buradaki kuşatmayı sonlandırır Yıldırım Beyazıt. Ve Timur'la karşılaşmak için Ankara Savaşı'nı yapmaya gider. İşte bu kalenin yapılma hikayesidir. Ardından iki kez daha kuşatılır İstanbul Türkler tarafından ve nihayet 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından artık şehir alınmıştır. Ama o sırada bunun kardeş sayılabilecek karşı kıyıya yine Fatih tarafından Rumeli Hisarı inşa edilir. Ve böylece Boğaz iki taraftan kilit altına alınır. Zaten İstanbul'un alınabilmesi konusunda en önemli avantajlardan biri işte bu kalelerdir.

Gidelim Göksu'ya bir alemi ağ eyleyelim diyor bir şiirinde Yahya Kemal Beyatlı. Tabii ki onun işaret ettiği Göksu'daki bu sandal sefaları. Venedik'te gondol varsa Göksu'da da sandal sefaları meşhur. Ama sadece Yahya Kemal Beyatlı değil bu konuda şiir yazan. Abdülaziz bakın neler yazmış. Göksu'ya gel ey Servinaz, dibesteler eyler niyaz. Bülbüller oldu namesaz, güller açıldı geldi yaz. Güller açıldı, geldi yaz diyor Abdülaziz bu şiirinde. Hangi güzele yazdı bilinmez ama benim bir tahminim var. Bir söylenti vardır yıllarca söylenmiş ve dilden dile devam eden. O da Abdülaziz'le İmparatoriçe yani Fransa İmparatoriçesi Eugène arasındaki aşk hikayesi. İşte bu aşk hikayesi her ne kadar söylence olsa da belki de bu şiiri Abdülaziz Fransa İmparatoriçesine yazmış olabilir.

Türkler Anadolu Hisarı'nı inşa etmeden önce burada bir Zeus tapınağı, bir Jüpiter tapınağı olduğu rivayetler arasındadır. Geriye pek bir şey kalmamış. İçeride bir iki antik dönemden kalmış parçanın dışında pek bir şey göremiyorsunuz. Ve muhtemeldir ki kale yapılırken zaten belki de o tapınağın taşları kullanılmıştır. Ama söylenceye göre asıl Yıldırım Beyazıt Yoros Kalesi'ni önce alıyor Kavak'taki. Ve oranın taşlarını buraya nakledip işte bu kaleyi inşa ediyor. Çeşitli isimler verilmiş. Güzelcehisar denmiş, Akçehisar denmiş, Yenicehisar bile denmiş. Hatta Batılılar Neokastrium yani Yeni Kale adını vermişler buraya. Burası 1402'de Ankara Savaşı yaşanırken Yıldırım Beyazıt ve orduları oraya gitmişken burayı terk etmiyorlar. İçeride bir garnizon bırakıyorlar. Ve bu nedenledir ki o dönemden 1402'den 1453'e kadar burası bir Türk yerleşkesi olarak kalıyor. Oldum olası Anadolu Hisarı bir Türk mahallesi olarak ünleniyor. Dilerseniz şimdi içeriye girelim ve bakalım içeride bizleri neler bekliyor.

Anadolu Hisarı'nın hemen yanında bölgedeki bir diğer namazgah bulunuyor. İşte bu namazgah İstanbul'daki en eski namazgahların başında geliyor. Burayı tabii Yıldırım Beyazıt Kale'yi yaptırdığında bunu inşa ettirmemiş. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet karşısına Rumeli Hisarı'nı yaptırırken buradaki kalede bulunanların hizmeti için belki de böyle bir namazgah inşa ettirmiş. Gördüğünüz gibi bu namazgahın farklı özellikleri var. Genellikle namazgahlar bir çeşmenin yanında ya da üstünde yer alır. Ama burada belli başlı bir duvarla çevrilmiş ve kapalı bir alan yaratılmış. Mihrabı ve minberi olan basamaklarla çıkılıp ezan okumak için kullanılan bir de bölümü var. Bunlarla birlikte tek örnek diyebileceğimiz bir namazgah ortaya çıkmış.

İstanbul fethedildikten sonra hem Rumeli Hisarı'nın hem de Anadolu Hisarı'nın pek bir işlevi kalmamıştı. Onun için burası mahkumlar için, kalebentliğe mahkum edilmiş mahkumlar için bir hapishaneye dönüştürüldü. 1830 yılına kadar böyle devam etti. Hatta 1830 yılına kadar içeride muhafızlar için evler vardı. 1830'lardan sonra burası terk edildi. Ancak ondan sonra özellikle yakın dönemde çok büyük bir yanlış yapıldı. Kale daha da içerilere doğru gidiyordu. Ancak yol genişletmek ve yol açabilmek için kalenin ortasından bir yol geçirildi ve kale iki parça haline geldi. Bu da

Şu anda Anadolu Hisarı'nın ve belki de İstanbul'un en ilginç camilerinden birinin önündeyim. Muhaşi Sinan Camisi. Sinan, yani Muhaşi Sinan lakabıyla anarsak Muhaşi Sinan, Tokat Erbaa'ya bağlı bir köyde 1488 yılında doğuyor. Ve doğduktan sonra çeşitli devlet görevlerinde bulunuyor. Ancak İstanbul'a geldiği kişi çok ilginç. Dönemin ünlü hattatı Şeyh Abdullah ile birlikte İstanbul'a geliyor ve burada Zembilli'nin derslerine katılıyor. Ayrıca Sahn-ı Seman, yani Fatih'teki medreselerde hocalık yapmaya başlıyor. Bütün bunların yanında Halep'te kadı oluyor ve en sonunda İstanbul kadılığına kadar yükseliyor. Ve Ebu Suud Efendi'nin vefatı üzerine Şeyhülislam makamına o geçiyor. İşte böylesi önemli devlet görevlerinden, dini görevlerden ağırlıklı olarak sonra kendisine arkamda gördüğünüz camiyi inşa ettiriyor. Peki Muhaşi ne demek? Muhaşi bazı önemli el yazması kitaplara dipnot yazan kişilere verilen, yani aşiye yazan, açıklayıcı bilgiler yazan kişilere verilen bir lakap. Muhaşi deniyor onlara. İşte onun da lakabı buradan geliyor. Bu caminin iki önemli özelliği var. Dedim ya, İstanbul'daki camiler arasında onu farklı kılan iki özellik. Bir tanesi arkamda gördüğünüz çeşme. O çeşmenin deposu aynı zamanda minarenin kaidesi olarak kullanılıyor. Ama asıl bir özelliği var ki tamamen nevi şahsına münasır.

İstanbul'un pek çok camisinde karşımıza güneş saatleri çıkar. Ancak bu güneş saatleri camilerin duvarlarındadır ve namaz vakitlerini ya da iftar vakitlerini göstermek için kullanılır. Ancak bu camideki güneş saatinin yeri bambaşka. Yine pek çok caminin minaresinin en üstünde alemler vardır, yani hilaller. İşte onun yerine burada bir güneş saati kullanılmış. Bu camiyi de farklı kılan minaresinin üstünde alem yerine güneş saatinin olması.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik. Abacus.
10: Kasa.
11: Marul.
10: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
18: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
20: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
21: Baloncuklu Lipton mu?
20: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
22: Dağ taş kurumuş, rahmetin eseri yok. Yaz geliyor, takım elbiseye kim bakar? Bir gömlek, bir pantolon tamam.
23: Habibe, Cemile'ye mukayyet oluyorsun he mi? Merak etme, gözümden ayırmıyorum.
22: Kaça mal oldu?
24: Vallahi takım taklavat falan 17.000.
22: Sana bir kız vereceğim, ehli namus bizden.
23: Doğurmadım ama ben anayım, hepsinin anası.
22: Gayrı İstanbul kazan, ben kapça.
25: Dayım razı oldu, gelip görecek sizinkileri.
23: Ağlarım razı gelmez.
25: Buz gelir ağlarım.
23: Tövbe de.
22: Habibeysin Cabbar daha münasiptir. O büyük, onda para çok, mal çok.
25: Duydum geldi.

0: Ben de sizin habersiz gidişinizi duyduydum.
1: Hesap verecek kimsemiz yoktu.
2: Yok! Bu düğün olmayacak, hadi!
3: Düğünümüze hoş geldin Zelha bacı.
2: Bilemedin Cebbara. Bu düğün bildiğin düğünlerden değil.
4: Düğün bugün 16.15'te TV4'te.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Çok güzel.
8: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
5: Şipşak, işlem tamam.
9: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
10: Ama ne otel?
11: Auris sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
19: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
18: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
20: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
21: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
22: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
23: Bu otel harika.
24: Evet ve geceliği sadece 13.500.
25: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le

0: Nereye gitsin?
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.

İkinci Mahmut'un az bilinen Nişantaşı ile yolculuğumuza başladık. Ardından Küçük Su Kasrı ve Çeşmesi ile birlikte yola devam ettik. Anadolu Hisarı Kalesi de uğradığımız bir diğer nokta. Ardından az bilinen Muaşi Sinan Camisi'ni gördük ve gezimize son noktayı Anadolu Hisarı iskelesinde koyuyoruz. Ancak yine söylüyorum, yolculuğumuz boyunca efsaneler, rivayetler, söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Yine keyifli bir gün. Bugün çok genç bir enerji olacak mutfağımda. Çünkü neden? Genç, daha 20 yaşında bir konuğum var. Böyle genç arkadaşlarımın da yemekle olan ilgileri hakikaten hoşuma gidiyor. Ceyda Öztekin bizle beraber olacak. O gelmeden önce hemen böyle bir kısa bir hikaye bahsedeyim istiyorum size onunla ilgili. Bana sosyal medyadan ulaştı ve aynı üniversitede hala okuyor ama ben mezun oldum üniversiteden. Ve Tuğçe, işte seninle beraber yemek yapmak çok isterim dedi. Ben de memnuniyetle dedim ve geliyorum. Ceyda, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim canım. Gel alayım seni böyle. Tamam. Heyecanlı mısın?
1: Biraz.
0: Biraz. İlk defa mı kameralar karşısında?
1: Evet.
0: Peki çıkacaksın, iş yapacaksın.
1: Evet, ilk olacak bu benim için.
0: O yüzden de böyle bir seni açmamız gerekecek. Ben onu anladım zaten. Bol bol sorular soracağım sana ve seni açacağım. Ama ilk önce hadi şöyle bir pratik de yapmış olalım kamera önü tecrübesi olarak. Sen seyircilerimize bugün neler yapacaksın bize söyle.
1: Önce pizza yapacağız. Sonra sufle yapacağım. Sonra da soğan halkası.
0: Evet efendim, demiştik ya genç bir enerji olacak diye. Böyle aslında bu yapacağımız menüyü böyle dışarıdan öğrenciler böyle evlerine sipariş ederler.
1: Evet.
0: Pizza, soğan halkası ve tatlı olarak da sufle, o bir menüdür ya.
1: Aynen.
0: Ama işte bunları evde nasıl yapabilirsiniz diye Ceyda bize bir üniversite öğrencisi olarak ne yapacak gösterecek. O zaman gel, seni ilk önce pizza yapacaksın. Şuraya
1: evet.
0: Doğru alalım.
1: Başlayalım.
0: Evet efendim. Hemen şimdi ekranlarımıza pizzanın malzeme listesi de gelecek. Ceyda'nın böyle 20 yaşındaki genç arkadaşımın yaptığı pizzanın malzeme listesi geliyor. Ama
1: tamam.
0: Sen de böyle bir anlatabilirsin nasıl yapacağını.
1: Tabii anlatayım.
0: Aynı zamanda.
1: Şurada 3 su bardağı unumuz var.
0: Hı hı.
1: Bunu elimizde havuz şeklinde veriyoruz. Önce hamurundan başlıyorum.
0: Evet, malzeme listesini bekliyoruz ama.
1: Tamam. Hamur falan çok basit. Hiç kimse hı hı. Bence üşenmeden evinde denesin.
0: Evet.
1: Söyleyecekleri dakika kadar zaten bu da aynı sürede oluyor.
0: Oluyor, tamam. Hamurumuz var ve içine zeytinyağımızı koyduk.
1: Yarım çay bardağı.
0: Evet, şimdi seyircilerimize söyleyeceğim zaten. Efendim, parmesanla pizza yapıyoruz. Hamuru için 3 su bardağı un, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı kuru maya. Evet, suyumuz var, tuzumuz var. Sosu içinse 1 büyük domates rendesi, 1 yemek kaşığı salça, kekik, karabiber. Üzeri
1: evet.
0: İçinse roka, en sevdiğim yeşillik, parmesan peyniri, evet. Çekirdeksiz zeytin, evet. Kırmızı biber ve hindi füme. Hindi fümeye de bayılırım bu arada.
1: Ben
0: şimdi
1: de.
0: İlk önce hamurunu yoğuruyoruz tabii ki, ama sen yine önceden bir hazır getirdin hamurunu değil mi?
1: Evet, çünkü mayalanma süresi olduğu için.
0: Evet, hazır getirdin ama anlatalım seyircilerimize
1: evet,
0: nasıl yapıyoruz.
1: 3 su bardağı unumu havuz şekli verdim.
0: Hı hı.
1: Ortasına yarım çay bardağı zeytinyağını koyduktan sonra ortasına da mayamı, toz mayamı.
0: Hı hı.
1: Koyuyorum. Etrafına da şöyle unun üstüne
0: kabartma tozunu.
1: Bir çimdik tuz.
0: Tuz sadece.
1: Evet,
0: hı-hı.
1: Tuz yapıyoruz. Mayalı zaten. Üzerine de mayamın aktifleşmesi için ılık su. İstersen sen
0: ben
1: de.
0: Ben yardım edeyim.
1: Toplam
0: sana.
1: 200 milim olacak. 800'e kadar yavaş yavaş ekleyeceğiz.
0: 800'e kadar ekleyeceğiz. Tamam.
1: Evet, önce ben şöyle
0: evet,
1: mayamı.
0: Evet, sen başla.
1: Böyle elimizi su hem yakmayacak hem de çok soğuk olmayacak.
0: Hı hı.
1: Yoksa çok sıcak olursa mayamız ölür.
0: Mayamız ölür. İşte bu bilgileri de Ceyda'dan alıyoruz efendim. Elave edeyim mi, devam edeyim mi?
1: Evet. Tamam,
0: evet.
1: Yavaş yavaş etrafına un ala ala yoğuruyorum.
0: Evet, 200 milim kadar da suyumuzu koyuyoruz.
1: Evet.
0: Şöyle bir bakalım, şu an 900'e geldi.
1: Bunu bir yedireyim.
0: Nasıl bir

0: kıvamı olacak hamurun?
1: Hamurum hem çok kuru olmayacak hem de elime çok yapışmayacak. Ama bir tık da yapışacak.
0: Bir tık da yapışacak. Çok kuru olmayacak, ele evet. Çok yapışmayacak. Onu anlarsınız, yapışacak ama hamurdan kurtulmak istediğimizde de kolayca kurtulabileceğiz hamurdan.
1: Tam olarak
0: öyle bir kıvam.
1: Evet, evet. Süpersin.
0: Evet.
1: Normalde ben suyu hiç ölçmeden koyuyordum. Elim o ayarı biliyor ama.
0: Ama seyircilerimize tabii bu ölçüyü vermekte fayda için, var. Senin gibi genç arkadaşlarımız, herkes bu kadar mutfağa girmiyor. Sen bunu artık ileride hani istatistik okuyordun değil mi? Bu arada efendim ikimiz de Mimar Sinan Üniversitesi'nden. Evet. Yani ben mezun oldum. Sene kaçta? 2008'de. Sen de herhalde 2019'da mı mezun olacaksın?
1: Evet.
0: 2020 mi 2019 mu?
1: 2020.
0: 2020'de mezun olacaksın. Yani bayağı üçüncü senin ablanım ben aslında şu anda. Bir 12 evet. Yaş büyüğüm senden yani.
1: Ama ortak noktamız çok güzel.
0: Evet, sen de aslında yemek konusunda da bu sağlıklı yemeklere olan bir ilgim var.
1: Evet,
0: bence aşırı. O yüzden de yazdın sen bana. Çünkü yazın ben de hep ilk 10 dakikasında programımın biliyorsun sağlıklı yemekler yapıyordum.
1: Evet, oradan da dikkatimi çekmişti. Programını çok beğenerek izliyorum.
0: Ha, ne güzel, teşekkür ediyorum. Genç
1: bu şekilde hamurumuzu yoğuruyoruz. Biraz hızlanayım ben.
0: Evet.
1: Şunu da şöyle yapalım.
0: Tamam.
1: Aslında oldu gibi.
0: Oldu mi? Gibi yani 800
1: bir
0: milimi
1: kalmış.
0: Bir tık daha.
1: Evet. Hissediyorum bunu. Evet, evet. Biraz daha alabilirim.
0: Birazcık daha dökersem evet 800 milim olacak sanki.
1: Hamurdan korkmayın. Ona sevginizi katın.
0: Hep öyle derler.
1: Evet.
0: Peki ne kadar sürede mayalanması gerekiyor onu da soralım. Ne kadar bekletelim yani hamuru?
1: Yarım saat yetecektir.
0: Yarım saat yetecek hamurun evet. Mayalanması için. O yüzden de efendim işte Ceyda bir gün önceden evden yapıp yayınımıza getirmiş hamuru. Bizim konuklarımız böyle bize yardımcı olmak için elinden geleni yapıyorlar sağ olsunlar.
1: Evet.
0: Hamurumuz hemen aşağıda ama size de örnek olsun diye gösteriyoruz.
1: Bir sabah yaptım.
0: Aşağı. Sabah yaptım.
1: Sabah yaptım.
0: Aa, sabah yaptım ve yayına geldin. Evet. Ne kadar güzel.
1: Evet.
0: Özverin için de teşekkür ediyoruz.
1: Bunu böyle koyduğunuzda.
0: O da bir mayalansın. Yarın yine gelsen bir yap bize pizza.
1: Aynen güzel
0: onu
1: olur.
0: Onu da bekletelim. O zaman hamurumuzu çıkarayım mı mayalanan hamurumuzu?
1: Tabii çıkaralım.
0: Ben buradan kağıt havluyu
1: al.
0: Yıka da. Evet efendim. Şimdi mayalanan hamurumuzu çıkartıyoruz. Bunu da yarın yapmak için kullanacağız. Güzel bir pizza özellikle genç arkadaşlarım, genç seyircilerimiz için böyle alternatifli bir menü hazırlamış oluyoruz. Böyle pizzamızı yiyeceğiz. Yanında soğan halkasıyla böyle aperatif. Sonunda da tabii günü neyle bitiririz? Tatlıyla bitiririz ve sufleyle evet. Bitireceğiz. Sufleye de bayılırım bu arada.
1: Oo, evet. Süper o zaman.
0: Çok severim. O zaman ben açıyorum.
1: Aç bakalım. Bakın ne kadar güzel kabarmış.
0: Evet, hamurumuz gayet güzel kabarmış.
1: Aynen öyle.
0: Buyurunuz efendim. Şimdi ne yapıyoruz?
1: Şimdi hamurumuzu açacağız. Şuraya bir açma alanı yapalım.
0: Ben yardım edeceğim sana. Şöyle.
1: Tamam.
0: Evet, kenara alalım malzemelerimizi. Ve hamurumuzu açalım.
1: Bunu da oraya alalım.
0: Ver güzelim.
1: Sen hindi fümeyi istersen de öyle bölebilirsin.
0: Yok sen yapacaksın. Sen geldin her şeyi sen yapacaksın
1: tamam,
0: bugün.
1: Tamam bana
0: yardım ya. Etmiyorum yani. Görelim bir maharetini.
1: Tabii nasıl
0: bir bakalım.
1: İstersen. Bunu bunun evet. İçine dökeceğiz zaten.
0: Biber salçasını domatesin içine, domates rendesi zannediyorum bu.
1: Evet domates, bir domates rendesine bir yemek kaşığı salça koydum. Kekik, tabii baharat herkesin kendine
0: ben
1: özgü.
0: Mesela pul biber eklerim ona acıyı sevdiğim için.
1: Evet tabii ekleyebiliriz istersen şu an. Tuz da eklemiyorum. Ya
0: o salçanın bir tadına bakmak lazım tabii ondan sonra belki
1: evet.
0: Tuzu eklemek lazım.
1: Bu arada hamurdaki su oranı da una göre değişir. Unların kepek oranı farklı olduğu için.
0: Un markasına göre bile değişir
1: tabii
0: o.
1: Tabii ki.
0: Unun markasına göre.
1: Evet. Şimdi un alayım birazcık.
0: Tamam. Sana. Unu verelim sana şurada.
1: Şu şekilde gösterelim.
0: Hatta bu da lazım olacak zannediyorum.
1: Evet. Şöyle evet. Birazcık un alıyorum ve serpiyorum.
0: Yapışmaması için.
1: Aynen öyle. Şuraya biraz daha.
0: Evet.
1: Alıyoruz.
0: Fırında bir pizza olacak bu değil mi?
1: Tabii evet.
0: Tavada da güzel oluyor. Hiç denedin mi tavada pizza?
1: Tavada hiç denemedim. Ben bunu seviyorum diye sürekli bunu yapıyorum.
0: Bunu yapıyorsun.
1: Ama aklımda.
0: Tavada da güzel oluyor. Görüyorum. Evet evet tavada pizza da kolay ve güzel oluyor.
1: Evet. Şöyle birazcık hamurumu yoğuruyorum. Bu teknikleri de kurstan öğrendim tabii.
0: Sen şu an tabii yeni bir kursa da başladın değil mi? Aslında biraz bu hamuru yoğururken ve açarken o hikayeyi de dinleyelim. Hani üniversitede evet istatistik okuyorsun ama bir yemekle tabii ki bir yemeğe karşı bir sevdan var. Bu nasıl oldu o hikayeyi de anlatırsan yoğururken.
1: Evet küçüklüğümden beri aslında mutfaktayım.
0: Ne güzel.
1: Doğum günlerinde falan mutlaka bir şey yaparım birinin. Kurabiyedir, kektir. Daha sonra sayısal olduğum için aşçılık okuyamadım aslında.

0: aslında. Hı hı. Kursları araştırdım ama onlardan önce de tabii kendim tarifler geliştiriyordum. Sonra kuzenim bana dedi ki, kendisi Burak, buradan selam söylüyorum.
1: Burak'ın katkısı var yani hayatında. Evet, evet Burak'cığım sana selam söylüyoruz buradan.
0: Onun sayesinde Instagram açtım. O beni her gördüğünde şu tarifleri artık paylaş diyordu.
1: Ondan ve Ceyda The Cook diye bir Instagram hesabı açtın. Oradan tariflerini paylaşmaya başladın.
0: Evet, hiçbir eğitimim yoktu.
1: Ve takipçi de topladın gerçekten de.
0: Evet, insanlarla birlikte onlar benim tariflerimi deniyor, bana atıyor. Çok hoşuma gidiyor.
1: Bitmez
0: mi? Çok güzel bir duygu gerçekten. Ben deniyorum, deniyorum. Tamam diyorum, bu tarif oldu.
1: Evde bayağı uğraşıyorsun, tadıyorsun.
0: Evet, annemle birlikte mutfaktayız.
1: Sonra bu kurs olayı mı devreye girdi?
0: Kursa da araştırdım. Hı hı. Sonra ekşi mayayı da çok ben özeniyordum yani yapmak istiyordum. Çok faydalı biliyorsun probiyotik.
1: O yüzden sen bizim Dilere, Dudu'nun fırınını iyi tanıyorsun. O da ekşi maya ekmekçi ya. Evet. Buradan Dilere de selam olsun.
0: Beraber evet. Onunla aynı kurstaydım ben. Hı hı. Onunla da çok güzel vakitler geçirdik işte öğrendik. O ekmek de ilerledi.
1: Evet.
0: Ben de şu an pastacılık kursuna gidiyorum.
1: Benim de mesela hakikaten bu işte, bu yemek işinde ilgimi çeken taraf daha çok işte pastacılık. Yani ben hamurla iletişimde olmayı seviyorum hakikaten.
0: Aynen.
1: Mutlu ediyor. Hep diyoruz ya yemek yapmak iyileştirir diye. Beni de bu hamurla ilgili olan yemekler ve işte pastacılık, kek, börek onlar hoşuma gidiyor. Şimdi bu mudur?
0: Evet. Bir santim diyebiliriz.
1: Bir santim.
0: Bu böyle... Kıtır kıtırım, çok da kıtır da değil, hamur da değil. Bazı pizzacılar hamur yapar ya, onu hiç sevmiyorum ben o yüzden.
1: Ama çok ince bir hamur da olmayacak tabii ki. Hani o bir evet. Seçenektir ya, ince hamur pizza mı istiyorsun evet.
0: İnceye daha yakın ama.
1: İnceye ama daha yakın.
0: Lahmacun kadar da ince değil, bazı yerler öyle yapıyor.
1: Evet, ben mesela onu seviyorum, incecik seviyorum.
0: Evet, bu o evet. Kadar ince değil.
1: Ben fırın tepsisini vereyim sana.
0: Ona da birazcık yağlayacağım şimdi dibinde.
1: Tamam, hemen şöyle kenara alabilirsin fırın tepsisini. Sana fırçayı da veriyorum.
0: Dibinde
1: tepsimizi
0: kalmış.
1: De yağlıyoruz efendim.
0: Tepsimi yağlıyorum.
1: Sonra hamurumuz koyacağız üzerine sosumuzu. Değil mi?
0: Evet.
1: Hatta sosumuzu. Ben bu sosu bir karıştırayım istiyorum. Şöyle kaşık yardımıyla. Değil mi? Bir iç içe geçsin.
0: Bir tatlı kaşığı yağ döküp yayabilirsiniz. Ondan sonra.
1: Bir tatlı arada... kaşığı yağı tepsiye döküyoruz ve yayıyoruz.
0: Takipçilerimden evet. Çok fazla... Bunu bir türlü tutturamayanlar falan oluyordu. Onlar için çok iyi olacak.
1: Ha pizzayı tutturamayanlar. Evet. Şu an böyle bayağı uygulamalı ayrıntılı. Olarak evet görecekler.
0: Bunu koyalım. Evet. Böyle alıyorum. Hı hı. Şöyle yapayım.
1: Yardımcı olmama gerek var mı?
0: Aldım tamam.
1: Evet.
0: Bunun içinde kalanı düzeltiyoruz.
1: Böyle tepsi şeklini aldırıyoruz aslında
0: ben
1: biraz
0: hep kare yapıyorum.
1: Kare
0: kolay
1: yapıyorsun.
0: Oluyor.
1: Hı hı. Evet efendim, kolay pizza yapımı Ceyda'dan. Sosumuz da hazır. Sosumuza ne koyduk? Domates rendesinin içine bir yemek evet. Kaşığı. Domates salçası mı koydum? Biber salçası.
0: Domates salçası domates ama koyduk. Fark etmez.
1: Ben biber de olabilir. Ben
0: tabii,
1: severim bu biberin acılığını.
0: Olur.
1: Lezzetli olur.
0: Bu arada evinizde domates sosu varsa şimdi annelerimiz çok yapıyor.
1: Tabii şişeler yapıldı olur. Yazdan tabii ki. Tam evet. Zamanıydı. Bitti artık hatta. O yapılan domatesi de bulamıyoruz. Bitti zamanı.
0: Aynen.
1: Yaptınız yaptınız.
0: Aynen öyle.
1: Evet sosumuz da hazır.
0: Sosunu da şöyle ortaya dökün.
1: Evet.
0: Önce biraz ayırayım belki fazla gelir. Şu şekilde.
1: Evet. Sosumuzu da yayıyoruz. Sonra üzerine... Ne yapacağız? Peynirimizi koyacağız.
0: Evet.
1: Ama parmesan koymuyoruz galiba. Koyuyor muyuz parmesan da?
0: Parmesan da koyuyoruz. Eski kaşar da olur bulamazsanız. Normal kaşar da olur. Tamamen size kalmış.
1: Mozzarella da olur tabii ki. Pizzanın peyniri mozzarella'dır aslında.
0: Aynen.
1: Burada parmesan da benim en sevdiğim peynirlerden bir tanesi ve çok zahmetli bir peynir. Belki biliyorsundur. 16 kilo sütten böyle 1 kilo parmesan peyniri çıkıyor. Ve hakikaten o böyle İtalya'nın kuzeyindeki o Parma bölgesinden adını alır parmesan. Orada yetişir yani.
0: Oldum.
1: Evet çok da güzel bir peynirdir. Evet, evet ne yapıyoruz?
0: Şimdi peynirimizin hepsini koymuyoruz. Hı-hı. Sadece bu...
1: Evet.
0: Alt katmanımızın hı-hı. Tabanı.
1: Hı-hı.
0: Tabanı sağlam olsun.
1: Tabanı sağlam olsun, evet. Sonra hindi fümelerimizi keserek mi koyacağız?
0: Evet, keselim onları.
1: Nasıl istiyorsun? Ben tabii ki az önce şaka yaptım. Keseyim, ne yapayım? Nasıl bir şekilde istiyorsun?
0: Çapraz güzel olur.
1: Şöyle mi istiyorsun yani?
0: Evet.
1: Çapraz dediğim. Böyle bölmek mi istiyorsun?
0: Bir de bir tane daha.

0: Böyle mi?
1: Evet.
0: Hı hı. Bölelim. Üçgenler yapıyoruz aslında.
1: Aynen.
0: Sen yerleştirebilirsin. Şu an hindi fümedeyse sıra.
1: Tamam, yerleştirelim. Hı hı. Şu şekilde. Hindi fümeyi ben kahvaltıda da çok seviyorum.
0: Ben hindi fümeyi kendim sandviç yapıyorum evde. İşte hı, kaşar peynir koyuyorum. Hindi füme, köz biber. Oo. Kırmızı işte kapyanın, közlüyorum kapyayı. İçine böyle bir tane de marul koyuyorum. Bir tane derken bir yaprak marul tabii ki. Gayet de güzel oluyor. Hindi füme faydalı da. Uzmanlarımız da tavsiye eder hindi fümeyi.
1: Salam evet, alacağınıza hindi füme.
0: Ben de öyle düşünüyorum.
1: Ne daha lezzetli bence tabii. Evet. Herkes sevmeyebilir ama.
0: Ben çok seviyorum. Yeterli mi?
1: Koyalım ya.
0: Koyalım, bol hepsini bol diyorsun. Koyalım. Malzemeden kaçmayalım. Hı-hı. Malzemesi bol pizza efendim.
1: Evet.
0: Biraz da hızlanmak istiyorum.
1: Bunun bir dilimi orta boy bir pizzaya bedel diyebilirim.
0: He, evde o kadar diyorsun, dolu doyurucu, dolu. Şimdi zeytinlerimizi veriyorum.
1: Zeytinimi atıyorum.
0: Evet. Roka'yı çıkınca.
1: Aynen öyle.
0: Evet. Şöyle biberleri de ben koyayım istersen.
1: Tabii, nasıl istersin.
0: Şöyle bir dağıtayım biberleri de.
1: Bunu kenar da yapabilirler. Ben şu an yapmadım.
0: Ha, kenar yapmak istediklerinde.
1: Şu şekilde bunu böyle böyle çekip çekip şey, sosu koymadan önce. Hı-hı. İçine ister bir şey koyun, ister koymadan da şöyle katlayabilirsiniz.
0: İsterseniz içine böyle güzel bir peynir koyabilirsiniz mesela. Oo, değil mi? Olur. Çok güzel olur.
1: Şu şekilde bakın, oldu bile.
0: Belki sarımsaklı da bir şeyler yapabilirler sanki.
1: Sarımsak kenar.
0: Sarımsak kenar güzel de olur.
1: Evet, yaptım ben şu an bunu. Ha,
0: kenar da yaptın. Peki, tamam. Biberler yeterli bence.
1: Bence
0: sen
1: de
0: ne diyorsun?
1: Evet.
0: Şimdi fırına gidiyor.
1: Şimdi fırına gitmeden önce malzemenin birbirine bütünleşmesi açısından şöyle bir basmanız gerekiyor.
0: Hı hı, iç içe geçsin malzemeler.
1: Evet, lezzetler karışsın.
0: Evet.
1: Şu şekilde yaptıktan sonra pizzamız hazır.
0: Hazır. Bir daha bir peynire gerek yok mu?
1: Yok, fırında tam orta süresindeyken, şimdi 180 dereceye 30 dakikada falan pişecek. Hı hı. 25. dakikada peyniri koyup biraz daha fırında duracak, öyle alacağız.
0: Öyle alacağız. Ha, bir daha bir peynir ekleyeceğiz efendim.
1: Evet.
0: O zaman ne yapıyorum? Ben fırına doğru götürüyorum. Senin hiç gelmene, zahmet etmene
1: yıkayım,
0: gerek yok. 180 derecede, evet, 30 dakika kadar pişecek ama 25. dakikada kalan peynirleri de koyacağız. Evet, pizzamızı fırına verdik efendim. Şimdi bir yarım saat dediğim gibi pişecek ama evet, 25. dakikada kalan peynirleri koyacağız pizza. Bol malzemeli, malzemeden kaçmıyoruz yani.
1: Aynen.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Sufle.
0: Evet, çok severim. Ekrana malzeme listesi gelecek. Bence hakikaten böyle balık yedikten sonra da bir sufle güzel gidiyor. Üstüne
1: evet,
0: böyle ortasına dondurması. Ondan aynen, her yemeğin arkasından sufle gider. Sufle candır. Sufleyi çok seviyoruz.
1: Ve sen bayağı seviyorsun.
0: Çok seviyorum. Ben tatlı seviyorum. Evet, suflenin malzeme listesi. 1 yemek kaşığı tereyağı, yarım su bardağı un, 80 gram bitter çikolata, yarım su bardağı toz şeker, 3 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu. Bu kadar. Sanki böyle devam gelecekmiş gibi bir tonlama yaptım ama bitti.
1: Evet,
0: evet, ne yapıyoruz?
1: Şimdi bir yandan şekerli yumurtamızı çırpacağız. Onu hazırlayayım.
0: Evet.
1: Yumurtamı
0: kırıyorum. Ben de hiç mikserle çırpmayı sevmem, biliyor musun? Buraya koyabilirsin.
1: Aslında şu yeni çıkan, hemen döküyorsun ya şey, mikserler.
0: Böyle ben çatalla ya da işte çırpıcıyla çırpmayı
1: ama
0: seviyorum.
1: Ama biliyor musun, o kadar fark oluyor.
0: Kabarmıyor. Tabii tabii, kabarmasından bahsediyorsun.
1: 3 yumurtamızı kırdık.
0: Hı hı.
1: Üzerine de...
0: Kağıt havlu vereyim sana, elini sil istersen.
1: Evet, tamam.
0: Annemin çok dikkat ettiği bir şey de o yüzden, yumurta kırdıktan sonra elimizi mutlaka kağıt havluyla temizlememiz
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Tuğçe'nin gidecektim,
0: mutfağının kuralı. Bu arada ben sana üstünde lekelenecek, sen devam et ama ben bir önlük getireyim sana.
1: Olur, çok güzel hı-hı, olur. Pizzadan dolayı biraz
0: evet,
1: kelimine.
0: Zaten hatta biraz domatesler sıçramış galiba.
1: Aa, çok tatlıymış.
0: Bak, burada un yapmışım, Tuğçe'nin mutfağı önlüğümü.
1: Evet,
0: evet efendim,
1: güzel.
0: Mutfak olunca böyle oluyor.
1: Şöyle.
0: Geçirebilecek miyim? Hı-hı. Şöyle arkandan da bağlayayım. Sen devam et.
1: Tamam.
0: Ben senin asistanınım bugün.
1: Yarım su bardağı toz şekerimi ekliyorum içine.
0: Evet. Üç yumurtamızı koyduk. Toz şekerimizi ekledik.
1: Aynen
0: ve
1: öyle.
0: Yumurtayla, klasik kek yapımı gibi yumurtayla şekerimizi çırpıyoruz.
1: Bu iyice çırpılacak. Bir yandan da
0: çikolatamızı tereyağında eriteceğiz herhalde.
1: Evet, bu suflenin de böyle yayılamamız iyi oldu çünkü bunu da çok tutturamayanlar, çikolatayı yakanlar oluyor.
0: Evet, çikolatanın gramını bir daha söyle istersen.
1: 80 gram bitter olmak zorunda.
0: Tereyağımızı koymayalım mı ilk önce?
1: İkisini de aynı anda koyabiliriz.
0: Aynı anda koyalım, peki. Alayım ben. Hı-hı. Sen çırpabilirsin, ben de bu işlemi hallederim.
1: Tamam.
0: Efendim, tereyağında ne yapıyoruz? Çikolatalarımızı eritiyoruz. Peki bunu... Aa, şeyin adını unuttum. Usulün çikolata
1: benmari.
0: Benmari. Aa, aklıma gelmedi bir an. Benmari usulü eritsek olmuyor mu?
1: Şey, olur. Olur ama gerek yok. Burada eriyecek. Ama ısı çok önemli. Kısıkta. Bu şekilde ikisi de eriyene kadar karıştıracağız bunları güzelce. Eridiği an ocağı kapatıyoruz, unu yavaş yavaş ekliyoruz.
0: Eridiği an ocağı kapatıyoruz, evet. Unu yavaş yavaş ekliyoruz.
1: Evet, orada bir mama oluşacak.
0: Mama, mama kıvamı.
1: Mama kıvamı.
0: Evet efendim. Ve çikolatayı, Ceyda öyle yazmış da o yüzden söylüyorum, asla sütlü olmayacak. Kesinlikle bitter çikolata olması gerekiyor, onu da belirtelim. Ve Ceyda diyor ki, pazartesi sendromuna birebirmiş. Değil mi Ceyda?
1: Evet.
0: Suflesi.
1: Pazartesi sendromuna birebir. Dondurma da muhakkak ekleyebilirler tabii.
0: Evet. Krem şanti de ekleyebilirler ama ben krem şanti yerine dondurmayı daha güzel buluyorum. Daha da güzel oluyor.
1: Evet.
0: Yaz için
1: bunu
0: özellikle.
1: Bunu iyice çırpmanızda fayda var.
0: Şurada durmuyor. Şöyle kenara koyayım.
1: Sen bunu al istersen.
0: Yok sen al canım. Ne münasebet.
1: Oraya geçeyim.
0: Yok yok hallederim ben onu. Ceyda geldi bayağı. Tuğçe sen şunu yap, sen bunu yap diye. Sen yemek yapıyorsun.
1: Ben genelde mutfakta yalnız dururum aslında.
0: Bu arada hakikaten şeydir de... biriyle bir şey yapmak da çok kolay değildir.
1: Tabii.
0: Ben de mesela evde yemek yaparken böyle istemem yani. Hani kendi başıma olayım derim.
1: Anne ama, diyorum sen çık.
0: Evet ama burası bir televizyon programı ya. O yüzden...
1: ben burada kendi mutfağım. Evet. Evet, ona erimeye başladı.
0: Evet.
1: Onları güzelce karıştıralım.
0: Çok iyice erimesi ve yok olmasını istemiyoruz. O yüzden de tam eridiği anda unu ilave ediyoruz değil mi?
1: Evet, bir de çikolatanın ısıyla pek arası yok yani hemen kendini bozabilir.
0: O yüzden de ne diyorsun şu anda? Ekleme işlemi yapabilir miyiz? Ne yapalım?
1: Evet. Bir dakika. Benim onu bir şöyle bak, şöyle yapmam lazım. Evet, çikolatalar erimiş.
0: Eridi güzelim.
1: Tamam, bunu böyle yapalım. Alalım, kapatalım ocağı.
0: Ocağı kapatalım.
1: Şimdi sen istersen unu ekle yavaş yavaş.
0: Evet.
1: Unu da hepsini birden koymuyorum çünkü yine un şeyine göre ne kadar alacağı değişiyor yani.
0: Tabii ki.
1: Göre.
0: O kıvama baka baka ilerleyeceğiz.
1: Evet, biraz daha alabilirim. Şöyle kaşığın arkasıyla... Tamam. Vura vura yaparsanız topak olmaz. Bu da önemli bir püf
0: topak
1: nokta.
0: Topak olmaması için vura vura. Hatta unu eleyelim ki elenen unun her zaman daha az topaklanır. Zaten seyircilerimiz biliyordur ama işte genç seyircilerimiz için söylüyoruz biz de.
1: Evet.
0: Yeni ekleyelim. Başlayan, mutfağa yeni giren. Evet.
1: Evet. Hadi sen istersen unu ekle yavaş yavaş.
0: Evet.
1: Unu da hepsini birden koymuyorum çünkü yine un... şeyine göre ne kadar alacağı değişiyor yani
0: tabii
1: ona göre.
0: Tabii ki o kıvama baka baka ilerleyeceğiz.
1: Evet biraz daha alabilirim. Şöyle kaşığın arkasıyla vura vura yaparsanız topak olmaz. Bu da önemli bir püf
0: topak
1: nokta.
0: Topak olmaması için vura vura. Hatta unu eleyelim ki elenen unun her zaman daha az topaklanır. Zaten seyircilerimiz biliyordur ama işte genç seyircilerimiz için söylüyoruz biz de.
1: Evet.
0: Yeni ekleyelim. Başlayan, mutfağa yeni giren. Evet.
1: Evet. Gayet şu an güzel gidiyor kıvam.
0: Kıvam iyi mi?
1: Evet. Tamam.
0: Daha var zaten biraz daha. Onu da yedirirsin.
1: Bunlar benim klasik tariflerim.
0: Fark ettim. En iyi bildiğin tarifler değil mi? Evet. En usta olduğun tarifler.
1: İlk tariflerim, ilk denediğim şeyler aslında biliyorsun.
0: Evet, ve artık hani ustalaştığın tariflerin. Nasıl şu anda kıvam?
1: İstiyor.
0: İstiyor. Biraz daha ilave edelim o zaman. Peki, bundan sonraki hayallerimiz neler?
1: Evet,
0: şimdi üniversite bitecek.
1: Üniversite bitecek inşallah. Üçüncü sınıftayım şu an, yeni geçtim.
0: Azıcık yüksek sesle.
1: Yeni geçtim üçüncü sınıfa. İstatistik okuyorum bu arada, merak edenler oluyor. Veya Mimar Sinan'da gastronomi mi vardı falan diyenler oluyor.
0: Yok, okulumuzda benim de okulumda Mimar Sinan'da
1: biraz
0: gastronomi yok. Evet. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'dir ama işte Fen Edebiyat Fakültesi de vardır.
1: Evet.
0: Ceyda'nın okuduğu bölümde Fen Edebiyat Fakültesi'nde. Keza aynen, benimki de öyleydi, sosyoloji.
1: İkinci katta sosyoloji bekleriz.
0: Ama biz farklı kampüslerdeyiz artık. Evet, ben şanslısın. Beşiktaş'taydım, sen şimdi Bomonti'desin.
1: Aynen
0: ve Fındıklı'da da olurdu derslerim aynı zamanda. O benim de oldu güzel deniz sene. Kenarı. Oldu mu
1: seçmeli
0: ilk sene?
1: Ders aldım orada.
0: Bilerek değil mi? Hepimiz böyle bir oradan seçmeli ders alıyoruz. Evet. Ki Fındıklı kampüse gidebilelim diye. Evet, bu bir, kıvam nasıl?
1: Bir tık daha.
0: Bir tık daha un ilave ediyoruz. Sonra seyircilerimize mutlaka kıvamı anlatalım ki şimdi ölçü verdik ama baktığında

0: sonra sen bir konsantre ol.
1: Tamam, nasıl istersen. Evet, kıvam böyle ne denebilir buna? Nutella'nın koyu hali.
0: Evet.
1: Şu şekilde. Hı-hı. Kıvam bu.
0: Kıvamımız bu.
1: Kaşıkla evet efendim. Çikolatayı da şöyle alalım.
0: Şöyle, kıvamımız bu.
1: Ben bunu biraz diyelim. Daha çırpayım. Bunu ne kadar çırparsanız fayda.
0: Evet, şöyle gösterelim kıvamımızı. Sen onu çırpmaya devam ediyorsun.
1: Evet.
0: Evet, sufle kaplarımızın da güzelliği, renkli.
1: Aşırı iyi, evet. Bunları yağlayacağız.
0: Tamam, hangi yağ istersin?
1: Tereyağı olur.
0: Tereyağı ile yağlayalım. Buzdolabından alırım ben.
1: Tamam.
0: Eğer pizzamız pişiyor. Evet.
1: Eğer sufleyi ters çevirip servis etmek istiyorsanız dibine unla kakaoyu karıştırıp şöyle.
0: Ama biz direkt bunları servis etmek için de
1: evet,
0: kullanacağız
1: aynı
0: zamanda. Evet.
1: O şekilde. Hayallerim mutfak üzerine aslında ama hobi olarak da kalabilir benim için.
0: Evet. Onu şu an sesin üstüne binmesin diye onu yaptıktan sonra hayallerini dinlemek istiyorum. Tamam. Sufleyi bitirelim. Ondan sonra böyle rahat rahat zamanımız da var tamam. Zaten. Rahat rahat senin hayallerin üzerinde konuşalım istiyorum.
1: Tamam.
0: Şuradan bir tereyağı kalmış. Bir tereyağıyla yağlayayım diyorum. Ne dersin?
1: Aynen yeter.
0: Bence de yeter. Hiç ziyan yok işte.
1: Aynen süperiz.
0: Malzemeyi kullanıyoruz. Ama şeyi bir daha söyleyelim tabii. Eğer pişirdiğiniz kapta servis değil de farklı bir şekilde servis etmek istiyorsanız kabınızın dibini kakao ve unla
1: evet.
0: Bulayıp böyle ters çevirebilirler, çıkarabilirler. Değil mi Ceyda'cığım?
1: Aynen öyle.
0: Evet. Daha da mı kabartmak gerekiyor onu? Daha zamanı var diyorsun yani.
1: O kadar güzel oluyor ki o şey pastacılık kısmında da kremaların kıvamı. Hep paylaşıyorum Instagram'da da.
0: Evet efendim şimdi sufle kaplarımızı da tereyağıyla yağlıyoruz. Fırınımızda da parmesanlı şahane bir pizza. Öğrenci pizzası dedim aslında ben genç bir menü dedim ama ya o bayağı. Öğrenci, anne, herkesin pizzası olabilir
1: evet,
0: o.
1: Evet, biz evde yaptık mı ailecek.
0: Ailecek yiyorsunuz. Bile. Ve son olarak da sufleden sonra soğan halkası yapacağız. Evet.
1: Şöyle yaptım.
0: Kenara alayım ben canım onu. Şöyle
1: tamam.
0: Kenara koyalım. Evet.
1: Şimdi... Aslında onunla devam edebilirdim ya, onu niye buraya verdim ki? Şey, elinizde de şöyle çırpabilirsiniz ama yine ben bununla yapayım.
0: Biraz daha çırpmaya devam mı etmek istiyorsun anlamadım.
1: Şey, şu karışımı içine dökeceğiz.
0: Ha içine dökeceğiz tamam.
1: Aynen pırçık kalmaması için.
0: Evet yağladık güzelce. Hı. Şimdi karışımı getiriyorum sana.
1: Evet sen bana yavaş yavaş ekle ben de çırpayım.
0: Şöyle yavaş yavaş ekliyoruz. Hı hı. Şöyle ben bir uzaklaştım oradan. Uzaklaşıyorum ki.
1: Evet.
0: Ekleyeyim mi?
1: Olur.
0: Bu biraz az mı çikolata?
1: Değil aslında.
0: Değil mi? Ha şimdi yoğunlaşacak mı?
1: Hı hı.
0: Tamam. Yumurta ve şekerle birlikte de yoğunlaşacak.
1: Evet. En az %70 kakao bitter kullanırlarsa da daha iyi bir sonuç alırlar.
0: Peki şimdi asıl şunu sormak istiyorum. Hani suflenin o pişirmesi bence önemli nokta aslında.
1: Evet, aşırı.
0: Çünkü o içinin katı katı olmaması lazım. Kek gibi de olmaması lazım. O için o sıvılığını...
1: Süre çok önemli.
0: Çikolatanın böyle bir
1: akısını... çok güzel lazım. Anlatıyorsun.
0: Canım çekti şu anda çünkü.
1: Süper oldu o zaman.
0: Evet. Onu da söyleyeceksin seyircilerimize. Böyle bir havada kalmasın diye. Özellikle hani üstüne basa basa yineledim.
1: Tamam.
0: Şöyle. Hatta kaşık yardımıyla. Hı hı.
1: Bak şu rengi geldi şu an. Yaptıkça geliyor renk.
0: Evet. Geldi hakikaten.
1: Aa kabartma tozu koymadık.
0: Kabartma tozumuzu da koyalım ki bir sufle kabarsın tabii.
1: Bir
0: kabarması
1: çay kaşığı
0: gereken bir şey.
1: Koyuyorum ben. Hı-hı. Bu biraz şöyle olsun.
0: Bir çay kaşığı da kabartma tozu
1: evet.
0: Koyuyorsun.
1: Ölç iki katı yaparlarsa direkt bir paket koysunlar.
0: İki katı yaparlarsa bu ölçüleri
1: evet.
0: Bir paket kabartma tozu koyabilirler. Bunu da verdik belki hakikaten 8 kişilik bir misafir olacak
1: evet.
0: Yani. O yüzden ölçüler çarpı 2 kabartma tozu da bir tane ama biz şimdi bir çay kaşığı kadar koyduk.
1: Evet çok güzel şu an bunu şey yapabiliriz.
0: Evet ben sana.

0: alayım, evet. Sen yapabilirsin şu anda, boşaltabilirsin.
1: Tamam.
0: Ben de şunu şöyle kenara alayım.
1: Şöyle.
0: Tam tersini yapabilir misin? Seyircilerimiz de görsün. Heh,
1: tamam. Heh. Bir de böyle bir spatula da var mı? Hani
0: tabii ki var spatulamız. Şöyle vereyim. Evet,
1: tamam. Şöyle mi yapayım?
0: Evet, böyle bir seyircilerimiz görsün. İşte öyle baksana, belki başka programlara da konuk olursun. televizyonculuğun kuralları. İşte bu bir detay. Tam çıkartmamak gerekiyor ki kabın tamamına kadar. Çünkü evet, o şişecek ve kabaracak ya efendim.
1: Ona pay bırak.
0: Bence buradan 4 tane çıkmayacak ama neyse.
1: Bakalım.
0: Bakalım bakalım.
1: Belki sizin kalıplar benimkinden büyüktür.
0: Evet, büyük olabilir. Evet, hiç önemli değil. Evet.
1: Çıktı.
0: Çıktı. Çünkü ben öyle dedikten sonra azaltıverdim birden.
1: Mutfakta çareler tükenmez.
0: Tükenmez, tükenmez.
1: Bir de zaten o kadar ağır oluyor ki sufle, yetiyor inanın.
0: Yetiyor, tabii ki yetiyor. Ama efendim işte üstüne böyle güzel vanilyalı bir dondurma ya da böyle kestaneli de şu an bir yakışır gibi geldi, kestaneli dondurma. Çok severim de. Kestanenin de zaten yakında işte zamanı da gelecek. Oh, mis gibi.
1: Şunu da şöyle sıyıralım.
0: Evet, iyice dibini sıyıralım. Seyircilerimiz kızmasın. Sonra diyorlar ki bana, Tuğçe Hanım diyorlar, bir spatula yardımıyla niye güzelce dibini sıyırmadınız diyorlar. Sıyıralım. Evet.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Bunu da hallettik efendim. Şimdi anlat bakalım, fırında ne yapıyoruz?
1: Şimdi bunu fırına koyduğumuzda sakın unutmuyoruz, başından ayrılmıyoruz.
0: Heh. Bak şu kameraya böyle anlatabilirsin.
1: Tamam, evet, süper.
0: Hadi bir pratik olsun sana da.
1: fırınımızı ayarlıyoruz 180 dereceye. 8 dakika benim sürem ama fırına göre tabii ki bu değişebilir. O yüzden 9 dakikaya veya bazen 10 dakikaya kadar çıkabilir ama 8'in aşağısına inmez diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Fırınımız pizza var.
0: Evet.
1: O çıkınca mı koyacağız?
0: Yok, pizza ile beraber derecesini ne demiştim bir daha?
1: Aynı zaten.
0: Aynı derece koyabiliriz. Evet.
1: Tamam, koyalım.
0: Şöyle götürelim.
1: Üzerindeki bir tık patlama olduktan sonra fırından alıyoruz diyebilirim.
0: Bir tık patlama olduktan sonra fırından alıyoruz.
1: Evet.
0: Nereye koymak istersin?
1: Orta ızgaraya koyalım.
0: Şunu şöyle çıkarayım mı ben burada?
1: Evet, şunu aşağı indirelim, güzel olur.
0: Tamam.
1: Tutayım
0: şunu
1: ben.
0: Tahtaların üzerine koyayım. Evet efendim. Yıkmadan mutfağı tabii Tuğçe.
1: Evet.
0: Bunu böyle indiriyorum.
1: Bir tane daha. Orası güzel.
0: Burası güzel mi yoksa bir tık daha mı indirelim? Nasıl yapalım?
1: Bakayım. İndirelim mi? İyi.
0: Bence indirelim.
1: Tamam. Orası daha iyi.
0: Evet, orası daha iyi. Şimdi de böyle 8 dakikanın aşağısına inmezmiş efendim. Onu da söyleyelim.
1: Evet.
0: Evet, bak bir tık üstü olmayacakmış, gördün mü?
1: Aynen. Fırınını iyi tanıyorsun.
0: Evet, tanıyorum tabii.
1: Şöyle yapayım.
0: Tamam. Şimdi kapatabiliriz bence artık.
1: Tamam.
0: Şimdi
1: 180'de.
0: 180'de, evet. Efendim bu kadar. 8 dakika böyle bir sınırımız olsun, sonra kontrol edelim onu.
1: Evet.
0: Biz şimdi tabii tutamayız ama İremciğim bize oradan der ki 8 dakika oldu der, ya da Serapcığım der. Der yani. Şimdi ne yapıyoruz? Söyle
1: soğan
0: bakalım.
1: Soğan halkası.
0: Ha, güzel mi olacak?
1: Evet. Ben çok seviyorum.
0: Seviyor musun soğan halkası?
1: Evet.
0: Malzeme listemiz gelecek efendim. Malzeme listesi gelene kadar da biraz acaba diyorum ki hikaye, ya hikaye değil de hedeflerin ne? Gelecekteki.
1: Hedeflerim, mutfakla ilgili hedeflerim var. Güzel bir mutfağımın olması, böyle kocaman.
0: Hı hı.
1: Orada sabahtan akşama kadar bir şeyler.
0: Hayır, tamam. Şimdi. Ama yani bir restoran mı açmak, bir kafe mi açmak?
1: Evet, kafe açmak. Küçük
0: hepimizin hayali. Benim de hayalim.
1: Evet, herkesin o şekilde. İnşallah güzel bir kafem olmasını çok isterim.
0: Çok istiyorsun. Virgül koyuyorum malzeme listesi ekranda, soğan
1: tamam.
0: Halkasını yaparken yine devam edeceğiz. Efendim soğan halkası 2 adet soğan, 1 su bardağı un, 1 çay kaşığı kabartma tozu, tuz, karabiber, devamı var malzemelerimizin. 1 adet yumurta, 1 adet maden suyu, 2 paket galeta unu, kızartmak içinse sıvı yağ. Evet.
1: Evet, geldik.
0: Tamam. Hadi bakalım.
1: Şimdi soğanlarımızı alıyoruz.
0: Evet.
1: Önce şu karışımı mı yapsak?
0: Nasıl istersen.
1: Burada 1 su bardağı unumuz var.
0: Evet.
1: Unun üzerine şu kabartma tozu.
0: Ekliyoruz.
1: 1 çay kaşığı.
0: O biraz bir çay kaşığından bir tık fazla oldu.
1: Kaşık, evet,
0: kaşık
1: büyük.
0: Kaşık daha, evet, büyük.
1: Tuzum da 1 çay kaşığı. Şöyle diyeyim.
0: Hı hı. Bu arada ben de seyircilerimize hemen şöyle bir püf noktası da vermek istiyorum. Karabiber.

0: Şimdi soğan halkasında tabii ki soğanın acı olmasını istemeyiz. Böyle acılığını almak için de yarım saat böyle suda bekletirseniz soğanları, o da iyi bir acısını çıkartmak için iyi bir çözüm olabilir.
1: Aynen.
0: Şu an kabartma tozunu una ekledin, karabiberini ekledin ve tuzunu ekledin, karıştırıyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Bunlar güzelce karıştıktan sonra.
0: Mesela neden maden suyu olduğunu ben biliyorum ama belki bilmeyen izleyicilerimiz vardır. Söyle. O puf puf hali değil mi?
1: Puf puf. Çıtır çıtır hali.
0: Maden suyunun katkısıyla.
1: Evet. Ben sütle de denedim evde. Ama şöyle bir sonuç aldım. Daha hamur bir kıvam alıyor o sulu yapacağımız hamur. Daha sıvı olunca böyle onlar daha pürüzsüz bir yuvarlak oluyor.
0: O yüzden de maden suyu diyorsun.
1: Evet.
0: Evet.
1: Keke de koyuyorlar maden suyu. Denemedim ama.
0: Keke de koyuyorlar.
1: Ama.
0: Çiğ börek yaparken de koyuyorlar mıydı? Hatırlayamadım bak çiğ böreği.
1: Şimdi soğanı keselim.
0: Buyurun işte bence bu önemli bir nokta. Bakalım soğanın, o halkaları nasıl yapacağız?
1: Şu şekilde başını bakayım. Şu şekilde başını almıyoruz. Bunları isterseniz yemeğinizde kullanabilirsiniz.
0: Kullanabilirler tabii ki.
1: Birer santim diyorum ben.
0: Daha şöyle bir bıçak işini görür mü acaba?
1: Bilmiyorum ama başladınız.
0: Rahat bitirin. Ettin mi onunla?
1: Evet, hı-hı, evet.
0: Peki.
1: Şu şekilde.
0: O şekilde.
1: Hı-hı. Eşit gidebilmek için şöyle yaptım. Hı.
0: Tamam.
1: Bir de şuradan alıyorum.
0: Aman elimize dikkat, en korktuğumuz şey. Evet, eşit gidebilmek adına biraz daha meşakkatli bir kesim oluyor.
1: Normal. O kadar olmuyor değil.
0: Bıçaktan kaynaklıdır belki.
1: Evet.
0: Şu daha da keskin olabilir. Bence bir onunla dene istersen.
1: Tamam. Şu iki başı ben anneme veriyorum.
0: Evet. Biz de dolabımızda böyle streçe sarıyoruz efendim. Böyle dolapta bekletiyoruz. Sonra İrem Hanımlar malzemeleri hazırlarken bunları kullanıyoruz. Hepsini. Evet. Bu arada küpelerim çok güzel değil mi?
1: Mutfağınla gerçekten
0: çok uyumlu.
1: Çok uyumlusun.
0: Sevgili yapımcılarımdan Zeynep böyle bugün getirmiş bana. Öyle takayım diye. Teşekkür ediyorum ona.
1: Bu arada sana fıstık ezmesi getirecektim.
0: Bunu evet.
1: Yapamadım.
0: Niye getirmedin?
1: Dün bütün gün kurstaydım. Akşam da fıstık alamadım. Ama sana sözüm var, buraya kargolayacağım.
0: Ay teşekkür ederim. getirmiş kadar oldum.
1: Getireceğim.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu arada bu bıçakla da yapamadım. Şunu onu beğenmedim.
0: Beğenmedin. Önemli değil. Önemli değil.
1: Zaten bayağı
0: şöyle
1: çıkıyor.
0: Şöyle soğanlarımızı ayıralım.
1: İki soğanın ortasından yuvarlaklar alıyoruz.
0: İki soğanın başlarını almıyoruz. İki soğanın ortasından o yuvarlakları alıyoruz. Bunu da ayırdık.
1: Şunu da. İkisinin başını kesip ortalarını alıyoruz.
0: Alıyoruz. Tamam.
1: Şimdi bunları çıkartıyoruz.
0: Evet. Tek tek içlerini çıkartıyoruz. Her biri bir halka olacak.
1: Aynen öyle.
0: Karışımımıza bulanacak. Galeta unu yerine acaba bayat ekmek içi olabilir
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki. Evet, çok güzel olur. Şu biraz ince bunun zarı, onu
0: yapalım. Uzarı da ayıralım, böyle koyalım. Şöyle kenara.
1: Şu en iç ortalarını da alırsak, bunları da ayırıyoruz.
0: En güzel iç ortalarını sonuç. Da koymuyoruz.
1: Aynen
0: tamam.
1: Öyle.
0: Ya bunları, bu şu an lazım mı sana?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Burada da iki tane var.
0: Yağ ısıtalım mı, ne dersin?
1: Yağı ısıtalım. Kızgın olacak. Süper olur.
0: Kızdıralım. Evet. Şöyle bir koyalım. Biraz daha büyüye mi alsam acaba ya? Şunu alayım diye
1: evet,
0: düşünüyorum.
1: Evet, orası güzel.
0: Evet, daha doğru olacak burası.
1: Şunları da yapmaya gerek yok.
0: Tamam. Böyle böyle halkalar yapıyoruz. Evet. Sence suflemiz için kaç dakikamız kaldı?
1: Tuttuk mu süre?
0: Bilmem, sen tutmadın mı?
1: Tutmadım.
0: Yemek yaparken nasıl evde yaparken tutmuyor musun? 2,5 dakikamız
1: tutardım.
0: Kaldı sufle için. Hatta ben onu anlatırken ve yaparken seyircilerimizle bir fırına doğru gideyim diyorum ben. Pizzamızı da
1: açmayalım,
0: yakmayalım.
1: Açmayalım.
0: Pizzamız da bir sanki oluyor gibi, bir heyecanlı.
1: Ha, evet güzel.
0: Evet tamam. Güzel. Neyse 2,5 dakika sonra zaten açacağız
1: sufle
0: bunu.
1: Sufle çok iyi gidiyor tamam.
0: Sufle çok iyi gidiyor efendim. Böyle bir kabardılar. Güzel şeyler oluyor fırının içinde.
1: Bunları güzelce unluyorum ben. Tamam mı?
0: Evet. Şimdi.
1: Bu unlu karışıma çok basit. Şu şekilde hepsini unluyoruz.
0: Evet maden suyumuz daha devrede değil.
1: Şimdi onlar geliyor.
0: Tamam. Ben bir an önce maden suyunu devreye almak istiyorum. Evet. Güzelce unladık. Onun içinde neler vardı? Kabartmalı tuz ve karabiber vardı. Evet sanki o iki tane gibi. Çünkü kalın oldu. Tamam bir tanesi kalın olsun. Çok dert etme. Onu ben yerim.
1: Tamam.
0: Öyle olur ya. Ve

0: Poğaça yaparken şekilsiz olanları, onu ben yerim gibi.
1: Evet.
2: Bu arada Instagram adresimi söyleyelim mi?
0: Söyledik ya.
2: Söyledik mi?
0: Ha, Ceyda The Cook dedim ya ben.
2: Ha, duymadım ben. Tamam.
0: Söyledik, söyledik.
2: Merak ederlerse baksın.
0: Ha, merak ederseniz efendim Ceyda'yı zaten söylemiş olduk. Oradan hakikaten güzel tarifler paylaşıyor. Genç bir arkadaşım. Dilerim ki yolun açık olur. Çok ve gönlünden ederim. Kalbinden ne geçiyorsa. Aa, Yıldız Yakar gibi oldum. Gönlünüzden kalbinizden ne geçiyorsa der Yıldız da sevgili arkadaşım. Ne geçiyorsa o olsun hakikaten.
2: İnşallah hepimiz,
0: İnşallah. Hepimiz için. Buyurunuz efendim.
2: Şöyle bir çırpıcıyla. Şimdi bu karışıma.
0: Hiç... Buyurun Ceyda Hanım.
2: Teşekkür ederim. Bulaştırmadan yumurtamı ekliyorum.
0: Evet. Şöyle buraya atabilirsiniz.
2: Yumurtam bir de şey ekliyordum. Sodamı ekleyeceğim.
0: İşte sodan orada.
2: Şu elimi ama gerçi yıkamama gerek var mı?
0: Evet, yok yıkamana gerek.
2: Tamam, sodamı ekliyorum.
0: Ekleyebilirsin.
2: Şu şekilde.
0: Tamam.
2: Bunu çırpıyoruz.
0: Kalan unumuzla da. Şimdi ne yaptık efendim? Ben şöyle bir daha bir tekrar edeyim.
2: Evet.
0: Soğanlarımızı... dur suflemiz hazır. İlk önce onu bir anlatalım da kaynamasın yani. Gitmesin
2: tamam,
0: sufle orada. Ben çıkartıyorum sufleleri o zaman.
2: Olmuş mu? Bakayım patladı
0: yani
2: mı?
0: Yani süre olarak oldu. Bak çatladı da. Kapatma kız kameranın önünü. Ay, tamam. Görsün izleyici. Biliyorum, şaka yapıyorum.
2: Evet. Bir dakika daha mı susun?
0: Vallahi pizzayı feda edeceksen tutalım.
2: Hayır hayır, tamam çıkaralım.
0: Ha, evet, değil mi? Bence tamam. De. Evet efendim, çıkarıyoruz sufrelerimizi. Ah ah ah, çok güzel görünüyor. Ve şu an çok korkuyorum bu elimdeki şeyle alamayacağım diye, biliyor
2: ben
0: musun?
2: Ben geliyorum.
0: Evet, alıyoruz efendim. Çok heyecanlı, suflelere zarar gelmeden nasıl alacağız diye böyle bir korkuyorum.
2: Teker teker.
0: Teker teker
2: hepsi
0: alacağız.
2: Hepsi mi tutsam?
0: Yo, ben şöyle kenara alacağım, zaten sunumda seyircilerimize göstereceğim. Şu
2: şöyle
0: an
2: bir kaşığı
0: onları evet evet heyecanla bekletiyorum. Sen soğan halkalarına gidebilirsin, devam
2: tamam,
0: edebilirsin
2: süper.
0: Orada. Evet. Hatta neler yaptığını belki de ekranı şu anda açan seyircilerimiz var, bir anlatırsın baştan itibaren.
2: Şu an soğan halkası yapıyoruz. Unumun, baharatlı unumu, soğanlarımı koyduktan sonra içine bir yumurtayla bir soda maden suyunu koydum ve pürüzsüz olana dek şu kıvamda sıvı olması gerekiyor. Krepten bir tık daha sıvı diyebiliriz. Bu şekilde.
0: Evet.
2: Şu an oldu bu.
0: Geldim.
2: Bir yandan da galeta unum var. Galeta unu olmazsa ekmek çok güzel olur.
0: Ekmek içi,
2: olur.
0: Bayat ekmek içi efendim. Bu köftelerimize koyduğumuz bayat ekmek içlerini de soğan halkası yaparken kullanabilirsiniz.
2: Evet, şimdi diyelim. Geliyorum. Burada bir istasyon hazırlıyoruz.
0: Evet, istasyonumuzu.
2: Şu şekilde ters yaptım.
0: Evet.
2: Ben yağ atarım, sen de şey çatalla mı şeyle çevirelim.
0: Bir çeviririz. Atalım ama bir
2: kızdı
0: gösterelim.
2: Mı ya? Yağ kızdırmamız gerekiyor.
0: Bir bak istersen şöyle bir elinle bir şey at, bir tuz at mesela. Atayım. Tuzumuz burada, orada da var. Sanki daha kızmamış.
2: Evet.
0: Ha, bir çıt geldi ses, geldi altı geldi. Bize. Çıt sesi tamam. Geldi. Gösterelim izleyicilerimize.
2: Bu şekilde. Evet, evet bu çıkmış zaten bak. Tamam. Önce buna buluyorum şu şekilde.
0: Maden sulu ve unlu karışıma.
2: Aynen
0: evet.
2: Öyle. Şimdi sonra şu karışımı buluyorum. İyice batırın.
0: Evet.
2: Geliyor. Evet.
0: Böyle efendim, bu kadar. Evet. İlk önce unlu maden sulu karışım, sonra galeta unu ya da bayat ekmek içi evde ne varsa. Sonra yağımızı kızdırıyoruz tabii ki önceden. Hı hı. Ve atıyoruz soğan halkalarımızı. Soğan halkalarımız kızarırken biz de sunuma hazırlanalım değil mi efendim?
2: Evet,
0: az sonra
2: süper.
0: Sizlerle bu güzel yemeklerin sunumunda beraber olacağız birazdan.

Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayal

0: hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder. Çekilişe katıl.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Sizi ses yıldızı yapmaya karar verdim.
11: İmkansız bir şey. Çünkü evlenmek üzereyim.
10: Bas bakalım şuna Nuri. Basıyorum abi, çalışmıyor.
11: Kemal'in Almanya dönüşünde hem paramız hem de arabamız olacak anneciğim.
10: Acaba şununla benim yerime kendinize uygun bir hediye alır?
11: Aman efendim, estağfurullah.
10: Rica edeceğim.
11: Evet dersen araba alman için Almanya'ya gitmene lüzum kalmayacak. Hemen evlenebileceğiz.
12: Beni ne sandın sen?
11: Ah, şu Faruk Bey bulunmaz insan.
10: Zehir gibi oynuyor. Ne kazandı? 500 binin üstünde. Kemal Bey müthiş bir insan. Üstelik kumarda böylesine şanslı birini görmedim daha.
12: Anlat bakalım arkadaş.
11: Bana arkadaş dediniz.
10: O şoför parçası yerine ihanetinin kiniyle taş olmuş biri var karşında.
13: İntizar bugün 18'de TV4'te.
14: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
15: Nasıl mı?
16: Zaman kaybetmek yok.
17: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
14: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
1: Halkbank. Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
18: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
20: Bakın,

0: emanet tutuyorum.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitki diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger, çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız biz buraya daha.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Ama ne otel?
7: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
7: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
6: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
6: Trivago'ya bakmamış.
7: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Baloncuklu Lipton mu?
12: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
14: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve...

0: Akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yanıtlıyor.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
6: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
6: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Makineniz uzun yaşar
6: kalgonla. Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf et.

0: Evet efendim, Ceyda ile böyle güzel genç bir menü yaptık. Neler vardı Ceyda'cığım, söyle.
1: Pizzamız,
0: evet.
1: Soğan halkamız ve suflemiz.
0: Suflemiz. Eline emeğine sağlık. İnşallah dediğim gibi yineliyorum. İlerleyeceğin yolda başarılar. Gönlünden ne geçiyorsa o olsun diyorum. Şöyle bir sufleyi de gösterelim mi ya seyircilerimize? Şöyle bir kapatmadan.
1: Şöyle bir.
0: Efendim bakın işte içinin bu böyle biraz hani akması dedik ya.
1: Evet.
0: O kıvamının olması. Bu. Evet, tam kıvamımız bu. Ben bunu birazdan afiyetle yiyeceğim. Afiyet ne diyelim? Olsun. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşça kalın.

0: Metrekare'de bu bölüm tasarımcı Tijen Samuray'ın Fenerbahçe'de bulunan muhteşem deniz manzaralı evine konuk oluyoruz. Uzak Doğu esintili, ahşap tonların hakim olduğu bu dairenin detaylarını Tijen Hanım'dan dinleyelim.
1: Ben Tijen Samuray, Fenerbahçe'deki evime hoş geldiniz. Şimdi size evimin biraz hikayesini, biraz dekorasyonu, birazcık da kendimle harmanlayarak küçük bir tanıtım yapacağım. Bu çok sevdiğim evimi sizin de seveceğinizi umuyorum. Şöyle ki ben bir tasarımcıyım. Dolayısıyla tasarımcı gözüyle zaman içerisinde oluşturulmuş bir ev. Tasarımcı derken neyin tasarımcısıyım? Tekstil konusunda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunuyum. Arkasından yurt dışında Amerika'da hem tekstil hem de yan konu olarak iç mimarlık üzerinde eğitim aldım. Tasarım konusunda en çok etkilendiğim noktalardan bir tanesi füzyon. Dolayısıyla Design Mixer markası da bu oluşturduğum füzyondan, kültürler arası tasarım etkileşiminden doğmuş olan bir marka. Hayatımda gördüğüm, beni çevreleyen bütün her şeyde, esasında seçtiğim arkadaşlarda, seçtiğim evde, dekorasyonda, yaşam stilimde bunu görüyorum. Her geçen gün daha da fazla bunu vurgulamaya başladığım farkındayım. Uzak Doğu benim çok müthiş derecede ilgimi çeken bir kültür. Çünkü içerisinde çok kadim bir takım kültürler, yaşanmışlıklar, hikayeler var. Bunları tarihle, modern ve çağdaş hayatla beraber harmanlamayı çok seviyorum. Özellikle geldiğimiz Anadolu topraklarıyla, Avrupa kültürüyle Doğu ve Batı'yı harmanlamayı, sonucunda çıkan sürprizleri çok beğeniyorum. Evimde de şimdi baktığınızda birçok detaylarda bunları göreceksiniz. Çok önem verdiğim kitap koleksiyonlarımda bunların tek tek örnekleri var.

Çevirdiğim her bir sayfanın içerisinde her gün ayrı bir sürprizle karşılaşıyorum. Okuduğum her bir kitapta yepyeni hikayelerle karşılaşıyorum. Dolayısıyla her geçen gün daha da büyük bir heyecan içerisinde yaşamaktayım. Hem evimin içinde hem iş hayatımda. Çok şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Gerçekten severek yaptığım bir işim var. Şu anda oturduğum apartmanda, bu dairede, Fenerbahçe'de, tam Fenerbahçe Ordu'nun karşısında muhteşem bir manzarada. Fenerbahçe burnunda, bir tarafta Sarayburnu manzarasıyla Kalamış Yat Limanı'na bakan, öbür tarafta da sahil yolu Caddebostan'a kadar bakan bir manzaraya hakimiz. Zaten evi tutarken en büyük etkilendiğim nokta bu olmuştu. Bu yaşadığım evde bina olarak seçmeme sebep olan bir takım ekstra faktörler de vardı. Oturduğum bina 31 senelik. Bina, değişik bir şekli var bu binanın. Esasında bu tarz bir binayı hiç çevremizde görmedik. Alt tabanı daha geniş. Bu binanın taşıyıcıları tamamıyla yanlarda. Ortada bir kolon, herhangi bir kolon bulunmadığı için binanın iç mekan dekorasyonunda en çok hoşuma giden nokta, iç mekanı kesen kolonlar ve sütunlar bulunmuyor. Ve giriş noktasında, evin içerisine girdikten sonra antreden bir akış içerisinde önce salona, televizyon seyretme köşesine, arkasından şöminenin bulunduğu bölüme, oradan manzara ve kahve içme köşesine, oradan da mutfağa geçiyorsunuz. Bu eve taşındığım sırada mutfak ayrılmıştı esasında yaşam alanından. Bir duvar vardı ortasında. İlk gördüğüm şey, içeri girer girmez mutfağın bu duvarı işlevsel olmadığı için yıkmak oldu. Çünkü evin her noktasında en büyük amacım o deniz manzarasını mümkün olduğunca içeri almaktı. Deniz ve ışık. Dolayısıyla hem dekorasyonun içerisinde hem de evin genel tarzı olarak bu rahat, akışkan ev trafiğini, ışığı ve manzarayı güzel bir şekilde yakaladığımızı düşünüyorum. Bir tane Pomeranian köpeğim var, çok tatlı, fakat bugün size gösteremeyeceğim çünkü birazcık fazla hareketli olduğu için. Evimizde zil çaldığı anda zıplayan ve havlayan, esasında konuşan bir evde diyorum buraya çünkü bizim evimiz köpeğimizin sesiyle birebir. Fakat size şimdi gösteremiyorum. Belki sonradan bir fotoğrafını gösteririm. Kedim de kaçmış durumda. Dolayısıyla hayvanlarımız, yaşayan 9 yaşında keyifle evde zıplayan bir çocuğum, eşim, arkadaşlarım, herkes burayı, evi hareketlendirip cap canlı bir nokta haline getiriyor. Burası bizim için bir apartman dairesi değil. Burası bizim için bahçe içerisinde bir yaşam alanı. İlk taşındığım zaman bu evi seçiyor olmamın sebeplerinden bir başka sebebi de teraslı olan bir evden geldiğimden çok büyük yeşil bitkilerim vardı. Ve İstanbul'da özellikle son dönem yapılarında gördüğümüz balkonsuz ev yapısı beni oldukça zorladı. Yani bahçe katına geçmeyecektim. Apartman olacaktı çünkü şehir içerisinde yaşamam gerekiyordu hem benim hem de çocuğumun yaşam tarzından dolayı. Fakat bu balkonların küçük metrekarelerde olması bu bitkilerim ne yapacağım, ben bunlardan nasıl vazgeçerim düşüncesine getirdi. Ama sonra da gördüm ki böylesine geniş balkonu olan, hatta birebir ölçüsünde özel yaptığım saksıların bile tam olarak fit ettiği bir balkon sistemiyle karşılaştım. Esasında burası tam bir balkon değil, balkon ve teras arası bir yapısı da var.

üst kısımdaki yaşam alanından ve mutfaktan sonra merdivenle aşağıda yatak odalarına giriyorsunuz. Yatak odalarında da 3 tane yatak odamız var. Bir ebeveyn yatak odası, yardımcımızın odası ve kızımın odası. Burada herkesin kendi zevkine göre, kendi yaşam tarzına göre hazırlanmış bir stil mevzuyuz. Alışılmışın

dışında en büyük odayı ebeveyn odası olarak yapmayı tercih etmedim kendime. Çocuğumun odasını verdim. Çünkü bizden çok daha fazla odasını kullanan, daha fazla eşyası olan, daha fazla materyalleri olan bir birey olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla onun seçimleriyle gayet keyifli bir oda yarattığımızı düşünüyorum. Biraz sonra da onları da gösteririz. Evin bunun dışındaki malzeme olarak seçiminde ahşaplar yer alıyor. Ahşap, beyaz, keten, bejler, doğal tonlar, doğal malzemeler ve ferahlık genel olarak imzasını atıyor eve. Ve diğer bir şey de yeşillikler. Evi sarmalayan yeşillikler, mavi deniz, gökyüzü, beyaz, kahve tonları, toprak tonları en çok gördüğümüz noktalar.

size birazcık da evin akışından bahsedeyim. Evin ilk girdiğiniz noktada çok büyük bir antresi, rahat bir antresi var. Ve ilk girdiğiniz anda sizi harmanlayan bir duvar zincirinden ziyade sizi yönlendiren bir salona giriyorsunuz. Salonun girişinde çok büyük bir sofa var, 3 metrelik yaklaşık. Daha doğrusu bu sofa daha çok divan görünümünde. Ve karşısında bir televizyon modülü demek istemiyorum. Çünkü fix televizyon modüllerine ve TV'nin o siyah ekranının görüntüsüne hiç tahammül edemeyen bir insanım. İçerisindeki o filmler, akışlar, hikayeler çok hoşuma gitmesine rağmen onun bu kadar elektronik ve her şeyden uzak soğukmuş tabiri böyle statik görünümü beni her zaman rahatsız etmiştir. O yüzden kendi tarzıma göre onun için de bir tasarım yaptım. Uzak Doğu tarzını da çok sevdiğim için modernize edilmiş şekilde kapaklı bir dolap yaptım. Kapakların arkasına sakladım televizyonu. Film seyredeceğimiz zaman bunu açıyoruz kapakları. Ondan sonra işlevi bittiği zaman kapatıyoruz. Orası bizim hep beraber arkadaşlarımızla, aile bireyleriyle beraber bir eğlence alanımız. Önü de geniş, önünde de hiçbir sehpa bulunmuyor. Arkası çocuğun da oyun oynamak istediği zaman arkadaşlarıyla gelip evde oldukça fazla sayıda yastık var. Bütün yastıkları yere atıp zıplayarak eğlenebiliyor. Parti alanında diyebiliriz. Ondan sonra birazcık daha hareket ediyorsunuz ve şömineyi görmeye başlıyorsunuz. Bu şömine evin tam ortasında odak noktası olarak manzaraya karşı yerleşmiş bir konumda. Burası özellikle benim kış mevsiminde en çok sevdiğim alan. Şöminenin ateşini yakıyorum, karşısında bir sürü mumlarımı koyuyorum ve kitaplarımla beraber kendimi bambaşka bir dünyanın içerisine koyuyorum. Kendi başıma olmadığım zaman da arkadaşlarımla beraber hep beraber oturup kahve içtiğimiz, sohbet ettiğimiz keyifli bir nokta. Arkasından biraz daha ilerlediğiniz zaman bu sefer mutfağa doğru evde yönleniyorsunuz. Daha doğrusu bir oda karşınıza çıkıyor. Orası döndüğünüzde mutfak olduğunu görüyorsunuz. Burası açık bir mutfak. Ve mutfağın içerisinde esasında kendinizi eğer fırını ve tezgahları görmeseniz pek de mutfakta olduğunu anlamayabilirsiniz. Çünkü karşınızda muazzam harika bir manzara, yepyeşil bitkiler, saksılar ve çok da sevdiğim seramik koleksiyonları, küçük bardaklar, tabaklar, bunlarla minik minik dekorasyon köşelerim var. Artı orada mutfağımda da minik bir kütüphanem bulunmakta. Ardından mutfağın içerisinden çıktığınız zaman sizi bir koridor karşılıyor. Bu koridor size demin bahsettiğim kademeli merdiveni karşınıza getiriyor. Yaklaşık 10-15 basamaklı bir kademeyle aşağı iniyorsunuz ve yatak odaları kısmına geçiyorsunuz. Oturma alanımızın hemen yanında benim minik bir çalışma alanım bulunmakta.

bu çalışma alanı esasında benim hayatımın merkezinde olan bir şey. Çalışma benim yaşam şeklimin gerçekten büyük bir parçası. İşimi de iş olarak değil, daha çok hayatımın bir parçası olarak gördüğüm için hemen hemen oturduğum her mekanda, bunu yatak odamda da göreceksiniz, çalışma masası mutlaka yer alır. Salonda da olmaz olmazım. Sabahleyin mesela kalktığım zaman kahvemi alıp masama geçip o gün yapılacaklar listemi buradan gözden geçiriyorum. Veya bir takım incelemem gereken şeyler varsa önümü koyuyorum, burada inceliyorum. Hem kapının girişine hakim, minik bir masa olmasına rağmen, hem mutfağa hakim, hem salona hakim, hem yemek masasına hakim. Esasında çalışma çok da sembolik bir şey. Bunları puzzle gibi yerleştikten sonra farkına varıyorum. Esasında birazcık da size anlatırken de farkına varıyorum ki çalışma benim odak noktam. Mobilyalar da benim yaşam şeklime göre puzzle gibi kendi içlerinde mekanlara yerleşmiş durumda.

ben tasarımlarımı yaparken her zaman hissiyat üstüne oynuyorum. Mesela yeni bir tasarıma başladığım zaman açtığım yeni bir dosya veya önümdeki beyaz bir sayfa önüne geçtiğim zaman canlanmaya başlıyor. Okey, tabii ki konseptini biliyorum, tasarım ne olacak, ne tarzda olacak onları biliyorum. Ama oturup da başına geçip de başlamadan onun tam olarak ne olacağını bilemiyorum. O sanki kendi içerisinde, gene kendi akışı içerisinde kendi yönlendiriyor. Bu evde tamamıyla aynı mantıkta, kendi akışkanlığı içerisinde yönlenerek bir şekil almış, formasyona girmiş bir ev. Benim çalışma masamın arkasında da piyano bulunuyor. Bu da benim kızımın çalışma noktası. Kızım müziği çok seviyor, çok iyi bir kulağı var. Bazen ben çalışırken o da arkadan müzik sesiyle bana eşlik ediyor. O da evimizin ayrı bir heyecanı, keyfi oluyor.

arkasından ortadaki o buluşma noktamızdan bahsetmiştim size, kitaplarımın olduğu, burada kitapları okudum. Hatta arkadaşlarım geldi, bazen bir kütüphanemiş gibi sessiz hiç konuşmadan herkes kendi kitabına bakıp kahvesini içip bazen hiçbir şey konuşmadan da vakit geçirdiğimiz zamanlar oluyor. Burada şöminemizi yaktığımızdan çıtır çıtır onun sesinle beraber hiçbir ses olmadan onu dinlediğimiz anlar olabiliyor. Bu şöminenin ortasında da ilk eve girdiğim, yerleşimini yaptığım objelerden bir tanesini söyleyeceğim. Afrika maskı vardı. Bu da Güney Afrika'dan seyahatteyken aldığım bir masktı. İlk getirip yerleştirdiğim objelerden bir tanesi oldu. O da buranın bir odak noktası oldu. Çok da seviyorum. Evin içerisinde 20. yüzyıl orta dönem sanatını yansıtan ressamların birçok tablosu bulunmakta. Salon kısmında da öyle. Yatak odaların olduğu koridorlarda da aynı şekilde devamı var. Ve bunların arasına serpiştirmiş benim kendi yaptığım bir takım resim ve sanatsal çalışmalar. Bir tane de duvar kağıdı eserim var. Masa kısmına gelince bu masa ilginç bir masa. Sinterflex denilen dünyanın en ince malzemesi, en ince porselen malzemesi kullanılmış. Altında da camla desteklenilmiş. Çok ince hatlara sahip bir masa. Esasında burada bir küt bir masa görmüyorsunuz. Yani çok aşırı büyük hacimsel bir şey bulunmuyor burada. İnce bir detay var. Bu masanın sadeliği arkadaki antika son derece güzel el işçiliğiyle yapılmış 20. yüzyıl başına ait olan antika dolabı daha iyi öne çıkardığını düşünüyorum. Bu benim bir arkadaşımın rahmetli annesine ait olan çok sevdiği bir dolaptı. Ve bana kendisi hediye etti. Bunu dedi, çok değerini bilecek olan bir insana vermek istiyoruz. Mutlaka sen buna iyi bakacağına inanıyorum.

inanıyoruz dedi. Dolayısıyla benim için Aycan'a bir özelliği var. Başka bir yaşanmışlığı ve sahip olduğu kişinin de bir hikayesi ile birleşince çok daha hoş bir şey oldu. Evimde böyle minik minik ara ara antika parçalar çıkmaktı. Zaten bunları da zaman içerisinde biri geliyor, biri gidiyor. Bazılarından kesinlikle vazgeçebilmem mümkün değil. Tam yerini alıyorlar ve seneler boyunca benimle nereye gidersem gideyim, hep yanımda beraber dolaşıyorlar. Evde en çok yer alan mobilya türünün bu arada masa olduğunu söylemem gerekiyor. Yaşam alanlarını şu şekilde kurguluyorum. O yaşam alanına, aktiviteye uygun olan bir masa çeşidi. Mesela evin içerisine girdim. İlk karşıma çıkan evin giriş kapısının karşısında olan çalışma masam. Demin de bahsetmiştim. Bu bütün eve hakim olan ve bir çeşit koordinasyon, kokpit gibi bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Arkasından etrafında sohbet edilecek koltukların bulunduğu koskocaman büyük bir orta sehpa bulunuyor. Bu artık büyük bir alçak bir masa gibi esasında. Çok amaçlı da. Bazen evimize bir şeyler yemek ısmarladığımız zaman arkadaşlarımızla sohbet ederken bunları gayet rahat bir şekilde bütün içeceklerimizi koyduğumuz, pizzalarımızı açtığımız sohbetle bir alçak bir masa gibi kullandığımız oluyor. Daha formal yemeklerin olduğu büyük dikdörtgen masamız var. Onda da daha çok arkadaşımızın veya ziyaretçimizin geldiği, daha çok yaş günü partilerinde veya başka partilerde kullandığımız, bir araya gelip hoşça vakit geçirdiğimiz büyük bir yemek masası var. Arkasındaki vitrinin içerisinde de mutfakla salonu bağlayan, bu objeleri bir araya koyduğumuz, sakladığım daha çok tabak, işte çatal, bıçak takımlarının yer aldığı malzemeleri koruduğum bu vitrin var. Sonra mutfağa geçiş yaparken gene bir masayla bölüş yapıyoruz, duvarla değil. Gene masa hem fonksiyonel hem de bir çeşit bir geçişi sembolize eden bir bölücü mobilya durumunda. Mutfakla salonu bölen masanın üzerindeki kalın ahşap malzeme üzerinde hem yemek yapmamızı hem de beraber kısa yemekleri arkadaşlarımızla veya ev yaşayanlarıyla beraber taburenin üzerinde hızlı bir şekilde gün içerisinde yediğimiz yemekleri bir araya getiren bir mobilya görünümünde konusunda. Onun hemen önünde de bir tane yuvarlak küçük sehpamız var. Onu da sabahleyin gene kalktığımızda küçük kahvemizle beraber güneşin ışımasıyla güneşin doğuşunu seyredip denize yelkenleri seyrettiğimiz, biraz da buradan bazen sabahları kürek çekiyorlar. Çok sakin oluyor. Bazen de yunuslar atlıyor. Onları seyrettiğimiz hoş bir küçük bir alan. Burayı da o şekilde kullanıyoruz. Yukarıdaki masalarımız bu kadar. Masalarımızın etrafındaki yaşam alanları da böyle. Sonra aşağıdaki yatak odalarına girdiğiniz zaman bu masa takıntısı gene devam ediyor. Çocuğumun odasında tabii ki kendi çalışma masası, yardımcımın odasında kendi eşyalarının masaları ve ütü masası. Ondan sonra benim odamda da gene tabii ki çalışma masam. Yine aynı şekilde masalar odası, masalar evi diyebiliriz buraya. Masal evi derler, ben de masa evi diyorum buraya. Şimdi bunu konuşurken aklıma geliyor. Olabilir masa evi. Hoş oldu.

Şimdi merdivenlerden indik, odaları geçtik ve evin son noktası, bitiş noktası benim odama geldik. Bu oda son derece sakin, dinlenme dışında çok da fazla bir fonksiyonu yok demeyeceğim. Esasında büyük bir saklama alanı, ama saklama alanı olduğunu da çok belli etmeden

Yani saklayarak saklama alanı oluşturduğum bir mekan. Esasında oldukça geniş bir dolap alanı var kendi içerisinde. Fakat o kadar sakin ki bunların dolap değil sanki bir çeşit duvar yüzey olduğu.

noktasal olarak farklı farklı noktalarda aydınlatmalar var. Günün içerisinde ihtiyacım olan ışık şiddetine göre farklı noktaların aydınlatmalarını kullanıyorum. Odada klima olmasına rağmen yatarken çok da tercih etmediğim doğal bir serinleme, rüzgarımsa hafif bir serinlemeyi tercih ettiğim için yukarıda daha çok tropik evlerde kullanılan fanı kullanıyorum. Bu da benim odamda ekstra bir rahatlama hissi yaratıyor bende. Yatağın önünde büyük, uzun bir bankım var. Bu bankın üstünde gene bambu ve ahşap malzeme kullanılmış. Evin bütün zemininde masif parkeler kullanılmış. Bu masif parke aşağı katlarda venge renginde, koyu kahve olarak devam ediyor. Yukarıda meşeyken burada venge oluyor. Fakat bu farklı kaplamalar ve ahşap renkleri de kendi içerisinde ayrı bir hareket getiriyor ve mesela masanın, kullanılan masanın, bankın, aydınlatmaların üzerinde kullanılan ahşapların tonlarının birbirini tutmuyor olması benim özellikle hoşuma giden bir şey oldu. Çünkü daha önce size söylemiştim, füzyonu ve karışımı çok seviyorum. Zaten doğallığın her hali birbirine çok güzel bir uyum içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yatak odamda da beyazlığın sakinliğiyle beraber bu ahşapları öne çıkarmaya çalıştım. Evin en büyük yatak odası diyelim, balın odası. Çünkü balın arkadaşlarıyla oynama alanı, çalışma alanı, yatma alanı gibi bir sürü fonksiyonları bir arada tuttuğu bir yaşam alanı var. Dolayısıyla o bir birey olduğu için ona sordum hangi odayı daha çok sevdiğini. Zaten kendisi de ona söyledi ve en büyük gurur duyduğu şeylerden bir tanesi de evin en büyük yatak odasının kendisine ait oluyor olması. Ranzayı kendisi özellikle istedi. Ranzada üstte arkadaşlarıyla oturup sohbet ediyorlar veya kendisi çekilip kitap okuyabiliyor veya hayvanlarıyla beraber oturup oyun oynayabiliyor. O ikinci katmanda ayrı bir yaşam alanı onun için. Onun altında da bir çalışma alanı, küçük bir çalışma alanı var ve kütüphaneleri, kitapları, çeşitli rengarenk, hatta benim de oturup okumaktan çok zevk aldığım hikaye kitapları var. Odanın sol tarafında başka bir köşe var. Bu köşede arkadaşlarını davet ediyor. Küçük bir yatak var. Arkadaşlarını davet ettiği zaman gelip bu arkadaşları burada yatakta kalabiliyorlar. Esasında o amaçla kurulmuş bir şey ama şöyle oluyor genelde, çocuklar bizde kalmaya geliyorlar, balla beraber oyun oynuyorlar, bir yaklaşık 15-20 dakika yatıp ondan sonra hepsi yanıma gelip hep beraber uyuyoruz. Öyle geçiyor. Esasında birazcık sembolik yataklar bunlar. Dolayısıyla üstünde bir sürü işte hayvanlar, oyuncaklar, kitaplar, bunun gibi dekoratif şeyler var. Duvarları ise balın yaptığı resimler süslüyor. Bir de ablam ressam. Bal doğduğundan beri balın çeşitli fotoğraflarını çektiğim fotoğraflarından balın çeşitli resimlerini yaptı bize. Bu evimizin esasında en güzel hediyesi oldu. Balın büyüdüğünü her bir seneyi ablamın bu güzel tablolarıyla takip ediyoruz. Gene balın odasında bu resimlerden de bulunuyor. Balın kendi odasında küçük bir televizyonu var. Başta çok keyifle aldık bu televizyonu istiyor diye. Ama o kadar çok meşgul oluyor ki pek de televizyonu seyredecek vakti de kalmıyor. Odanın ortasında bir tane trambol var. Bu trambolün üzerinde trambolü alıyor olmamın sebebi pandemi sırasında ben bu çocuğu nasıl oyalayacağımdı. Çocuk atlaması lazım, zıplaması lazım, dışarı çıkamayacak. Hatta ilk pandemi haftasında aldığımız ev eşyası bu trambolin oldu. Canı sıkıldığı zaman mesela çalışırken arada bir dakika ben şimdi zıplayıp geliyorum diyor. Bir çeşit enerji atımı oluyor. Bence her evde bulunması gereken bir şey, özellikle çocuklu evlerde.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum altılı mini dondurma 269 lira.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Chatman, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Chatman mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
8: İşte Chatman, işte hayat. Obseso. Yeah. Silver moon.
9: Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Chatman, eski koltuk takımınızı 25 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
11: Dağ taş kurumuş, rahmetin eseri yok. Yaz geliyor, takım elbiseye kim bakar? Bir gömlek, bir pantolon tamam.
12: Habibe, Cemile'ye mukayyet oluyorsun he mi? Merak etme, gözünden ayırmıyorum.
11: Kaça mal oldu? Vallahi takım taklavat falan 17 bin. Sana bir kız vereceğim, ehli namus bizden.
12: Doğurmadım ama ben anayım, hepsinin anası.
11: Gayrı İstanbul kazan, ben kapça.
13: Dayım razı oldu, gelip görecek sizinkileri.
12: Ağlarım razı gelmez.
13: Buz gelir ağlarım.
12: Tövbe de.
11: Habibeysin Cabbar daha münasiptir. O büyük. Onda para çok. Mal çok.
13: Duyduydum geldiğini.
14: Ben de sizin habersiz gidişinizi duyduydum.
13: Hesap verecek kimsemiz yoktu.
12: Yok. Bu düğün olmayacak hadi.
14: Düğünümüze hoş geldin Zelhabacı.
12: Bilemedin Cabbar'a. Bu düğün bildiğin düğünlerden değil.
15: Düğün bugün 16.15'te TV4'te.

0: 5 yıldır hep seninle. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
10: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
9: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
10: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
11: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
12: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
13: Nasıl mı?
14: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
12: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce halk, sonra bankayız.
15: Halkbank. Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
18: İkisi birlikte çok iyi.
19: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Ne kadar emanet tutuyor.
7: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
6: Tamam tamam, yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
13: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti? Ben.
6: Nasıl yakışıyor mu bana?
7: Sünger çok büyük olan yasınız.
19: Ulan ne yapıyorsun?
7: Hava atacağız bu sırada.
6: Eyvah yakalandım.
11: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
11: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
20: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
21: Baloncuk
20: mu,
21: Lipton mu?
20: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
22: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Otel harika.
23: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
23: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
24: Ben.
25: Kral Şakir.
24: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
24: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
24: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
25: Ben. Botanik. Abaküs.
24: Kasa.
25: Marul.
24: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
26: Süper Kumbara.
11: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
27: Bu var ya bu.
28: Blok dersten çıkıyor.
27: Atıştırmalık?
28: Yok ben doymalık takılıyorum.
27: Bir şey diyeyim mi?
29: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
27: Abi bu adam ne yiyor ya?
30: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
31: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
4: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
9: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

Evet, bugünkü evimizin Fenerbahçe'deki evimin turunun sonuna geldik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. 280 metrekarelik 4 tane balkonun bulunduğu, teras konseptli balkonun bulunduğu, Fenerbahçe burnuna bir taraftan, bir taraftan saray burnuna bakan bu evin içi kadar dışı da beni kalbime aldı. Umarım sizin de kalbinizi alın. Dekorasyonla kalın, metrekareleriniz bol olsun, keyifli hayatlarınız olsun. Görüşmek üzere.

Ben Türev Uludağ. Bugün size böyle muhteşem baharatları karıştırdığımız bir kahvaltı pizzası hazırlayacağız. Burada hemen burada iki tane lavaş ekmeğimiz var, taze kaşarımız var, eski kaşarımız var. Güzel kiraz domateslerimiz var, normal domatesimiz var, dağ kekiğimiz var, rokamız var, iki dilim jambonumuz var, birazcık et ürünü de olsun istedim. Maydanozumuz var, limonumuz var ve bir sürü çok güzel baharatımız var. Bunlar neler? Tane kişnişimiz var, tane karabiberimiz var, hemen burada toz zencefilimiz var, toz kırmızı biberimiz var ve aynı zamanda da toz tarçınımız var. Hemen işlemlerimize başlayabiliriz. Neler yapacağımızı kısaca bahsedeyim. İki tane lavaş ekmeğimizin arasına önce bir eski kaşarı koyacağız. Üzerine de bu bütün soslardan, yani bütün baharatlardan oluşan bir sos hazırlayacağız. Domatesle birlikte bunu diğer lavaşın üstüne koyacağız. Sonra yumurtaları kıracağız. Üstüne de böyle taze kaşarı yapıp hemen fırınımızı açacağız. 180 derecelik fırınımızda yaklaşık böyle 10-12 dakika boyunca pişireceğiz. Şimdi böyle güzel şeyler yapınca İnsanın aklı yemeğe odaklandığından dolayı bir anda gözümün önüne geliyor söylediğim şeyler, bütün aşamalar. İşte o oldu, bu oldu, sonra baharatı döktü, sonra böyle gerçekten kendimi kaybettiğim belirli anlar olabiliyor. Bunlar için hepinizden özür diliyorum. Şimdi hemen sözü hiç uzatmadan baharat karışımımızı hazırlamaya başlayalım. Şimdi bütün baharatlarımızı orta büyüklükte bir havanın içerisine dökeceğiz. Önce hemen tarçınımızı koyduk. Paprikada nitelendirilen toz kırmızı biberimizi koyduk. Zencefilimizi koyuyoruz. Hemen tane karabiber, tane kişniş, iki diş sarımsağımız var. Bu iki diş sarımsağı şöyle sadece ortadan ikiye bölerek içerisine atıyoruz. Şimdi bakalım baharatımıza başka ne ekleyelim? Hemen dağ kekiklerinden içerisine birkaç yaprak ekliyorum. Çok lezzetli, çok güzel, yapımı çok kolay olan bir tarif bu. Gerçekten baharatlı bir şeyler yemek istiyorsanız bu sizi mutlu edecek bir karışım. Yumurtayla çok yakışacak baharatlar bunlar. Eğer evinizde tavuk varsa tavukla da bunu yapabilirsiniz. Yani kahvaltıda tavuk enteresan geliyor olabilir size. Ama böyle fileto şeklinde doğramış olduğunuz tavuklarınızı böyle ince, daha birazcık daha inceltip bu baharatla karıştırıp üzerine yumurta kırıp üzerine de kaşar ekleyip inanılmaz güzel kahvaltı bir pizzası hazırlayabilirsiniz. Hem besleyici özelliği fazla, hem de böyle mesela öğlen uyanmışsınız. Şöyle hayal edelim. Hemen hep birlikte hayal kuruyoruz şu an. İşte pazar günü, böyle hafif güneşli bir hava. Güneş çok güzel geliyor. Pencereyi açıyoruz, güzel bir rüzgar var. Acıkmışız, saat böyle 11.30-12. Yani güzel bir uyku almışız. Ve bir kahvaltı yapmak istiyoruz. Bu kahvaltı ağzımızda gün boyu hissedeceğimiz baharatlardan oluşan ve bizi inanılmaz derecede güzel bir şekilde doyuracak bir kahvaltı. Şimdi hepimiz aynı hayali kurduk mu? O hayaldeki kahvaltı işte tam olarak bu. Yani şu an gerçekten o hayalinizi süsleyen ve hepsini bütünleştiren inanılmaz güzel bir bileşim hazırlıyorum size. Hemen burada birazcık daha dağ kekiği ekledim. Bu kadar dağ kekiği yeterli olacak. Şimdi hemen buna yarım limon sıkacağız. Limon miktarını arttırabilirsiniz. Zaten bu baharatlar kendi başına baktığınız zaman da faydası yüksek olan baharatlar. Hepsinin çok ayrı ve çok güzel özellikleri var. Limonumuzu da sıktık. Zeytinyağıyla birlikte zeytinyağımızı ekledik. Hepsini güzelce ezeceğiz. İyice eziyoruz. Şimdi iyice ezdiğimizden dolayı bütün o aroma hepsi çok güzel bir şekilde oluşacak. Daha sonra bunun içerisine var olan domatesimizi rendeleyeceğiz. Domatesimizi rendeledikten sonra bu bizim aslında lavaş ekmeğimizin o sos kısmı oluyor olacak. Ve bu inanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel olacak. Gerçekten şu an içerisinde bulundurduğu baharatlara bakıldığı zaman
besleyici özelliği fazla ve bir o kadar da lezzetli görünüyor. Bana Instagram'dan yazıyorsunuz, çok güzel şeyler yazıyorsunuz, çok tatlı şeyler yazıyorsunuz, çok komik şeyler yazıyorsunuz. Yaptığınız şeylerin fotoğrafını gönderiyor olmanız beni acayip mutlu ediyor. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Ben o pazar kahvaltısının fotoğrafını görmek istiyorum açıkçası. O pazar kahvaltısını benimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Hemen güzel bir şekilde iyice ezmeye devam ediyoruz. Bütün lezzetlerin hepsinin birbirine karışmasını, hepsinin birbiriyle... Bakın şimdi muhteşem burnuma bir kokular geliyor. O baharatların muhteşem karışımı ortaya inanılmaz güzel bir sonuç çıkarıyor. Şimdi karışımımız şurada dursun hemen. Biz bunun içerisine domatesimizi rendeleyerek işlemlerimize devam edebiliriz. Bir tane domates kullanacağız. Hemen şurada daha büyük bir kasenin içerisine yapalım. Sonra tüm baharatımızı bu kasenin içerisine aktaralım. Ve burada

tüm karıştırma işlemlerimizi yapalım. Domates çok faydalı. İçerisindeki bu baharatlarla da birleşince gerçekten lezzet çok değişik ve çok aromatik olacak. Bir tane domates kullanacağım. Eğer miktarı arttırmak isterseniz bu doğrultuda domates miktarını da arttırabilirsiniz. İyice domatesimizi rendeliyoruz. Şimdi. Hemen. Hazırladığımız baharat karışımını iyice karıştırarak içerisine ekliyoruz. Şimdi burada karıştırmaya ve ezme işlemine devam ediyoruz. Bütün lezzetlerin hepsinin birbirine güzelce karışmasını istiyorum. Evet. İyice karıştırıyoruz. Birazcık şimdi hemen tuz ekleyelim. Tuzumuzu da ekledik. Domates tuzu sever. Birazcık pul biber ekliyorum. Birazcık acı da olsun istiyorum. Ama çok fazla pul biber eklemeyeceğim çünkü o baharatların tadının hepsini ayrı ayrı almak istiyorum. Şimdi bu haliyle bile bence şu an muazzam. Hemen bir bakalım. Gerçekten şu an ağzımda bütün baharatları hissediyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Çok keyifli. En sonunda şu an boğazımda bir yanma var. O yanma hissiyatı olması gereken bir şey ve şu an zencefilin o yaktığını, boğazımdan aşağı indikçe o güzelliğini hissediyorum. Hemen. Of, gerçekten şu an daha da sabırsızlandım. Hemen karışımımız burada dursun. Şimdi bahsettiğim gibi alt tarafa öncelikle eski kaşarı rendeleyeceğiz. Eski kaşarı rendeleyeceğiz. Hemen bütün eski kaşarı iyice rendeledik. Şimdi rendemizi şurada kenara ayıralım. Var olan peynirimizi buraya yerleştiriyoruz. Şu an lavaş ekmeğinin alt kısmına eski kaşarları yerleştirdik. Burada evinizde farklı eriyebilen bir peynir varsa mutlaka bunu da değerlendirebilirsiniz. Üstünü hemen lavaşta kapattık. Şimdi sosumuzu aldık. Şöyle ortalığımızı yavaş yavaş bir toparlayalım. Kaşıkla sosumuzu üzerine ekliyoruz. Domatesli, baharatlı, güzelce hazırlamış olduğumuz sosu iyice her tarafa yayıyoruz. Birazdan üzerine yumurtaları kıracağız. Diğer jambon, roka ve maydanozumuzu ekleyeceğiz. Şimdi bütün sosu yaptık. Bütün sosu dağıttık. Jambonları aldım. Jambonları birkaç bıçak darbesiyle küçük parçalar haline getirdim. Gelişi güzel şekilde jambonları yerleştiriyorum. Yapımı çok kolay, çok keyifli ve çok güzel bir tarif oluyor bu. Şurada iki parça daha jambonumuz var. Jambonumuzu da ekledik. Şimdi taze kaşarımızı aldık. Güzelce taze kaşarımızı da rendeliyoruz. Maydanozları da güzel güzel dilimleyeceğiz. Taze kaşarla maydanozları bir arada olmasını istiyorum ben. Hemen kaşarımızı buraya rendeledik. Maydanozu güzel güzel ince ince doğradık. Roka'yı
Piştikten sonra üzerine koyacağız. Şimdi maydanozla kaşarı şöyle güzelce bir karıştırdık. Gerçekten çok lezzetli ve çok başarılı olacak. Şimdi yavaş yavaş yumurtalarımızı kırabiliriz. Hatta şurada yumurtalar için güzel oyuklar yapabiliriz, kenarlar. Şöyle diğer yumurtamızı kıralım. Şimdi hemen diğer yumurtamızı da kırdık. Çok güzel görünüyor. Gerçekten şu an böyle o yumurtanın akması beni benden alıyor. Maydanozla karıştırdığımız iyice kaşarımızı bu şekilde üzerine ekliyoruz. Beyazlıkların sarı kısımların kapanmasını istemiyorum. Fırınım bu arada ben 180 dereceye getirdim. 180 derecelik fırınımda yaklaşık 10-12 dakika boyunca pişirmeye devam edeceğiz. Şu an ya size de öyle gelmiyor mu? Şu an çok çekici görünüyor. Yani şu an onu yemek için acayip derecede sabırsızlanıyorum. Kat olduğundan dolayı acayip güzel ve mutlu edici bir görüntüye sahip. Şimdi domatesleri de ortadan ikiye ayırıp üzerine güzelce süsleyeceğiz. Fırınımızı açacağız ve güzel güzel pişireceğiz. Bu şekilde yavaş yavaş rengarenk. Şöyle hatta şekilli yapalım. Güzel bir şekilde dönsün. Hemen son kalan domateslerimizi de üzerine ekleyelim. Pişirdikten sonra da üzerine güzelce roka ile birlikte servis edeceğiz. Şöyle şuralarda şu ortaya da domatesleri koyalım. Şu domatesimizi alalım. Birazcık yumurta için üzerine yavaş yavaş tuz atıyorum. Birazcık da karabiber atıyorum. Gerçekten şu an bence muazzam görünüyor. Hemen fırınımızı açacağız ve pişirme işlemlerine devam edeceğiz. ...180 derecedeki fırınımızda 12 dakika boyunca inanılmaz güzel bir derecede pişti. Görüntüsü muhteşem görünüyor. Bakın yani şimdi buna bakıp aşık olmamak mümkün değil. Gerçekten bakın şu güzelliğe bakın, muhteşem ya. Yani oh, çok güzel kokuyor. Şöyle güzel güzel şu rokayla da birazcık renklendirelim. Rokayı da çok severiz hep birlikte. Biz aslında burada kendimiz hangi malzemeleri seviyorsak ekip olarak bu şekilde yapmayı tercih ediyoruz. Şöyle güzel güzel renklendirelim. Evet, birazcık da dağ kekiği de üzerine koyalım. Dağ kekiğinin yapraklarından şöyle daha böyle aromatik ve güzel olması için ekleyelim. Bu pizzayı mutlaka yapın. Yaptıktan sonra da bana Instagram'dan yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Ve baharatlı fırında muhteşem pizzamız hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Cüzdanı bulan gazeteyi okur.
1: Mükafat olaraktan beni İspanya'ya götüresin ha?
0: Evet.
1: Bu İspanyol abim de beni yürüte yürüte ayaklarımın altına su toplattırdı be.
2: Rodriguez geldi İstanbul'dan, ya gelmiş ya. Ben şarkıcıya kız vermem.
3: Ben sana yolu söylerim hadi.
4: Bankayı soydular.
5: Yakalayıp söyletirler.
6: Şoförü teşhis etti.
3: El Cordobesler'in ikincisi. Pazara görüşeceğiz El Cordobesler'in ikincisi. Çık araniye, orada Boy ile çalışacak.
1: Boy istemez.
2: Defla!
3: Bu annem mi?
2: Çeke!
1: Oley!
7: Turist Ömer Boğa güreşçisi birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı, Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün üşenmeden, yorulmadan, bıkmadan, sıkılmadan bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Çünkü hiçbir şey kolay değil. Herkes kendi işini yapmalı diyoruz hayatta. Ben biraz daha o insanları anlamaya çalışıyorum ve bunu sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bugünkü görevim ne biliyor musunuz? Bu yeşillikler size neyi ifade ediyor bilmiyorum ama çok güzel bir sitedeyiz. Ben bugün apartman görevlisi olacağım. Sileceğim, süpüreceğim, her şeyi yapacağım, çöpleri toplayacağım, gerekirse çimleri biçeceğim.
1: Çimleri mi biçeceksin?
0: Evet.
1: Ben de pikniğe gittin sandım.
0: Hiç dalga geçme, her şeyi yapabilirim. Ayrıca bu turuncu tulumum, benim kilolu mu gösterdi acaba? Şöyle bir döneyim ben.
1: Senin kemiklerin iri Tuğba.
0: Kilolu mu gösterdi? Hayır. Sana prim vermeyeceğim bu konuda, gayet fitim. Neyse ben çok uzatmadan lafı. Kollarımı bir sıvadım. Hemen işime başlayacağım. Buyurun bakalım neler yapacağım. Bu apartmanın tabii ki bir görevlisi var. O da Rıza Gemici. Hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Zor bir işiniz var. Evet. Herkesin işi kendine göre zor. Ama Rıza abinin, abi demek istiyorum müsaade ederseniz. Birazdan çünkü fazlasıyla samimi olacağız. Bana iş yaptıracak çünkü. Rıza abi senin bayağı bir işin var günlük.
2: Tuba Hanım, her bir işin bir zorluğu vardır. Bu işin de bir zorluğu var. Kolay değildir yani. O kadar basit bir iş değildir.
0: O yüzden programın adı Kolay mı sandın?
2: Evet.
0: Peki ne yapacağız bana? İlk olarak ne yaptırmayı düşünüyorsun?
2: Görevimiz paspas çekmek.
0: Tamam.
2: Paspas çekeceğiz. Ondan sonracıma camlarımızı sileceğiz.
0: Tamam.
2: Giriş camlarımızı. Merdiven kolları var. Kolları sileceğiz.
0: Oo, bayağı sayıyor bir şeyler. Daha çok var. O yüzden hemen başlayalım.
2: Başlayalım.
0: Hadi. Gel bakalım. Evet, apartmana giriş yaptık. Şimdi paspasa mı başlayalım
2: evet,
0: ben hemen?
2: Paspasa başlayacağız hemen.
0: Eyvah eyvah. Ben kendime eğlence çıkardım baksana.
2: Eğleniyor muyuz, çalışıyor muyuz? Böyle olursa olmaz.
0: Niye ama ya? Birazcık
2: yok,
0: şey yapalım, çok ciddi.
2: Bizim işimiz bitmez ama o zaman akşama kadar. Sadece burası değil işimiz.
0: Eyvah, beni neler bekliyor be bilseniz. Şimdi, ben bunu hiç kullanmadım hayatımda. Sen istersen yanıma gel,
2: peki.
0: Bana bunu göster.
1: İyi izle Tuğba, ne de olsa az sonra sen yapacaksın.
2: Bu şekil böyle.
0: Sonra ne yapıyorsun? Ben işi Rıza abiye yaptım.
2: Ondan sonra, sonra size kalıyor.
0: Tamam, şimdi sen asansörü aldın. Hadi ben bir kat daha alayım. Oo, bayağı ağırmış bu paspas.
2: Ayakkabıları oradan kaldırıyoruz paspas yaparken. Tekrar.
0: Tek tek.
2: Bunları alıyoruz. Bu paspas çektiğimiz yere düzgün koyuyoruz.
0: Neyse şimdilik şöyle dursun da ne yapalım yani. O kadarcık da olsun. Sildiğimiz yere de basmıyoruz değil mi?
2: Yok. Tekrar bir daha daha silmiş oluruz.
0: Oluyor mu şimdi yani?
2: Yok olmuyor öyle yok.
0: Nasıl?
2: Bu şekil. Öyle yok.
0: Bu işi bilenler yapsın diyorum ya zaten hep.
2: Bu şekil böyle.
0: Tamam şöyle. Vallahi bak böyle eleman bulamazsın sana söyleyeyim.
2: Aynen. Ama şurada leke kaldı mesela.
0: Nerede?
2: Sarı leke kaldı.
0: Şöyle. Tamam aldım.

0: Bayağı ağır bu ya. Islandıkça daha da ağırlaşıyor.
1: Aynen.
0: Tam denk getiremedim. Şöyle. Şöyle miydi?
1: Evet. Of.
0: Böyle mi?
1: Bu şekil. Şimdi çekil.
0: Ha böyle.
1: Evet. Böyle.
0: Ben şimdiden yoruldum. La la.
2: Sanata olan düşkünlüğüne hayranım Tuğba.
0: La la la. La la. Şimdi oturduğun yerden benimle nasıl eğleniyorsun değil mi?
2: Çok eğleniyorum.
0: Biliyorum, her zaman eğleniyorsun ben böyle şeyler yaparken. Bayağı eğleniyorsun hem de ama ben de eğleniyorum aslında.
1: Ama bu eğlenme değil ki ya, bu kadar beklerseniz bu iş bitmez ama.
0: Tamam. Şey tamamız abi, bir an evvel yapar giderim evime.
1: Biraz seri seri.
2: Duygularıma tercüman oldun Rıza abi.
0: Ama hızlı yapınca temiz olmuyor ki.
1: Mecbur, bir tane daire yok ki burada.
0: Oho. Tamam Rıza abi, bir an önce yapar giderim. Para da istemem. Her yer karanlık. Karanlık her yer.
2: Paspası bitirmek üzere güzel sesli kızımız.
0: Oy, bitti herhalde.
1: Bitti. Şu anda asansörlerin içini sileceğiz camları. Ondan sonra dış çapı kapının camlarını sileceğiz.
0: Burası?
1: Burasını da sileceğiz.
0: Ama bitti delik beni kandırdı.
1: Asansörü kapısını sildikten sonra burayı sileceğiz.
0: Ha anladım. Sen sırasına göre gidiyorsun. Benim evet. Bildiğim gibi orayı bir orayı silecek. Nasıl geldi bu kova buraya ya? Şimdi asansörü mü sileceğim ben?
1: Evet.
0: Oh. Harika. Solağım ya, soldan iş yapayım bak.
1: Tuba Hanım, ben de solaktım ama iş yaparken.
0: Aa, hadi bu da benden olsun.
1: Ama aynayı düşürmeyelim.
0: Ay evet ya. Vallahi zarara sokacağım bir taraftan.
2: Aklın fikrin eğlencede Tuğba.
0: Rıza abi, ben yerleri silmeye devam ediyorum. Sonra dışarı çıkarız.
1: Evet.
0: Döktüm galiba ben.
1: Oraları sileceğiz ama tekrar bezle.
0: Hayda.
1: Hala öğrenemedim bunu.
0: Ya nasıl ama ben anlayamadım onu.
1: Bir daha gösteriyorum bu şekilde.
0: Bu son gösterişim.
1: Evet.
0: Ama sen de farklı bir güç, yani erkek gücüyle sıkıyorsun.
1: Mesela bayanlar da yapıyor mesela paspas. Fark etmiyor yani. Bayanlar da yapıyor.
0: Ben de yapıyorum ama ne yapayım yani.
2: Bahane yok. Çalışmanın erkeği kadını olmaz. Hem unutma, iş iştir Tuğba.
1: Ama orası olmadı.
0: Tamam, bir şöyle
1: taraf,
0: alayım.
1: Aynen, bir taraf ıslak, bir taraf kuru.
0: Bir daha ediver abi bugün bizi ya. Ben daha yeniyim, öğreniyorum.
1: Çok yorulmuş gibi bir halin var. Tuğba Hanım.
0: Ne yapacaksın, bana kahve mi ısmarlayacaksın?
1: Çay, kahve.
2: Yoruldun tabii. Çay, kahve içmen lazım.
1: Böyle oynarsanız daha... Oynamayla geldiysen buraya, bizim işimiz bitmeyecek böyle giderse.
0: Ama ne yapayım, eğlenerek yapıyoruz. Bak ben işimi eğlenerek yapıyorum ama, her zaman.
1: Her zaman da eğlenerek olmuyor ama.
0: Ama önce, siz de böyle yapın, hiç sıkılmazsınız.
1: Önce işimiz.
0: Nasıl gidiyor?
1: Güzel gidiyor ama çok yavaş.
0: Böyle mi sileyim? O zaman iz kalıyor.
2: Sen iş yapmaya gelmemiş miydin?
0: Yani ben mi iş yapmaya geldim? İş yaptırmaya mı geldim? Orası da tartışılır.
1: Orası belli değil. Yavaş yavaş yapıyorsun. Böyle beklerseniz biz...
0: Tamam tamam, hemen hallediyorum. İki pıs pıs daha attık. Orası da kaldı.
1: Ama kuruyacak şimdi.
0: Eyvah! Tamam, hemen siliyorum. Tamam.
1: Beni bugün işten kovmazlarsa çok güzel.

0: da sildikten sonra kapımızı şöyle üstün körü. Tamam, siliyorum ya gerçekten. Elimin ucuyla yapmıyorum işi.
1: Yok yok. Güzel olur.
0: Bak bugünlük iş yapmıyorsunuz, kurtuldunuz.
1: Bugün maşallah hiç çalışmadığım iyi oldu.
0: Sefa, ayaklarını da sileceğim şimdi orada. Tamam, oh mis. Tertemiz oldu, hava da güzel. Buyurun
1: evet,
0: efendim.
1: Teşekkür
0: ederim.
1: Şimdi
0: ne yapacağız?
1: Şimdi ne yapıyoruz? Bunları budayacağız, düzelteceğiz.
0: Oho! Tamam, hadi. Hadi başlayalım. Kestik. Seni de böyle keseceğim, merak etme gelince.
2: Korkutma beni Tuğba.
0: Budama makasını elimize aldık.
1: Evet.
0: Böyle biçimsiz duran yeşillikleri böyle törpü yapacağım ben üstünden. Başlayayım mı?
1: Başlayalım.
0: Şöyle şuradan atlayacağım. Siteye var ya, tamamen şeyim şu an ben, zararım. Aa! Çok şey bu, sert.
1: Yapacak bir şey yok. Biraz daha gayret.
0: Nasıl yapamadığımı alıyorsunuz değil mi arkadaşlar?
1: Biraz daha.
0: Ah, oldu.
1: Oldu şimdi.
0: Bunları bravo,
1: böyle alıyoruz.
0: Onları sonra? Da
1: evet, aynı şekilde düz düz.
0: Düz derken?
1: Yani aynı bunun hizasından bu şekilde düz olarak keseceğiz bunları bu şekilde.
0: Ya onu hesaplaması çok zor ama şu anda.
1: Tamam,
0: şöyle
1: böyle
0: alayım.
1: Evet.
2: Biz senin geometri bilgine güveniyoruz Tuğba.
0: Rıza abi, budama yaptım. Nasıldı?
1: Güzeldi. Şimdi çim biçme.
0: Çim biçeceğiz arkadaşlar. Buyurun gidelim. Ne kadar da güzel bir hava. Ne kadar da güzel bir yer, öyle değil mi? Evet Rıza abi.
1: Çalıştırırken bu şekil yapıyoruz. Bunu çekiyoruz bu şekil.
0: Olmuyordu. Oldu.
1: Bunu bu şekil bıraktığınız zaman stop ediyor.
0: Aa, ben de bunu zannediyorum ki kırıldı.
1: Yok.
0: Bu yüzden böyle duruyor zannediyorum.
1: Şimdi siz çalıştırın. Hızlı. Hızlı.
0: Sen tut abi orayı.
1: Tamam, ben tuttum burayı. Yok, bırakın.
2: Bence çalıştıramayacak.
0: Bu ne ya? Oynamıyorum ben. Bana ne ya? Bana ne?
1: Stop etti.
0: Aa, bir daha baştan mı çalıştıracağım?
1: Evet.
0: Ay, ben yani bırakınca duracak zannediyorum. Ara vereceğiz
1: tamam,
0: zannediyorum.
1: Tamam, bunu çevirelim.
0: Oo.
1: Bu sefer siz çalıştırın.
0: Ben mi? Sabaha kadar bekleriz o zaman.
1: Ben bilmem, ben çalıştırmam.
0: Ben bilmem.
2: Bu filmi daha önce izlemiştik.
0: Arkadaşlar, bugün eve gitmiyorsunuz, kameraman arkadaşlarım. Maalesef bugün eve gitmiyorsunuz.
1: Bırak, bırak şimdi. Burada. Çek şimdi. Hızlı.
0: İşte bu.
1: Evet, güzel oluyor. Ama böyle olursa daha güzel olmaz.
0: Böyle bir şey yok ya. Şuraya bak.
1: Buradan tekrar düzelterek.
0: Yol yaptım resmen.
1: Evet.
2: Sen sevdin bu işi Tuğba.

0: Çok iyi bir insandı. Güzel işlerini becerdi, temiz yaptı. Rahat bir insandı, güzel. Yani ne bileyim, ben beceremez zannediyordum ama çok güzel, her tarafı tertemiz yaptı. Onun sayesinde bugün dinlenmiş oldum. Teşekkür ederim, sağ olsun.
1: Çöpleri de topluyorum artık. Abi ne çöp biriktirmişler ya. Rıza abi mutlu musun? Becerebiliyor muyum?
0: Evet maşallah ha? Çok mutluyum.
1: Bugün yüzün gülüyor. Bugün neden biliyor musunuz?
0: Dinlenmiş oldum.
1: Sevgili seyirciler, kendisi dinlendi. Bana bütün işleri yaptırdı. Yani çok yoruldum
0: ama
1: artık.
0: Çok güzel yaptınız.
1: Gerçekten mi?
0: Evet. Güzel yaptınız.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Rica eline koluna sağlık.
0: Sağ olun.
1: Bana yine de kıyamadı. Şu yüzde kıyabilir mi? Kıyamaz. Kesinlikle. Efendim ben bugün apartman görevlisi olmaya çalıştım. Ne kadar olabildim bilmiyorum. Beni bu durumda kim işe alabilir onu da bilmiyorum. Yanıtı siz değerli halkımıza bırakıyorum. Efendim bir sonraki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

pişman olur bakmayanlar tadım aman ey. Sabahları bir kadeh, akşamları beş kadeh. Neşemi de bulunca dalgama da bakarım aman ey. Aman ey. Sokaklarda aylak aylak gezerim, gezerim. İzmaritin kralını seçerim aman ey. Trafikten çakarım, kıyafoto yıkarım.

dönmez diyorlar, birbirlerini yiyorlar, tatlım canım.

ölümler izlerler benim adıma. Pişman olur bakmayanlar tadıma. Sabahları bir kadeh, akşamları beş kadeh. Neşemi de bulunca dalgamada bakarım iyi mi? Sokaklarda ayrak ayrak gezerim. Ondan sonra İzmarit'in kralını seçerim. Trafikten çakarım, kral oto yıkarım. Anladın mı? Ne bileyim? Güzel kızlar hepsi benim peşimde. Paracıkları da tomar tomar onlar da cebimde. Turist sanır diyorlar, birbirlerini yiyorlar, tamam mı? Helal!

0: son yılların en heyecanlı boks maçını seyrediyoruz. Abdi hayatının maçını çıkarıyor. Abdi'nin sağ kroşesi, Abdi'nin sol aparkütü, Abdi saldırıyor, hasmını yiyor. Abdi'nin sağı, Abdi'nin solu, Abdi'nin sağı, şimdi birbirlerine girdiler. Mülayim'le Abdi birbirlerine girdi, boğazlarını sıkıyorlar. Şimdi ayrıldılar, Abdi'nin sağı, Abdi'nin solu, Mülayim yerde. Şimdi Abdi sol göz üzerine çalışıyor, sağ göz üzerine çalışıyor, vurdu aparkütünü devirdi. Abdi azdı, Abdi kudurdu, şimdi Abdi saldırıyor ama kime? Hakeme! Hakeme vurdu, Abdi kudurdu, şimdi halka saldırıyor. Halkın üzerine gidiyor Abdi, vurdu sağını halka!
1: Sayın baylar bayanlar, şimdi memleketimizde bulunan İspanya'nın ünlü şarkıcısı Señor Rodríguez ve arkadaşları.

0: etmeyin. Merak etmeyin. Ne hepinize verecek resim. Merak etmeyin. Yok o kadar. Yok sıkmayın kendisini. Sesi kısılırsa.
1: Geçse de geçtik canım. Boş kalsa da kucağım. Açık sana canım. Amanın.
0: Sıkmayın şarkıcıyı. Bir dakika.
1: Abi ne oluyor burada, ne dağılıyor?
2: Görmüyor musun?
1: Meşhur İspanyol şarkıcısı imza dağıtıyor. Bize de dağıtır mı istesek yani, verir mi bize de? Bu şapkaya bak, beyaz giymiş be! Abi be, bu ne satıyor dedin, ne satıyor?
2: Şarkı satıyor, şarkı.
1: Peki, sen ne satıyorsun?
2: Lahmacun satıyorum.
1: Versene kardeşine bir yarım lahmacun.
2: Yarım lahmacun olur mu ya?
1: 25'im var işte ya, başka para yok.
2: Peki al, yarısı da benden olsun.
1: Helal olsun sana ya.
2: Hadi lahmacunlar sıcak sıcak, sıcak sıcak!
1: Dümen yapma buz gibi.

0: koskoca dolu bir cüzdan buldun. Artık lahmacun yerine onu ye. Yok yok. Yeme yeme. Belki zavallı lahmacuncudan düştü be. Sakla sakla da götür ver. Ver. Ha, yeme yeme. Ama sen de açsın yesene. Ye. Yok be. Belki zavallının çoluk çocuğu vardır. Onun ilaç parasıdır be. Turist adam olmazsın sen. Yürü.
1: Lahmacun sıcağı.
2: Lahmacuncu. Lahmacuncu.
0: Abicim. Cüzdanını düşürdün abicim orada.
1: Alay mı ediyorsun be? Bu cüzdan benim olsa lahmacun satar mıyım hiç?
0: Sahibi senin cüzdanın değil mi ya?
1: Hayır dedik ya be adam.
0: Sen de tok gözlüymüşsün madem ki.
1: Lahmacun sıcak. Lahmacun
0: sıcak. Ey turist ulan düştü. Gene dört ayak üstüne yana helal olsun ama. Fakat. Sen vicdanlı herifsin. Bunu götür sahibine toka et yani bir kere. Fakat nerede bulursun diyorsun değil mi? Ara bul oğlum. Ara bul. Sahibini bul.
1: Lahmacun sıcak.
0: Cüzdan istiyor. Hadi pek.
1: Lahmacun sıcak.
0: Doğru konuş, istiyor musun? İstemiyorsun. Tamam, sen bilirsin.
1: Lahmacun sıcak.
0: Ver mi? Hadi
3: evimizin önü kör idi kürdüm, bir güzele ben vuruldum. Evimizin önü kör idi kürdüm, bir güzele ben vuruldum. Evimizin önü kör idi kürdüm, bir güzele...
4: Ne oluyor lan?
0: Yok, bir şey oldu yok yani, şarkı dinliyordum da.
4: Ben radyo mu ulan şarkı dinleymiş?
0: Radyo değilsin de ne kafa şişiriyorsun peki? Şu adresi soracaktım be. Adresi sorma değil. Gel hani burası mı?
4: Bakalım hele bir. Ha, ne olacak?
0: Ne olacağı var mı? Adresi soruyoruz ya.
4: Bu adresi 13. kat 14 numara. Çabuk çabuk!
0: Anladık. Ha, demek benim aradığım adres burası ha?
4: Ya hemşerim, sen bana 13. kat 14 numarayı evet. Sormuyor musun? Tövbe tabi, ya yukarıdadır, çabuk olsana hemşerim ya.
0: Ne diyorsun be?
4: Ulan deli olacağım, gidecekler, çabuk ol hemşerim.
0: Ne diyorsun ya?
4: Ya hemşerim, kurbanın olmuşum senin. Ben bu apartmanda kapıcıyım. Ben 13. katta 14. dairenin olduğunu bilirim. Sana direm ki çıkacaksan yukarıda, sen hala cevazalık edip dırdırdır konuşuyorsun. İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa.
0: Abicim, ben kaçıncı kata çıkacağım?
4: 13. kat 14 numara çıkacaksın.
0: Ha, onu söyle bana.

0: sirve. Ne dedi o geveze kapıcı? Kendisi gidin bir daha sorayım.
1: Affedersin hemşerim ya, sen bana kaçıncı kat kaç numara dedin ya?
2: Yok hemşerim, ha. Sen bana 13. kat 14 numarayı sormadın mı baba? Ben de sana 13. katta 14 numaralı daireye çıkacaksın diye söyledim. Sen şimdi benim karşıma gelmişsin, diyorsun ki ben hangi kata çıkacağım? Olmaz ki ya!
1: Ya bir dakika abicim, bir dakika ya! Şimdi ben hangi kata çıkacağım, onu söylesene bana!
2: Sen de kafa yok mu bak, bir daha soracak olursan bozuşuruz
1: namusunu! Peki abicim, peki, ben şimdi hangi kata çıkacağım?
3: Sen benden alay mı alıyorsun lan?
2: Hemşerim, sen bana biraz evvel geldiğin zaman bir adres sordun. Ve dedin ki, bu apartmanda 13. katın 14 numaralı dairesi var mı? Evet. Ben sana dedim ki, bu daire yukarıdadır! Sen evet. Hala konuşuyorsun bana!
3: Tövbe estağfurullah!
1: Abicim, dur ya!
2: Sen bilirsin,
1: ölüm, ben olmaz! Sinirlenme ya!
2: Anlamıyorum ama, olmuyor
1: mu
2: ya?
1: Çabuk çabuk çıkacaksın!
2: Çabuk çabuk çıkacaksın!
1: Yukarı çıkacaksın!
2: Yukarı çıkacaksın!
1: Çabuk çıkacaksın!
2: Çabuk çıkacaksın!
1: Tamam.
2: Çabuk çabuk çıkacaksın!
1: Tamam abicim de, şimdi ben kaç numaraya çıkacağım?
2: Sen benim başıma sabah sabah ceza olarak mı? Ulan ben bu sanırım bu bozma! Ah ulan seni vallaha bilayla yapacağım! Hemşerim, 13 numaralı daire, 14 numaralı kata çıkacaksın!
1: Tamam, tamam abicim, mi? Tamam!
2: Ha, hadi çık
1: yukarı! Yukarıya çıkacağım!
2: Evet!
1: Yukarıya çıkacağım!
2: Yukarıya!
1: Kaç numaraya?
2: Ah hemşerim, ulan sen beni deli et! Bak içime! Oh beni yapma, seni öldüreceğim! Vallaha ulan yürü ulan yukarıya! Yürü ulan! Ulan
3: yürü!
2: Çabuk çabuk!

0: kardeşim, şu adres...
1: Afayaaaç!
0: Abi, adres davası var ya ben onun...
1: Afayaaaç!
0: Abla, şu adresi çıkartın ya! Abicim, şu adresi söyledim. Bir dakika beni dinleyin! Ya bir dakika, bir şey sor, şu adresi soracağım ya, biliyor musun?
1: Bilmiyorum!
0: Eyvallah! Abicim, şu adresi sen biliyor musun moruk abi?
1: Bilmiyorum!
0: Abla, sen çakıyor musun?
2: Bilmiyorum!
0: O halde, efale! O halde, Allah'a ısmarladık!
1: Kapıyı!
0: Siz manyak mısınız?
1: Bıraktık.
0: Peki bu adresi nereden bulacağız şimdi ya?
3: Abimizin onu
0: gördüm ki. Abicim, hani ben adres davasına sen beni yukarı kata gönderdin ya.
3: Ha.
0: Onların hepsi manyak abi, manyamışlar be.
3: Sen kaçıncı kata çıktın?
0: Ha? Abicim, bu adresi sen bana tarif etmedin mi yukarı?
3: Tamam, ben sana bu adresi tarif ettim yukarıda.
0: Ben de yukarı çıktım.
3: Çıktın ama kaç numaralı kata çıktın?
0: Senin söylediğin numaraya.
3: Peki, ben sana kaç numaralı kat demiştim?
0: Abi, kaç numaralı demiştin?
3: Ulan ben sana 13 numaralı kat, 14 numaralı daire demedim mi yahu? Şimdi sen 13 numaralı katta 14 numaralı daire çıkıp kapıyı çalacaksın!
0: Kaçı kaçı?
3: Alenin körü ulan, benimle alay mı çıkartıyorsun hemşehrim? Gözünü sanmayacağım seni, yapma! Yahu işim gün, senden mi uğraşıyorsun?
0: Anladık baba,
3: açık yukarı.
0: Çıkacağım da kaç numaraya çıkacağım?
3: Sana açık Türkçe konuşuyorum, anlamıyorsun lan!
0: Açık Türkçe anladık da numaraları anlamadık, deve!
3: 14 numara, hadi bakalım! Tamam mı, anladın mı?
0: Anladım da, ben kaç yürü numaraya çıkacağım onu anlamadım.
3: Ulan bana bak, sana Türkçe konuştum, İngilizce, Kürtçe konuştum, anlatamadım lan, yürü!

0: Acaba benden evvel gelen var mı? Neresiydi burası be ulan? Orası mı, burası mı?
1: Aa, gel! Gel, yaklaş bana! Gel!
2: Geldim abi!
1: Gel!
2: Geldim abi!
1: Otur!
2: Oturdum abicim!
1: İşin ne burada senin, söyle!
2: Şey, abicim ben bu adresi arıyordum da bir yerden...
1: Sus!
2: Sustum abicim!

0: ne bakayım?
1: Turist Ömer abi.
0: Hokus! Hokus! Hokus! İnanma açız. Ver 10 lira.
1: Peki, neden abi?
0: Öyle dedi.
1: Kim dedi abi?
0: O!
1: O dediyse tamam, vereyim abicim, buyur.
0: Hokus! Hokus! Hokus! Hokus!
1: Şimdi ne dedi abi?
0: Senin adın Turist Ömer dedi.
1: Yok ya! Benim adımı nereden çaktı be? Vay anasını!
0: Şimdi sen niçin gelmiştin buraya?
1: Abicim ben bu adresi aramakta var.
0: Hokus! Hokus! Hokus! Kokus! Ver 10 lira daha!
1: Tabii vereceğiz, buyur abicim!
0: Hokus! Hokus! Hokus! Hokus!
1: Ne dedi abi, ne dedi?
0: Sen bir adres arıyormuşsun, öyle dedi!
1: Yok ya! Nereden de çaktı be? Abi o adresin nerede olduğunu davasını sorsana, pokus pokus pokus diye böyle...
0: Dur! Hokus! Hokus! Hokus! Çokus!
1: Şimdi ne dedi abi?
0: 10 lira daha versin söyleyeyim dedi!
1: Ama 10 liram yok abi be, 5 kağıt versem olmaz mı?
0: Ver! Al! Hokus! Hokus! Fokus! Yokus!
1: Şimdi ne dedi abi?
0: O adresi bilen birine sorsun dedi!
1: Siyahı alt etti be! Ulan bizim... bizim 25 kağıt ne oluyor ya?
0: Hadi! Okus pokus bu! Fokus!
1: Senin okus pokusuna başlardım ya! Abi affedersin be! Sen bu apartmanda evet. Oturuyorsun... şu adres davasını bana bir müstecap et bakayım ya!
2: Bunların taşınmaları bir yıl oldu kardeşim!
1: Buradan taşındılar mı?
2: Evet!
1: Yani başka yere mi gitti evet. Bu herif? Vay anasını be! Sen de eyvallah. İçeri git abi, içeri git! Vazifene devam et! Kapıcı, yedim seni, yedin!
3: Abimizin önü, çarede mi çurda?
1: Bak, evimizin önü, gel bakayım buraya!
3: Hele bakalım!
1: Sen beni nereye gönderdin?
3: 13. kata yukarı gönderdim!
1: Peki, bu apartmanda 13. kat var mı?
3: Ben 8 seneden beri bu apartmanda kapıcılık yapıyorum, 13 numaralı kat olmaz mı?
1: Ne bağırıyorsun ya, sana soracağız be!
3: Ben de dinlerim, sor bakalım!
1: Ya bu apartmanda 14 numara var mı?
3: Bu apartmanda 14 numaralı daire olmazsa, ben aybaşı geldiği zaman aylıkımı kimden alırım lan? Öldürecek misin sen beni, deli etmek için mi kalktın geldin buralara lan?
1: Ölmüyor, sinirlenme, yürüyemeyecek
3: be! Ben sakin konuşuyorum ya, sinirlenmiyorum ki ya!
1: Sakin konuşman buysa sinirin ne olacak be?
3: Sen anlamıyorsan kabahat bende mi?
1: Kim anlamıyor be ya, kim anlamıyor?
3: Ne biçim adamsın sen lan, benden zevklenir misin yahu sen Allah'ını seversen? Allah'tan ki sakin adamım da hiç sinirlenmeden sana teker teker
1: ellerdir. Peki bu herif bu evde oturuyor mu?
3: Oturuyor işte.
1: Oturuyor
3: işte. Ne? Peki ben her gün ekmeği alıp hangi kata götürüp teslim ederim? Sıra bakalım şimdi.
1: Peki öyleyse sen bu adamın evine çıkabilir misin?
3: Çıkarım tabii.
1: Çıkamazsın.
3: Çıkarım.
1: Vallahi çıkamazsın.
3: Çıkarım lan.
1: Çabuk.
3: Çabuk.
1: Hızlı.
3: Çıkın hızlı.
1: Çabuk.
3: Yukarı kadar.
1: Çıkamazsın.
3: Allah bismillah.
1: Ah ulan. Anca gidersin inek, incik bakalım da sonra şarkı söylersin. Evlerin önü kerimede kürden.
4: Geliyorum efendim.
5: İnşallah cüzdanı bulan gazeteyi okur.

0: istemem ben.
1: Ne oluyor ya? Gazete mi vereyim lan? Gazete mi?
0: Yaşa be abi! Demek mükafat olaraktan beni İspanya'ya götürüyorsun ha?
2: Evet.
0: Helal olsun be!
2: Gazeteye ilan verdiğim gibi İspanya'ya götürmek istiyorum seni. Yoksa ailen müsaade etmez mi sana?
0: Yok ya! Ben de ne ana, ne baba, ne kardeş, ne karı, ne çoluk, ne çocuk, hiçbir şey yok abi! Onun için bana turist Ömer derler yani, ha. Vallahi!
2: Turist Ömer çok güzel bir isim.
0: Güzeldir abi de, affedersin İspanyol abi, sen...

0: ismin ne?
1: Benim ismim Rodriguez.
0: Nerede gezersen gez.
1: İspanya'ya geldiğinde göreceksin. Meşhur şarkıcı Rodriguez.
0: Rodriguez ha? Ya bu şarkıcılık kıyak dalga galiba değil mi? Böyle diyorsun, kaç para varsa alıyorsun cebine değil mi? İspanya ne zaman gidiyoruz abi?
1: Aa, hemen gideceğiz.
0: Hemen. Hı-hı. Bana bak, neşeli yer midir İspanya, güzel midir yani ha?
1: Ah, ne diyorsun turist? İspanya!
0: Beş kuruş yapan İspanya!

0: Gayet İspanya, evime kavuştum.
1: Çok güzel be, üf, şuraya bak.
0: Nasıl buldun?
1: Harika abi, harika. Vergisini veriyor musun bunu? Şey... O ne ya, mandıra mı burası?
0: Bekle.
1: Allah! Siyor.
0: Öp bakalım. Şapkamı da al şimdi, tamam.
1: Beni de, beni de!
2: Siniyor.
0: Sen de hakkını al şuradan. Şimdi de çantamı.
2: Siniyor.
1: Siniyor ana. Beni de, beni de.
0: Üç numara sende bakalım.
1: Yavrum. Ama şahsi oynuyorsunuz be.
0: İnsanın evine alıştığı şeylere kavuşması ne kadar güzel.
1: Dördüncü zilde sen mi geliyorsun be?
0: Her zil bir öpücük.
1: Bu İspanyol abim de beni yürüte yürüte ayaklarımın altına su toplattırdı be. Fakat şöhret ne güzel dava. Karşıdan karşıya geçerken bütün arabalar durdu, bana yol verdi arkadaş, değil mi? Biliyorum İspanyol abi, yorulduk, bir kahveye oturalım. Oturalım dedi ama öyle bir kahve gösterdi ki anam lüküs lüküs. Bizi açmaz. Abicim diyorum, bize böyle bir kahve ki düz ayak yani kendi halinde. Çayımız, mayımız, nargilemiz, kaşar peynirimiz, simidimiz, pişpirimiz, 66'mız yani o biçim. Olur olur diyor bana, yürü diyor hala ya. Yürüdük yürüdük akşama kadar, yetmez mi? Geldik sokak ortasına, buraya oturalım diyor. Caddeye masa iskemle koymuşlar, kaldırıma. Memlekette kaldırıma, masa değil, araba koyarlar, yayalar geçmesin diye. Yani. Neyse baktım sevmedim, kalk abi dedim, kalk bir hammal kahvesi bulalım. Zorla kaldırdım ama itiraz etti. Dedim, eğer itiraz edersen hayatıma kıyarım, anladın mı? Vallahi bir turist daha eksik olur memleketten, yazık olur yani ha! Ya bu İspanyollar çok tembel adamlarmış be! Kendileri duruyor, merdivenleri yürütüyorlar. İnsan merdivende durur mu ya? Merdiven demek yürüyeceksin arkadaş, yürüyeceksin. Ben de öyle yaptım, yürüdüm abicim. Merdivene karşı insanlık vazifeni yapacaksın. Ama merdiven yukarı çıkarmış, sen aşağı inermişsin. Sen aşağı inermişsin, merdiven yukarı çıkarmış. Ayıp ettin, aranızda teklif mi var ya? Bu İspanyol abi de musallat oldu, bırak yürüyeyim diyorum, anlatamıyorum ya. Yani bir bıraksa, akşama kadar duracağım orada, yürüyeceğim. Merdiven duracak, ben yürüyeceğim ha. Bir de baktım böyle giderken bizim Fahriye Hanım teze turist olarak gelmiş. Ama beni tanımadı ha. Zenginlik gözünü buruşturmuş cifenin.

turistik çok kral dalga. İnsan neler görüyor be, heykeller meykeller. Aa, ben heykele bayılırım ha. Heykel çünkü ekmek istemez, su istemez. Hele bu Don Kişot heykeli Şanço Pançoyla yanında. Bizim devlet operasında da vardı bunlar. Çok kavgacı herifmiş bu. Bu şeye saldırırmış değirmenlere. Ben de o herife saldırayım dedim, ona imrenip. Fakat İspanyol abim bırakmadı. İstanbul'da olsam yerdim ben bu herifi be.

0: Hadi bakalım kalkın, kanepede yatılmaz. Bu kanuni bir suçtur. Dışarı, baştan dışarı.
1: Bir tane patlatırım.
0: Dışarı şimdi. Efendim, dışarı. Ben söylüyorum dışarı.
2: Boş ver seni, yat turistler. Kim oluyorsun sen?
0: Ben kanepeler müdürü, yani umumi müdür.
2: Affedersiniz sinyör. Kalk turist, bu herif mühim bir şey galiba.
0: Şimdi dışarı bakalım.
2: Mühim bir adam.
1: Mühimse yağımızı çekelim ulan, elini
0: kim yapın. Bu? Rica ederim, rica ederim. Dışarı efendim, dışarı, dışarı. Müdür numarasını gene yedirdik.
3: Hey, turist ne yapıyorsun orada?
1: Görmüyor musun, palamut tutuyorum be.
3: Burada palamut olur mu ya?
1: Olmadığını ben de biliyorum ama ya olursa diyorum yani.
3: Bırak, bırak hadi.
1: Nereye gidiyoruz?
3: Bırak şimdi palamutu da oraya gel.
1: Nereye? Areneye gideceğiz. Ne yapacağız orada ya?
3: Boğa güreşlerini seyredeceğiz.
1: Boş ver be abi, çingene palamutundan iki kadeh içelim daha ya, Allah seni masın.

0: Bu boğa değil, tank abi, tank. Bu İspanyol abim iyi çocuk, hoş çocuk ama biraz gaddar çocuk ha. Akşamlara kadar dolaştığımız yetmiyormuş gibi bir de beni sandala bindirdi, kürek çektirdi, değil mi? Ben de inadıma ters ters çektim arkadaş. Forsa mıyım neyim ya, koftiden bir tane yerli sandalı. Hayır, maksadı şehri dolaştırmak, memleketi gezdirmek ama ben de diyorum ki arkadaş ya böyle kuru kuruya olmaz. Bir günde sinemaya gidelim abi dedim. Olmaz dedi, niye dedim. Oğlum dedi, o dedi benim hayatımın hikayesi. Ben o filmi gördüm, gitmeyelim sonra ben sana anlatırım dedi, değil mi? Bu Rodriguez her yolu, her davayı iyi biliyor, asabım bozuldu. Dedim bir gün bir sualde ben sana tevcih edeyim bakayım biliyor musun? Nedir dedi, İspanyollar neden kırmızı kuşak takarlar abi dedim. Gül rengidir de ondan dedi, yok dedim. Boğaların davasına takarlar dedi, olmaz. İspanyollar dedim kırmızı kuşağı bellerine pantolonları düşmesin diye takarlar değil mi? Ya ama bunlar başka, bunlar beyefendi adamdır, takmazlar kırmızı kuşak. Bu İspanya İspanya davasına da kıyak eğlendik ha. Şişt, abi hareminde çok neşeli, Allah canımasın vallahi. Ya bana bak be. Bunların içinde yani en çok hangisini seviyorsun abicim?
1: Hiçbirini.
0: Aa.
1: Ya bunlarla alakam yok benim.
0: Niye?
1: Ah turist, benim bir aşkım var ki buramı acıtıyor.
0: Yok ya.
1: Kalbimi küt küt attırıyor ya.
0: Ne diyorsun?
1: Ya.
0: O acıtan aşkının ismi ne abicim, ismi?
1: Ah! Manolya!
0: Manolya, ne kral çiçek! Abicim, bir de benim aşkım var, o da benim canımı acıtıyor
1: ha! Adı ne?
0: Katır tırnağı!
1: Katır tırnağı, çok olsun! Hadi gevesiliği bırak, gidiyoruz!
0: Nereye gidiyoruz abicim?
1: Bankaya!
0: Banka!
1: Para!
0: Haa, tabii para ya! Bu hareme para mı dayanır ya?
1: Tabii para. Ya, Manolya'ya hediye alacağım!
0: Hediye al bakalım!

0: Güneş, sen beni burada bekle, ben parayı alıp gelirim.
1: Ama gecikme de burada saksı gibi kalmayalım diyor zaten lütfen yani. Evimizin önü Kerim idi Kürdan. Evimizin önü Kerim idi Kürdan. Evimizin
2: ah. Hadi bakayım, hiç sesini çıkartmadan yürü.
1: Yürüyeyim abicim.
3: Dur bakalım. Gel otur bakayım buraya.
1: Oturum oturum, sen onu içeri girdit abicim.
3: Tamam. Ben şimdi... Hadi gazla.
1: Ne tarafa gazlayacağım söylesene.
3: Ben sana yolu söylerim, hadi sen gazla.
4: Polis! Polis! Bankayı soydular, bankayı soydular! Polis! Bankayı soydular! Üç kişiydiler, silahlı üç kişi bankayı soydular. Bu tarafa doğru kaçtılar. Üç kişiydiler, üçü de silahlı. Bir arabayla bu tarafa kaçtılar.
5: Banka soyuldu.
6: Biliyorum.
5: Soyguncular da kaçtılar efendim.
6: Onu da biliyorum. Ne tarafa gittiler?
5: Şu tarafa efendim.
6: Ben şoförü teşhis ettim.
7: Ha diyoruz, sallanma.
1: Ya biraz daha kibar davranamaz mısınız yani be? Hı? Yavaşla, acıtıyorsun.
7: Açık gözün birine benziyor şef. Demedim mi? Evvela bağlayalım.
1: Durun bakayım. Ay. Acele etmeyin. Her hayvanın eti yenmez adi haydutlar sizi. Sizi kanunun şiddetli pençesine teslim edeyim de... cezanızın kıymeti neymiş görün o zaman. Kımıldama! Karnını duman doldururum vallahi adamım ben. Ay. Alo! Alo! Alo karakol! Allah Allah, bozuk ses
7: ver,
1: vermiyor
7: lan. Ver.
1: Dur oğlum, sıranı bekle ya.
7: Ver bakayım.
1: Ulan biz konuşuyoruz.
7: Ver.
1: Konuşursun. Adana, çık aradan, Adana, Adana!
7: Ver.
1: Adana!
7: Ver.
1: Bozuk galiba, ses vermiyor. Ha.
7: Bana bak, İspanya'yı terk edeceksin.
1: Abicim ben buraya gelmişim bir kere, niye gidiyorum ya?
7: Polis seni tanımıştır, yakalayıp söyletirler. Sonra hem biz hem de sen kodesi boylar.
1: Abicim ben acemi bir çocuğum, tek başıma gidemem ki ya.
7: Öyle bir gidersin ki... hem hududu ben geçirteceğim ya sana.
1: İstemem ben, ne münasebeti?
6: Seni temizlerim yoksa.
1: Kese istemem abi, iki sabun sür kıyafeti.

0: Peki karıcığım.
1: Teyitleri gönder.
0: Peki karıcığım.
1: Benim elbiselerimi ötüle.
0: Peki karıcığım.
1: Sonra da beni bahçede bekle.
0: Peki karıcığım, hemen gidiyorum. Halas mı aldık karıcığım?
1: Bu ne dalgınlık? Ne düşünüyorsun böyle?
2: Hiç anne, hiçbir şey düşünmüyordum. Piyano dinliyordum ya, piyano.
1: Hiçbir şey düşünmüyordum ne demek? Kızım, senin gözlerin bir başka bakıyor. Ben anlamaz mıyım? Aşık mısın nesi?
2: Evet anne.
1: Ne demek evet?
2: Yani hayır demek istemiştim.
1: Ne demek hayır?
2: Hayır demek, hayır demektir anneciğim.
1: Sakın gene o şarkıcı Aylaz'ı düşüneyim deme. Biliyorsun artık panş oynamış anlamayacaksın.
2: Hayır anne.
1: Ne demek hayır?
2: Evet demek istemiştim.
3: Şöyle.
1: Herif! Sen ne çalıyorsun böyle?
4: Sinyorita istedi efendim.
1: Bırak şimdi sen onu! Bizim hepimize İspanyol kanı vardır. Ben gençliğimde dans ettiğim zaman herkesi fıkır fıkır oynatırdım.

0: içeri. Bir daha seni buralarda görmeyeyim.
1: İyi geceler Sinyor Rodriguez.
2: İyi geceler.
1: İyi geceler anne.
0: Size gelince Sinyor Rodriguez, burayı derhal terk edin ve kızımı rahat bırakın.
2: Sinyora, kızınızı deli gibi seviyorum ve onunla en kısa zamanda evlenmek istiyorum.
0: Ha, şunu bilmenizi isterim Sinyor Rodriguez. Ben şarkıcıya kız vermem. İşte bu kadar. Güle güle.
2: İyi geceler Sinyora.
0: Kızımı alacakmış.

0: aktif 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159 lira. Ucuz,
1: ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Sizi ses yıldızı yapmaya karar verdim.
10: İmkansız bir şey. Çünkü evlenmek üzereyim.
9: Bas bakalım şuna Nuri. Basıyorum abi, çalışmıyor.
10: Kemal'in Almanya dönüşünde hem paramız hem de arabamız olacak anneciğim.
9: Acaba şununla benim yerime kendinize uygun bir hediye alır?
10: Aman efendim, estağfurullah.
9: Rica edeyim.
10: Evet dersen araba alman için Almanya'ya gitmene lüzum kalmayacak. Hemen evlenebileceğiz.
11: Beni ne sandın sen?
10: Şu Faruk Bey bulunmaz insan.
9: Zehir gibi oynuyor. Ne kazandı? 500 binin üstünde. Kemal Bey müthiş bir insan. Üstelik kumarda böylesine şanslı birini görmedim daha.
11: Anlat bakalım arkadaş.
10: Bana arkadaş dediğini.
9: O şoför parçası yerine ihanetinin kiniyle taş olmuş biri var karşında.
12: İntizar bugün 18'de TV4'te.
13: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
14: Türkiye Sigorta, gücü adına.
0: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bref Power Active 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159 lira.
15: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
0: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
0: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
14: Orijinal Çamlıca gazoz.
15: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çıkıyor.

0: çikolatası. Nereden bakarsan haz. Mac, haz peşindeysen.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Ova'dan 5 kilo baldo pirinç 369 lira. Kristal soğuk sıkım zeytinyağı 325 lira.

0: bakın. Koskoca bankayı güpegündüz soymuşlar.
1: Allah Allah! Acaba çok para çalmışlar mı?
0: Evet, bankanın bütün kasalarını boşaltmışlar.
2: Yenge, bir dakika versene, bir fırt versene gazeteyi. Yürüyelim arkadaşlar, tatlım.

0: Ben ne kadar kuş misali olmuşum abicim ya. Geldim geldim.
1: Burada duracaksın.
0: Nerede duracağım?
1: Burada.
0: Hayır.
1: Burada.
0: Sen söyledin diye de burada duracağım ben.
1: Sana ne oluyor?

0: böyle? Bana ne oldu da ben bilemem. Onlar, ah bak şimdi, ben buradan yürüdüm. Evet. Onlar da yürüdü, ben yürüdüm, onlar yürüdü. Sen bizi buraya çağırdın, ben de buraya park ettim.
1: Bana bak, sen kaçırıyor musun?
0: Yok, sen kaçırıyor musun?
1: Hayır.
0: Ben de kaçırmıyorum.
1: Söyler misin bana, İspanya'dan neden gidiyorsun?
0: Abicim buradan gitmezsem gelemem, gelirsem de gidemem, gidersem yaşayamam, yaşamazsam da gelemem, tamam mı abicim?
1: Tamam haklısın. Peki sana kim söyledi bunu, doktor mu?
0: Yok ya, doktorlar neden anlar ya, ben kendi hassasiyetimin vicdanına karşı...
2: Lavabalikten hoşlanmam!
0: Ben böyle söyledim!
2: Ne dedin?
0: Lavabalikten hoşlanmam dedim!
2: Peki ben ne dedim?
0: Sen de hoşlanmam dedin!
2: Öyle mi dedim?
0: O zaman oradan tanışıyoruz.
2: Olabilir.
3: Merhaba.
1: Merhaba.
3: Banka soyguncularını arıyorum, galiba buraya gelmişler.
1: Onları tanıyor musunuz?
3: Hepsini değil, yalnız bir tanesini tanıyorum. Hudut kapısından kaçma ihtimalleri kuvvetli. Otomobili kullananın bende eşkali var. Ben görür görmez tanırım. Onları burada bekleyeceğim. Huduttan geçerken yakalayacağım. Adios.
1: Adios.

0: Hadi geçsene be, ne duruyorsun?
1: Görmüyor musun, önümde vatandaş
0: sen
1: var ya.
0: Geç.
1: Sırasına karşı razı olmuş herkes ya. Sen de bir Allah Allah.
0: Sen geç.
2: Ne oluyor burada, ne oluyor burada?
1: Hakkı tecavüzüme karşı bağlantı yapıyor be.
2: Lütfen şöyle geçer misiniz bu tarafa?
1: Hadi geç hadi. Bakayım. Hadi lan! Abi o anlamaz anlamaz, hadi de.
2: Hadi, hadi, hadi!
1: Hadi yürü de!
2: Hadi yürü!
1: İşte o kadar!
0: Allah kahretsin!

0: Baksana bak, baksana. Ben Rodriguez.
1: Ay ya bizim be.
0: Bu halin ne böyle, bu kılık kıyafetle nereden çıktın?
1: Hani o gün sen benim bankanın önünde arabada bıraktın ya. İşte ne olduysa o zaman oldu. Haydutlar meğer bankayı soymuşlar, arabaya geldiler. İyi şoförüm diye çek dediler, dur geçeceklerdi. Cesitmedim ama onları atlattım. Bu abi, bu herif takıldı peşime ha. Geliyor mu? Antre!
2: Merhaba, turist Ömer, ne haber?
1: Turist Ömer diyor, manyak mısın oğlum sen?
2: Sen turist Ömer değil misin?
1: Yok ya, ben annemin oğluyum, anladım.
2: Bırak numarayı şimdi, söyle bakalım sen kimsin?
1: Abicim ya!
0: Tanımıyor musun?
1: Hayır, beni tanımıyorsun ha! Ne adam be, şuna bak, sen beni tanımıyorsun değil mi?
2: Ben seni gayet iyi tanıyorum.
1: Hadi ya, palavracı, anlatsana ben kim
0: tanıyorum oldum? Tanıyorum diyorum, peki kimmiş yani?
1: Niçin tanıyorum diyorsun?
2: Tanıyorum da onun için.
1: Nereden tanıyorsun kardeşim ya?
2: Sen turist Ömer'sin.
1: Hayır, ben bir kere ondan teşerrüf etmiyorum, hem bir kere el peçe
0: de. Dur, ben anlatayım bak. Telaşlanmayın, anlatayım. Bu benim arkadaşımdır, meşhur boğa güreşçisi, El Cordobesler'in ikincisi. Arenaya çıktığı zaman bütün boğalar ondan korkar kaçar.
2: Demek boğa güreşçisi ha?
1: Evet, ben arenaya çıktığım zaman bütün boğalardan korkarım. Böyle yürürüm, kılıçtan alır tak atarım, bir de böyle yaparım, oley derim. Ne dermişim? Söylesene, ne dermişim abi?
0: Oley dermişsin El Cordobes.
1: Oley dedi mi?
2: Demek tamam. El Cordobeslerin ikincisisin.
1: Evet, benim o.
2: Meşhur boğa güreşçisi ha?
1: Evet.
2: Ben hiç boğa güreşi seyretmedim.
1: Valla ben de abi.
2: Bu pazar güreşiyorsun değil mi?
1: Evet, yağlı.
0: Evet. Baksana, afişte ismi var.
2: Öyleyse gelip seni seyredeceğim.
3: Hayır anneciğim, hayır. Sevmediğim, beğenmediğim bir insanla nişanlanamam ben.
4: Sus! Nişanlanamam ben ne demek? Ha ne demek? Pançodan iyisini mi bulacaksın? Hala o şarkıcıyı düşünüyorsan boşuna, ben şarkıcıya kız vermem.
3: O şarkıcı değil ki anne.
4: Ya ne?
3: Hem şarkıcı, hem besteci.
4: Sus! O daha kötü ya, olmaz dedim. Hadi şimdi doğru odana. Neredeyse misafirler gelir.
3: Peki anneciğim, peki.
4: Bana bak herif!
5: Buyur karıcığım.
4: Hadi sen de hazırlan.
5: Başlığına karıcığım.
4: Ne bekliyorsun daha?
5: Bir öpücük bekliyorum.
4: Olmaz.
5: Olur.
4: Olmaz dedim.
5: Da olur be.
4: Ay ama.
5: Hadi olur.
4: Hadi öp bakayım.

0: Şey abi burada ne oluyor abi be? Ha?
1: Ben de bilmiyorum turist.
0: Şey burası senin büyük aşkın Manolya'nın evi mi abici?
1: Evet burası turist. Ha. Yalnız Manolya'yı göremiyorum. Şimdi sen burada dalganı geç. Ben de gidip ona tamam. Ayıp bulayım ha.
0: Tamam abi hadi. Tamam. Ben geçerim dalgamı sen merak etme. Bak bizimkiler buradaymış be. Helal olsun.
1: Canım benim bir tanem.
2: Gel gel.
0: Be, yok abicim işim var be.
2: Gel biraz gel. Geliyorum sana.
0: Vallahi işim var dans ediyorum abi baksana ya.
2: Gel baksana ne göstereceğim.
3: Size son olarak şunu söyleyebilirim ki kızınızı benimle nişanladığınız için pişman olmayacaksınız sinyorina. Panço kızınız Manolya'ya aşkını verdi.
4: Duyuyor musun herif?
3: Panço Manolya'ya kalbini verdi.
4: Duyuyor musun herif?
3: Panço Manolya'ya malını ve mülkünü verdi.
4: Duyuyor musun herif?
3: Panço Manolya'ya gerekirse canını bile verir.
4: Ah duyuyor musun herif?
3: Adios.
4: Ah adios muchachos.
5: Adios.
3: Adios Ricardo'dan Galatya.
4: Bak duydun mu herif?
5: Duydum karıcığım duydum. Duydun
4: ha. Panço kızımıza neler yapacakmış. Sen hiç bana böyle güzel şeyler söyledin mi?
5: Söyleyeceğim karıcığım söyleyeceğim. Ama sen insana laf ettirmiyorsun ki, ver elini bak. Bir de yanak ver.
4: Hadi oradan.
5: Al, ver, ver.
0: Siz burada ana oğlu ne yapıyorsunuz be?
4: Ne arıyorsun burada, kimsin sen?
0: Benim, ya sen kimsin?
4: Ben Dolores del Rio El Manuel Rossi Alberto del Mendoza Pedroso.
0: Ya dur be ya, dur be yavaş kardeşim. İsmini sorduk ya, sen sülaleni sayıyorsun cife.
4: İsmim bu işte.
0: Kokana. Sen bizim memlekette olsaydın sana ne derlerdi biliyor musun?
4: Ne derlerdi bakayım?
0: Meşini eskimiş kenef takunyası. Allah canına.
4: Duydun değil mi kocacığım?
5: Duydum karıcığım, duydum. Duymaz olur muyum hiç? Şey, ne dedi?
4: Ne diyecek, bana hakaret etti kocacığım.
5: Ay bu mu?
0: Ay bu senin kocan mı?
4: Tabii ya, o benim sevgili kocam.
0: Yok ya, kaç aylık bu be, kaç aylık?
4: Ay sus! Kocam yetişmiş ve gelişmiş, olgun bir erkekti.
0: Hadi be, deme. Bana bak, bunun dişleri çıktı mı dişleri?
6: Gelsene sen buraya.
0: Yok ya! Oha! Say mı? Koca karı, tebrik ederim yani. Vallahi bu yaşta böyle kısmete ermişin, kıymetini bil yani he.
4: Terbiyesiz, hadi oradan. Duydun değil mi kocacığım?
5: Duydum, duydum, ne dedi?
4: Bana hakaret ediyor, şuna haddini bildir kocacığım.
5: Bir çarparsam afiş gibi duvara yapıştırırım ha!
0: Ya akranına çatsana be!
5: Karıcımdan özür dile bakayım, hadi! Hadi!
0: Mı?
5: Yürü! Yürü de ense tıraşını görelim!
0: Kokana, nasıl ağzının tadını biliyorsun? Bulmuşsun yer fıstığı gibi adamı, ye bakalım! Sen de orada sepet gibi durma da, büyük annenden aşka başla hadi!
5: Gördün mü bak! Hadi başlayalım aşka, ver elini! bir yanak ver! Ay bir kere daha ver.
0: Senin aşkın bu kadarcık mı be?
5: Ne kadar olursa olsun, sen benim hususi hayatıma nasıl karışırsın be? Ben bir kere seyret ben ayıp be!
0: Başını seyrettik ayıp ya, al şu herifi üstünden ya! İspen çorosu gibi baksana!
7: Bir dakikanızı rica ediyorum.
0: Eyvah, burada da geldi.
8: Merhaba!
5: Merhaba!
8: Sen ne arıyorsun burada?
5: Sen ne arıyorsun burada?
8: Özür dilerim senyor! Ben sadece bu beye pazar günkü güreşi için aldığım biletleri göstermeye gelmiştim. Tekrar özür dilerim. Biletleri gördün değil mi?
0: Gördüm, gördüm!
8: Allah'a ısmarladık! Allah'a ısmarladık El Cordobeslerin ikincisi! Pazar günü görüşürüz!
0: Evet, ikincisi!
4: Ne, El Cordobes mi?
0: Evet!
4: El Cordobes, boğa güreşçisi! Babanız benim en iyi arkadaşımdı!
0: Senin baban da benim yanımda çalışırdı!
4: Dur!
5: Utanmıyor musun el alemin herifine elini
4: atmaya? Kocacığım, o El Cordobes'miş!
5: Ne? El Cordobes mi?
0: Siz sinyor, ikincisi! Ne kıyak arasın, bir tavla var mısın?
5: Var, var! benim.
9: Seviştik ha.
5: Önce boğalarımı görmeye
9: gidelim. Ama Korkan da sen de gel.
5: İşte boğalarım burada.
4: Bu boğa, Isolder Dores'i öldüren boğaydı, öyle değil mi?
5: Evet karıcığım.
4: Bu boğa, Don Carlos'u öldüren boğaydı.
9: Yok be.
4: Öyle
5: evet,
4: değil mi?
5: Evet karıcığım.
4: Bu boğa da, ah, senin babanı öldüren boğaydı.
9: Benim babamı boğa öldürmedi, benim babam sefaletten öldü be, ne konuşuyorsun ya? Öyle değil mi baba?
5: Evet karıcığım.
9: Terbiyeli konuş, bir tane patlatırım boyun uzar vallahi. Bana bak, buraya neden hep boğa kafası koydunuz da bir inek kafası koymadınız?
5: Nereden bulayım?
9: Ayıp ettin ya! Baksana karı burada duruyor, kes kafasını as duvara!
4: Bana hakaret etti kocacığım!
9: Şimdi bırak hakareti makareti de, siz Osme davanıza devam edin, ben de buradan volta alayım, hadi bakalım eyvallah!
5: Bir yanak bakayım!
4: Azır!
5: Ay bir daha ver be!
4: Allah'ım!
5: Hadi şimdi gidelim.
4: Ah! Aşk bu, aşk! Başka bir şeye benzemez.
10: Canım sevgilim, ne olur bana anlayış göster. Bu nişanı ben istemedim, hep annemin zoruyla. Ben şarkıcıya kız vermem diyor da başka bir şey demiyor. Ne olur Rodriguez, kaçır beni.
11: Ah Manolyam, senin için her şeyi yaparım.
10: Ben de Rodriguez, senin için her şeyi yapmaya hazırım.
11: Manolyam, öyleyse bekle beni. Bu gece gelip seni kaçıracağım.
10: Bu gece mi?
12: Eğer Rosali benim için böyle bir şey söylemiş olsaydı, onu parçalardım. Hem de herifi de beraber.
11: Bekle beni bu gece.
3: Boşuna söz verme Rodriguez, bu sesini tutamayacaksın. Beni iyi dinle Rodriguez, dikkat et. Biliyorsun ki Manolya benim nişanlımdır. Ve yakında karım olacak.
10: Bekliyorum sevgilim.
11: Geleceğim Manolyam. Geleceğim. Şunu iyi bil ki Panço, Manolya seni değil, beni seviyor.
3: Ne?

0: götürün. Bırakın ben kendim giderim.
1: Nereye götürüyorsunuz arkadaşımı ya?
2: Hapse götürüyoruz.
1: Bunu.
0: Beyi hapse götürüyoruz.
1: Nereye götürüyorsunuz?
0: Şikayetçi var ama.
1: Bırak şikayeti falan, bu benim arkadaşım bir kere
0: işte
1: ya.
0: İşte bak şu bey şikayetçi.
1: Ne şikayetçisi ya? Bırak şimdi davayı da bırak, götüremezsin.
0: Götürürüz.
1: Onu. Vallahi götüremezsin, olur mu öyle
0: peki
1: şey?
0: Götürürsem ne yaparsın?
1: Ne mi yaparım? Gırtlağını sıkarım lan!
0: Sen de yürü bakalım karakola.
1: Tabii ya, yürü. Ben de gideceğim ya, arkadaşımı yalnız bırakır mıyım ben?

0: değil. İdamda verdiler bana, anladın mı? Ben verim oldum yar yol.
1: Turist, ne yapıyorsun öyle?
2: Mapushane müziği yapıyorum, dramatik, öyledir bak, adeti.
1: Benim burada ne kadar kalacağım belli değil, fakat seni muhakkak çıkaracaklar.
2: Yok ya!
1: Sen çıkar çıkmaz Manoli'yi kaçıracaksın.
2: İyi ama ben onu tanımıyorum ki abicim. Yalnız, istersen sen onu bana bir tarif et, tamam.
1: Ah, nasıl söyleyeyim, nar tanesi dişleri... ...üzüm gibi gözleri... ...elma gibi yanakları... ...kiraz gibi dudakları...
2: Dur ya, dur! Sen kızı mı tarif ediyorsun, manav dükkanını mı anlatıyorsun ya? Ya bir mesele daha var bak abicim... ...şimdi o kızı ben nasıl kaçıracağım, evinin önüne gidip böyle... ...pişt, Manoli'ye atlat aşağı mı diyeceğim yani?
1: Yok canım, yok şey... mesela çaktırmadan şarkı söylersin.
2: Aa, şarkı tamam, o zaman oldu. Mesela şöyle derim... İspanya'nın taşına bak taşına... ...gözlerimin yaşına bak yaşına bak... Kıyak mı, kıyak mı? Bir de böyle yaparım... Oley derim ona.

0: Manyak mısın nedir ne gırnatası be, şarkı söylüyoruz burada ya. İspanya'nın taşına bak, İspanyol abimin gözünün yaşına bak.
1: Allah Allah.
0: Ya sus be kardeşim ya. Allah Allah. İspanya'nın taşına
1: bak.
0: Ya sussana be kardeşim ya.
1: Neden susacakmışım?
0: Ya manyamış bu herif ya. Abi bu demirler sağlam mıdır demirler?
2: Demirler mi? Çok sağlamdır.
0: Tamam çocuklar. Bak şimdi sen bana bırak onu. Bak bak ne yapacağım. Bana bak, ben adamı böyle çiğ çiğ yerim.
1: Ne?
0: He ya? Vuruuu! Orasını burasını kopar, atar mı seni buradan ya? Gebertirim ulan ben adamı. Abi ya, hadi saatten kestek. Yarabbi şükür de ulan! Yarabbi şükür de! Hiçe bilmiyorsun ki, git! Bariz bir vaziyet! Gel! Hadi! Gebertirim ulan adamı ben! Sinirlendirme beni, yiyirim Allah canına!
1: Bir elime geçirsem seni!
0: Ben seni geçirsem yerim be! Sonra devam ederiz, sonra!
3: Hey, bana bak, seni buradan çıkaracağız!
0: Aa! Abi, talih oluyorum galiba, ha, ver! Sen merak etme, ben be diye şarkı dümenin yan manolyeyi ayar vaziyeti!
3: Bu tarafa, seni Morris'in yanına koyacağız!
0: Aa, katiye!
3: Gel buraya!
0: Yok, yok! Aman abicim be! Abi bir şey yap!
4: Şimdi durup dururken onun yanına
3: neden götürüyorsun? Karışmayın beyefendi, öyle hemen alacak!
0: Abicim, abicim, abicim, beni o zibidinin yanına götürmesinler!
4: Yürü, yürü, yürü!
0: Abi, koyma o zibidinin yanına!
3: Hayır, sallanma!
0: Allah aşkına abicim ya!
3: Nasıl konuşuyorsun?
0: Ya bu zibidi beni keser, öldürür ya!
3: Hadi gir içeri! Yürü!
0: Abi be!
3: Gir!
0: Zibidi!
1: Gel, gel, gel, gel! Gel, gel, gel, gel, gel! Tamam,
0: şimdi yanımdasın, gel, gel! Abi!
1: Gel de şöyle seni bir sevivereyim, gel!
0: Zibidi! Gelme! Gelme Zibidi, gelme, gel, gelme! Gelme ya!
1: Seni ellerimle boğabeyim!
0: Abi sakın ha, abicim ellerinden boğma be! En iyisi beni ayaklarımla boğ! Sustum abicim be!
1: Gel buraya!
0: Geldim abicim, gel, geldim!
1: Otur oraya!
0: Oturdum abicim, oturdum!
1: Ben neymişim bakayım söyle!
0: Sen zibidisin abicim!
1: Zibidi! Zibidi ne demek?
0: Zibidi demek, böyle zibidi, kahraman demek! Yani zibidi, Zapata'nın kibarı!
1: Aaa, ben kahraman! Zapata, viva Zapata!
0: Abicim, sen tabii kahramansın! Hem de kahramanların en kralı, en büyüğü, en böyle Zapata'sın!
1: Gel buraya seni, seveceğim, seveceğim!

0: abi bak Kahraman abi sana bir söyleyeceğim. Benim birine lazım yani yardım etmem lazım da bugün dışarıda olmam icap ediyor yani. Dışarı çık.
1: Ne birine yardım mı edeceksin?
0: Evet. Evet abi be.
1: Öyleyse üzülecek bir şey yok. Çünkü ben bugün tahliye oluyorum, dışarı çıkıyorum. Bu şapka senin, bu şapka benim. Bu yelek senin, bu yelek de benim.
0: Yani yelek ben vermeyeceğim, sen bana yeleği vereceksin. Sen bana şapkayı vereceksin, ben vermeyeceğim. Ben senin yerine dışarıya, sen benim yerimde içeriye. Çok keriz adamsın be vallahi.
1: Ne? Keriz ne demek?
0: Keriz demek şey demek yani... ...kahramanın dişisi demek.
2: Sevgili Rodriguez.
0: Sen hiç merak etme Rodriguez. Ben kızı kaçıracağım, hiç merak etme. O biçim kaçıracağım yani ha.
3: Hey Morris, hadi gel çıkıyorsun.
4: Ha, geliyorum. Adios, Tristos. Ve Hristos. Ve bilmum gariban abilerim. Adios, muchanchos.
5: Daha yatmamışsın Manolya. Seni burada bulacağımdan emindim.
2: Henüz uykum gelmedi.
5: Rodriguez'i bekliyorsan boşuna. O bu akşam gelemeyecek.
2: Sen alçak bir adamsın Pancho. Onun hiçbir suçu yokken hapse attırttın. Senden nefret ediyorum.
5: Benim bildiğim bir şey var, o da sana olan aşkımdır. Yalnız dikkat et, benim aşkım çok tehlikelidir.
2: Bırak beni, bırak! Senden nefret ediyorum!

Kaçırsam kızar mısın? Ama ben seni Manolya, Manolya kaçıracağım. Hazır mısın? Manolya, adam Manolya kaçıracağım, hazırlan mısın?

0: Ne oldu Manço?
1: Kızları kaçırmak istiyorlar. Yürü arayalım.
2: Yüzünü çıkarırsan yakarım Allah canım
3: aşkına. Eğer para istiyorsanız orada çantamın içinde.
2: Yok ya, ne parası be! Ben buraya para mara için gelmedim yani. Ben şeyim, sen tanımıyorsun. Ben El Cordobes'im. İkincisi yani, ikincisi.
3: Kim olursanız olun, pencereden girmeye hakkınız yok.
2: Ya ben buraya seni dünyanın en güzel Mesut kızı yapmaya geldim. Hadi giyin ya, giyin ya, giyin.
3: Giyinmeyeceğim işte.
2: Giymiyor musun? Allah canımasın, en sertimi yapıp böyle yani zorla götürürüm ben adamı. Yürü! Korkuyor musun? Korkuyor musun?
3: Evet!
2: Ya sus, ben de korkuyorum Allah canım alsın be! Hadi giyin ya, giyin, uzatma be!
4: Böyle piyade gibi mi kaçıracağız yani seni? He?
3: Al bunu!
2: Bu da ne?
3: Arabamın anahtarı! Arabamla kaçır beni!
2: Yürü! Ama şoförlük ücretimi alırım ha!

0: teşekkür ederim. Aa, burası ne kadar güzel! Şu mehtabın güzelliğine bak!
1: Hani mehtap ya? Hoş. Karanlık mehtap!
0: El Cordobes, beni öpmeni istiyorum! Ama... tıpkı boğayla dövüştüğün gibi!
1: Aman! Boğa lafı etme bana, etme!
0: Evet, boğayla dövüştüğün gibi öp beni!
1: Yok, öpmem, öpemem, öpemem! Bak, bu İspanyol abimin hoşuna gitmez sonra!
0: Aa, ama benim çok hoşuma gidecek! Hadi, hadi sarıl bana! Hadi öp beni!
1: Yapma, yapma ya, yapma! Çekse ellerini ya, yapma be!

0: çarpar sonra ya. Ceryan çarpınca da akü boşalır anladım. Kimi seviyorsun peki? Ha, kimi?
1: Seni.
0: Hadi ya, yapma be. Yalan da olsa hoşuma gidiyor ama. Bak, valla yani ayıp ettin çünkü sen İspanyol abimin aşkına hürmet etmelisin. Vallahi bile. Çünkü bu yaptıkların doğru değil Manolya.
1: Ne dedin, ne
0: Manolya dedin? Manolya dedim, Manolya.
1: Ben Manolya değilim.
0: Aa, sen Manolya değil misin?
1: Hayır, benim ismim Rosalie.
0: Senin ismin Rosalie mi? Yani sen Manolya değil misin şimdi?
1: Hayır.
0: Eyvah, şimdi yedik mi ayvayı?
1: Eyvah mı dedin? Ne oldu, ne oldu?
0: Oğlum ben yanlış karı kaçırmışım be. Ben gidiyorum.
1: Aa, dursana dur. Nereye gidiyorsun?
0: Karının doğrusunu kaçırmaya, nereye?
1: Aa, dur dedim, dur bir dakika.
0: Ne var be?
2: Benim Rosalie'mi kimse öpemez.
0: Kocan geldi, kocan.
1: Ben de senin.

0: Bay Rodriguez, babamın ve annemin yardımıyla seni hapishaneden kurtarıyorum. Ama saadetimi düşünüyorsan bir daha beni arama. Elveda.
1: Hadi bakalım Rodriguez, serbestsin.
2: Ya manyak mıdır nedir be? Abicim be, bu işin sonu ne olacak ya? Herif kene gibi yapıştı peşimi bırakmıyor. Şimdi ya boğayla güreşmeli, yahut da 20 seneyi göze almalı. Bak düşün bir kere abicim, pazar günü herif lojede olacak, pazartesi de ben Karacaahmet'te.
3: Evet, haklısın. Bütün kabahat bende.
2: Ya kabahati mabahati bırak be abicim şimdi. Şimdi bak, ben boğanın karşısına çıktım mı öldüm demektir ya. Bak bu boğaların bir para yiyeni yok mudur abi ya?
3: Yoktur. Ha,
2: mesela şike yapalım şike, maçlardaki gibi.
3: Olur mu?
2: Ha buldum! Ben keçiyle güreşeyim abi. Keçi çıkarsınlar karşıma, keçiyle güreşeyim, valla.
3: Hay Allah, olur mu öyle şey?
2: Olur ya.
3: Hadi arenaya gidiyoruz, küçük arenaya. Orada boğa ile çalışacaksın.
2: Boğa istemez, keçiyle daha orijinal buluş derler.

0: senin kıza asılıyor galiba.
1: Sinyor Panço, bu pazar günkü güreşte El Cordobesler'in ikincisi güreşecekmiş, doğru mu?
2: Evet. Aa, doğru anneciğim. Hem bu El Cordobesler'in ikincisi birincisinden daha iyiymiş.
1: Aa, kim söyledi kız?
2: El Cordobesler'in ikincisi daha iyiymiş. Aa, ya. Kendisi de burada, Rodriguez'le birlikte oturuyor.
1: Ya. Gördüm, hadi eline bak bakayım.
3: Ah, sorma turist. Manolya'ya baktıkça kalbim çiçekler üzerinde uçuşan kelebekler gibi küt küt atlıyor.
0: Yok ya! Ya sen bu ıspanaklı lafları nereden buluyorsun be?
3: Manolya'ya baktıkça içimden geliyor,
0: içimden. Ya ne garip dalgadır abi be! Sana garip bir şey söyleyeyim mi? Bu İspanya çok acayip bir yer ya! Bak ben İstanbul'dayken hiç bu çeşit davalarım yoktu. Fakat bu Roseli dalgasına benim de diyorum kalbim böyle yani o biçim takır takır takır takır takır ediyor böyle.
3: Güzel kız ama.
4: Sayın misafirler, şimdi aramızda meşhur bir şarkıcı, Signor Rodriguez bulunmaktadır.
0: Çok teşekkür ederim arkadaşlar!
3: Otur, sen değilsin.
4: Aa, değil, bize değil. Bir şarkı lütfeder misiniz acaba? Evet, alkışlarınızla, huzurlarınızla Signor Rodriguez!
3: Muchas gracias, muchas gracias! Madem istediniz, sizlere en çok sevdiğim bir aşk şarkısını söyleyeyim. Şarkımın ismi Manolya! Bu şarkımı Manolya kadar güzel olan, Manolya kadar hassas olan, Manolya kadar sevimli olan ve Manolya kadar aşk kokan bir sevgiliye ithaf ediyorum. Manolya!

0: Kızınızı seviyorum sinyora. Aşka biraz hürmet edin, ne olur.
1: Bana bak, o aşktan anlamaz be. Eğer aşktan anlasaydı o kızların babasını boşayıp bu mikroskobik herifi almazdı.
2: Ayol sen ne anlarsın aşktan? Biz sevişerek evlendik, öyle değil mi kocacığım?
3: Öyle karıcığım,
1: İyi
3: öyle.
1: İyi ki sevişerek evlenmişsiniz. Ya sevişmesiydin, sen bunun yerine fındık faresi alacaktın yatağına be.
2: Hah, yatağıma kimi alacağım ya, ben bilirim ayol.
1: Yatağına kimi alacağını bir sen bilirsin, bir de İspanyol ordusu bilir.
2: Ordu bile olsa gençliğimle, güzelliğimle iftihar ederim.
1: Sen güzel misin be?
2: Elbette güzelim.
1: Senin suratın neye benziyor biliyor musun?
2: Neye benziyormuşum bakayım?
1: İspanyol boğalarının... benziyor.
2: Aa, kocacığım!
3: Buyur yavrum.
2: Bana boğa diyor.
3: Biraz da doğru söylüyor.
2: Allah kahretsin seni herif!
1: Gel ya, ben bu adamı çok sevdim ya! Bırak da bunun sünnetini ben yaptırayım be!
2: Hadi oradan, gel buraya kenara sıcak!
1: Yo, bırakmam!
2: Benim kocam ayol!
1: Ay, benim kocam!
2: Aa, bırak sana kocam adam!
1: Bana bak, herifin şeyini yaptır da öyle yatır ha!
2: Yürü!
0: Ne yaptım turist? Kadını büsbütün kızdırdın. Kızları hiç vermeyecekler şimdi bize.
1: İyi, daha iyi abicim be, keşke vermese.
0: İyi ama ben çok seviyorum.
1: Yok, olmaz. Bu işten hayır yok abicim. Ben o kızdan, sen de o kızdan vazgeçeceksin.
0: Niye?
1: Çünkü onlar da böyle ana. Bu kadarcık da baba varken hayır gelmez abi.
0: Canım korkacak bir şey yok. Boğa ile güreşeceksin, olacak bir
1: şey. Yok abicim, ben güreşemem canım, ya.
0: Yok.

sana da inşallah öyle sokarlar.

0: Sears.
1: Yapamam be abi ya.
2: Sen de herkesi bekliyor.
1: Sıra bendeyse o zaman bir kutu iğnesi yaptırayım kendime. Ama sen de gel, gel. Abicim ben, şimdi ben ne diyecektim o boğaya?
2: Pakadopoulos diyeceksin, duracak.
1: Ben Pakadopoulos diyeceğim, duracak. Ha. Peki, ya durmazsa?
2: Duracak be kardeşim, ha. Bana inanmıyor musun? Duracak. Duracak.
1: Bak, o durmazsa ben de durmam, kaçarım. Allah canımı alsın, durmam ha.
3: Cordobes, dışarıda herkes sizi sabırsızlıkla bekliyor.
1: Adımı doğru söyle, ikincisi
3: biraz çabuk diyeceksin. Olun,
2: geliyor, i̇kinci, geliyor, ikinci. Geliyor. Ben onu hazırlarım. Hadi. Hadi, sen de çabuk ol biraz.
1: Abi, abicim. Hadi. Abi be. Hakkını helal et çünkü ya Niyazi olacağım ya şeytan.
2: Helal olsun, helal olsun. Hem biz arkadaşız. Tabii arkadaş. Bir şey yok, yok. Değil mi ya? Kaybetsem de olur, kazansam da.
1: Kaybetsem ne olur, kazanmak kaybetme. En iyisi beni berabere ilan etsinler abi ya.
2: Olmaz öyle şey. Ya kazanılır ya da kaybedilir. Ha, ama... Hadi bakayım aslan arkadaşım, göreyim seni ha.
1: Kaçta görürsün beni? Bana bak, kaybetme kazan. Allah Allah. Kaybetmez mi? Ben. Kaybedersem ölürüm, o zaman da üzülürüm ben. Kendim...

0: Anadek, anadek, şımartmayın ya, şımartmayın, şımartmayın. Teşekkür ederim anadım, merci, çok güzel edin. Merci. Pantolonu unuttuk ulan, iyi ki donu unutmadım, dua edin mi?
1: Ayol, birinci el kordobeste böyle ikincisi gibi çok şakacı.
0: Pantolonu idare ettim pantolonu ha. Selamun aleyküm aleyküm selam. Hey hey oley. Oğlum ver tenti ver tenti. Tentesiz boğa güreşçisi şey olur mu lan? Oley. Ey yavrum ey. Lan şimdi hepiniz alkış tutun ulan Kasımpaşalı İspanyol kardeşimiz. Şimdi de bütün muaları açın bakayım üstüme. En hızlısı gelsin. Kim açtı kapıyı bunu demedim be! Kim? Gelme! Gelme! Gelme! Dur! Bana bak! Ha, bana bak! Sen dua et dua! Ya mu en merhametli matadora çattırdın kendini gene. Ne dersen bunu yap. Şimdi bak kardeşiz, ön ayağından bir selam ver oğlum bakayım. Aferin lan koçum benim, danam! Ah! Sen ne baksana, kör müsün? Vurup vurup kaçıyorsun lan erkek diye sen mi? Ah! Şuna bir şey yapın be, durdurun şunu ya! Oku, pakada kolos, kolos! Mektubum var lan, okusana! Donu yırtacağım lan! Yaptığım insanlığa sığar mı Allah müstakil?

Lan kendinden büyüğüne çatarma be, ayıp be. Geliyor, geliyor, kaç, kaç, kaç. Durma, heykel gibi durma burada. Geliyor bak. Oh, oha yavaş. Bak buraya hiç korkma, burada giremez buraya, giremiyor ya, giremiyor. İçinde kalınca, oh, taça çıkarttınız ulan beni, hakem, hakem. Çekil, burası baş matadorun yeri lan! Allah'ım yarabbim, estağfurullah yarabbim, estağfurullah!

0: Kaç oğlum kaç, sen de kaç kaç! Eyvah!
1: Kim vurduya gitti Niyaz ya, pisi pisine!
2: Klorformu verin bana. Acele bayıltmamız lazım. Dozunu fazlalaştıralım klorformun. Hastaneye kadar ayılmaması lazım. Tamamdır, götürebilirsiniz.
1: Kloroform, bayılmak.
3: Daha taş kurumuş, rahmetin eseri yok.
4: Yaz geliyor, takım elbiseye kim bakar? Bir gömlek, bir pantolon tamam.
5: Habibe, Cemile'ye mukayyet oluyorsun he mi?
6: Merak etme, gözümden ayırmıyorum.
4: Kaça mal oldu?
7: Vallahi takım taklavat falan 17.000.
3: Sana bir kız vereceğim, ehli namus bizden.
5: Doğurmadım ama ben anayım, hepsinin anası.
4: Gayrı İstanbul kazan, ben Kapça!
8: Dayım razı oldu, gelip görecek sizinkileri.
5: Ağlarım razı gelmez.
8: Buz gelir ağlarım.
5: Tövbe de.
9: Habibeysin Cabbar daha münasiptir. O büyük, onda para çok, mal çok.
3: Duyduydum geldiğini.
9: Ben de sizin habersiz gidişinizi duyduydum.
3: Hesap verecek kimsemiz yoktu.
5: Yok, bu düğün olmayacak hadi.
9: Düğünümüze hoş geldin Zelhabacı.
10: Bilemedin Cabbar'a. Bu düğün bildiğin düğünlerden değil.
11: Düğün bugün 16.15'te TV4'te.
12: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
13: Ama ne otel?
14: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
15: Gerçekten mi? Kanıtla.
14: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
13: Favori sitendekini bile.
14: Aynı otel. Yarı fiyatına.
13: Trivago'ya bakmamış.
15: Trivago'ya bakmadım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
18: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
19: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
20: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
9: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
11: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
13: Botanik.
12: Abacus.
9: Kasa.
14: Marul.
9: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
16: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
17: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
19: Baloncuklu Lipton mu?
20: Çok lezzetli.
19: Ve ferah. İçim küpür küpür.
18: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
21: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
22: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
23: Otel harika.
24: Evet ve geceliği sadece 13.500.
25: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
23: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
26: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış. Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
26: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
5: Söylenceleri.
26: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
5: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
26: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
5: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Abi motor komple gitmiş.
10: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
11: Hesap
10: kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
12: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Gerçekten onlara gülerdim.
18: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
19: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
20: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
21: Atlarla çalışıyorum.
22: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
23: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
20: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Leistik yeni paketlerinde.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
8: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
9: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Ova'dan 5 kilo baldo pirinç 369 lira. Kristal soğuk sıkım zeytinyağı 325 lira.

0: Gavur olma bu hazretleri. Senden büyük kloroforum var ha. Oley! Ya şimdi anlayacaksın ananın aile mezarlığı neredeymiş. Oley!
1: Yaşa!
0: Oley oley! Hey hey! İşte burada biter o kadar.
1: Yaşa turist, yaşa! Başardın bu işi.
0: Ayıbettin abi, Azmin elinden ne kurtulur ya? Şunun haline bak. Benim ben, bir resim çeksene bana burada fotoğrafı.
1: Bırak şimdi, halkı selamla.
0: Oley! Oley!
1: Bu tarafa da, bu tarafa da.
0: Bu tarafa da oley! Neler başlayalım bunlar abi. Kaldırın şu leşi şuradan. Abi, sucukhaneye götürüyorlar, sucukhaneye.
2: Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim. Sen korkudan büsbütün ufalmışım be.
3: Tebrik ederim El Cordo Besler'in ikincisi.
0: Eyvah!
3: Tebrik ederim.
0: Hazırım abi, gidelim.
3: Yo, buna lüzum kalmadı. Niye? Çünkü senin suçsuz olduğunu telgrafla bana bildirdiler.
0: Öyleyse niye koştun peşimde?
3: Boğanın karşısında ne halt edeceğini merak etmiştim. Alasman!
0: Ne mütecessis çocuksun be!
4: Ne istiyor bu be?
0: Çok iyi çocuktur kendi ha! Yavaş, yavaş, yavaş!
1: Hadi duruş söyle!
0: Ha! Bana bak kokana! Şimdi sen buradaki kızı bana, oradaki kızı da buna veriyor musun?
2: Verdim, gitti be!
0: Hey! Öyleyse film de burada bitti!

Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz.

0: Neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Defne Şenç. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Hobilerim resim yapmak, kitap okumak, müzik dinlemek. Ben bilirim ailecek takip ediyoruz. Ve ben bir yarışmaya katılmak gerçekten çok istiyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Görüşürüz.
2: Merhaba, ben Zeynep İraç. 4. sınıf öğrencisiyim. Kocaeli Gölcük'ten katılıyorum bu yarışmaya. Ailemle çok severek izlediğimiz bir program olduğu için ben de katılmaya karar verdim. Bisiklet sürmeyi, paten sürmeyi, yemek yapmayı, bir de yüzmeyi çok seviyorum. Ekip arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.
3: Merhaba, ben Ekim 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Basketbol oynamayı çok seviyorum. Şimdiden diğer takım arkadaşlarıma iyi eğlenceler diliyorum. Görüşürüz.
4: Merhaba, ben Eren Altman. 9,5 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Hobilerim resim, tekvando ve tiyatro yapmak. Dedemle birlikte Ben Bilirim'i çok seviyor ve izliyoruz. Takım arkadaşlarıma buradan başarılar diliyorum. Görüşürüz.
0: Teşekkürler. Ve şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci masamızda Ege, ikinci masamızda Defne, üçüncü masamızda Eren ve dördüncü masamızda Zeynep var. Nasılsınız arkadaşlar? Heyecan gitti mi biraz?
5: Yani
0: az önce güzel danslar ettik beraber. Böyle evet. Bir ısındık hem stüdyoya. Değil mi? Nasılız? Hadi Ege ile başlayalım. Ege'cim seni tanıyalım.
6: Merhaba, ben Ege Kır, 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Basketbol oynamayı çok seviyorum. Diğer ekip arkadaşlarıma iyi eğlenceler diliyorum.
0: Peki, ne olmak istiyorsun Ege'ciğim?
6: Bilim adamı olamazsam da basketbolcu.
0: Basketbolcu olmak istiyorsun?
6: Evet.
0: Peki, nasıl bilim adamı olmaya karar verdin?
6: Bilmiyorum, küçüklükten beri bilim adamı olmayı istiyorum.
0: Yapar mısın evde böyle deneyler ufak ufak?
6: Yok yani de yapmıyorum ama bilsem de neydi? Kimya sınıfındaydık.
0: Şahane.
6: Dık
0: öyle güzel. Aynen, orada öyle yapmışsınızdır işte. Muhtemelen değil mi deneyler?
6: Aynen,
0: şahanesin. Hayallerin gerçek olsun umuyorum ki.
6: İnşallah.
0: O zaman güzel bir program diliyorum sana. Evet. Haydi bakalım Defne'ye geçelim. Defne'cim,
5: merhaba, ben Defne Şahaneyiz. 4. sınıfa geçtim. 9 yaşındayım. Hobilerim resim yapmak, kitap okumak ve müzik dinlemek. Hı hı. Büyüyünce iç mimar ya da moda tasarımcısı olmak istiyorum. Resim
0: nasıl
5: kursuna gidiyorum, hikayeler yazıyorum.
0: Aa çok güzel. Nasıl evet. Hikayeler yazıyorsun Defne'ciğim?
5: Böyle bir tane köpeğin yaşadıkları maceralarla alakalı.
0: Biraz bahseder misin bize birazcık?
5: Bizim kapının önünde Lucky diye bir şey var, köpek var. Onun hikayesini yazmaya karar vermiştim. Hala da devam ettiriyorum.
0: Lucky ile o zaman ilişkin çok iyi.
5: Evet.
0: Birazcık böyle azıcık bize anlatsan mesela nasıl bir hikaye, nasıl bir beraber yaşadığınız anıyı yazdın?
5: Ya anı değil. Kendi hayalimden onu yaşadıkları.
0: Aa çok güzel. Ve aynı zamanda da moda tasarımcısı ya da iç mimar olmak
5: evet.
0: istiyorsun. Giyinmeyi seviyor musun?
5: Efendim?
0: Giyinmeyi seviyor musun?
5: Evet, çok
0: kıyafetlerle
5: severim.
0: Kıyafetlerle çok vakit harcar mısın seçmek için, düşünür müsün?
5: Düşünürüm.
0: Değil mi biz hanımlar? Hep böyleyiz. Sana da güzel bir program diliyorum. Defne'cim iyi ki geldiniz. Eren'cim hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyalım.
7: Ben Eren Altınay, 9 yaşındayım. Büyüyünce tiyatrocu olmak istiyorum. Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah hep birlikte kazanacağız ve güzel bir an olsun inşallah.
0: İnşallah. Peki sen tiyatrocu olmaya nasıl karar verdin Eren'cim?
7: Tiyatrocu olmaya aslında ben MSM'de yani Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro yapıyordum.
0: Ne zaman başladın?
7: Sonra,
0: kaç yaşında?
7: Yani 2 sene önce başladım.
0: Aa 2 yıldır yapıyorsun. Çok
7: evet.
0: güzel. Ve var mı oynadığın oyunlar? Biraz belki bize bahsedersin.
7: 2 tane oyun oynamıştım Müjdat Gezen'de yıl sonu.
0: Çocuk oyunları değil mi? Çok güzel. Hangi oyunlardı?
7: Bir tanesinin adı Barış Gezegeni. Bir tanesinin adı da neydi? Hatırlamaya çalışıyorum. Geri dönüştürülmüş dünya mıydı neydi?
0: Çok güzel. Tebrik ediyorum seni Eren'cim. İyi ki geldin sen de ve Zeynep'e geçiyoruz. Zeynep'cim hoş geldin.
8: Hoş buldum.
0: Seni tanıyalım.
8: Merhaba, ben Zeynep İraz, 9 yaşındayım, 4. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya Kocaeli Gölcük'ten katılıyorum. Hobilerim arasında bisiklet sürmek, yemek yapmak, paten sürmek ve yüzmek var.
0: Yemek yapmak.
5: Evet, yemek.
0: Neler yaparsın Zeynep'ciğim?
5: Genellikle kurabiye, salata, kek, çorba, hı-hı, pilav, öyle atıştırmalık ve karın doyurucu bazı şeyler.
0: Zor yemekler de yapabiliyor musun?
5: Çok değil ama yaprak sarmayı biraz deniyorum.
0: Ama yaprak sarma zaten çok zor bir yemek. Bravo, seni kutluyorum.
5: Teşekkür ederim.
0: Peki sen ne olmak istiyorsun Zeynep'ciğim?
5: Ben aslında böyle bebeklikten beri, 3-4 yaşlarından beri mimarlık istiyordum. Sonradan oyunculuk başladı. Sonradan da beyin cerrahı başladı.
0: İki oyuncu yan yana diyecektim ama sen galiba şu an beyin cerrahı olmaya
5: şu
0: daha yakınsın.
5: Şu an beyin cerrahı ve oyunculuk eşit aslında.
0: Arkadaşlar bütün hayalleriniz inşallah gerçek olur. Ben de sizlerle gurur duyarım. O zaman hazırsak başlayalım mı?
5: Başlayalım.
0: Ama çok az duyamıyorum.
7: Başlayalım.
0: Eren'den çok fazla bir ses geldi. Tamam, o zaman başlıyoruz. Ege için geliyor harf tablomuz.
6: Ankara'nın A'sı.
0: Ankara'nın A'sı 50 puan değerinde ve spordan geliyor ilk sorumuz. Birbirine metal sapla bağlı iki ağırlığın elle kaldırıldığı spordur. Süremiz başladı.
6: Hanter.
0: Acaba ilk 50 puanımızı Ege kumbaramıza atar mı görelim? Bravo Ege, süpersin. Ve Defne için geliyor harf tablomuz derken şu anda halteri de görüyoruz arkadaşlar. Bayağı zor değil mi? Çok ağır oluyor onu, evet, kaldırmak çok, evet, zor. Evet. Sporcularımıza da evet buradan başarılar diliyoruz. Ne dedin Eren'cim?
7: Kas kütlelerini iyi eğitmek lazım.
0: Doğrudur. Defne ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Defne için.
5: Gamze'nin G'si.
0: Gamze'nin G'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Çabuk gücenen kişiler için kullanılan sözcüktür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ege'cim.
6: Utangaç.
0: Acaba doğru cevabımız utangaç mı görelim? Olmadı. Açalım mı bir harf? Hadi bir harf açalım. Böyle çabuk gücü, sen de ne kadar derler, sen de ne kadar şöylesin derler hani.
5: Ya dilimin ucunda.
0: Dilinin ucunda, hadi bir kutu daha açalım.
5: Ay.
0: Ege'cim.
6: Alıngan.
0: Acaba Defne ve Ege'nin ortak cevabıyla kumbaramıza 40 puan atar mıyız görelim? Bravo. Son anda böyle ikiniz de bir butonlara eliniz gitti arkadaşlar. Ortak cevap kabul ediyorum çünkü bu bir ne? Ekip çalışması. Eren'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
7: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 60 puan değerinde ve oyunlardan geliyor. Kış mevsiminde oynanan bir oyundur. Süremiz başladı.
7: Kar topu.
0: Hızlı bir cevap. Acaba Eren'in bu hızlı cevabıyla kumbaramıza 60 puan atar mıyız görelim? Bravo Eren! Süpersin. Süpersiniz arkadaşlar. Harf tablomuz Zeynep için geliyor.
5: Babam Servet'in sesi.
0: Servet Bey'in sesi 60 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Mektup, gazete, paket gibi gönderileri yerlerine ulaştıran kişidir. Süremiz başladı.
5: Postacı.
0: Postacı cevabımızla Zeynep kumbaramızı 60 puan atar mı görelim? Bravo, süpersiniz. Arkadaşlar harika gidiyoruz. Kumbaramızda acaba ne kadar puan birikti, ben çok merak ediyorum. Bir tahminleri alalım mı Ege'cim?
6: Tam 210 saydım.
0: Tam 210 saydın Defne'cim.
5: 200.
0: 200 Eren'cim.
7: Ben Ege'ye güveniyorum, ben de 210 diyorum.
0: Ay çok güzel, Ege'ye güveniyorsun, 210 diyorsun Zeynep'cim.
5: 220.
0: 220 dedi Zeynep de. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 210 puan, kutluyorum sizi arkadaşlar. Saydın mı? Ne ara saydın? Ben sayamadım. Sen orada hem cevap verdin hem soruları saydın. Bravo Ege ve sana da güvenin için teşekkür ediyorum Eren'cim. O zaman Ege ile devam ediyoruz. Harf tablomuz Ege için geliyor.
6: Arkadaşım Uras'ın U'su.
0: Uras'ın U'su 60 puan değerinde ve benzetmelerden geliyor sorumuz. Kıpırdamadan dimdik durmayı ifade eden benzetmedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Yaparız bunu. Kıpırdamadan böyle dimdik dururlar. Ne derler? Nasıl? Hadi bir kutu açacağım. Tamam. İlki çünkü yanan bir şey arkadaşlar. Yanan bir şey. Ne yanar? Evlerde böyle hani çok güzel bir ışık da verir. Nedir o?
7: Mum gibi.
0: Doğru cevabımız mum gibi mi görelim? Bravo Eren. Arkadaşlar harika gidiyorsunuz. Defne için geliyor harf tablomuz.
5: Teyzem Zekiye'nin Z'si.
0: Zekiye Hanım'ın Z'si. Bilmecelerden geliyor sorumuz. Bir sapı var, 100 topu var. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Bir sapı var, 100 topu var. Bir meyve. Hadi Üzüm. Bakalım. Doğru cevabımız. Doğruysa Defne kumbaramıza tam 30 puan atacak. Görelim bakalım. Bravo. Süpersiniz arkadaşlar. Eren'cim harf tablomuz senin için geliyor.
7: Esin'in E'si.
0: Esin'in E'si 40 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. Kafatasının içinde duyu ve bilinç merkezinin bulunduğu organdır. Süremiz başladı.
7: Beyin.
0: Bu hızlı cevaplarla acaba kumbaramıza bir 40 puan daha atar mıyız görelim. Bravo, süpersiniz. Ve 8. sorumuz Zeynep için geliyor.
9: Kocaeli'nin K'si diyorum.
0: Kocaeli'nin K'si 30 puan değerinde ve giyimden geliyor. Soğuğa karşı genellikle vücudun boyun kısmına dolanan örtüdür. Süremiz başladı.
9: Atkı.
0: Bu cevapla Zeynep kumbaramıza 30 puan atıyor mu görelim. Bravo, süpersiniz. Şimdi sıra Ege'de. Ege için geliyor harf tablomuz.
6: Annem Mehtap'ın M'si.
0: Mehtap Hanım'ın M'si 60 puan değerinde ve enstrümanlardan geliyor sorumuz. Türk halk müziği eserleriyle özdeşleşen uzun saplı ve telli enstrümandır. Süremiz başladı.
6: Bağlama.
0: Çok hızlı bir cevap. Çalar mısın sen de enstrüman?
6: Yok.
0: Ama dinlersin değil mi?
6: Aynen, anneannemde, anneannemlerde dinliyorduk.
0: Bakalım cevabımız bağlama mı? Bravo Ege, süpersin. Ve görselimiz de geldi arkadaşlar. Nerede dinliyorduk dedin Ege'ciğim?
6: Anneannemlerde neydi? Sen Türk'ün söylemine öyle bir yarışma vardı, orada dinliyorduk.
0: Ha, siz anneannemlerde otururken bir yarışmadan dinliyordunuz. Harikasın, o zaman Defne için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun Defne'cim?
5: Lina'nın L'si.
0: Limon'un L'si 60 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Denizlerde sürüler halinde veya yalnız yaşayan 300'den fazla türü olan bir canlıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
6: Palamut.
0: Palamut. Doğru cevabımız palamut mu görelim? Olmadı. Haydi ekip yaparız bunu. Eren.
7: Kalamar.
0: Acaba bu cevapla kumbaramıza 60 puan atar mı Eren ve Ege görelim? Bravo arkadaşlar, süpersiniz. Arkadaşlar hemen bir bilgi vermek istiyorum. Görselimiz de burada. Bakın burada büyük bir göz var gördüğünüz gibi. TÜBİTAK'tan aldık.

bilgiyi. Serçe parmak uzunluğundaki cüce kalamarlardan yaklaşık 18 metre uzunluğa sahip dev kalamarlara kadar 300'den fazla kalamar türü bulunur. Bir dev kalamarın gözü yaklaşık olarak bir voleybol topu büyüklüğündeymiş.

0: hangisi?
1: Üzümün üsü.
0: Üzümün üsü. 50 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. İçecek koymaya yarayan cam, plastik gibi malzemelerden yapılmış kaptır. Süremiz başladı.
1: Sürahi.
0: Hızlı bir cevap geldi Eren'den. Eren'in bu cevabıyla acaba kumbaramıza 50 puan atar mıyız? Görelim. Bravo, süpersiniz. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ve geldik son sorumuza. Son harfimiz Zeynep için geliyor.
2: Şanlıurfa'nın şeysi.
0: Şanlıurfa'nın şeysi 40 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor. Sen de seviyordun zaten yemek yapmayı. Bakalım sorumuz neymiş? Sirkeli ve tuzlu suda bekletilen sebze ve meyvelerle hazırlanan yiyecektir. Süremiz başladı.
2: Turşu.
0: Zeynep'ten gelen bu hızlı cevapla acaba kumbaramıza 40 puan atar mıyız görelim? Bravo! Arkadaşlar harika bir ısınma turu geçirdiğimizi düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Ege ile başlayalım.
3: Ben de çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Hepimiz eğlendik.
0: Eğlenceliydi değil
3: evet.
0: mi?
3: Evet.
0: Defne'cim?
4: Ya bazı sorular zor, bazı sorular kolaydı ama gerçekten çok eğlenceliydi.
0: Eren'cim?
5: Çok eğlenceliydi. İnşallah böyle eğlenmeye devam ederiz.
0: Hadi bakalım inşallah, ben inanıyorum. Zeynep'cim?
6: Bence de çok eğlenceliydi. Yani fırsatı olan herkes gelsin.
0: İkinci tura gidelim mi hızlıca? Nasıl? Artık heyecanımız da kalmadı değil mi?
4: Yok
0: kalmadı. Ama öncesinde bir puanlarımıza bakalım mı? Kumbaramızda kaç puan
4: bakalım,
0: birikmiş?
4: Bakalım bakalım.
0: Hadi bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş görelim. Kumbaramızda 570 puan birikmiş arkadaşlar.
4: Güzel.
0: Evet, Ege, Defne, Eren ve Zeynep'in ortak çalışmasıyla 570 puanı biriktirdik arkadaşlar ve hedefimize kaç puan kalmış? 1930. Kutluyorum sizi. O zaman hızlıca ikinci tura gidiyoruz.

0: Harikasınız. Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız? Hadi bakalım o zaman Ege için gelsin Marif tablomuz. Hangisini seçiyorsun Ege'cim?
1: Diyarbakır'ın D'si.
0: Diyarbakır'ın D'si 150 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Sen atasözlerini seviyordun değil mi Ege'cim?
1: Evet.
0: Ve en yüksek puanımız. Görelim sorumuzu. Bazı belirtilerin önemli olaylara işaret edebileceğini anlatan atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta duman çıkmaz. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması yaparız bunu ekip Eren.
2: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
0: Bu doğru cevapla Eren ve Ege'nin ortak çalışmasıyla acaba kumbaramıza 150 puan atar mıyız görelim? Harikasınız arkadaşlar, çok güzel gidiyor. Defne için geliyor harf tablomuz.
3: D'yi söyleyemedim, o yüzden öğretmenim Dilek Dağıncı'nın iyisi.
0: Dilek Hanım'ın iyisi 80 puan değerinde ve tarihten geliyor sorumuz. Tarihte Anadolu'da ilk madeni parayı kullanan uygarlıktır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ege'cim.
1: Lidyalılar.
0: Doğru cevabımız Lidyalılar mı görelim? Bravo. Eren için geliyor harf tablomuz.
1: Ablam nehirin nesi?
0: Nehirin nesi? 90 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Edindiği bir şeyi kendi için yeterli bularak daha çoğunu istememektir. Süremiz başladı.

0: Erancığım sen deyimleri sevmiyordun değil mi? Kısmet. Hadi ekip yapar bunu. Hadi ekip. Açalım mı bir kutu?
1: Olur. Açalım.
0: Hadi bir kutu açalım. Haydi bir kutu daha. Var mı cevap?
1: Ne? Yok. Ben ikinci kelimeyi buldum.
0: Buldun mu? Hadi bir kutu daha açalım. Biraz zor sanki. Eren? Tam zor derken Eren'den bir cevap geliyor mu acaba?
2: Kanaat etmek.
0: Doğru cevabımız. Kanaat etmek mi görelim? Bravo! Eren'cim, korkuyordun ama hep böyle oluyor biliyor musun? Arkadaşlarımız korkuyor ama korktukları soruları da hep bir şekilde biliyorlar. Kutluyorum seni de. Zeynep için geliyor Arif ablamız.
1: Annem Fatma'nın F'si.
0: Fatma Hanım'ın F'si 90 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Türk mutfağında sevilen lezzetlerden olan bir baklagil yemeğidir. Süremiz başladı.
1: Kuru fasulye.
0: Acaba doğru cevabımız ne Zeynep? Sen söyle bakalım bir daha.
1: Kuru fasulye.
0: Açalım. Doğru mu? Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Bakın yine çok hızlı geçti. 4 soruyu geride bıraktık. Ben çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikti. Görelim mi kumbaramızda kaç puan biriktiğini? Tahmin peki Ege tahmin etmek istiyor. Söyle Ege'cim.
3: 1040.
0: 1040 yine mi topladın
3: Ege? Ben de hala sayıyorum.
0: Ege inanmıyorum sana. Doğruysa gerçekten şu anda ben çok şaşıracağım. Defne?
4: Ben de 1040 diyorum.
0: Ege katılıyor muyuz?
4: Katılıyorum.
0: Eren?
2: 1100.
0: 1100. Bu sefer katılmadın Ege'ye. Zeynep?
1: Benimki aynı olmasın. 1041.
0: Tabii aynı olmasın diyor. 1041. Görelim bakalım. Kaç puan toplamışız kumbarada? Anlık puanımız 950 ve hedefimize kalan puanımız 1550. Olsun ama bence çok iyi. Sizi kutluyorum. Ve Ege için geliyor. Harf tablomuz.
5: Osman'ın O'su.
0: Osman'ın O'su 80 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Havanın sıcaklığını ölçmeye yarayan araçtır. Süremiz başladı.
5: Termometre.
0: Yine çok hızlı bir cevap Ege'den. Arkadaşlar harika bir ekip çalışması oluyor. Acaba Ege'nin cevabı doğru mu görelim? Bravo. Defne ile devam ediyoruz ama önce termometreyi de görüyoruz arkadaşlar. Duvarlarda vardır hep değil mi? Asarız böyle hava evet. Kaç derece diye evet, bakarız. Var mı odalarınızda asar mısınız siz de?
4: Benim yok.
3: Evet.
0: Defne de var galiba.
4: Dedemde var.
0: Dedede mi var?
4: Asıyoruz.
0: Dedemize de selamlarımızı gönderelim. Buzdolabında mı evet. Var? Peki senle devam ediyoruz Defne'cim. Gelsin mi Arif ablamız senin?
4: Gelsin.
0: Hadi bakalım.
4: Yağmur'un Y'si.
0: Yağmur'un Y'si. 90 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Genellikle ecza dolaplarında bulunan, acil durumlarda kullanılan sıvıdır. Süremiz başladı. Böyle yara olunca bir şeyin üstüne basarız. Hadi ekip çalışması. Sayıyor Zeynep. Olmadı mı? Tutturamadık. Hadi bence buluruz arkadaşlar. Açalım mı bir kutu?
4: Açalım.
0: Peki açalım bir kutu. Bir kutu daha. Hani böyle koyu renklidir arkadaşlar. Ya, biraz kahverengi gibi.
4: Biliyorum ama ismini bilmiyorum.
0: Biliyorsunuz değil mi ne olduğunu anladınız. Hadi o zaman bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Aslında şu anda arkadaşlarımızın hepsinde cevap var. Gözlerinin önüne görüntü geldi ama isim gelmiyor. Anladım. Bir kutu daha açalım. Var mı cevap? Bir tahmin edelim arkadaşlar. Acaba bir şeyler bulabilir miyiz buradan? Böyle sonu şey. Hadi size sonunu tahmin ettireyim. Nasıl anlatayım size? Koyunlar mesela. Ne yerler? Ne ot. Yaparlar?
4: Hı. Ot.
0: Hı. Ne yapalım? Bir Ege?
5: Tentriyot.
0: Tentriyot mu doğru cevabımız? Abi. Yaklaştık ama galiba.

0: Santriot.
1: Bir daha.
0: Santriot.
1: Santriot mu doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Yaklaştık, çok yaklaştık arkadaşlar. Hadi bir kutu daha açalım. Var mı cevap Ege?
2: Tenterdiot.
1: Doğru cevabımız. Tenterdiot mu, görelim. Bravo. Nasıldı soru? Biraz söylemesi
2: evet,
1: zordu.
2: Evet. Ben bunu bilmiyorum. Biliyorum ama işime geliyor ama ya, isim yok. İsim yok.
1: Ben evet, fark ettim bunu. Bir de böyle şeyleri, boşlukları, kutuları doldurmaya çalışıyorsunuz. Olmuyor değil mi Zeynep'ciğim? Sen orada bir yaptın. Sen dedin ki görüntü gözümde, tahmin ettim arkadaşlar. Ama gerçekten söylemesi de çok zordu. Sizi kutluyorum bu cevabınız için. Harika bir ekipsiniz. Eren'cim seninle devam ediyoruz. Harf tablomuzu alalım.
0: Öğretmenim Seda'nın sesi.
1: Seda Hanım'ın sesi 80 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. İki tekerlekli kaskla kullanılan ulaşım aracıdır. Süremiz başladı.
0: Bisiklet.
1: Bisiklet cevabıyla kumbaramıza 80 puan atıyor muyuz, görelim. Olmadı. Ama yaklaştık sanki. Hadi bakalım.
2: Motorsiklet.
1: Acaba Eren ve Defne'nin ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan atar mıyız, görelim. Olmadı. Zeynep.
2: Motosiklet.
1: Zeynep, Eren ve Defne'nin ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan atar mıyız, görelim. Bravo arkadaşlar. Süpersiniz. Ve Zeynep için geliyor harf tablomuz.
2: Buse'nin B'si.
1: Buse'nin B'si 140 puan değerinde ve şarkılardan geliyor sorumuz. Do bir külah dondurma sözleriyle başlayan çocuk şarkısının sözlerinin devamıdır. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
2: Re mas mavi bir dere.
1: Cevabımız doğruysa eğer kumbaramıza 140 puan atıyoruz. Görelim bakalım. Evet, çok emindin. Zeynep'ciğim hemen elin alkışa gitti. Cevabından emindin değil mi? O zaman bizim için de söyleyebilir misin? Biliyor musun bunu?
2: Evet, biliyorum.
1: Söyler misin? Hadi bakalım.
2: Do külahta dondurma, re mas mavi bir dere, mi

0: Ayşe'nin kedisi. Değil mi? Öyle devam ediyorduk. Kutluyoruz. Şahanesiniz arkadaşlar. Ege ile devam ediyoruz. Harf tablomuz Ege için geliyor.
1: Ümraniye'nin üssü.
0: Ümraniye'nin üssü 90 puan değerinde ve spor kategorisinden geliyor sorumuz. İki kişinin dirseklerini koyup ellerini masaya doğru bastırdığı spordur. Süremiz başladı.
1: Bilek güreşi.
0: Çok hızlı bir cevap geldi. Emin miyiz Ege?
1: Eminiz. Eminiz. Yapıyoruz biz de arkadaşlar.
0: Yapıyor musunuz? Evet. Sınıfta değil mi böyle şey? Benim de arkadaşlarım hep yapardı o sıraların üstünde. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo Ege. Puanlara bakacağım ben. Çok merak ettim
2: bence
0: arkadaşlar.
2: Bence de bakalım.
0: Bence de bakalım diyor bence Defne. De bakalım. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş?
2: 1040.
0: Kumbaramızda anlık puanımız 1370 ve hedefimize kalan puanımızsa 1130. Kutluyorum sizi arkadaşlar. Şahanesiniz. Ve Defne için geliyor harf tablomuz.
2: Kastamonu'nun K'si.
0: Kastamonu'nun K'si 80 puan değerinde ve eşyalardan geliyor. Kamp yaparken gece içinde konaklamak için kullanılan eşyadır. Süremiz başladı. Kamp yaparken böyle üstümüze. Hadi ekip çalışması derken de.
2: Uyku.
0: Hadi beraber aynı cevap mı Ege?
1: Uyku tulumu.
0: Herkes de var mı?
2: Var.
1: Var.
0: Bakalım cevabımız.

0: harika tulumu mu görelim? Arkadaşlar şahane bir ekip çalışması. Zeynep, Eren, Defne ve Ege'nin ortak çalışmasıyla yine biz doğru cevabı bulduk ve sırada Eren var. Harf tablomuzu alalım.
1: Ağrının yumuşak G'si.
0: Ağrının yumuşak G'si 90 puan değerinde ve genel kültürden geliyor. Evlenenlerin bu özel gün için kiraladığı ve misafirleriyle eğlendiği yerdir. Süremiz başladı.
1: Düğün salonu.
0: Çok gittin mi düğün salonuna? Çok oynadın mı?
1: Bir kere düğüne gittim, o da köydeydi.
0: Halay çektin mi? Şahanesin. Görelim bakalım cevabımız doğru mu? Bravo. Ve son harfimiz Zeynep için geliyor.
2: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmektir. Süremiz başladı.
2: Hatırlatmak.
0: Hatırlatmak. Doğru cevabımız hatırlatmak mı görelim? Bir kutuları
1: hatırlamak.
0: Sayalım.
1: Hatırlamak.
0: Acaba Zeynep, Eren, Defne ve Ege'nin ortak çalışmasıyla kumbaramıza bu 80 puanı da atar mıyız görelim? Bravo! Harikasınız. Arkadaşlar çok hızlı geçti değil mi?
1: Evet.
0: Peki kumbaramızda evet. Kaç puan birikti merak ediyor muyum?
1: Çok.
0: Alalım mı bir tahminleri Ege?
1: 1800 civarı.
0: Toplamadım bu sefer
1: Yok.
0: Galiba. Defne?
2: 1600.
0: 1600. Eren?
1: 1650.
0: 1650. Zeynep?
2: 1950.
0: 1950. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1620 puan. Kim 1650 demişti arkadaşlar? Eren yaklaştın ve kalan puansa 880. Kutluyorum sizi. Yani finalde ne demek oluyor? 5 soru daha bilirsek değil mi? Ege hemen onu da hesapladı.
1: 5-6 demiştim zaten.
0: 5-6 soru diye tahmin ettim. 5 soru daha bilirsek ödül bizim arkadaşlar. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
2: Gidelim.
0: Evet. Hadi bakalım finalde görüşürüz. Teşekkürler. Süper Kumbara'nın süper çocukları finale hazır mıyız?
3: Hazır. Evet.
0: Biraz daha yüksek.
3: Evet.
0: Harikasınız. O zaman Ege için geliyor kategorilerimiz ve hemen kategorilerimizi size saymak istiyorum arkadaşlar. Meslekler var, renkler var, anlam bilgisi ve canlılar. Gelsin kategorilerimiz.
4: Canlılar Edirne'nin E'si.
0: Canlılar Edirne'nin E'si. Sorumuzu görelim. Bazı canlıların vücudunda yaşayan, kolay yakalanmamasıyla bilinen bir canlıdır. Süremiz başladı.
4: Kene.
0: Kene dedin. Doğru cevabımız kene mi acaba görelim? Olmadı. Böyle kolay yakalanmıyor arkadaşlar. Eren?
1: Güve.
0: Güve. Doğru cevabımız güve mi görelim? Hadi bakalım. Oldu mu? Olmadı. Zeynep?
2: Kire.
0: Ege, Eren ve Zeynep'in ortak çalışmasıyla acaba finalde 200 puanımızı kazanıyor muyuz? İlk 200 puan kumbaraya atılıyor mu görelim? Bravo! Harikasınız. Defne için geliyor kategorilerimiz. Hangisi olsun Defne'ciğim?
2: Ama renkler L.
0: Renkler L. Sorumuzu görelim. Sarı sarı ve mavi rengin karışımından ortaya çıkan renktir. Süremiz başladı.
2: Yeşil.
0: Defne'nin bu hızlı cevabıyla kumbaramızda 200 puan daha geliyor mu görelim?
4: Bravo!
0: Süpersiniz. Şimdi ben merak ediyorum kumbarada acaba kaç puan birikti? Hadi bir görelim kumbaramızda kaç puan birikmiş?
2: 2000 yok.
0: Arkadaşlar kumbaramızda 2020 puanımız birikmiş ve hedefimizde 480 puan. Yani bu da ne demek oluyor? Geriye kaldı 6 soru. 3'ünü bilirsek ödül bizim arkadaşlar. Kutluyorum. Eren için gelsin kategorilerimiz.
5: Meslekler Karaman'ın K'si.
0: Meslekler Karaman'ın K'si. Sorularımızı görelim. Diğer adı ruh bilimci olan, davranışları inceleyerek olumsuzluklar için çözüm üretmeye çalışan kişidir. Süremiz başladı.
5: Psikolog. Psikolog. Psikolog.
0: Süpersin Eren. Bakalım cevabımız doğru mu? 200 puan daha kazanıyor muyuz görelim? Harikasınız. Zeynep için geliyor kategorilerimiz.
2: Renkler ve.
0: Renkler ve. Gelsin sorumuz. Kırmızı ve yeşil rengin karışımından ortaya çıkan renktir. Süremiz başladı. Koyu bir renk. Acaba ne?
2: Kahverengi.
0: Acaba doğru cevabımız kahverengi mi? Görelim. Bravo. Arkadaşlar kaç soru kaldı?
4: 2.
2: 5.
0: Finale kaç soru kaldı? Ödülümüze.
5: 0.
2: 4.
0: 0 kalmadı.
2: 4.
0: Kaç soru kaldı? 2 mi 1 mi?
2: 2.
0: Bir bakalım kumbaramıza.
4: Bakalım.
2: 1 puan.
0: Ya bir kaldı değil mi? Bir soru. Arkadaşlar kumbaramızda 2420 puan toplamışız. Şahanesiniz. Ege için geliyor kategorilerimiz.
4: Canlılar, canlılar peri bacalarının P'si.
0: Canlılar peri bacalarının P'si. Görelim sorumuzu. Eşeğin yavrusuna verilen addır. Süremiz başladı.
2: Supa.
0: Çok tatlı olmazlar mı?
2: Evet.
0: Peki emin miyiz ekip?
4: Eminim.
0: Emin miyiz? Eminim. Bu ekip ödüle ulaşıyor mu görelim?
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Bref Power Active 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159 lira. Ucuz,
11: pek ucuz. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
13: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
14: Orijinal Çamlıca gazoz.
15: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
17: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen

0: kapatmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
2: bankayız Halkbank. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknoloji.

0: Enerjiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Barkın.
1: Hamda Leyslik.
2: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuk mu, Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Ödüle ulaşıyor mu görelim? Bravo, süpersiniz. Harikasınız arkadaşlar.
13: Süper kumbara!
12: Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ege. Bravo Ege, süpersin. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Defne. Bravo Defne. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Eren. Bravo Eren, süpersin. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Zeynep. Bravo Zeynep, süpersin. Arkadaşlar harikaydı.
14: Evet.
12: Benim için öyleydi. Biliyorum ki
14: bence
12: hepiniz
14: de
12: böyle güler yüzlerinizde,
14: evet,
12: mutlusunuz.
14: Iyiydi,
12: çok iyiydi değil mi? Nasıl da Ege'cim, senden alalım.
14: Çok güzeldi. İlk defa bir yarışmaya katılma deneyimim oldu. Çok eğlendik. Eğlendik.
12: Harika.
14: Evet, öyle işte.
12: Defne'ciğim.
15: Ben de çok eğlendim. İlk defa böyle bir deneyim yaşadım. Çok güzeldi. Buradan benim selam göndermek istediğim kişiler var. Gönderebilir miyim?
12: Tabii ki gönderebilirsin.
15: Buradan ilk önce değerli öğretmenim Dilek Doğan Danacı'ya. Sonra bütün eski 3C'ye ama artık 4C'ye olan sınıfıma. Sonra da arkadaşım Cemre, Zeynep Mimarlar, Ada, bir de Elif İkra'ya selam gönderelim.
12: Biz de buradan selam ve sevgilerimizi gönderelim. Ege'cim, senin de göndermek istediğin kimse var mıydı?
14: Buradan sınıf arkadaşlarıma ve öğretmenlerime ve akrabalarıma selam gönderiyorum.
12: Biz de sevgilerimizi gönderelim. Eren'cim, nasıldı senin için?
16: Ben de öğretmenim Seda'ya, sınıf arkadaşlarıma ve aileme selam göndermek
12: Çok
16: istiyorum.
12: Çok vefalısınız arkadaşlar. Biz de selamımızı gönderelim. Ayrıca ailelerimiz de burada bizimleler. Bugün çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Zeynep'ciğim.
17: Ben de çok güzeldi. Ben de buradan öğretmenime, sınıf arkadaşlarıma ve akrabalarıma selam gönderdim.
12: İyi ki geldiniz, bugün buradaydınız. Neşe kattınız stüdyomuza arkadaşlar. Artık ödüle gidelim mi?
17: Gidelim.
12: Ödül ne tarafta? Ben hep unutuyorum yerini. Nerede? Şu tarafta mı? Gidiyorum bakalım. Duygu ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Elinde tabletleriyle. Hemen... Bu sefer ödül size doğru geliyor arkadaşlar. Buyurun Zeynep'ciğim, Eren'cim, Defne'cim ve Ege'cim. İyi ki geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum tekrar size.

Tatlı Tuzlu'ya hoş geldiniz. Ben Özge. Buradan size kocaman selamlar gönderiyorum. Bugün heyecanla koşarak sizlerle buluşmak için yine geldim. Güzel iki tarifim var. Tabii ki tarifle geldim. Bir tanesi kolay börek. Kolay fırın böreği. Bir tanesi de kayısılı, şimdi artık tam mevsimi, muffin yapacağız. Bu kolay böreği gerçekten bayılacaksınız. Muffin de bir harika. Bunun muhakkak not alın. Çok severek yapacağınız bir börek olacak. Önce ne yapalım? Böreğimize geçelim. Böreğimizin malzemelerini sayayım. Malzemelerini saydıktan sonra tarife geçelim. Şimdi yarım margarin var. Bir su bardağı yoğurt var. Bir soğan. 200 gram kıymamız var. Sıvı yağımız var yarım su bardağı. Bir yumurtamız var ama sadece akını hamuruna kullanacağız. Sarısını dışına süreceğiz. Bir paket kabartma tozumuz var. Tuzumuz var, karabiberimiz var, aldığı kadar da unumuz var. Başlıyoruz. Evet, sıvı yağ döktüğüm tavaya soğanlarımı ilave ediyorum. Önceden ısıtınca nasıl sesler çıkıyor değil mi? Çatır çutur diye. Oh, harika. Şimdi bunlar sotelensin. Ben yavaş yavaş kekimin de malzemelerini, yani böreğimin malzemelerini başlayayım koymaya. Kek dedim çünkü bu da hamurlu bir börek. Güzel bir hamuru var. Evet, sıvı yağ ile başlayalım. Evet, şöyle yağımı koydum. Yoğurdumu koydum. O kadar güzel bir börek ki bu börek herhalde bir 100 senelik bir tarife denk geliyor en az, öyle söyleyeyim. Ne varsa eskilerde var diyorlar ya, hakikaten buna inanıyorum. Çok güzel tarifler çıkıyor. O defter benim için gerçekten bir hazine gibi. İçinde de bir sürü isim var, size bahsetmiştim ya. Sizin de annelerinizin muhtemelen tarif defterleri böyle olabilir. Meltem'in kurabiyesi, Aliye'nin keki, Nilüfer'in keki gibi isimlerle hepsi kayıtlı. Bence aslında bu kaydın bir güzel daha sebebi var. Şimdi o keki onunla kaydettiğiniz zaman aslında belki o günü bile hatırlıyor olabilirsiniz. Çok keyifli bir şey bence isimle tarif yazmak. Hem değer vermek hem de o kişiyi hatırlamak için çok güzel bir bahane değil mi? Hatta onu yaparken biz aradık annemle, çok komik. Teyzesini aradı. Hala yaşıyor hayatta Aliye teyzem. Hatta o da bize bir anı anlattı bu börekle ilgili. Ya, o kadar çabuk bir şipşak bir börek olduğu için çocuklar mesela dışarıda oynarlarken yapıp 5 dakikada çağırıp çocuklara ikram edermiş. O yüzden de böyle kolay Aliye böreği diyelim mi? Ona da buradan selam söyleyelim mi? Ben sizin de tariflerinizi bekliyorum. Buradan isminizle tarifleri yapacağım. Merakla bekliyorum tariflerinizi. Evet, akını da koyduk. Tuz koyduk. Biraz da buraya tuz koyalım. Karabiberini de koyalım. Devam ediyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Onlar kavrulurken ben şimdi güzelce hamurumu yoğuracağım. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Her şeyi koyduk. Bir kabartma tozumuz vardı. Onu da koyalım. Şimdi aldığı kadar unla başlayalım. Şöyle yapalım. Margarin oda sıcaklığında olacak. O yüzden zaten oda sıcaklığında olduğu için hemen kıvam alıyor. Ben biraz böyle ekleyeyim. Göz kararı. Sonra tekrar alırım gerekirse. Başlayalım yoğurmaya. Evet. Hem yoğurt da var içinde. Yoğurt olan hamurlar çok lezzetli oluyor. Çok kıvamlı, çok güzel oluyor. Bunu yaptığımda diyeceksiniz ki Özge bu kadar kolay tarif olmasına çok sevindik diyeceksiniz. Bana böyle kolay tariflerle gel diyorsunuz. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Şöyle karıştırayım kıymamı da. Evet, şöyle güzelce kıvam alalım. Güzelce yoğuralım. Bunun için bir cam kaseye ihtiyacınız olacak. Fırınınız 180 derecede hazır olsun, sıcak olarak beklesin. Üzerini de çörek otuyla ve susamla süsleyelim bu böreğin. O da çok yakışır. Biraz daha un koyalım. Evet, birazdan hamurumuz olacak. Artık belki bir kaşık daha gerekiyor.
En fazla o kadar. Evet. Burada da kıymamı hala karıştırıyorum. İki elle yapıyorum, görüyorsunuz. İşim çok. Ama zaten ev hanımları böyle değil mi? Biz iki işi, üç işi, dört işi bir arada yapmaya bayılıyoruz. Hakikaten ev işi de çok zor ve nankör bir iş aslında. Ertesi gün bir bakıyorsunuz, hiçbir şey, her şey eskisi gibi. Siz bütün gün uğraşıp didinip temizliği yapıyorsunuz. Ertesi gün hiçbir şey kalıyor mu? Her şey tekrardan baştan, sıfırdan başlıyor. O yüzden hanımlarımızın kıymeti bilinsin. Gerçekten evde hepimiz çok uğraşıyoruz. Her şey yolunda gitsin diye, çocuklar doysun diye. Ne kadar çok görevimiz var aslında. Bir yandan aşçıyız, bir yandan öğretmeniz, hemşireyiz, psikoloğuz. Hepsi var bunların içinde. Doktoruz. Zaten iki çocuktan sonra ben bir doktor kıvamına gelmiştim yani. O kadar hastalandılar ki küçükken. Çok gerçekten kolay büyümediler. Kimse kolay büyümüyor. Annelerimizin kıymetini bilelim. Evet, şimdi tam böreği açma kıvamına geldik. Yalnız benim kıymalı içimin soğuması gerekiyor. Kıymalı içimi soğutup hemen geri dönüyorum. Böreğimin kıyması soğudu. Şimdi böreği yapma bölümüne geçiyoruz. Evet, kolay demiştim, pratik demiştim. Kolay Aliye böreği demiştim. Evet, kolay bir börek yapıyoruz. Şöyle, bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Fırın böreğini. Çok pratik, çok lezzetli. Şimdi sonra üzerine bir kat daha yapacağım. Malzemesi de bol. Harika bir şey çıkacak ortaya. Buna patates de çok yakışmaz mı? Patatesi de yapalım bir gün bundan. Çok güzel olur. Patatesle kıymayı da birleştirebiliyorum ben. Bir de hatırlıyor musunuz? Bir tarifimde şey yapmıştık. Mercimekli, dil peynirli, patatesli bir börek yapmıştık. O da çok güzel olur. Şöyle ne yapıyoruz? Hamuru elimize şöyle alıyoruz. Şöyle biraz inceltiyorum. Ve evet, bu fırın kabına bu kadar yeter. Çok da kalın olmasın. İçindeki malzemeye kolay ulaşalım. Şöyle kenara koyuyorum. Evet, şimdi yumurta sarım vardı. Ne yapmıştık? Yumurtanın akını içine koymuştuk. Sarısını dışına koyacaktık. Şöyle sarısını güzelce sürüyorum. Evet, yumurta sarısı da böyle kızardığı zaman nefis gözükmesini sağlıyor. Hem de faydalı. İkisini bir arada halletmiş oluyoruz. Neredeyse bir yumurtaya yakın sürmüş oldum. Şimdi bir de süsleyelim. Ben çörek otuyla susamı birleştirdim. Başka alternatifler de olabilir üstüne. Keten tohumu bile olabilir, kekik olabilir, hepsi olabilir. Ama genelde susam ve çörek otu ikilisi birbirine çok yakışıyor. Evet, şöyle elimi de sildikten sonra fırına gitme vakti geldi. Fırına gidiyoruz. Kayısılı muffin yapıyoruz. Kayısı zamanı, tam vakti. Böyle bir kek kalıbım var, minik muffinler yapacağım. Küçük küçük kekler olacak. İçine de kayısıları malzemeye sürdükten sonra koyacağım. Çok güzel bir kek bizi bekliyor olacak. Şöyle yapalım, önce kekin içini hazırlayalım. Malzemeleri sayalım, nelerimiz var. Hep ben o kadar acele yapıyorum ki önce malzemeleri saymadan hemen başlamaya çalışıyorum. Evet, söylüyorum. 3 tane yumurtamız var. 1 bardak toz şekerimiz var. Yarım bardak sıvı yağımız var. 1 bardak yoğurdumuz var. Kabartma tozumuz var. Vanilyamız var. Ve 10 kaşık da unumuz var. Evet, sadece 10 kaşık un var. Ve buraya kayısı getirdim. Bakalım muffin kabı ne kadar kayısı alırsa o kadar kullanacağım. Zaten küçük küçük keseceğiz. Hemen başlayalım. Şu güzel yumurtalarımızı çırpmakla işe başlayalım. Şekerle çırpalım.

Evet, kek yapmak hakikaten çok güzel. Hatta aklıma Nilkara İbrahimgil'in bir şarkısı vardı, o geldi aklıma. Kek diye bir şarkısı vardı. Ne kadar güzeldir şarkıları. Hep o keki, bu kekleri yaparken aklıma o şarkı geliyor hep. Hemen şekeri de koyuyorum. Kayısı yerine ne yapabilirsiniz? Onu da düşündüm. Ben daha önce bir kere bunu incir reçelli yaptım. Yani o incir reçelinin tanelerini ikiye bölüp muffin'in ortasına koydum. Nefis oldu. Muffin zaten böyle biraz ıslak kek kıvamında. Hani biraz daha az unla yapıldığı için daha yumuşak puf puf oluyor. Kayısı da çok yakışır. O mesela kayısı marmeladınız varsa marmelat da kullanabilirsiniz. O da çok güzel olur. Şeftali olur. Hepsi olur. Elma olur. Çok yakışır. Evet, çok güzel çırptık. Sıvı yağını hemen ekleyelim. Yoğurdumuzu ekleyelim. Zaten ya yoğurt ya süt olmazsa olmazımız. Ben evde yoğurdumu hep kendim mayalıyorum. Siz de mayalıyor musunuz? Bunun için fırını kullanıyorum. Fırınımdan destek alıyorum. Önce fırını şöyle biraz ısıtıyorum 100 dereceye. Sonra kapatıyorum. İçine yoğurdumu koyuyorum. 6 saatte işlem tamam oluyor. Yoğurdu mayalarken de biraz yoğurt mayası kullanıyorum eski yaptığımdan. İçine bir tatlı kaşığı da şeker koyuyorum. Şeker de daha çabuk mayalanmasını sağladığı için ben böyle bir yöntem buldum kendime. Çok çeşitli yöntemler var yoğurt mayalamak için. Hatta bir ara şey bile denedim. Probiyotik, böyle poşetlerde tozlar oluyor. Probiyotik koydum içine. Zaten bir iki kere üst üste onu koyduktan sonra kendi kendine yoğurt probiyotik oluyormuş. Belki yapmak, denemek istersiniz. Denk gelmiştir benim de bu sohbetim. Probiyotik yoğurdu da kendi evinizde dışarıdan bir probiyotik şasesi alarak yapabilirsiniz. Toz probiyotik kullanmıştım ben. Çok da güzel olmuştu. Yani her dakika koymanıza gerek yok. Bir iki mayalamadan sonra zaten oluyor. Evet, şöyle güzelce çırptım. Çok kıvamı gayet iyi oldu. Tam istediğim kıvamda. Renkleri de birbirine çok uyacak. Kayısılı muffinle kayısıların renkleri birbirine çok uyumlu. Evet, şimdi bir kaşık alayım. O kaşık yardımıyla muffinlerimi dolduracağım. Ama önce kayısılarımı keseyim. Çalayım. Şöyle kayısıyı keselim. Şöyle. Yani varsa Malatya kayısı tercih ediyorum bulabilirsem. İstanbul'da bizim biraz daha zor oluyor. Az geliyor, çok kısa bir dönem görebiliyorum. Marketlerde denk gelirsem ama ilk tercihim o oluyor. Evet, şöyle yapalım. Muffin kabını yağladım. Çok az yağ koydum. Neden o da? Yapışmasın diye, tamamıyla yapışmasın diye. Şöyle bir daha karıştırıyorum. Kaplar küçük olunca kaşığı da küçük seçmek gerekiyor. Biraz kabarması için de yer ayırıyorum. Evet, kayısılarımı da böyle yerleştirdim. Şimdi devam ediyorum yapmaya. Ben muffinlerimi hazırlıyorum tek tek. Bu arada kolay Aliye böreğim de pişmek üzere fırında. Birazdan hepsiyle birlikte tekrar görüşmek üzere. Bugün buluştuk tatlı tuzuda ve ne yaptık? Harika, kolay bir fırın böreği yaptık. Adına ne koyduk? Aliye böreği koyduk. Sonra ne yaptık? Çok güzel kayısılı muffinler yaptık. Bakar mısınız şirinliğine? İçinden kayısılar çıkacak. Lezzeti, tadı damağınızda kalacak. Evet, bugünlük benden bu kadar. Hayatta ne olursa olsun ağzınızın tadı tuzu yerinde olsun efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Muhteşem manzarayı izlemeye doyamadım ve o zaman TV4 izleyicilerim. Gezmek Olsun programından, TV4 ekranlarından herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün TV4 ekranlarında Gezmek Olsun programında neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesindeyiz. Beykoz sahilin hemen üst tarafındaki sokaklarda, caddelerde olacağız. Ne duruyoruz? Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

şu anda Beykoz'da Şahinkaya Caddesi'nin hemen yan tarafında Dumansız Sokağı diye geçiyor burası. Dumansız Sokağı'ndayız. Beykoz'un bilinen en eski adının Amikos olduğunu söylemek gerekiyor sevgili seyirciler. Şahinkaya Caddesi'nden yukarıya doğru çıktığınız zaman Riva tarafına doğru yolun uzandığını belirtmek istiyorum. Şahinkaya Caddesi'nde yürüdüğünüzde eski köşklerden, böyle yanında bulunduğum gibi eski evlerden fazlasıyla görebilirsiniz. Şahinkaya Caddesi'ni aşağı doğru bitirdiğiniz zaman da Beykoz sahile iniyorsunuz. Beykoz'a ulaşım hem belediye otobüsleriyle hem kendi aracınızla hem de vapurla ya da deniz taksiyle, tekneyle olabilir. Onu belirtmek istiyorum. Tabii ki vapur saatlerine bakabilirsiniz sizler de. Beykoz'a geldiğiniz zaman aslında yapılabilecek birden fazla şeyin olduğunu belirtmek istiyorum. Çubuklu buraya çok yakın. Silolara gidebilirsiniz ki biz programımızda silolara gitmiştik. Kandilli gezilecek bir yer yine Beykoz çevresinde. Yine Riva gerçekten çok güzel. Onun dışında Anadolu Hisarı geçtiğimiz bölümlerde gitmiştik. Bakalım programımızı İstanbul'un hangi noktasında bitireceğiz? O da sürpriz olsun. Ne dersin?

Tabii boyum biraz uzun olsaydı şuradaki böğürtlenlerden yiyebilirdim sevgili seyirciler. Şurada da var. Benim boyum birazcık kısa olduğu için bir taş da göremedim çıkmak için. Böyle yol kenarlarında böğürtlenler oluyor. Ben yemekten çekinmiyorum açıkçası. Böyle yerlere geldiğimizde ya da işte köylere gittiğimizde gördüğümde de kopardığımı yiyorum. Bunlar biraz yukarı tarafta. Bunları yiyemem. Ama bir böyle basamak gibi bir şey olsa vallahi üstüne çıkıp yiyebilirdim. Şu anda Aklı Eren çıkmazındayız. Mithat bana gösterdi. Orada var böğürtlen yıldızcım diye. Şöyle şurada da var. Biraz dikenli olduğu için dikkat etmem gerekiyor. Ah, battı. Hiç yıkamaya gerek duymuyorum açıkçası. Mithat'a bir şey yedirmediğimi düşünüyor herkes. Bundan sonra...

Doğal doğal değil mi Mithat? Ben böyle yollarda gördüğümde yiyorum. İncir de var tepede. Geçen Rumeli Kavağı'na gitmiştik. Rumeli Kavağı inciriyle meşhur. Midyesinin yanı sıra. İncirli cevizli bir dondurma yedim. Muhteşemdi tadı. Gerçekten Mithat da süperdi diyor. Eve de götürdük Mithat'la giderken. İncirli cevizli dondurmayı yemeye doyamadım evde. Gerçekten çok güzeldi. Böyle farklı lezzetleri denemek gerekiyor. Biz sizlere gösteriyoruz. Belki ekran karşısında ah Yıldız gittiğin yer çok uzak gidemeyiz diye düşünebilirsiniz. Bir yere gitmek isterseniz o yer size uzak olmuyor. Eğer ki hafta içi tabii ki gitme şansınız ve gezme şansınız varsa hafta içi gitmeniz kalabalığı sevmiyorsanız daha avantajlı olur sizlerin açısından. Beykoz'a bugün bakış açımızı değiştiriyoruz ve farklı bir bakış açısından bakıyoruz. Biz hafta içi çekim yapıyoruz. Bugün Perşembe çekim yaptığımız gün. Eğer Perşembe günü Beykoz tarafına gelirseniz Paşabahçe'de de bir pazar olduğunu belirtmek istiyorum. Beykoz'un köylerinden toplanan mevsiminde taze meyve ve sebzelerinizi alıp eve götürebilirsiniz Paşabahçe pazarından da. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz biz de. Vallahi püfür püfür esiyor. Boğaz manzaralı eviniz nasıl? Güzel değil mi? Kim güldü? Kim güldü? Bizim için de keyfini çıkartın. Tamam mı? Görüşürüz. Keyfiniz bol olsun. Bak bunları böyle kötü olmadan da toplayın. Olmamışlar evet ama çok güzel görünüyorlar. Üzümler de sarkmış da. Bir de şu kaktüs biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? İncir adı. Ne incir olduğunu hatırlamıyorum şu an adını. Adı neydi abla onun? Kaktüs de onun bir adı vardı. Evet incir de bir şey vardı. Onun bir adı vardı. Birazdan söyleyeceğim sevgili seyirciler. Onu böyle yol kenarlarında falan gördüğünüz zaman tabii ki toplaması çok zor. Toplama imkanınız varsa toplayın. Sorup tabii sahipliyse. Kenarından bu tarafından kesiliyor bıçakla şöyle yarılıyor ve böyle döndürülüyor. O kadar güzel bir tadı var ve o kadar faydalı ki. Eskiden bu kadar popüler değildi ama pazarlarda fiyatı yüksek satılmaya başladığı andan itibaren yol kenarlarında gördüğümüz bu kaktüsün meyvesi popüler olmaya ve değerli olmaya başladı. Ben bizim yazlıktan örnek vereyim. Sakın buraları kesmeyelim. Bizim yazlıkta bu çiçeğin yüzüne bakmazlardı. Benim babam meyvesini toplayıp, kesip bütün komşularımıza dağıtıyordu. Ne zaman ki onu yapmaya başladı babam, bak herkese de dağıtıyordu. Sonrasında o çok değerli oldu. Kimsenin yüzüne bakmadığı çok değerli oldu. Ve herkes toplamaya başladı. Herkes toplamaya başladı. Bu sefer hani garip garip bize bakmaya başladılar. Çok hani böyle şeydir ya, biri bir şeyi aldığında ya da değerli gördüğünde değere biner. Kıymete biner. Aynen öyle. Evet, aynen öyle. Frank inciri. Hanımefendi söyledi. Adı Frank inciri. Evet. Çok da faydalı gerçekten. Buradan babamı da öpüyorum. Hem ellerinden hem yanaklarından. Canım babam Hilmi Yakar. O zaman ben babamdan Beykoz'a geçiyorum. Gezmeye devam ediyorum. Tam gidiyordum Şahin Kaya Caddesi'ne çıkıyordum. Abla dedi ki bu taraftaki üzümler olmuş siyahlar alın yıkayın dedi. Dur bir dakika bulayım bir. Nerede nerede nerede? Ya ben ne güzel insanlarla karşılaşıyorum her çekimde ya. Nerede abla? Burası mı? Şöyle. Oh! Her şeyi dalından yiyoruz biz. Fatma abla. Üzüm mükemmel. Mithat'a da vereyim. Bu kadar vermeyeceğim. Tabii ki devamını vereceğim. Yıkadık üzümü. Üzüm çok güzel.

Vallahi muhteşem ötesi. Siz anne kız mısınız? Çok benziyorsunuz ama zaten. Ama benziyorsunuz. Gelin kayınvalide toprağına çekermiş. Allah sağlıkla oturmanızı nasip etsin. Ve bunları gerçekten sağlıkla yemenizi nasip etsin. Muhteşem tadı gerçekten üzümü. Ay amin inşallah. Çok teşekkürler. Gününüz muhteşem geçsin. Hoşça kalın. Üzüm çok güzel. Vay çok sağ olun. Çok güzel tadı. Öptüm, görüşürüz. Hadi yürü bakalım. Üzüm gerçekten muhteşem. Ben her çekimde çok güzel insanlarla karşılaşıyorum gezerken. Böyle güzel insanlarla, enerjisi güzel özellikle insanlarla karşılaştıkça benim enerjim gezerken de daha çok yükseliyor. Şu anda Şahinkaya Caddesi'ndeyiz. Şahinkaya Caddesi'nde Beykoz'da yürüdüğünüz zaman, sokak aralarına girdiğiniz zaman güzel evleri yine... Eski evleri görebiliyorsunuz. Farklı ve eski evleri görebiliyorsunuz. Aşağı doğru indiğiniz zaman da 130 yıllık tarihi, daha fazla hatta, bir mescit var. Restorasyon çalışmaları yapıldıktan sonra yenilenmiş bir şekilde bizlere hizmet veriyor şu anda. Burası bu arada Beykoz ilçesinde Merkez Mahallesi olarak geçiyor. Şimdi üzümün yiye Şahinkaya Caddesi'nden aşağı doğru Beykoz sahile iniyorum ama şunu belirtmek istiyorum. İnerken hemen arka tarafımda görmüş olduğunuz gibi tarihi bir çeşme var sevgili seyirciler. Kaynak suyuymuş bu su ve içilebiliyormuş, onu belirtmek istiyorum. Şimdi amcanın bir tanesi bu su çeşmeyi tam kapatacaktım, açık kalsın dedi. Ama vallahi ben laf dinlemiyorum çünkü en çok suya ihtiyacımız var ve bir çeşmenin ne olursa olsun böyle akmasını içim rahat etmiyor ve bence kapanması gerekiyor. Yani buraya geldiğiniz zaman bu tarihi çeşme hemen mescidin çaprazında kalıyor. Birazdan mescidin ismini ve tarihini de söyleyeceğim. Buradan suyunuzu da içebilirsiniz. İsmini sordum, pek bilen yok. Pek bilen yok, onun da bilgisini vereyim. Burada fazlasıyla şu an bu caddede köşkün, tarihi evin olduğunu söyleyeyim. Şu anda şimdi aşağı doğru iniyoruz biz. Araç trafiğine de açık bir yol. Daha önce bu yolun Riva'ya çıktığını zaten söylemiştim. Beykoz'da Şahinkaya Caddesi'ne geldiğiniz zaman hemen sağ tarafımda bulunan Meryemzade Mescidi'ne mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. İster ibadetlerinizi gerçekleştirirsiniz, isterseniz bu mescidi ziyaret edersiniz. Çok eski bir mescit sevgili seyirciler bu. Onun bilgisini vermek istiyorum. QR kodla buraya okuttuğunuz zaman Meryemzade Mescidi ile ilgili bilgileri alıyorsunuz. Restorasyon aşamalarında da caminin, mescidin özelliklerini okuyabiliyorsunuz. Hemen yan tarafında ilk yapılış tarihi yazıyor. 1195 yılında yapılmış ilk yapılış tarihi, onu belirtmek istiyorum. Son restorasyonu da, son restore tarihi 2014-2015 yılları arasında yapılmış. Çok eski bir mescitmiş. Birçok insanın hem ziyaret ettiği, yabancı turistler de dahil, hem de ibadet ettiği bir mescit sevgili seyirciler. Meryemzade Mescidi. Mutlaka Beykoz'a geldiğiniz zaman Meryemzade Mescidi'nde ziyaret etmenizi dilerseniz, ibadetlerinizi gerçekleştirmenizi de tavsiye ederim. Tabii ki her yere bir giriş kuralı olduğu gibi mescide de giriş kuralı var. Giriş kurallarına da uymanızı tavsiye ediyoruz.

yazı gördüm. Mithat'ın da dikkatini çekmiş. Kedi çıkabilir yola, ezmeyin yazısı. Bunu yazmaya gerek var mı bilmiyorum ama biz çöplerinizi çöp kutusuna atınız yazısını, çöplerinizi yol kenarına atmayınız yazısını da yazdığımız için bunu da gerçekten yazmak gerekiyor. Biraz daha duyarlı olup tabii ki hayvanlara ve insanlara, sadece kedi değil küçük çocuklar da çıkabilir diyelim. Ve böyle yollardan giderken biraz daha yavaş ve daha dikkatli durarak gidelim. Çünkü bu yol aslında baktığınızda geniş bir yol değil. Arabalar vızır vızır o kadar hızlı geçiyor ki dar sokaklardan da aynı şekilde. Yaşlı biri çıkabilir, bir anda insanın kafası bir şeye dalmış olabilir. Bu işler saniyelik işler. O yüzden trafikte dikkat, ara sokaklarda, her yerde dikkat, emniyet kemerimizde takmayı unutmayalım diyelim. Ve kendimizi Beykoz'a doğru salalım.

Şahinkaya Caddesi'ni bitirdik ve Beykoz sahile gidiyoruz yavaş yavaş sevgili seyirciler. Hemen yan tarafında Mehmet Yavuz Caddesi var. Bu yolun sonu Beykoz Korusu'na çıkıyormuş. Onun bilgisini vereyim. Mehmet Yavuz Caddesi'ne geldiğiniz zaman da yine burada da böyle tarihi evler görebilirsiniz. Kimisi restore edilmiş, kimisi olduğu gibi duruyor. Trafiğe açık bir cadde. Onun da bilgisini vereyim. Ve hemen Çeşmebaşı Sokağı'nın yanından inerek şimdi yavaş yavaş Beykoz sahile gidiyoruz. Tabii ki bugün programımız Beykoz'da tamamlanmayacak. Bakalım programı nerede noktalayacağız? Sürpriz.

Çeşmebaşı Sokağı'nın hemen yan tarafından indik. Şimdi size Beykoz Meydanı'nda bulunan bir çeşmeyi göstereceğim. Tarihi 10 çeşmeler. 300 yıllık bir çeşmeymiş burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çeşmesi var sevgili seyirciler. Ve şunu söylemek istiyorum. Hemen çeşmenin ön tarafında fazlasıyla meşhur bir pilav arabası var. Eğer arabada pilav yemeyi seviyorsanız mutlaka Beykoz Meydan'da tarihi 10 çeşmelerin önündeki pilavcıdan pilavınızı ister tavuklu ister sade bir şekilde yiyebilirsiniz. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Sol tarafımda da pide ve börek satan çok meşhur bir yer var. Mithat gösterebiliyorsa. Orası da çok temiz. Pidesi ve böreği çok güzel. Mutlaka Beykoz'a yolunuz düştüğünde orada da pidenizi ya da damak zevkinize göre böreğinizi yiyebilirsiniz. Ama ben 10 çeşmelerin önünde fazlasıyla meşhurmuş bu pilavcı. Buradaki pilavcıdan pilav alacağım. Şimdi şöyle bakıyorum fiyatlarına. Fiyatlar gayet uygun sevgili seyirciler. Normalde açık konuşayım bu arada. İsim Tuncay. Tuncay Bey, ben normalde Tuncay Bey görünmek istemiyor bu arada. Dediğim gibi her zaman herkes kamerayı sevecek diye bir şey yok. Ben size hak veriyorum ve çekmiyoruz gerçekten de. Herkes böyle arabalardan pilavı çok sever. Lezzetinin farklı olduğunu söyler. Yalan yok, ben yiyemiyorum normalde. Ama sizin pilavınız çok meşhurmuş ve çok temizmiş. Şimdi ben çok az pilavın tadına bakacağım. Burada ayran da var. Büyük ya da küçük ayran da tercih edebilirsiniz. Tavuklu pilav tercih edebiliyorsunuz biraz önce dediğim gibi ya da sade pilav tercih edebiliyorsunuz. Ben tavuksuz alayım. Bir de yanına ayran alayım ve şuraya oturayım. Çeşmeden gelen serinlikle şu pilavı yiyeyim. Nedense gerçekten yiyemiyorum. Karşımda da izleyicim var hemen Mithat'ın arkasında. Pilav ısmarlayayım mı? Böyle sizleri yolda, sokakta gördüğümde ne yiyorsam sorarım. Ya da ısmarlayayım mı diye de söylerim, çekinmem. Vallahi bak. Siz şöyle pilava göz atın, sonrasında sizi karşı.

Çeşmenin adı bu arada tarihi İshaka 10 çeşmeleri. Onu belirteyim sizlere. Gerçekten 300 yıldan fazladır bu çeşme var. Elinizi yıkayabilirsiniz, bir ferahlayabilirsiniz buraya geldiğiniz zaman. Hemen önünde Tuncay Bey'den benim gibi pilavınızı alıp burada da oturup yiyebilirsiniz. Ketçaplar da var, ketçap da dökebilirsiniz. Pilavda bir ketçap modası oldu. Vallahi değil mi? Sen yiyor musun pilavı ketçaplı? Benim kızım ketçaplı yiyor diyor Mithat. Pul biber var, tuz var, karabiber var. Çay ikramınız da var mı Tuncay Bey? Çay ikramınız. Çay ikramları da varmış. Bu arada ayran da var. Bak görüyor musunuz buz gibi? Ay ayran çok güzel bu arada. Pilavımı yiyebilir miyim yüksek müsaadenle? Teşekkürler. Hmm. Ketçap dökeceğim. Bu arada ben Mithat'ı beklerken pilavı biraz bitirdim sevgili seyirciler. Hemen ketçap da dökelim. Bir deneyelim. Ben tavuklu istemedim. Ketçap dökeceğim dedim Mithat'a. Şöyle ketçaplı, nohutlu bir pilav yiyelim. Güzel oluyor ketçapla. Bence. Oluyor.

0: Kim yapıyor pilavı?
1: Usta yapıyor. Abi.
0: Usta yapıyormuş abisi. Yok, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel, ellerinize sağlık. Tane tane. Hemen karşımda bir beyefendi var, o da tavuklu yemeği tercih etti. Buraya geldiğiniz zaman 150 liraya içeceğinizle birlikte pilavınızı yiyip ayranınızı içip kalkabilirsiniz. Ayranı kim yapıyor? Ayran çok güzel olmuş. Gerçekten mi? Ben ayranda meşhurum diyor. İshak Ağa, tarihi 10 çeşmelerin hemen önündeki pilavcı Tuncay Bey. Ay vallahi ayranın tadı çok güzel ya, bitsin istemedim yani. Haftanın kaç günü buradasınız? Haftanın 7 günü buradaymış. Turşu da veriyor. Beyefendi turşuyla yiyecek şimdi. Sabah kaçtan akşam kaça kadar? Öğlen 2'de açıyormuş Tuncay Bey. Öğlen 2'de açıyormuş. 7'ye kadar pilavı bitiriyormuş. 7'den de gece 12'ye kadar yine buradaymış. Bilginiz olsun. Yani gece 12'ye kadar öğlen 2'den buraya gelip haftanın 7 günü pilavınızı ister tavuklu ister sade, yanında turşuyla ister ketçaplı yiyebilirsiniz diyelim. Beykoz Meydan'da hemen İshak Ağa Çeşmesi'nin önünde Tuncay Bey'den ve buradan kalkın. Tarihi İshak Ağa Çeşmesi'ni arkamızda bırakıyoruz. Tuncay Bey'in pilav tezgahını da arkamızda bırakıyoruz. 2019'dan beri burada pilav satıyormuş ve fazlasıyla da meşhurmuş pilavı. Onu da belirtmek istiyorum. Ve hemen karşı köşede 1935 yılından günümüze kadar halen hizmet veren bir çorbacı var. Herkes buraya gelip paça çorbası içiyormuş. Biraz önce izleyicimi gördüm. Gelin dedim pilav ısmarlayayım. Yok dedi, paça çorbası içeceğim dedi. Burada paça çorbasını içti kalktı. Bir girelim bakalım buraya da neler varmış neler yokmuş. Çünkü Beykoz'a gelince burayı da göstermemek olmazmış.

Tavuk suyu çorbası da çok güzel görünüyor bu arada. Buranın çorbaları gerçekten bayağı meşhurmuş. Herkes buraya gelip Arnavut ciğeri yiyormuş bir de özellikle. Arnavut ciğeri de fazlasıyla meşhurmuş. Eğer Beykoz Meydan'a gelirseniz 1935 yılından günümüze kadar hizmet veren bu güzel lokantaya da uğramanızı tavsiye ediyorum. Hemen İshak Ağa Çeşmesi'nin çaprazında bulunuyor sevgili seyirciler. Ben ciğer yemem, paça çorbası içmem diyebilirsiniz. Farklı yemek alternatiflerinin de olduğunu belirteyim. Sabah 6.30-7'den akşam 8'e kadar hizmet veriyormuş efendim burası. Hemen şöyle sokağın adını da söyleyeyim sevgili seyirciler size. Hacı Ali Bey sokağının girişinde burası. Onu da belirteyim. Yemekler mis gibi kokuyor, sarımsak kokuyor mis gibi. Herkes buraya paça çorbası içmeye geliyor herhalde, değil mi kuzu paça? Ben paça çorbası içmeyi çok isterdim açıkçası. İçmiyorum. Neden? Çünkü küçükken babam çok zorladığı için. Çocukları evet, bir şeyler yemeye içmeye fazla zorlamamak gerekiyor. Mesela diyoruz ya, ah benim çocuğum hiç yemek yemiyor. Acıkınca yer. Önündeki yemek bitecek. Ben kendi fikrimi söylüyorum bu arada ekran karşısında. Öyle bir şey yapmamak gerekiyor. O zaman çocuklar genellikle yemek istemiyorlar. Bamya yemeği. Yine çok zorladıkları için yemek istemiyordum ve tercih etmiyordum. Ama yaşım ilerledikçe şu anda hiçbir şekilde yemek seçmiyorum. Sadece kelle paça çorbası ve türevlerini içmeyi tercih etmiyorum. Onu da dediğim gibi küçükken gerçekten babam fazlasıyla zorladı. Allah rahmet eylesin, babaannem de çok güzel yapardı. İçebilenlere afiyet olsun. Doğal kolajen fazlasıyla da faydalı. Kesinlikle. Efendim? Donuk gıda yok. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Ocaktan hemen buraya geliyor dedi. İsim? Turgay Bey. Hoş bulduk. İşiniz gücünüz rast gitsin. Kolay gelsin diyelim. Daha yeni pilav yedim, ayran içtim. Bir daha Beykoz'a geldiğimde güne çorbayla başlıyorum. Tamam mı? Görüşmek üzere. Hayırlı işler.

0: taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum 6'lı mini dondurma 269 lira.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
5: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
6: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
4: Ben Ömer Necati Albayrak.
5: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
4: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
5: Gün ilk dakikada başlar.
6: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
1: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay, baloncuk mu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
11: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
9: Gel.
8: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Festçiler geldi.
11: Bu cappuccino, bu latte. Bu cappuccino, bu latte. Cappuccino, latte, latte, cappuccino.
10: Lezzeti de.
11: Ha? Bravo! Bravo!
10: Italiano.
11: Festi.
10: En festi.
12: Opette lezzetlerin en festi, festi.
13: Obsesso. Yeah. Silver moon. Got me glowing.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: Beykoz 10 Çeşmeler Meydanı'nın bu arada hemen karşısında, yani sahilin karşısında böyle meşhur bir dondurmacı varmış. Biraz önce bir hanımefendi ve beyefendi yiyorlardı. Aa, dondurmayı nereden aldınız dedim. Çok meşhur bir dondurmacı var orada dedi. Gerçekten mi dedim. Hadi Mithat biz de gidelim dedim. Ve caddenin adı da bu arada Fevzi Paşa Caddesi ama 10 Çeşmeler Meydanı'nın hemen karşı tarafında bu dondurmacı. Pancar şekeriyle üretiliyormuş sevgili seyirciler bu dondurma. Nisan gibi açılıyormuş, kışın kapalı. Ekim, Kasım gibi, yani kış tamamen geldiğinde kapanıyormuş. Onu belirteyim. Şöyle kakaolu, sade, kavunlu, vişneli, karamelli, karadutlu, çilekli, böğürtlenli, muzlu, limonlu birçok çeşit var. Damak zevkinize göre alabilirsiniz. İster külahta, ister kapta, isterseniz kağıt helvanın arasına. Şunu belirtmek istiyorum. Paket de yapıyorlarmış bu arada. Ben buradan Beylikdüzü'ne ya da başka bir yere kadar götürebiliyor muyum?
1: Tabii.
0: Hiç oraya kadar taşımanıza gerek yok. Orada da şubelerimiz var dedi. Peki. Şimdi burada örnek veriyorum. 30 liralık dondurma da alabilirsiniz.
1: Evet.
0: 60 liralık dondurma da alabilirsiniz. Şöyle bakıyorum. 70 liralık ya da 100 liralık dondurma da alabilirsiniz. Paranıza göre burada dondurmayı alıyorsunuz sevgili seyirciler. Şimdi ben Kornet'te dondurma istiyorum.
1: Tabii efendim, neyi istersiniz?
0: Bu arada paranıza göre alırken dilediğiniz çeşitten de hazırlıyor.
1: Aynen öyle efendim.
0: Hani bir çeşit değil, karışık da yapabiliyor. Onu söyleyeyim. Şimdi ben şu neyle?
1: Böğürtlenme olur efendim kendilerine.
0: Tamam. Böğürtlenli az, kavunlu, limonlu. Benim bitmez. Hava sıcakken içimiz ferahlasın. Ekim ayının sonuna, Kasım ayının sonuna kadar açıkmış. Şöyle görmüş olduğunuz gibi limonlu olsun. Başka neli vardı? Şöyle bakayım. Çilekli de olsun, muzlu da olsun. Şöyle. Sabah 10'dan gece 2'ye kadar açıklarmış. Beykoz ve çevresinde oturuyorsanız buraya gelebilirsiniz ve dondurma yiyebilirsiniz. Ben sos istemiyorum. Ben dondurmayı her zaman söylüyorum. Sosla yemeği tercih etmiyorum. Dondurma dediğin sossuz yenir. Bu sosu sonradan icat ettiler bence. Dondurmanın tadı sossuz daha güzel. Tabii ben öyle düşünüyorum. Soslu yiyenlere de saygı duyalım diyelim. Ve sizi bu güzel dondurma çeşitleriyle baş başa bırakalım.

0: programı tabii ki Beykoz'da devam etmeyeceğim demiştim. Beykoz'da başlayan programımıza bakalım nerede devam edeceğiz, nerede son bulacak demiştim. Şimdi Beykoz sahildeyiz. On Çeşmeler Meydanı'nın oradayız. Dondurmamızı yedik bir güzel Mithat'la. Burada tekneler var. Beykoz'a geldiğiniz zaman hiç kara ulaşımına gerek kalmadan, trafiğe girmeden Yeniköy'e gidebilirsiniz. 365 gün hafta içi ve hafta sonu çalışıyor. Sefer saatleri şurada yazıyor sevgili seyirciler. Hemen şehir hatları vapurunun yan tarafında burası. Bazen saat başı, bazen 20 dakikada yarım saatte bir hareket ediyor. Bakarsınız sefer saatlerine, size uygun sefer saatiyle Beykoz'dan Yeniköy'e geçersiniz. Yani bir gününüzü hem Anadolu hem Avrupa yakasında tamamlayabilirsiniz. Şimdi İstanbul Kart'ın da geçtiğini söylemek istiyorum. Bu arada nakit paranın da geçtiğini söylemek istiyorum. Yan tarafta da yine şehir hatları vapurunun da olduğunu belirtmek istiyorum. Ve saatimiz geldi. Biz de geçiyoruz ve Yeniköy'de devam ediyoruz programımıza. Şimdi biz böyle geçiyoruz ama hem öğrenciler hem emekliler dilediğiniz gibi kartınızla buradan geçebiliyorsunuz. Nakit para da verebiliyorsunuz. Saati gelince birazdan beyefendiler bunları kaldıracaklar ve biz Yeniköy'e geçeceğiz. Kaç dakikada geçiyor?
1: Hatta bir 15.
0: 15 dakikada Yeniköy'desiniz. Köprüden geçmeye kalksanız 1 saat, 1,5 saat. Hele ki trafik saatinde aman Allah'ım düşünemiyorum.

Teknemiz kalktı. Yaklaşık 15 dakika gibi bir süre içinde Yeniköy'de, İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ilçesine bağlı Yeniköy'de olacağımızı söylemiştim binerken. Şimdi şöyle giderken bakıyorum. Hemen Boğaz'ın kıyısında Beykoz'daki yalıları izliyorum. De tabii ki gezdiğimiz Beykoz'un üst tarafının yeşilliklerine de bakmaktan kendimi alamıyorum. Kışın da hava şartları elverişli olduğunda bu tekneler çalışıyor. Şunu tekrar hatırlatayım hemen. Yan tarafında şehir hatları vapuru da var ama burada sizin sahip olduğunuz bütün kartların geçmesinin yanı sıra nakit paranın da geçtiğini belirtmek isterim.

0: Muhteşem Evleri telefonuma ben de almak istedim açıkçası. 15 dakika gibi bir süre içinde, 15 dakika bile sürmedi onu söyleyeyim. Yeniköy'e geldik, İstanbul'un Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçtik sevgili seyirciler. Boğaz'ın birbirinden güzel yanıları, bazıları restoran olarak hizmet veriyor. Bazılarında da insanlar oturuyor. Bazıları dizilere ev sahipliği yapmış, filmlere ev sahipliği yapmış. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Allah sağlıkla oturmayı nasip etsin diyelim. Değil mi Mithat?
1: Evet.
0: Gerçekten çok güzel görünüyor. Trafikte vakit harcamaktansa orada da söyledim. Vapurları, böyle deniz ulaşımını kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Ben bilmiyorum, benim vaktim değerli. Siz ekran karşısındaki izleyicilerimin vakti değerli mi? Yazın bir gününüzü ya da kışın fark etmiyor. Hem Yeniköy'de hem de Beykoz'da geçirebilirsiniz. Yeniköy'e gezmeye gelmişsinizdir. Sonrasında Beykoz'a bir kahve içmeye gidersiniz ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Şimdi Yeniköy iskelesine geldik. Yeniköy'de de şöyle bir yürüyüş yapıp zannediyorum bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimiz için programımıza nokta koyacağız birazdan.

İstanbul'un diğer yakasındayken bir diğer yakasında yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Dolu dolu bir program sunuyoruz sizlere. Yeniköy, çok güzelsin.

Yeniköy sokaklarında bu arada gezmek fazlasıyla keyifli sevgili seyirciler. Onu söylemek istiyorum sizlere. Özellikle ara sokaklarında birbirinden güzel tarihi evlerin olduğunu söylemek istiyorum. Şöyle hemen sol tarafta. Hele bir diğer tarafta güzel köşkler sokağı var ki anlatamam sizlere. Kesinlikle gidip görmeniz gerekiyor. Sarıyer ilçesine bağlı İstanbul Avrupa yakasında Yeniköy. Yeme içme açısından da fazlasıyla zengin bir yer ve hafta sonları hem sahili hem de bu caddesi çok kalabalık oluyor. Onu da belirtmek istiyorum sizlere.

Ben bugünkü programdan fazlasıyla keyif aldım. Boğaz havası aldım. Sahilde yürüyüş yaptım, Beykoz sahilde. Yeniköy'e gelmişken Yeniköy sahilde yürümek istemedim. Neden? Çünkü Yeniköy'e de geleceğiz ve Yeniköy'de sahilde yürümek istedim. Ama ben gelmeden önce Yeniköy'e gelirseniz eğer, Köybaşı Caddesi'nin hemen üst tarafında bulunan Eczacı Sokağı olsun, Akbaş Sokağı, Kasap Remzi Sokağı ve arka taraflarındaki sokaklar olsun, fazlasıyla güzel tarihi evler var. Mutlaka gezmenizi, dolaşmanızı tavsiye ediyorum. E o zaman bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili seyirciler. Amacınız gezmek olsun. Bir hatamız olduysa affola efendim. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı, Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün üşenmeden, yorulmadan, bıkmadan, sıkılmadan bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum. Yapmaya çalışıyorum. Çünkü hiçbir şey kolay değil. Herkes kendi işini yapmalı diyoruz hayatta. Ben biraz daha o insanları anlamaya çalışıyorum ve bunu sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bugünkü görevim ne biliyor musunuz? Bu yeşillikler size neyi ifade ediyor bilmiyorum ama çok güzel bir sitedeyiz. Ben bugün apartman görevlisi olacağım. Sileceğim, süpüreceğim, her şeyi yapacağım, çöpleri toplayacağım, gerekirse çimleri biçeceğim.
1: Çimleri mi biçeceksin?
0: Evet.
1: Ben de pikniğe gittin sandım.
0: Hiç dalga geçme, her şeyi yapabilirim. Ayrıca bu turuncu tulumum beni kilolu mu gösterdi acaba? Şöyle bir döneyim ben.
1: Senin kemiklerin iri Tuğba.
0: Kilolu mu gösterdi? Hayır. Sana prim vermeyeceğim bu konuda, gayet fitim. Neyse ben çok uzatmadan lafı. Kollarımı bir sıvadım. Hemen işime başlayacağım. Buyurun bakalım neler yapacağım. Bu apartmanın tabii ki bir görevlisi var. O da Rıza Gemici. Hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Zor bir işiniz var. Evet. Herkesin işi kendine göre zor. Ama Rıza abinin, abi demek istiyorum müsaade ederseniz. Birazdan çünkü fazlasıyla samimi olacağız. Bana iş yaptıracak çünkü. Rıza abi senin bayağı bir işin var günlük.
2: Tuba Hanım, her bir işin bir zorluğu vardır. Bu işin de bir zorluğu var. Kolay değildir yani. O kadar basit bir iş değildir.
0: O yüzden programın adı Kolay mı sandın?
2: Evet.
0: Peki ne yapacağız, bana ilk olarak ne yaptırmayı düşünüyorsun?
2: Görevimiz paspas çekmek.
0: Tamam.
2: Paspas çekeceğiz. Ondan sonracıma camlarımızı sileceğiz.
0: Tamam.
2: Giriş camlarımızı. Merdiven kolları var, kolları sileceğiz.
0: Oo, bayağı sayıyor bir şeyler. Daha çok var. O yüzden hemen başlayalım.
2: Başlayalım.
0: Hadi. Hadi bakalım. Evet, apartmana giriş yaptık. Şimdi paspasa mı başlayalım?
2: Evet, paspasa başlayacağız hemen.
0: Eyvah eyvah. Ben kendimi eğlence çıkardım, baksana.
2: Eğleniyor muyuz, çalışıyor muyuz? Böyle olursa olmaz.
0: Niye ama ya? Birazcık
2: yok,
0: şey yapalım, çok
2: bizim
0: ciddi.
2: İşimiz bitmez ama o zaman akşama kadar. Sadece burası değil işimiz.
0: Eyvah beni neler bekliyor be bilseniz. Şimdi ben bunu hiç kullanmadım hayatımda. Sen istersen yanıma gel.
2: Peki.
0: Bana bunu göster.
1: İyi izle Tuğba. Ne de olsa az sonra sen yapacaksın.
2: Bu şekil böyle.
0: Sonra ne yapıyorsun? Ben işi Rıza abiye yaptım.
2: Ondan sonra, sonra size kalıyor.
0: Tamam. Şimdi sen asansörü aldın. Hadi ben bir kat daha alayım. Oo, bayağı ağırmış bu paspas.
2: Ayakkabıları oradan kaldırıyoruz paspas yaparken. Tekrar.
0: Tek tek.
2: Bunları alıyoruz. Bu paspas çektiğimiz yere düzgün koyuyoruz.
0: Neyse şimdilik şöyle dursun da ne yapalım yani. O kadarcık da olsun. Sildiğimiz yere de basmıyoruz değil mi?
2: Yok. Tekrar bir daha daha silmiş oluruz.
0: Oluyor mu şimdi yani?
2: Yok olmuyor, öyle yok.
0: Nasıl?
2: Bu şekil. Öyle yok.
0: Bu işi bilenler yapsın diyorum ya zaten hep.
2: Bu şekil böyle.
0: Tamam şöyle. Vallahi bak böyle eleman bulamazsın sana söyleyeyim.
2: Aynen. Ama şurada leke kaldı mesela.
0: Nerede?
2: Sarı leke kaldı.
0: Şöyle. Tamam aldım. Tamam. Bayağı ağır bu ya. Islandıkça daha da ağırlaşıyor.
2: Aynen.
0: Tam denk getiremedim. Şöyle. Şöyle miydi?
2: Evet. Of.
0: Böyle mi?
2: Bu şekil. Şimdi çekin.
0: Ha böyle.
2: Evet.
0: Oo.
2: Böyle.
0: Ben şimdiden yoruldum. La la.
1: Sanata olan düşkünlüğüne hayranım Tuğba.
0: La la la. La la. Şimdi oturduğun yerden benimle nasıl eğleniyorsun değil mi?
1: Çok eğleniyorum.
0: Biliyorum, her zaman eğleniyorsun ben böyle şeyler yaparken. Bayağı eğleniyorsun hem de, ama ben de eğleniyorum aslında.
2: Ama bu eğlenme değil ki ya, bu kadar beklerseniz bu iş bitmez ama.
0: Tamam. Tamam Rıza abi. Bir an evvel yapar giderim evime.
2: Biraz seri seri.
1: Duygularıma tercüman oldun Rıza abi.
0: Ama hızlı yapınca temiz olmuyor ki.
2: Mecbur, bir tane daire yok ki burada.
0: Oho. Tamam Rıza abi. Bir an önce yapar giderim. Para da istemem. Her yer karanlık. Karanlık her yer.
1: Paspası bitirmek üzere güzel sesli kızımız.
0: Oy. Bitti herhalde.
2: Bitti. Şu anda asansörlerin içini sileceğiz camları. Ondan sonra dış çapı kapının camlarını sileceğiz.
0: Burası?
2: Burasını da sileceğiz.
0: Ama bitti deyip beni kandırdın.
2: Asansörü kapısını sildikten sonra burayı sileceğiz.
0: Ha, anladım. Sen sırasına göre gidiyorsun. Benim gibi evet. Bir orayı bir orayı silecek. Nasıl geldi bu kova buraya ya? Şimdi asansörü mü sileceğim ben?
2: Evet.
0: Oo. Harika. Solağım ya, soldan iş yapayım bak.
2: Tuba Hanım, ben de solaktım ama iş yaparken.
0: Aa, hadi bu da benden olsun.
2: Ama aynayı düşürmeyelim.
0: Ay evet ya. Vallahi zarara sokacağım bir taraftan.
1: Aklın fikrin eğlencede Tuğba.
0: Rıza abi, ben yerleri silmeye devam ediyorum. Sonra...

0: hemen dışarı çıkarız.
1: Evet.
0: Döktüm galiba ben.
1: Oraları sileceğiz ama tekrar bezle.
0: Hayda.
1: Hala öğrenemedim bunu.
0: Ya nasıl ama ben anlayamadım onu.
1: Bir daha gösteriyorum bu şekilde.
0: Bu son gösterişim.
1: Evet.
0: Ama sen de farklı bir güç, yani erkek gücüyle sıkıyorsun.
1: Mesela bayanlar da yapıyor mesela paspas. Fark etmiyor yani. Bayanlar da yapıyor.
0: Ben de yapıyorum ama ne yapayım yani?
2: Bahane yok. Çalışmanın erkeği kadını olmaz. Hem unutma, iş iştir Tuğba.
1: Ama orası olmadı.
0: Tamam, bir şöyle
1: taraf,
0: alayım.
1: Aynen, bir taraf ıslak, bir taraf kuru.
0: Bir daha ediver abi bugün bizi ya. Ben daha yeniyim, öğreniyorum.
1: Çok yorulmuş gibi bir halin var. Tuban.
0: Ne yapacaksın, bana kahve mi ısmarlayacaksın?
1: Çay, kahve.
2: Yoruldun tabii. Çay, kahve içmen lazım.
1: Böyle oynarsanız daha... Oynamayla geldiysen buraya, bizim işimiz bitmeyecek böyle giderse.
0: Ama ne yapayım, eğlenerek yapıyoruz. Bak ben işimi eğlenerek yapıyorum ama, her zaman.
1: Her zaman da eğlenerek olmuyor ama.
0: Ama önce, siz de böyle yapın, hiç sıkılmazsınız.
1: Önce işimiz.
0: Nasıl gidiyor?
1: Güzel gidiyor ama çok yavaş.
0: Öyle mi sileyim? O zaman iz kalıyor.
2: Sen iş yapmaya gelmemiş miydin?
0: Yani ben mi iş yapmaya geldim? İş yaptırmaya mı geldim? Orası da tartışılır.
1: Orası belli değil. Yavaş yavaş yapıyorsun. Böyle beklerseniz biz...
0: Tamam, tamam. Hemen hallediyorum. İki fıs fıs daha attık. Orası da kaldı.
1: Ama kuruyacak şimdi.
0: Eyvah! Tamam, hemen siliyorum. Tamam.
1: Beni bugün işten kovmazlarsa çok güzel.
0: Camlarımızı da sildikten sonra kapımızı. Şöyle, üstün körü. Tamam, siliyorum ya gerçekten. Elimin ucuyla yapmıyorum işi.
1: Yok yok. Güzel olur.
0: Bak bugünlük iş yapmıyorsunuz, kurtuldunuz.
1: Bugün maşallah hiç çalışmadığım iyi oldu.
0: Sefa, ayaklarını da sileceğim şimdi orada. Tamam, oh mis. Tertemiz oldu, hava da güzel. Buyurun
1: evet,
0: efendim.
1: Teşekkür
0: şimdi
1: ederim.
0: Şimdi ne yapacağız?
1: Şimdi ne yapıyoruz? Bunları budayacağız, düzelteceğiz.
0: Oho! Tamam, hadi. Hadi başlayalım. Kestik. Seni de böyle keseceğim, merak etme gelince.
2: Korkutma beni Tuğba.
0: Budama makasını elimize aldık.
1: Evet.
0: Böyle biçimsiz duran yeşillikleri böyle törpü yapacağım ben üstünden. Başlayayım mı?
1: Başlayalım.
0: Şöyle şuradan atlayacağım. Siteye var ya, tamamen şeyim şu an ben, zararım. Aa! Çok şey bu, sert.
1: Yapacak bir şey yok. Biraz daha gayret.
0: Nasıl yapamadığımı alıyorsunuz değil mi arkadaşlar?
1: Biraz daha.
0: Ah, oldu.
1: Oldu şimdi.
0: Bunları
1: bravo. Bunları böyle alıyoruz.
0: Onları sonra? Herkes,
1: evet, aynı şekilde düz düz.
0: Düz derken?
1: Yani aynı bunun hizasından bu şekilde düz olarak keseceğiz bunları bu şekilde.
0: Ya onu hesaplaması çok zor ama şu anda.
1: Tamam,
0: şöyle
1: böyle.
0: Şöyle alayım.
1: Evet.
2: Biz senin geometri bilgine güveniyoruz Tuğba.
0: Rıza abi, budama yaptım. Nasıldı?
1: Güzeldi. Şimdi çim biçme.
0: Çim biçeceğiz arkadaşlar. Buyurun gidelim. Ne kadar da güzel bir hava. Ne kadar da güzel bir yer, öyle değil mi? Evet Rıza abi.
1: Çalıştırırken bu şekilde yapıyoruz. Bunu çekiyoruz bu şekilde.
0: Olmuyordu. Oldu.
1: Bunu bu şekilde bıraktığınız zaman stop ediyor.
0: Aa, ben de bunu zannediyorum ki kırıldı.
1: Yok.
0: Bu yüzden böyle duruyor zannediyorum.
1: Şimdi siz çalıştırın. Hızlı. Hızlı. Tamam, ben tuttum burayı. Yok, bırakın.
2: Bence çalıştıramayacak.
0: Bu ne ya? Oynamıyorum ben. Bana ne ya?

0: bırakınca duracak zannediyorum, ara vereceğiz
1: tamam,
0: zannediyorum.
1: Tamam, bunu çevirelim.
0: Oo.
1: Bir sefer siz çalıştırın.
0: Ben mi? Sabaha kadar bekleriz o zaman.
1: Ben bilmem, ben çalıştırmam.
0: Ben bilmem.
2: Bu filmi daha önce izlemiştik.
0: Arkadaşlar bugün eve gitmiyorsunuz, kameraman arkadaşlarım. Maalesef bugün eve gitmiyorsunuz.
1: Bırak, bırak şimdi. Ula. Çek şimdi. Hızlı.
0: İşte bu.
1: Evet, güzel oluyor. Ama böyle olursa daha güzel olmaz.
0: Böyle bir şey yok ya. Şuraya bak.
1: Buradan tekrar düzelterek.
0: Yol yaptım resmen. Şöyle yapayım.
1: Evet.
2: Sen sevdin bu işi Tuğba.

0: Çok iyi bir insandı. Güzel işlerini becerdi, temiz yaptı. Rahat bir insandı, güzel. Yani ne bileyim, ben beceremez zannediyordum ama çok güzel, her tarafı tertemiz yaptı. Onun sayesinde bugün dinlenmiş oldum. Teşekkür ederim, sağ olsun.
1: Çöpleri de topluyorum artık. Abi ne çöp biriktirmişler ya. Rıza abi mutlu musun? Becerebiliyor muyum?
0: Evet maşallah ha? Çok mutluyum.
1: Bugün yüzün gülüyor. Bugün neden biliyor musunuz?
0: Dinlenmiş oldum.
1: Sevgili seyirciler, kendisi dinlendi. Bana bütün işleri yaptırdı. Yani çok yoruldum
0: ama
1: artık.
0: Çok güzel yaptınız.
1: Gerçekten mi?
0: Evet. Güzel yaptınız.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Rica eline koluna sağlık.
0: Sağ olun.
1: Bana de yine de kıyamadı. Şu yüzde kıyabilir mi? Kıyamaz. Kesinlikle. Efendim ben bugün apartman görevlisi olmaya çalıştım. Ne kadar olabildim bilmiyorum. Beni bu durumda kim işe alabilir onu da bilmiyorum. Yanıtı siz değerli halkımıza bırakıyorum. Efendim bir sonraki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

İyidir. Lakin ayaklarım aha böyle böyle şişti. Dolaş dolaş. Belediye bir yandan, ötekiler bir yandan. Tam iş çıkacak bir sokağa girersin. Bakarsın senden önce iki kişi köşe tutmuştur. Cebelden inmiş kurt kimin bakarlar öyle. Hele bir sayak yıkanmadan ha.

0: Abla, iyi misin?
1: Ayaklarına tuzlu su hazırladım.
0: Sen olmayınca ört gölüm. Sen say hele. Ben şu ayaklarımı

0: Mabey, bu iş hayreder mi?
1: Yusuf okuyor, okusun. Biz beş bas çalışırız hiç. Bes boğazımıza yatmaz. Kızların haftalığı 175. Burada da var 30 lira kar.
2: Ben de çalışırım Halil Ağam.
1: Sen Yusuf'sun, en küçüğümüz. Bacısı, ağası, beş kardeş seni okutamamış olmaz bir iş.
3: Hele sen bir oku. Oku da şan olsun, başımızın tacı ol. Hiç çalışma istersen, keyfin bilir. Bacı yemek.

0: Nedir?
1: Sen bak.
0: İçli köfte. Sana abla mı diyem, ana mı diyem?
1: Bacımız ya. Ana desek de olur.
2: Ağlatmak caiz mi şimdi?
0: Tövbe.
3: Bereketli olsun.
4: Ehlen emmi. Karı şunu karı ver.
3: Geç kaldın.
4: Geç kaldık evet. Bu İstanbul'un insanı bir acı. Lan çay bu, hava ısındı diye içilmez mi?
3: Elinde mi kaldı?
4: Valdağında bir iplikçi var, Ermeni. Vallahi lazım dedim, sen almamış çayı, ben paketleri yere çalmış gitmişim.
0: Aldı.
4: Almıştır çaresiz.

0: Bildiğin orman şu İstanbul. Ağaç denizi değil, insan denizi. Kolay mı belledin insan denizini yırtıp geçmeyi? Bura yiğidin harman olduğu yer.
1: Kolay değil Vesvelli. Lakin bize de bir yer olmalı şu harman yerinde. Aha, beş kardeşim vebali boynumda. Allah razı olsun. Yol göstermişsin, yazdın kalkıp gelmişik.
0: İyi mi etmişim bilmem. Rahmet olsun baban ağamdı. Emmi demek, baba yarısı demek. Lakin ne diyeyim?
2: Diyecek bir şey yok emmi. Babamın dükkanı haraç mezat gitti. Ne bir toprak, ne bir zanaat, ne de bir sermaye. Buraya gelmeyeydik. Adana, Antep, İskenderun. Oraları da adam almıyor.

0: κουφαία μου δεν έχει.
1: Ağam, Halil'im, bunu sen mi dedin? Dönmek ne sözdür? Şu İstanbul'un toprağında bes bize ayak basacak yer kalmamıştır, öyle mi? Daha çok adam alır İstanbul. Lakin bele yürek ister. O yürek de bizde vardır evvel Allah'ıma. Namusunla, alın terinle çalışmışsın, bu toz duman içinde köz salacak bir yer bulursun, çare yoktur. İbrahim'in ayakları, ellerim, senin aklın, daha Habibe'yle Cemile'nin yürekleri. Hiç ummadığın Yusuf bile baş yarar. Harranın dikeni bodur olur,

0: Lakin yapıştığı topraktan öyle kolay sökülmez. Ben yüreğimdekini söylemişim. Başka sözüm yoktur.
1: Zerha bacım başka. Zerha kimsi yoktur.

0: Geç kalmadınız ya.
1: Vakittir abla.
0: Habibe. Cemile'ye mukayyet oluyorsun he mi?
1: Merak etme, gözümden ayırmıyorum.
0: Hadi, Allah yardımcınız olsun.

0: Bir daha gelir misin?
1: Bu sıcakta zor. Bunu bitirsek şükür.
0: Bu iş çıkmaz iş, öyle mi İbrahim?
1: Çıkmaz iş abla. Lakin şu üç tekerliden olsa... ...motorlu hani, bildin mi? Arkası kamyonet gibi. Seyyar dükkan bir. İçli köfteleri yaparsın, nohutlu pilav, baş, ne satarsan sat. Nerede iş var oraya seyirt, motora bastın mı? Vallahi yağ olurduk. Lakin sermayenin yolu. Neyse boş ver. Geç kalmayalım ya Allah.
0: Hayır olsun. Bereket Allah'tan.
2: Daha taş kurumuş. Rahmetin eseri yok.
3: Yaz geliyor. Takım elbiseye kim bakar? Bir gömlek, bir pantolon tamam. Gömlek memlek baksan.
2: Diyesim şu. 100 takımlık bir balya gönderse. Şimdi ucuzdur. Ortaklama iş olur. İyi para var.
3: Oğlum, 100 takım 20.000 liralık iş.
2: Onda para var, mal çok. O gönderir ben satarım. İyi iş.
3: İyi iş. Düşler hep iyi olur.
2: Düş olsun, denemekten zarar gelmez.
4: Bekiren mi? Kebabını getiren mi?
3: Ya getir, getir.
4: Halil ağam, sana da getiren mi?
2: Ben gidem.
4: Bir ikramımız olsun ağam.
2: Lazım değildir, sağ ol. Geleli bir ay olmadı, kimseyi tanımam. Nereden tanır beni?
3: Bizim orada oturur. Yeni gelenlerin her şeyini merak ederler.
2: Merak edecek nemiz vardır?
3: Herkes kendine bir yol tutturmuştur. Belli olmaz, hayırdır belki.
2: Eyvallah.
5: Dayı, kebapçıdan 3 tane ciğer istediler.
6: İyi, hazırla sen.

Takım başına %100 ticaret vardır. Böyle bilesin. Baki selam eder. Tezden cevabını bekler. Ellerinden sıkarım. Halil Erkuş şuraya. Cabbar Ceylan.

0: Yaz bakalım. Yaz. Kavaflar Çarşısı, Kadayıfçı Müslüm Ceylan eliyle. Urfa.
1: Liseyi de bitirirsem daha okutur musun Halil ağam?
2: Sen oku hele. Ne kadar mektep varsa hepsini bitir. Gücümüz yettikçe evvelallah.

0: Liseyi de bitirirsem, daha okutur musun Halil ağam?
1: Sen oku hele, ne kadar mektep varsa hepsini bitir. Gücümüz yettikçe evvelallah.

0: ister. Bunda bir ayıp yoktur. Ben de düşünmüşüm, yeğenlerim İstanbul'dadır, tutunacak dalları yoktur. Bir soram demişim.
1: Nasıl bir adam?
0: Benim aslan bacım, adamın kötüsü olmaz. Eğer ki züğürt ola.
1: Ele bilmişin. Kim parası var, iyi adam. Biz? Biz de kötü. Bu mu dediğin? Bu sabi acizdir. Allah kerimdir, evet. Lakin Cemilerin omuzlarına basmak caiz değildir. Benim rızam yoktur.

0: Abla, beni bırakmazsın.
1: Bırakmam Cemile.
0: Niye abla? Nasıl olsa bir gün...
1: Evet, bir gün. Yalnız bugün değil. Şimdi Zebun'uz. Zebun'dan kız alan bildiği gibi zulmeder. Ben oldukça kimseye rüsva etmem sizi.
0: Hep bizim için. Ferhat'ı da bizim için bıraktın.
1: Ferhat. Her şey uzaklarda şimdi. Memlekette, insanlarda.
0: Ferhat'ı ilk gördüğümüzde ablamla beraberdik. Çarşı içindeydi. Öyle durup baktı bizi gördüğünde. Taş kesilmişti sanki. Biz de başımızı eğip yürüdük. Ama sanki hep oradaydık. Ağlarım istememişti ama... anam razı olmuştu. Nişanlandınız. Ablacığım... melekler kadar güzeldin o gün. Büyük bir düğün olacaktı. O gün anamız öldü. Ölmeden bizi, ağalarımızı, babamızı da sana emanet etti. Hem bacımız, hem anamız oldun. Orta direğimiz oldun. Ferhat'ı bırakıp peşimizde gurbet ellere düştün. Hep bizim için, bizim için kendini gözün görmedi. Yeter!
2: 17 bine razı ettim adamı. Günde 150 liradan az getirirse ağa boynumu vurun. Hiçbir şey istemem, ne su ne ekmek.
3: Bilmem ki, Cemile.
4: Hey, al kardeşlerini otur öyle. Bekle gökten insin zembille.
2: Daha ne insin gökten? İnmiş işte. Bak emmi, 10 binden aşağı olmaz. 7 binde borçlanırız, taksitlerini ben öderim.
4: Bakalım öyle.
5: Yusuf'un büyük kardeşleri ona haset ettiler. Ve bir hileyle onu kıra götürüp bir kuyuya attılar. Ondan sonra geri döndüler ve Yusuf'u kurt yedi diye babalarına yalan söylediler. Daha sonra işlerinden birisi yemek götürmüştü. Bir de baktı ki kuyu başına bir kervan gelmiş. Yusuf kuyudan çıkarılmış. Dönüp diğer kardeşlerine haber verdi. Hem oraya gittiler. Bu bizim kölemizdi kaçtı diyerek pazarlık ettiler. Ve pek ucuz bir değerle Yusuf'u sattılar. Yusuf o vakit çok küçüktü. Kardeşlerinden korkup sustu. Ve Allah'a güvenerek kervana katılıp gitti.
1: Çocuktum. Ninemle ziyarete gidiyorduk. Halil Rahman'da bayram kalabalığını görünce şaşırdıydı ninem. Elvan eşkal cemadediydi.
3: Öyle. Renk renk, şekil şekil insanlar.
1: Bir bize mi yer yok bunların arasında?
3: Vardır elbet. Her biri kim bilir neleri göze almıştır, nelerden vazgeçmiştir.
1: İlle de bir şey mi vermek lazım?
3: Bir gün nasıl olsa her birimiz evleneceğiz. Aile için birimiz bir şey yapmalı.
1: El kadar çocuğa mı kalmış koca ailenin yükü?
3: Bilmem Zelha. Sen de yaptın Urfa'yı bırakıp gelmekle.
1: Urfa'yı öyle mi? Ferhat'ı demek istedim.
3: Hiçbir şey demedim. Hadi sen geç alma. Kızlar iş yerinden çıkar neredeyse.

0: Bunlar yeni geldi emmi.
1: Hey, koy şuraya. Kaçtan?
0: Çaylar 90, ipekli 160.
1: Oo, çaylar 70, ipekli 120. Böyle. Başka?
0: Başka, haber sende emmi.
1: Bende ya. Olacak senin iş. Daha ki kıyacaksın. 10.000.
0: Sen bilirsin.
1: Bilmişim elbet. Sana bir kız vereceğim, ehli namus bizden, dili dilinden anlar. Memleket yemeklerini rahmetli anan gibi yapar. Eli biraz sakat, gördün, bildin. Lakin bir çiğ köfte yoğurur, ipek vallahi lazım. İki bin de bana. Bele. Şimdi yürü. Yallah.
2: Belediyeden.
3: Öyle, belediyeden. O zaman rahat çalışırsın. Aşı filan, bir de ehliyet lazım.
2: Halil ağamım var.
3: Nasıl gitti lahmacun?
2: Boşver.
3: Bu sıcakta böyle işte. Ben sabah nohutlu pilav sattım fabrikanın orada. Sıcak bastırınca da buzlu gazoz çörek.
2: Kaça mal oldu?
3: Vallahi takım taklavat falan 17.000. Şimdi doğru farka. Çoluk çocuk var orada, anlarsın ya. Hadi eyvallah.

0: Ben etek bluz isterim. Yün ceket, bir de ipek çorap.
1: İpek çorap.
0: Hey ya, herkeste var.
1: Sen Cemile?
2: Sen bilirsin abla.
0: Zela abla.
3: Ferhat Ağa.
0: Hoş geldin. Nasıl Urfa?
4: Siz olmayınca...
0: Biz mi? Zeliha ablam mı? Biz kıymayı alırız abla, sen sonra parasını verirsin.
1: Dur,
0: yürü kız.
1: Gelmeyeceydin.
4: Otobüslerde çalışıyorum. Urfa, İstanbul. Zor buldum sizi.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4.200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Bu var ya bu.
12: Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim küpür küpür.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Çetmen, eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
11: İşte Çetmen, işte hayat.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Çetmen yatak odanızı 30 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Buyurun, ben bakarım dayı. 3 kilo kıyma olacak. Yağsız olacak, sinirsiz. Tamam mı?
9: Bildiğin gibi yap öyleyse.

0: Ben olmasam hepsi perişan olur. Vakit zor vakit. Kendimizi düşünecek sıra değildir. Yusuf okuyacak. Habibe büyümüştür. Sonra Cemile. Doğurmadım ama ben anayım. Hepsinin anası.
1: Ana da olsan gün gelecek bakmışsın elinde hiçbiri kalmamıştır. Bu böyle. Boştur kendine zulmün ve de bana. Biz ikimiz... Bizim de çocuklarımız olur.
0: Sen git Ferhat. Kader ele yazmış.

0: Nedir bunlar Halil?
1: Elçi, hediye ufak tefek. Hepinize.
0: Ne lazım?
2: Adet böyledir Zela.
0: Nasıl bir adetmiş? Kimmiş durup dururken?
1: Durup dururken değil Zela. Cemil artık işe gitmeyecek.
0: Olmaz!
1: Zela!
0: Olmaz, vermem! Caiz değildir. Tabidir Cemil'im. Zulümdür, zulüm! Vermem!

0: Azdır.
1: De bakalım. Ben de bir şey diyeceğim sandım.
0: Habibe. Öyle uzun konuşmasını bilmem. Bana varır mısın?
1: Benim ablam var, ağalarım var.
0: Onları değil, seni istedim.

0: Geç kalmışsın.
1: He. Bugün fazla çalıştık. Haftalığım.
2: Gel kız, az yardım et. Ne lan? Ana zor mu?
1: Tövbe, o nasıl söz?
0: Cabbar'dan.
3: Sağ olasın yeğen. Yarın pazar, çorap, mendil, gömlek satarsınız. Ucuz düşürdüm.
2: Emmi, biz yarın gazoz filan...
3: Lan daha dünkü aklınla... Sen benim dediğimi yap. Yeni caminin orada. Bir dene kalırsa bunları keserim. Çok ucuz aldım, yanık mal.
2: Ne dersin ha?
0: İyi fikir. Cabbar'dan.
3: Yazmış demek.
2: Ağam, biz geç kalmasak sucuk, ekmek.
0: Yükleyin. Salı günü beni...

0: otelde bul diyor. Aksaray'da Fera Oteli. 20 takımla bir deney ekliyor.
1: Aklı yatmış besbelli.
0: Zor olacak. Lakin ırmağa geçtik. Evet.

0: Buyur. Buyur Zelha abla, hoş gelmişsin.
1: Hoş bulduk. İçli köfte yaptıydım, Cemile sever.
0: Sağ olasın. Yalnız o mu sever?
1: Afiyetle yayın.
0: Bir çay koyayım, yeni demledim.
1: Zahmet olmasın.

0: Cemile...
1: Neredeyse gelir. Bizi pek boşladınız abla. 2 ay olacak arayan soranımız olmadı.
0: Nefes aldığım mı var? Günde 3 posta yiyecek. Ha lahmacun, ha nohutlu pilav, sucuklu ekmek, üçlü köfte.
1: İşler?
0: Şimdi iyi şükür. Cemile'yi sordum.
1: Zehra teyze almaya gitti. Neredeyse gelir.
0: Nereden?
1: Şişli'den. Çalışıyor. İyi bir aile.
0: Nasıl yani?
1: Bu Zehra teyze bulmuştur. 2 çocukları var. Onlara bakar. Çok iyi, mazbut aile. 15 günde bir izin. Bugün tam 1 ay olacak.
0: Sana Cemile'yi bunun için mi verdik? El yanında öyle mi?
1: Çalışmak ayıp mı abla?
0: Değildir. Cemile fabrikada çalışmıştır. Lakin el hizmetinde caiz mi Yaşar?
1: Fabrikada aldığı 75 lira haftalık abla. Burada tam 700 alıyor ayda.
0: Ben alır giderim Cemile'yi.
1: Olmaz iştir Zelha abla. Ağalarında insaf olmamıştır. Başlık, düğün, şu bu 17 bin lira saymışım Cemile'ye. Hele şu borcu ödesin, sonra çalışmaz.
2: Akşam 7'de istediler Yaşar, gelir götürürüm.
1: Sağ olasın Zehra teyze. Tam 7'de hazır olur.

0: Duydun, bohçanı yap.
1: Olmaz abla. Ben Yaşar'ın ehli olmuşum.
0: Olunca ben Halil'e söylerim.
1: Halil ağam üç tekeri almıştır. O karışmaz. Kimse karışmaz.
0: Öyle mi?

0: Gelip gelip de yara deşmenin faydası yoktur Ferhat.
1: Temelli geldim. Burada inşaat şirketinde iş buldum.

0: Şimdiki insan eti yemeye alışmıştır, gayrı durmaz.
1: İnsan eti?
0: İnsan eti. Ağalarım Cemile'yi yemiştir. Kim ki başkasının sırtından geçirmiş insan eti yemiştir.
1: Doğru değildir, ağalarım...
0: Doğrudur. Şimdi sıra belki sende. Belki Habibe, Yusuf, hatta İbrahim. Kim kuvvetli o kalır?
1: Ağalarım yapmaz.
0: Yapmaz da evet. Lakin tadını almış çare yoktur. Zelan boştur, yazık olacak bize.
1: Olacak evet. Başkaları için yaşamaktır kiminin kaderi. Bele.
0: Ben de senin için yaşamışım. Beklemişim. Beklerim.

0: Mal çok bende, yeter ki sen sat.
1: %10 komisyon çok değil mi emmi?
0: Lan yeğenim, şu kısa günde 250 lira ticaretin var. Sen benim kazancıma ne karışmışsın? Komisyonsuz iş nasıl dönmüş de bakalım.
1: Öyle olsun.
0: Öyle olacak elbet.
2: Yusuf! Nedir yavrum?
3: Ne lan? Kavga mı ettin?
2: Ben oraya gitmem gayrı. Senle çalışırım.
1: Ne olmuş?
2: Hiç. Siz de gelirim.
3: Yardım et Alex. Hadi, davran, hadi.
1: Ne o bacı? Gülecek zamandır şimdi. Neymiş surat asmak?
2: Cemile'ye gittim bugün. Kendi derdimizden kıza ne oluyor diyemedik bunca zaman.
1: Ne olmuş kıza?
2: El yanına hizmete vermiş Yaşar. Kız zebun, kız perişan.
0: Ben kulağını bükerim Yaşar'ın.
2: Faydasız. Kendisini satan kardeşlerinin yanına ne etmeye dönsün? Halil, İbrahim, Yusuf'un kıssasını bildiniz mi? Kardeşleri ondan kurtulmak için kuyuya atmışlar. Biz de ona döndük. Cemile'nin cesedi üstünde düğün sofrası kurmuşuz. Yiyip içip şükür diyoruz. Bu mu kardeşlik? Urfa'dan bunun için mi geldik? Birbirimize bunu mu edecektik ha? Ana derdi. Yazıklar olsun bana. Önünüze geçememişim. Cemile'yi elinizden alamamışım.
4: Sandviç var, simit var, sandviç var, simit var.
5: Ayran var mı?
4: Ürün abiler, şeker abiler, can abiler. Sandviç var, simit var, simitler gevrek abiler, buyurun abiler. Simitler gevrektir abiler, buyurun abiler. Simitler sıcak sıcak, simitler sıcak.
5: Bir ayran versene.
6: Hay hay beyim, buyursunlar. Adı lahmacun var, içli köfte var, atom bunlar.

0: Kaç be! Hadi beyim, lahmacun mu, buzlu ayran mı ha?
1: Sen buradan voltanı alsan iyi olacak.
0: Niyeymiş?
1: Arabamıza taş koyuyorsun, bas git.
0: Bu İstanbul toprağı sana mı tapulanmış? Gel lan!
1: Bas git dedik!
2: Kaçın! Kuşlar be!

0: Halil, kaza mı yaptın?
1: Yok bir şey.
0: Nasıl yok? Üstüne başına ne olmuş? Toz içinde.
1: Hiç, çatıştı gaz biraz.
0: Yusuf, İbrahim?
1: Yok bir şey dedim, havlu ver hele.

0: Kimle kavga etmişsin?
1: İskelenin orada. Bizim gibi satıcı var.
0: Ne oldu lan? Sen de mi?
2: Yusuf!
3: Bir şey yok abla.
2: Neye ayrı ayrı geldiniz peki? Bir şey oldu demiyorsun.
4: Adam vuruldu.
2: Adam mı?
4: He. Nasıl lan? Vallahi bilmem. Hallam üzerimize düşmüş. Bıçak elimdeydi. Bir yerine girmiş adam.
2: Ne olacak şimdi?
4: Hiç. Biz kaçtık.
0: Kaçtık. Laf. Nasıl olsa bulurlar.
2: Ya ölürse? Neresinden vuruldu söyle.
4: Vallahi bilmem. Biz kaçtık.
0: Motorun numarasını almışlardır. Kaçmak boş. En iyisi gidip teslim olmak.
1: Yarın Cabbar gelecek idi.
4: Arabanın 8.000 lira borcu var. Nasıl olacak? Her şey yoluna girmiş idi. Tamam. Biz ölmüşüz. Hepimiz.

0: İbrahim ağam. Ben vurdum. Karakola giderim. Derim böyle.
1: He? Yalan. Olmaz öyle şey. Yalan desene İbrahim. Bıçak senin elindeydi dedin.
2: He. Bendeydi. Lakin...
1: Lakini de.
0: Öyle lazım abla. Yoksa ölmüş istedi ağam.
1: Sana mı kalmış ölmek? Sen okuyacaksın. Yusuf! Çekil! Şunca Sabi'yi bıraktın.
3: Aile için lazım Zelha. Yusuf bunu yapmış.
1: Öyle mi? Cemile'yi sattın, şimdi de Yusuf'u kuyuya atıyorsun.

0: Yusuf'u yavrum, doğru mu ettin? Kendi canına kıydın. Ne dedin de tuttular seni? Bıçağı aldın da vurdun mu dedin? Eline bulaşmayan kanı alnına mı sürdün? Yazık ettin. Yazık ettin ki bah.
1: Öyle lazımdı abla. Birimizden biri gideceğiydi. Ağalarım sağ olsun, sen sağ ol.
0: Sen dam altında oldukça ben sağ olmuşum kaç para. Seni burada bırakmam. Varıp diyeceğim.
1: Bir faydası yoktur abla. Ben diyeceğimi demişim, imza basmışım. Geçsen iyi olacak. Abla! Daha gelme! Kimse gelmesin! Kitaplarımı gönder bensin!

0: Cabbar Ceylan bugün gelmiş olacak. Hoş gelmişsin Cabbar ağam.
1: Hoş bulduk.
0: Emmim Bekir, tanırsın herhalde.
2: Ben çok oldu çıkalı Urfa'dan.
1: Buyur otur.
3: Ha, bildim. Babanın dükkanı önüne iskemliye atar çay içerdi.
0: Şimdi de öyle. Nasıl oralar?
3: Kulağı asma. Ölü evi kimi durgun. Bir bakarsın yangın yeri kimine laflanmış. Sonra iki ay heç. Hele...
0: 20 takım mı getirdin?
3: He, bir deneyek dedik.
0: Ya sen iyi koku alırsın. Ne olacağını bilin. Eğimi bari.

0: Ey mal!
1: Ne verir?
0: Takım başına 200.
1: Al götür hepsini, yarı yarıya.
0: Şimdi 10 götürürüm, hele bir gör. Emmim akşama bize getirir seni.
1: Ne lazım, zahmet olur.
0: Aa, gurbette sayılırsın, bir çiğ köfte yemeden olmaz.
2: Dayım razı oldu, gelip görecek sizinkileri.
3: Ağlarım razı gelmez.
2: Buz gelir ağlarım.
3: Tövbe de.
2: Biz birbirimizi sevdikten sonra onlara ne oluyor?
3: Bizde adet.
2: Adetlere boş ver. Sen bize bak.
0: İfade verdik. Lakin mahkeme ne zaman belli değil. Adam iyi, ölmemiş.

0: Ölmedi iste şükür. Lan bacım, etme öyle. Bak, cabbarın işinden 2 saatte 1000 lira kazanmışım. Yarın da 1000 var. Şimdi avukat neyi tutarız?
1: Okuyacaktı.
0: Biz de okumadık. Kısmet böyle. Aha, bunlar senin.
1: Ben Yusuf'un etini yemem.
2: Al, hazırlık yapsak akşama.
0: Bu akşam misafir var. Habibe, sen de çiğ köfte hazırla.

0: Yalnız elbise değil, ne olursa yapıyormuş. Söz gelimi geçende 5000 ganem almış, yani koyun. Lakin elimde kaldı. Karşıya kuş uçurtmuyorlar.
1: Oturup yemişsin hepsini.
0: Ne dek baba, konu komşu çok. Lakin yalnızlık fena. Diyeceğim elbise işi.

0: İthal işi kolay. İskenderun. 1000 takımlık bir parti. Limanda karantina vardır. Etüve yallah.
1: Elinde kalsa?
0: Lan oğlum, büstü çarık. Ele bir tartar, seni de satarım.
1: Alıcısı bende.

0: Sen dönsen Ferhat.
1: Dönerim. Görmek istemediğin şeyi sana anlatmak zor. Lakin ben seni kararlı bilirdim.
0: Kararlıyım. Kardeşlerimin benden başka kimseleri yok.
1: Bir Habibe kaldı elinde. Ötekiler?
0: Ötekiler...
2: Demek öyle. Duyduydum geldiğini.
1: Ben de sizin habersiz gidişinizi duyduydum.
2: Hesap verecek kimsemiz yoktu.
1: Temiz iş iyidir.
2: Gezmeye mi geldin?
1: Sizin gibi. Aynen. Şantiyede çalışıyorum.
2: İfla eder mi işçilik?
1: Adamına bağlı. Bu kadar insan çalışıyor.
2: İyi. Zaman kaybetmemişsin.
1: Kaybolmuş zamana bakarsan... bir ömür tutar.
0: Gidelim.
3: Sizi ses yıldızı yapmaya karar verdim.
4: İmkansız bir şey. Çünkü evlenmek üzereyim.
3: Bas bakalım şuna Nuri.
5: Basıyorum abi, çalışmıyor.
4: Kemal'in Almanya dönüşünde hem paramız hem de arabamız olacak anneciğim.
3: Acaba şununla benim yerime kendinize uygun bir hediye alır?
4: Aman efendim, estağfurullah.
3: Rica edeyim.
4: Evet dersen araba alman için Almanya'ya gitmene lüzum kalmayacak. Hemen evlenebileceğiz.
6: Beni ne sandın sen?
4: Şu Faruk Bey bulunmaz insan.
3: Zehir gibi oynuyor. Ne kazandı? 500 binin üstünde. Kemal Bey müthiş bir insan. Üstelik kumarda böylesine şanslı birini görmedim daha.
6: Anlat bakalım arkadaş.
4: Bana arkadaş dediniz.
3: O şoför parçası yerine ihanetinin kiniyle taş olmuş biri var karşında.
7: İntizar birazdan TV4'te.

0: aktif 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159 lira. Ucuz,
1: ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago. Obseso. Silver
5: moon. Coming glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Abi motor komple gitmiş.
11: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
12: Hesap!
11: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
5: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
6: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
4: Ben Ömer Necati Albayrak.
5: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
4: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
5: Gün ilk dakikada başlar.
6: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Çetmen eski koltuk takımınıza 25 bin, yatak odanızı 30 bin, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Yepyeni Çetmen mobilyalarınızı evinize getirip sizi eskilerden kurtarıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
1: İşte Çetmen, işte hayat.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Çetmen, yemek odanızı 15 bin liraya satın alıyor. Çılgın Değişim Festivali'ni kaçırmayın.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla. Dondurma,
2: dondurma gibi değil, dondurma. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Komşu sayılırız. Lakin alışverişten öte bir münasebetimiz olmadı. Kusur bizde elbet.
1: Estağfurullah.
0: Kısmet olursa hayırlı bir iş için geldim.
2: Abla, ablacığım söyledi. Razı olur mu?
3: Olur, neye olmasın?
2: Olmazsa ne bileyim.
3: Ben varım.
2: Dua edem. Et. Allah.
1: Eyvallah. Evet, aklım yatmıştır. İyi olur. Buraya gelip yerleşmek iyi. Ortak iş tutarık. Lakin zor. İki çocuk var tabii. Anam aciz. Bakamaz çocuklara. Yoksa mal bulmak kolay. Senede 1000 takım devreder miyiz?
4: Edilir. 1000-1500. İstanbul'a her gün insan akıyor. Burada talep çok.
1: İyi, ben hele bir düşünem.
4: Bana müsaade. Gitmeden sana bir sipariş alayım.
1: İyi olur. İyi olur, hadi sen.
4: Eyvallah. Bizim küçüğü kovmuşsun.
5: Sabah akşam tabak kırıyordu.
4: İşlemiş yövmesini alacak, 50 kağıt.
5: Ya kırdığı tabaklar?
4: Ona iş kazası derler. 50 kağıt, çık hele.
1: İyi olur. Lakin çocuklar zebun olur. Kim bakar onlara?
4: Al gel çocuklar acaba bara.
1: Lenem mi? Ben anam varken onlara zor mukayyet olurum. Burada kim bakar?
4: Everiz seni.
1: Aramadık değil memlekette. Yarama dokunmuşsun. Vallahi lazım 100.000 başlık sürmüşüm ortaya. Kimse kız vermedi. Gayri çocuklardan mıdır, benden midir Allah bilir.
4: Tövbe, senden niye olsun? Aslan gibisin maşallah. Bizim oraları bilirim, hasettir.
1: Eyvallah, haset.
4: Sana helal birini buluruz burada. Hem yabancı değil. Halil'in küçüğü.
1: Alnına çatkı çatan.
4: Yok, onun küçüğü, Habibe. Çiğ köfte yapan. Dili dilinden anlar, memleket yemekleri yapan anan kimi. Genç, bildin, gördün. Bir çiğ köfte yoğurur ipek. Yedin. İyi bu. Ben razı ederim.
2: Ağamdan ses çıkmadı iki gündür.
6: Ötekiler? Ötekiler de sözünü etmiyor mu? Etmesinler.
2: Ya ağam vermezse?
6: Vermezse kendi bilir. Saçından tuttuğum gibi sürür götürürüm.
2: Caiz değildir. Ağa sözünden çıkılmaz.
6: Öyle mi sandın? Habibe, bana yar olmazsan kimseye olmazsın. Dünya bir yana, sen bir yana. Böyle.

0: Zeliha. Bırak artık o işi, lüzum kalmamıştır. Bu iş bitti bacı, yemek işi yok artık, tüccar olduk.
1: Bilekle, alın teriyle tüccar mı olunurmuş? Neredeymiş sermaye?
0: Sermayemiz vardır çok şükür, hem de büyük ortağımız vardır.
2: Ortaktan da öte enişte, 40.000 başlık saymıştır.
1: O adam mı?
2: He, Cebbar, Allah'ın izniyle...
1: O sarhoşa mı? Yalan, olmaz, olmaz! Abi, ne yapmışsın sen?
0: Kötü bir şey yapmamışım Zeliha, tüccar olmak fena mıdır?
1: Ya Habibe? Habibe ne olacak? Zeki ne olacak?
0: Dur hele, dellenme Zeliha! Kimseye söz vermişliğimiz yoktur.
1: Ama onlar birbirlerine söz vermişler.
0: Ağasının fikrini almadan öyle mi? Büyüye riayet bu mu? Zeki nedir? Hiç! Dükkan onun mu belli değil. Habibe için Cabbar daha münasiptir. O büyük, onda para çok, mal çok.
3: Vazgeç oğlum, içmekle bu dert halledilmez. Varsın vermesinler, sana kız mı yok?
4: Dayı bırak sen. Efkarıma dokunma. Öyle dayı, dokunma.
5: Biz bakarız Reşit amca, sen merak etme.
4: Demek ağam sattı bize ha? Öyle olsun. Ulan bana yar olmayanın

Avukat demiştir. Bu bir kazadır hakim bey. Bir husumet yoktur ortada. Yaşı küçüktür. Hakim seni sordu. Dedim hasta. İki ay sonraya kaldı.

Habibe. Ben de Zeki, kasap. Şimdi haraç mezat olacak burada. Arttıranın üstünde kalacak. Paran varsa sen de arttır. Belki üstünde kalır. Yaklaşmayın, yakarım! Şimdi yok mu arttıran?

0: Sen iyi çocuksun.
1: İyiyim ya. Sen de iyisin Zeliha abla. Bu da iyi. Sen de. Bu garip de iyi adam. Hepimiz iyiyiz. İyiyiz de ne diye böyle oluyor? Ne diye? Niye? Niye? Niye?

0: Hayırdır?
1: Habibe.
0: Anlat.
1: Habibe iyice para verecek.
0: Zeki haklıdır. Belki benim yapamadığımı o yapar. Saçından sürüyerek götürür. Niye saçından çekip götürmedim? Seni çok mu saymışım, yoksa yeteri kadar sevmemiş miyim?
1: Ferhat, bunu konuşmaya gelmedim. Habibe'yi kurtarmak lazımdır, bir çare.
0: Bir çare vardır belki. Bakalım.

0: Ne olacak abi be? Söyle ne olacak? Ben sana diyeyim, alıp gideceğim seni. Dediğim gibi, saçından sürüyerek.
1: Olmaz bir iş, ağlarım sağ bırakmaz.
0: Ya ben? Bana yar olmayınca?
1: Ya ben ne yapayım ikinizin arasında? Bırakın beni öleyim, öleyim de kurtulayım. Kader böyle yazmış alnıma. Çok ölmüştür benim gibisi, ya kahrından, ya sevgilisinden, ya ağasından. Yok Zeki, olmaz, olmaz!
2: Cabbar'a Urfa'da işi yoluna koymuş. 50 takım ve de iki çocukla çarşambaya oradayım diyor. Cuma'ya düğün. Sen ne yaptın?
3: Aksaray'da buldum bir daire. Lakin 1200 lira aylık istemiş.
4: 1200?
3: Hı, tut. Lan yeğen çok.
0: Selamün aleyküm. Verdiğim Allah selamıdır.
2: Aleyküm selam, istediğin buysa.
0: İstediğim bir şey yok. Diyeceğim Habibe için.
2: Senin ne ağzın Habibe? Kes ve de yürü işine. Patronun yövmeyeni kesmesin.
0: Zelha ile kabileştik. Habibe'yi capara verirsen...
2: Sen düş yakamızdan gayri gölgeni görürsen...
0: Karşında bacıların mı var sandın? Uzak dur, karışmam. Biz kararlıyız, gideceğiz.
5: Yani dedi?
2: Hiç, Zelha ölüm olsa bizi bırakmaz.
4: Heballah, bırakaydı Urfa'da bırakırdı.

0: verir, ben ağzını aradım. Lakin 500'ü benim.
1: Bini senin. Azemeğin geçmedi bize.
0: Emmi demek, baba yarısı demektir yeğenim.

0: Bunlar senin. Daha var çok, ne istersen. Her şey hazır, büyük düğün olacak.
1: Şimdi de Habibe'nin cesedi üstünde düğün sofrası, öyle mi Halil? Öyle mi olacaktı? Şu İstanbul ormanında kimseye diş geçiremeyince aciz kardeşlerinin etini yemek kolay mı geldi? Caiz mi Halil yaptığın?
2: Ne yaptımsa sizin iyiliğiniz için yapmışım.
1: Kim kaldı ki iyiliğini göre? Cemile'yi köle etmişsin, Yusuf'u cehennemin kuyusuna attın, Habibe'nin etini ha köpeklere atmışsın, ha cabbara vermişsin. Bir ben rızamla kendimi adamışım. Ana olayım demişim. Ama bir faydası olmamıştır. Elimden bir şey gelmemiştir. Yok, bu düğün olmayacak Halil. Mümkünü yok, olmayacak, olmayacak!
3: Selamun aleyküm. Ağam, bizim sacaya kaza mı oldu yoksa?
2: Gereği kalmamıştır, sattım.
3: Ben ne olacağım ağam?
2: Yanımda çalışırsın.
1: Sattı İbrahim.

0: Her yeri aradık Reşit amca, bulamadık.
1: Sabah bahçeli lokantanın orada görmüşler.
0: Düğün? Düğüne bir bakın. Olur mu olur? Hadi gel.
2: Ben dükkanı kapıyorum.

Olmayacak. Şimdi Habibi orada. Bir düğün sofrasına yatırmışlar. Başının üstünde Harran'ın yırtıcı kuşları. Ben ablayım. Anayım Ferhat. Bir Habibe de kalsa onu bırakıp senle gelemem. Bağışla.

0: del habla. Ben de dedim, Zelhabacım bizi bırakmaz.
1: Düğünümüze hoş geldin Zelhabacı.
2: Bilemedin Cebbara. Bu düğün bildiğin düğünlerden değil. Bu düğün bizim düğünümüz. Habibe'yi almaya geldim.
1: Habibe benim karımdır.
2: Bu iş gönül rızasıyla olur. Ağaları onu peşkeş çekmişler sana. Yedirmeyeceğim hiçbirini ben sağ kaldıkça. Hiçbirini! Cemile! Abla! Ablacığım!
1: Yanıldın Zelhabacı. Bizden kadın alındığı görülmemiştir. 40.000 lira saymışım. Bir aldığımı kimse geri alamaz. İlla alırım dersen ölüsünü alırsın. Dene!

0: Kardeşlerimi sana yedirmeyeceğim. Var başkalarının etine ya gücüm varsa. Biz kendi halimize yeteriz. Bilek gücümüz, alın terimiz varken.
1: Abla! Abla! Beni bırakma Zelha bacım. Hakime diyeceğim, Yusuf'un suçu yoktur. Ben vurmuşum.

0: Aman efendim, aman efendim. Bu ne şeref. Hoş geldiniz Faruk Bey.
1: Hoş bulduk. Ne o, bir yere mi gidiyordunuz?
0: Malum haliniz, öğle tatili olduğundan yemeğe çıkıyordum efendim.
1: Yemeği birlikte yeriz. Ama önce yıldızımızın afişini görmek istiyorum. Hazır değil mi?
0: Aa, tabii hazır monşer, tabii. Buyurun efendim.
2: Gel desem döner mi sanki? Aşk.

0: geçiyor yazık ömürler. Ne kadar severse sevsin, ne delik baş gibi olamaz. Bir ömür boyunca insan ilk aşkın tadını bulamaz. Ne kadar severse
1: sevsin. Buyurun Faruk Efendi, ben yemeğimi evladım. İşte afişiniz. Bakın, nasıl buldunuz, beğendiniz mi?
2: Güzel, fevkalade.

0: Her öğle tatili böyledirler. Kafanı şişiriyorlarsa susturayım.
1: Bilakis, hoşuma gitti. İş var bu kızda. Kısa zamanda büyük bir set yıldızı olabilir. Tabii erbabının elinde.
0: Bir şoförle nişanlı. Üstelik kıskanç bir genç.
1: Fark etmez. Önemli olan benim beğenmem.
0: Namuslu kızdır Neşe. Satın aldıklarına hiç benzemez.
1: Satın alınmayacak namus yoktur. Bütün mesele fiyatını biçmekte. Bir ömür boyunca insan ilk

0: Yine maziye maziye dönsem, senin aşkına hiç durum olmaz. Bana gel gel diyebilsem, sana aşkımı anlatabilsem. Yine maziye maziye dönsem, senin aşkına hiç...
1: Tebrik ederim. Sesinize hayran oldum.
2: Sizi tanıştırayım, gazinocular kralı Faruk Bey.
3: Öyle mi? Hakkınızda çok yazı okumuştum.
1: Öyleyse anlaşmamız daha kolay olacak. Sizi ses yıldızı yapmaya karar verdim.
3: Aa, ses yıldızı yapacakmış, duydun mu? Ah, imkansız bir şey. Çünkü evlenmek üzereyim.
1: Evlilik, şan, şöhret ve para sahibi olmanıza mani değil.
3: Ama nişanlım mani olabilir.
1: Sizi seviyorsa istikbalinize engel olmaması lazım.
3: Onsuz istikbal düşünemem ben.
1: Olsun. Gene de fikir değiştirirseniz beni arayın. Belki de ben sizi ararım tekrar, halasmadı.
3: Güle güle. Delisin sen Neşin. Faruk Bey bir devlet kuşu. Hiç böyle bir teklif reddedilir mi? Gene de Kemal'ime hiçbir şeye değişmem ben.
4: Bas bakalım şuna Nuri. Basıyorum abi, çalışmıyor.
1: Bas bas, bir daha bas.
4: Tamam abi, tamam, çalıştı çalıştı. Öf be!

0: Ne oldu? O gülen yüzün neden birden değişti?
1: Hiç.
0: Hadi söyle.
1: Birkaç gün sonra Almanya'ya gideceğini düşündükçe deli gibi oluyorum.
0: Ölüme gitmiyorum ya.
1: Beni de götürsen, beraber çalışırsak arabayı daha çabuk alırdık.
0: Merak etme, ben ikiniz için de çalışırım.
1: Ayrılığımıza sebep olacak diye kızıyorum şu arabaya. Ne olur gitme. Bu halimizle evlenelim.
0: Parasız pulsuz mu?
1: Beraber olduktan sonra umurumda bile değil.
0: Başta öyle söylenir. Ama sonra çekilmez yoksulluk.
1: Her şeye razıyım ben. Yeter ki beraber olalım. Anlatamıyorum korkumu. Garip bir his var içimde.
0: Üzülme yavrum. Ayrılığımız kısa sürecek. Şöyle gözlerine gülmek yakışır senin. Hadi gül bakayım. Hadi. Aa şöyle. Baksana ne getirdim.
1: Aa! Ne kadar güzel.
0: İçine ikimizin resmini koydum. Hatırladıkça bakman için.
1: Peki, aramıza kimin resmi girecek?
0: Çocuğumuzun.

0: Sizin yerinizde olsam bu evlenme işini biraz düşünürdüm. Evlenmek için para ister.
1: Kemal'in Almanya dönüşünde hem paramız hem de arabamız olacak anneciğim.
0: Olacak.
1: Olacak anneciğim, olacak. Kemal, kahveyi az şekerli içerdin değil mi?
2: Teşekkür ederim, zahmet etme. Hem Nuri de bekliyordur beni.
1: Aa, olur mu? Bir kahve içmeden gidilir mi? Öyle değil mi anneciğim?
0: Duymadın mı, bekleyeni varmış.
2: Müsaadenizle.
1: Kemal!
2: Hoşça kal.
1: Kemal! Kemal! Yarın kaçta buluşuyoruz?
2: Yine aynı saatte.

0: Anne, neden böyle yapıyorsun? Bir kovmadığın kaldı çocuğu.
1: Senin iyiliğin için yapıyorum, sonunu düşünüyorum. Bu güzellik bir daha ele geçmez, kıymetini bil. Zengin biriyle evlen de kurtar kendini.
0: Ben ancak Kemal'le evlenirsem mutlu olabilirim anne.

0: Vaktiyle ben de aynı hataya düştüm. Dinle beni. Ben de saadeti parada değil, aşkta aradım. Ama bak şimdi halime, ellerime, saçlarıma, suratıma... Ben bu yaşta bu hale gelecek insan mıydım? Eğer param olsaydı bu hale gelir miydim?
1: Oh, siz miydiniz?
2: Rahatsız etmiyorum ya.
1: Yo, rica ederim, buyurun. Annem, gazino sahibi Faruk Bey.
3: Ah, öyle mi? Buyurun, buyurun. Kusura bakmayın, ortalık biraz dağınık da.
2: Rica ederim, vakitsiz rahatsız ettiğim için asıl ben özür dilerim. Acaba Neşe Hanım bahsettiler mi benden?
3: Ne hususunda?
2: Kızınız kabul ederse onu ses yıldızı yapar, sizleri servete boğabilirim.
3: Ah, aman Allah'ım!
1: Size hayır demiştim.
2: Sizin yerinizde olsam, önce annenizi, sonra istikbali düşünürdüm.
3: Ah, ben de aynı fikirdeyim beyefendi.
1: Ben değilim. Çünkü evleneceğim.
3: Neşe, bu nasıl cevap? Ah beyefendi, bir türlü anlatamıyorum. Bir kafasını kullanabilse...
2: neler elde etmez ki? Mesela, yarın saat 5'te orkestra hazır. Bir prova yapmakla ne kaybedersiniz?
1: Ne kazanabilirim?
2: Kısa zamanda zenginlik, şan, şöhret, villalar ve otomobiller.
1: Otomobiller mi?
2: Hem de en lüksleri.
1: Evet dersem, bir otomobili ne kadar zamanda alabilirim?
2: Belki hemen. Başarınıza bağlı. Kabul edeceğinizi umduğumdan provada giyeceğiniz elbiseyi de getirmiştim. Teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Alasmadık.
3: Güle güle efendim, güle güle.
2: Siz zahmet etmeseydiniz.
3: Ah, rica ederim, ne demek?
2: Unutmayın, yarın saat tam 5'te bekliyorum.
3: Hiç merak etmeyin.
2: Teşekkür ederim. Ha, Neşe Hanım'ın bu kadar genç ve güzel bir annesi olduğunu tahmin etmediğim için elim boş geldim. Acaba şununla benim yerime kendinize uygun bir hediye alır mısın?
3: Aman efendim, estağfurullah!
2: Rica edeceğim.
3: Ah, çok naziksiniz.
2: Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle efendim. Talih nihayet bize de güldü. Faruk Bey bulunmaz bir insan.
1: Ben bu teklifi bir araba alıp Kemal'in Almanya'ya gitmesini önlemek için kabul ettim anne. Boşuna hayal kurma.
2: Her şey eskisi gibi olacak, anlaşıldı mı?
4: Anlaşıldı efendim.
5: Sizi bunca senedir ilk defa bu kadar heyecanlı ve arzulu görüyorum Faruk Bey. Kız bu kadar güzel.
2: Görünce bana hak vereceksin.
4: Patron! Patron, beklediğiniz hanımefendi geldiler efendim. Buyurun.
2: Oo, hoş geldiniz.
4: Buyurun efendim.
1: Bekletmedim ya.
2: Ne münasebet, tam zamanında geldiniz. Durun bakayım. Çok güzel. Elbisenin yakışacağını tahmin ediyordum ama bu kadar değil. Hele saçlarınızın bu şekli sizi daha da güzelleştirmiş.
1: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim, buyurun. Ha, benim çok sevdiğim bir şarkı var.
1: Hangisi acaba?
2: Pişman olur da bir gün dönersen bana geri. Biliyor musunuz?
1: Tabii.
2: O halde rica etsem?
1: Hayır.

0: Bravo. Çok güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Sonuçtan öylesine emindim ki. Mukaveleyi bile peşin hazırladım.
1: Fakat önce nişanlıma danışmalıyım. Hem sonra beni bekliyor, çok geç kaldım.
0: Anlıyorum. Ama meraklanmayın, arabam emrinizde. Sizi istediğiniz yere bırakır.

0: ¿Qué más? Neden ittin beni?
1: Tokatlamadığıma dua et.
0: Gecikmemin sebebini öğrenince sevineceksin.
1: O yarı çıplak halinle arabalarda sürtmene mi sevineceğim?
0: Kurtulduk Kemal'im. Şarkıcı olmam için teklif yaptılar. Evet dersen araba alman için Almanya'ya gitmene lüzum kalmayacak. Hemen evlenebileceğiz.
1: Beni ne sandın sen? Yuva malın terimle kurmak isterim. Kirli paralarla değil.
0: Niye kirli olsun? Şarkı söyleyeceğim, çalışacağım.
1: Nasıl çalışacağım da şimdiden belli. Şu kılığına bak.
0: Prova için giydirdiler.
1: Başlangıçta öyledir. Önce giydirirler, sonra da sayarlar.
0: Kemal, nasıl söylersin bunları?
1: Ya sen nasıl yaparsın bunu? Nasıl çıkarsın şu kılığınla karşıma?
0: Kemal!
1: Senin gözün lükste, şöhrette! Allah'tan iç yüzünü tam zamanında öğrendim.
0: Beni hiç tanıyamamışsın Kemal. Öyle olsaydım şu an yanında olmazdım.
1: Bana hesap vermek zorunda değilsin. En iyisi ayrılmamız.
0: Son sözün bu mu?
1: Hayır. Senin gibiler şoförle evlenmez. Zengin bir koca bulup şoförleriyle sevişirler.
0: Kemal, neler söylüyorsun?
1: Dokunma bana!
0: Kemal, dinle beni! Ne olur Kemal, gitme! Dur, dinle beni! Kemal, dinle!

0: sene sonra senin kralını getireceğim be! Öyle değil mi Kemal abi be, konuşsana ya!
1: Öyle! Hızlı çalışırsan iki seneye bile kalmaz!
0: Kalmaz, kalmaz ya! Hadi ne duruyorsun, hazırlasana bavullarını! Ha?
1: Bu yüzükleri ayrıldığımız gün takacaktım, şimdi ayrılık hatırası olacak!
0: İnadı bıraksan, her şey düzelir be abicim! Sonra bir Allah'a ısmarladık demeyecek misin Neşe ablamıza?
1: Artık çok geç! Tren saat 6'da kalkıyor! Oo,
0: ayıpsın be abicim, saat 6'ya kadar neler yapılmaz ki! Nişan da olur, düğün de! Hadi benim güzel abicim! Sonra altımızda Rıfkı abinin arabası da var! Tek atladık mı arabaya, topukladık mı gazı, evelallah evin önündeyiz abicim!
1: Çok geç Nuri, çok geç!
0: Sen her işi bana bırak abicim! Götürürüz yüzüğü, takarsın parmağını! İcap ederse boş verirsin Almanya'ya! Sana nişan takmaya geldim dersin!
1: Ya beni istemezse?
0: Kim? Neşe abla mı? Sen delisin be abicim!

0: Alo, siz daha hazırlanmamışsınız.
1: Sahneye çıkamayacağım, vazgeçtim şarkıcılıktan. Ne olur anlayın beni.
0: Anlıyorum. Nasıl istersen öyle olsun.
1: Ya imzaladığım mukavele?
0: Mukavelenin önemi yok. Beni üzen seni kaybetmiş olmam. Hadi koş sevgiline.
1: Teşekkür ederim, çok iyisiniz.
0: Ha, bir dakika. Yalnız bir ricam var. Bütün rakiplerim salonda. Mesleki itibarımı kurtarabilmek için şarkını söyle, sonra git.
1: Peki, söyleyeceğim.
0: Teşekkür ederim. Bu nişanlı olduğu müddetçe kızdan faydalanmamız imkansız. Ne bahasına olursa olsun bu herif yok olmalı.
2: Ayıpsın patron, sen emret, ben icabına bakarım. Öyle bir yok olur ki, en azından 10 sene.
3: Merhaba.
1: Sen miydin?
3: Rahatsız ettim galiba.
1: Buyur içeri.
3: Neşe evde yok mu?
1: Çalışıyor.
3: Bugün pazar, matbaa kapalı.
1: Matbaada değil, gazinoda.
3: Gazinoda mı?
1: Evet, ne sandın ya?
4: Affedersiniz, Zarife Hanım siz misiniz?
1: Evet.
4: Buyurun efendim, ben Faruk Bey tarafından geliyorum.
1: Aa, Faruk Bey mi? Buyurun, buyurun.
4: Rahatsız etmeyeyim efendim. Efendim, Faruk Bey'in sizin için gönderdiği hediyeleri getirdim.
1: Hediyeler mi dediniz?
4: Evet efendim. Getirin çocuklar. Dikkat edin, sarsmayın çocuklar.
1: Ay şöyle, gelin, şöyle, buyurun efendim, buyurun.
4: Şuraya koyun, şuraya koyun. Koyun. Hadi gelin, hadi gelin çocuklar, getirin onu da.
1: Siz şöyle koyun, ben sonra yerleştiririm. Şöyle çocuk. Ha. Tamam.
4: Şuraya bir imzanızı rica edin.
1: Ah, tabii.
4: Şöyle. Çok teşekkürler.
1: Bir şey değil efendim.
4: Hadi çocuklar gidiyoruz, hadi.
1: Faruk Bey'e selamlarımı
4: götürün. Emredersiniz efendim, emredersiniz. Palasma aldık.
1: Ah, şu Faruk Bey bulunmaz insan.
3: İnanamıyorum.
1: Neden? Her şey dengi dengine olmalı. Kızım senin için bir hayal artık.
3: Sonunda zehirledin onu.
1: Böyle bir hayata her genç kız can atar. Sen bundan sonra Neşe'nin kocası değil, uşağı olabilirsin ancak.

0: Yaklaşma bana! İnanmamıştım annenin söylediklerine.
1: Dinle beni Kemal, ne olursun.
0: Neyi dinleyeyim? Gözlerime inanırım ben, yalanlarına değil. Bulalanın biriymişim. Aldanışımın delili olan şu nişan yüzüklerimize bak!
1: Nişan yüzüklerimiz mi?
0: Evet. Bugün saat 6 treniyle Almanya'ya gidiyordum. Gitmeden seni görmek, af dilemek istedim. Belki gitmekten bile vazgeçecektim ama yanılmışım. Artık bunlar parmaklarına değil, suratına yakışır. Her şey bitti artık.
2: Ağır ol bakalım.
3: Az da ileri gittin.
1: Kemal! Kemal dinle beni, ne olur!
4: Bagajınızı açık unutmuşsunuz. Ateşinizi rica etsem. Eyvallah dostum.

0: Ne oldu be abi?
1: Şarkıcılığı aşkımıza tercih etmiş. Zaten yükseklerdeydi gözü. Lükste, parada. Hakiki çehresini gördüm bugün. Benim için öldü o artık. Anlıyor musun Nuri, öldü!
2: Alo? Polis mi? Bir ihbarımız var da.
3: Tamam kızım, kalkabilirsin. Buyurun.
2: Nesi var doktor?
3: Merak edilecek bir şey yok. Bayılmasının asıl sebebi hamilelik.
4: Ne? Hamilelik mi? Aman Allah'ım! Kemal! Kemal'ime yetişmeliyim!
5: Sakin olun, sakin olun. Meraklanmayın, yetişirsiniz. Siz hazırlanın, ben bir taksi çağırayım. Buyurun doktor bey.
3: Geçmiş olsun kızım.
4: Teşekkür ederim. Ne olur biraz acele edelim.

0: Peşinizde polis var.
1: Boş ver be abi, bize ne? Sen gazlamana bak.
0: Zaten trenin kalkmasına az kaldı.
2: Ne olur daha hızlı gidelim, daha hızlı.
0: Tamam abla, sen meraklanma, trene yetişiriz.
3: Ne oluyor abi?
4: Bilmem.
5: Çok aceleniz var galiba.
3: Evet, trene yetişeceğiz de.
4: Ne oldu beyefendi, bir hata mı yaptık?
5: Hata mı? Anlarız şimdi. Aç şu bagajı.
0: Eyvah, hesapta bu yoktu.
2: Ne oldu?
0: Baksanıza ablacığım, çevirme var.
2: Ne olur durmayın siz, Kemal'ime yetişmeliyim.
0: Tamam ablacığım, şansımız var. Çevirmediler.
4: Paket. Paket, hiçbir şey anlayamıyorum.
5: Kaçakçılar hep aynı lafı söylerler.
3: Bize ait değil bunlar, inanın.
5: İçindeki de leblebi tozu tabii.
4: Yemin ederim ki bilmiyorum.
5: Bilmiyorsan öğren. Kim bu?
6: Hemen gönderirler mi beni Alamanya'ya Emin dayı?
7: Senin işin biraz güç oldu.
8: Hangi kız olsa bayıla bayıla kaçar sana.
6: Odum yok, ocağım yok.
8: Beni Dursun'a mı veriyorsun baba?
6: Yoksa bir itirazın mı var?
8: Baba nasıl kıyarsın bana?
6: Karali ağam, beni kötü Dursun'a yar etmesin. Vakit geç olmadan kaçırsın diye. Bu haberi sana Cano kız mı salmış? Bana ya! Dağılın ben!
8: Mehmet!
6: Kaçırdılar. Kim?
3: Bir yanaşma Mehmet kaçırdı ha!
6: Yazıklar olsun size!
9: Evine hoş geldin oğul.
6: Ben de bunu senin yanına bırakırsam... ...bana karali demesinler.
8: Kız kaçırma işi pek ayrı alamet sayılmaz ama... ...gene de hayırlı olsun.
3: Kaçıyorlar ağam, kaçıyorlar!
8: Kanun bizden yana olunca... ...kılımıza bile dokunamaz o reziller.
10: Yanaşma yarın 18'de... TV4'te. ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
11: Abi, motor komple gitmiş.
12: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kargoların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... ...100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
10: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
13: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Sevince. Bakın.
16: Tam da leslik.

0: Eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Işıklar söndü, Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
8: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
9: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
8: Nasıl yakışıyor mu bana?
7: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
10: Ulan ne yapıyorsun?
7: Hava asacağız bu sıraya daha.
8: Eyvah yakalandım.
11: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
3: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
4: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
5: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
3: Ben Ömer Necati Albayrak.
4: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
3: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
4: Gün ilk dakikada başlar.
5: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
6: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
6: Nasıl yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
8: Ulan ne yapıyorsun?
5: Hava asacağız bu sırada.
6: Eyvah yakalandım.
9: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Durun bir dakika. Ne olmuş, bu kalabalık ne?
1: Hiç canım, serserinin biridir herhalde.
0: Ya, öyle mi? Her gece oluyor böyle şeyler.

0: 6 yıldır hep kaçmayı düşündün. Biliyorum, intikam hırsı çıldırtıyor seni.
1: Hırs olmasaydı yaşayamazdım ki.
0: Aşksa intikamların en korkuncudur. Ama para ister, ihtişam ister. Silahı zenginliktir.
1: Beni de fakirlik yıktı zaten.
0: Senin eline öyle bir silah vereceğim ki... ...zenginlerin serveti senin cüzdanına dolacak.

0: Fucking the dead end.
1: Abim olsaydın bu kadar acı gelmezdi.
2: Hadi bakayım.
1: Seni unutmayacağım hiç.
3: Ben de seni unutmayacağım. Hadi Allah selamet versin.
1: Sağ ol.
0: Hadi Kemal.
1: Eyvallah. Hakkını helal et abi.
3: Helal olsun aslanım. Güle güle. Güle güle.
1: Anlaşmadık arkadaşlar.

Ateşinizi rica etsem. Beni tanıdın mı? Hı. 6 yıl önce bavuluna koyduğun adamım ben.

0: Söyle, söyle kim yaptırdı o işi, söyle!
1: Tanımıyorum!
0: Konuş!
1: Dur, dur yapma!
0: Konuş!
1: Gazinocular kralı Faruk!
0: Faruk ha? Tek laf edersen, paraları yemen kısmet olmaz.
1: Paralar...

0: Buyurun efendim. Müsaade eder misiniz?
1: Rica ederim, buyurun.
0: İş lütfen.
2: Buyurun efendim.

0: Teşekkür ederim. Benden pas.
1: Ben açıyorum.
2: Evet.
1: Servi.
2: İki kart.
1: Tek alıyorum. Red.
2: Hayır.
1: Kabul. Flush. Kare as.
3: Ha, ha, ha.

0: Pass.
1: Pot. Aie.
0: Red.
2: Relance.
0: Postunuzu sonra yersiniz. Önce oyunumuzu oynayalım. Restiniz kabul. Karevale.
3: Allah kahretsin.
0: Ben devam edemeyeceğim.
4: Ben de.
3: Ne şans be.
0: Galiba oynayacak kimse kalmadı.
4: Ben varım.
0: Pek tavsiye etmem.
4: Deneyeceğim. El elden üstündür derler. Bu kumarhanenin sahibiyim. Her şeyimi kumarda kazandım.
0: Kendinize güveniyorsanız mesele yok.
4: Oo, gene mi siz? Görüyorum ki silahtaki ustalığınız kumarda da devam ediyor.
0: Öyle. Şimdiye kadar da aksi olmadı.
4: He. Önünüzde 1 milyona yakın para var. Hepsine bir el oynar mısınız? Ya hiç, ya da 2 milyon.
0: Neden olmasın?
4: Güzel. Ne oynamak istersiniz?
0: Ne olursa.
4: O halde zar atalım. Büyük atan kazansın.
0: Tamam.
4: Zar getirin. Buyurun.
0: Önce siz atın.
4: Hay hay. Her şeyimi kumara borçlu olduğumu söylemiştim.

0: Evet, şimdi de bana 2 milyon borçlusunuz. Size son bir teklifim var. Kazancınıza karşılık ortağım olmak ister misiniz?
1: Neye mukabil?
0: Bu kumarhaneden başka bir de gazinom var.
1: Cazip bir teklif.
0: Kaybettiklerime üzülmüyorum. Zira sizinle çok daha fazlasını kazanacağıma eminim. Buyurun, gazinomu göstereyim. İşte gazinom burası. Nasıl? Beğendin değil mi?
1: Güzel.
2: Hoş geldiniz patron. Buyurun.
0: Buyur dostum. Birazdan gazinomun yıldızını tanıyacaksın. Taptığım tek kadındır.

0: Yakınlık gösterdiği ilk kişisiniz. Başkalarına ne yaklaşır ne de sever. Hatta bana bile sokulmaz. Doğrusu kıskandım dostluğunuzu.
1: Ben de sizi. Kemal gibi bir oğlum olsun isterdim hep. Anlat bakalım arkadaş.
2: Bana arkadaş dediniz.
1: Ne var bunda şaşıracak?
2: Hiç arkadaşım olmadı şimdiye kadar. Duydun mu baba? Arkadaşım dedi bana.
0: Hep yalnız büyüdü.
1: Ben de hep yalnızdım. Ben de yalnız büyüdüm.

0: Benim de bir arkadaşa ihtiyacım vardı. Şimdi buldum. Hem de arkadaşların en güzeli.
1: Gel Neşe.

0: Gazinomun yıldızı, evimin güneşi, karım Neşe. Ve ortağım Kemal.
1: Ortağın mı?
0: Şaştı tabii. Beni kimseyle anlaşamaz sanırdı. Kemal Bey müthiş bir insan. Üstelik kumarda böylesine şanslı birini görmedim daha.
2: Aşkta kaybeden kumarda kazanır derler.
0: Halbuki kadınların beğendiği bir tipsiniz.
2: Önemli olan sevdiğim kadının beğenmesiydi.
1: Senin yatma saatin yavrum.
3: Hadi. Peki anne. İyi geceler Kemal abi.
2: İyi geceler.
3: İyi geceler babacığım.
0: İyi geceler.
3: İyi geceler anneciğim.
1: Sana da yavrum.
3: Yine geleceksin değil mi Kemal abi?
2: Geleceğim adaşım.
0: Benim de oğlumun da kalbine çabuk girdiniz. İnşallah karımla da kolay anlaşırsınız.
2: Zannetmem.
0: Sebep?
2: Kadınlara inanmam.
1: Peki, hiç mi sevmediniz?
2: Yalnız bir kere sevdim. Hem de kahrolasıya. Sonra...
1: Evet, sonra.
2: Öldü.
0: Kötü şey ölüm.
2: Hele yaşayan bir ölü olursa sevdiği.
0: Anlıyorum. Hayal kırıklığı her şeyden acıdır. Sevdiğin çok mu uzakta?
2: Belki... bir nefes kadar yakın... belki yıldızlar kadar uzakta.
0: Güzel miydi?
2: Soluk kesecek kadar. Unutulmuş bir kadın için başınızı şişirmeyeyim. Müsaadenizle.
0: Rica ederim, buyurun.

0: Neşe, yatak odanızın kapısı ilk defa açık.
1: Unutmuşum, değişen bir şey yok.
0: Haklısın, değişen bir şey yok. 6 yıldır giremediğim bir yatak odası... ...hiçbir zaman sahip olamadığım bir karım... ...seven ve acı çeken bir koca.
1: Pazarlığımız böyleydi. Evliliğimiz formalite olarak kalacak. Sadece oğluma babalık edecektin. Aksi halde...
0: Evet, aksi halde...
1: Kaçardım senden.
0: Ölümüm olurdu kaçışım. Hayatım seninle başladı, seninle bitecek. Beni bırakırsan yaşayamam. Yaşatmam da.
1: Tehdit mi?
0: Hayır. Seven bir erkeğin yalvarışı. İyi geceler.

0: Ne yapmayı düşünüyorsun abi?
1: Senelerini bir hiç uğruna yitirmiş bir insanın ne yapması lazımsa onu.
0: Boş ver be abi. İstersen gel gidelim buralardan, uzaklara gidelim.
1: Deli misin sen Nuri? Bunca senenin öcünü almadan mı?
0: Yoksa...
1: Evet Nuri. İçimdeki yıllanmış kinin intikamı korkunç olacak.
2: O kadar yakışıklı ve güçlüsün ki... Sen beklediğim erkeksin benim.

0: Demek Kemal abinle gezmekten çok hoşlandın, öyle mi?
1: Evet anneciğim. Babamda bulamadığım sıcaklığı onda buldum. Onunla koştum, onunla top oynadım. Onunla gülmeyi öğrendim. Allah neden bana Kemal abi gibi bir baba vermemiş anneciğim?
0: Çocuklar bir şeyi çok isterlerse Tanrı esirgemezmiş. Sen de dua et. Benim için dua et yavrum. Ferda'nın davranışlarını aşırı bulmuyor musun?
2: Yakışıyorlar birbirlerine.
3: Bir misafirim var abi. Buyurun. Niye geldin buraya?
0: Sana yalvarmaya. Seni hala deliler gibi sevdiğimi söylemeye geldim. Gücüm kalmadı bu oyuna. Üvey kızımla benden intikam almak için evleneceğini biliyorum.
3: Doğru. Göze göz, dişe diş olsun diye. Kocam seni çaldı elimden, ben de kızını alıyorum.
0: Senden bir haber çıksaydı, dünyanın öbür ucunda olsan koşardım sana. Yıllarca seni bekledim.
3: Evet. Başkasının evinde, başkasının koynunda.
0: Hiçbir şey zannettiğin gibi değil. Yemin ederim ki hiç değişmedin.
3: Ama ben değiştim. Başka adamım artık. O şoför parçası yerine ihanetinin kiniyle taş olmuş biri var karşında.
0: Demek benden hiçbir şey kalmadı kalbinde.
3: Kaldı. Koskoca bir nefret. Bu nefretimin suratına tokat olarak inmesini istemiyorsan git buradan!
0: Razıyım. Keşke tokatlasaydın. Öldüresiye dövseydin de, dinleseydin anlatacaklarımı. O zaman belki af dilerdin benden.
3: Sadece defolmanı istiyorum!
0: Peki Kemal, öyle olsun. Kemal! Emindim hala beni sevdiğini.
3: Sevdiğim sadece eski bir hatıra. İkiniz aynı değilsiniz. Evet. İkiniz aynı değilsiniz. O temiz kalpli, seven, sevebilen bir kız. İnsan onun için ölebilir. Onu kalbinde yaşatabilir.
0: Kemal!
3: Ama sen, ayaklar altında ezilecek dişi bir yılansın. Sen vefasızsın. Sen adisin. Satılık kadının birisin. Senin kalbin yalnız menfaat için çarpar. Sen ihtirasların esiri, şöhret budalasısın. Sen kalpsiz, bestayenin birisin. Onun için defol!

0: Seninle konuşacaklarım var Ferda. Gecenin bu saatinde mi? Seninle Kemal hakkında konuşacağım.
1: Kemal hakkında mı?
0: Evet. Onunla evlenmeni doğru bulmuyorum.
1: Sebep?
0: Bak Ferda, ben senin annen sayılırım.
1: Sayılmak başka, anne olmak başka.
0: İnan iyiliğin için konuşuyorum. Kemal bildiğin gibi bir insan değil. 7 yıl önce tanıdım onu. Mutlu olamazsın onunla.
1: Bu evliliğe benim iyiliğim için mi, yoksa kendi kadınca duyguların için mi mani olmak istiyorsun?
0: Ne demek istiyorsun?
1: Kemal'i senin de sevdiğini ve kıskançlıklarına alet olamayacağını söylemek istiyorum.
0: Bu kadar mı?
1: Evet.
2: Duyduklarım doğru mu?

0: Söyleyecek bir şeyim yok.
1: Ama benim öğrenmem gereken şeyler var. Kemal oydu değil mi?
0: Evet.
1: Nasıl da farkına varmadım. Önce işime ortak oldu, sonra kızıma, şimdi de sana. Cevap ver, söylediklerim doğru değil mi?
0: Unutma, onu eve getiren sensin.
1: Sen de şunu unutma, bu ev ona mezar olabilir, kinim korkunçtur.
0: Gülen yüzünün ardındaki cehennemi iyi bilirim. Yalnız Kemal ortağım, ya gitmezse?
1: O zaman cenazesi gider, mahvederim. Onu da öldürebilirim, seni de. Tamam, tatil bitti. Yarın ilk uçakla Londra'ya döneceksin.
2: Ama baba!
1: Babana da sana da! Kemal'le aranızdaki hesap kapanana kadar Londra'da kalacaksın. Anlaşıldı mı?
3: Demek annenle baban benim yüzümden kavga ettiler.
2: Evet. Yalvarırım git buradan Kemal abi. Sana bir kötülük gelmesin.
3: Anlıyorum adaşım. Haklısın. Zaten karar vermiştim gitmeye.
2: Ama beni unutmayacaksın değil mi Kemal abi?
3: Unutmayacağım adaşım.
2: Seni öz babamdan çok seviyorum.
3: Ben de seni öz oğlum gibi seviyorum yavrum.
1: Kemal!
3: Gel! Senden bir ricam var. Annene Kemal abiyi o resme değil, resimdeki kadını sevdiği için gitti de. Unutma, söyle, emin.
2: Peki Kemal abi.
1: Benden sakladığın için öldürebilirim seni. Ama adamlarını toplayıp Kemal'i gebertirsen... belki affederim susmanı.
2: Kemal abiyle konuştum diye bana kızmadın değil mi anneciğim?
0: Hayır yavrum. Kaderimiz böyleymiş, severken ayrılmak.
2: Sana bir de haber yolladı.
0: Ne?
2: Annene de ki, resmi değil, resimdeki kadını sevdiğimi söyle dedi.
0: Yavrum, canım evladım benim.

0: Cemal her şeyi anlattı. Sevginden hiç şüphe etmemiştim zaten. Hep bu anı düşünerek yaşadım. Artık kavuştuk ya birbirimize.
1: Ne yazık ki tam giderken.
0: Bizi de götür. Faruk öğrendi her şeyi. Korkuyorum.
1: Sensizlik ölüm benim için. Fakat Kemal yuvamızı yıkma dedi. Söz verdim ona.
0: Hangi yuva Kemal? Bilmiyorsun gerçeği. Dinletemedim. Oğlum ayrılmamıza değil, kavuşmamıza sebep aslında. Kemal!

0: Alo.
1: Ben Kemal.
0: Ne? Kemal mi?
1: Üzerime saldığın üç köpeğin için sedye yolla. Sen de beni bekle, geliyorum.

0: Kurtulmuş köpek! İstersen bir kurşunla beynini dağıtabilirim. Fakat intikamım bir kurşun boyu olmayacak. Yaşadıkça içini sızlatacak bir acı tattıracağım ona. Burada benim önümde ona değil, bana aşık olduğunu söyleyeceksin.
1: Hayır, yapamam.
0: Yapacaksın! Gururunu kırmak öldürmekten daha iyi.
1: Hayır!
0: O zaman ikisini birden gebertirim. Hem sevgilini, hem oğlunu.
2: Valizlerimiz birbirine karışmış.
3: Nişanlın çok güzel maşallah.
4: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
5: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
1: Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
4: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
3: Sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına?
6: Neden bu kadar dalgınsın?
1: Niçin her şeyi anlatmadın? Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür.
7: Yağmur, yarın 16.15'te TV4'te.
8: Abi, motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
10: kurdu. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle... ...sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
14: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Wow, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca gazoz.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
9: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
8: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: 101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
14: Botanik.
13: Abacus.
10: Kasa.
15: Marul.
10: Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Geldi köpek! Ah. Unutma söylediklerimi! Nefret ettiğini haykıracaksın o itin suratına! Ya da oğlunla onun son dakikaları olacak!
1: Oyunun sonu geldi Faruk! Hayatımın en güzel yılları olan 7 senenin hesabını vereceksin!
0: Seninle bir alışverişim yok benim!
1: Zaten senin korkak biri olduğunu biliyordum! Dövüşmeye bile değmezsin sen! Hadi Nefşe, gidiyoruz!
2: Vazgeçtim ben! Vazgeçtim Kemal! Düşününce hata ettiğimi anladım!
1: İnanmam! Kocamdan korkuyorsun! Seni tehdit etti!
0: Ben bir kadını evimde ne korku zoruyla tutarım... ...ne de gitmesine tehditle mani olurum. Sana aşıksa seninle gider. Beni seviyorsa burada kalır. Ama bu iş de burada biter.
1: Zaten bitti. Kararımızı verdik. Beni seviyor ve benden gelecek.
2: Hayır Kemal! Sana aşık olduğumu sanıyordum... ...fakat yanılmışım. Aradan geçen uzun seneler çok şeyi değiştirdi. Bugün evli ve bir çocuk sahibiyim. Oğlumu babasından ayıramam. İkiniz arasında kalınca aile sevgim ağır bastı. Kocamın yanında kalmaya karar verdim.
0: Bu sözlerden sonra karımın defol demesini beklemezsin herhalde.
1: Demiş kadar oldu. Ama seni kaybettiğime üzülmüyorum. Çünkü sen beni hapislerde çürüten kocamdan bile adi... ...nefret edilmeye de, suratına tükürülmeye de değmeyecek aşağılık bir mahlukmuşsun.

Sana bir kez daha nasıl inandım? Nasıl inandım? Yıllarca sana kavuşmanın ümidiyle yanan şu kalbimden de, kendimden de, senden de nefret ediyorum!

0: Nereye gidiyorsun?
1: Bu hadiselerden sonra herhalde kalmamı istemeyeceksin.
0: İsteyeceğim. Çünkü gitmene dayanamam.
1: Bırak yakamı da oğlumla beraber yalnız başıma yaşayayım.
0: Her şeyi senin için yaptım. Hep benim olmanı bekledim. Yıllardır ne babalık bile ettim. Sana servetimden kalbime kadar neyim varsa verdim. Şöhrete ulaştırdım. En pahalı mücevherlerle süsledim. Ama o serseri şoförün hediye ettiği bu teneke parçasını çıkartmadın boynundan.
1: Kemal! Yavrum, bak, her şeyi anlatacağım sana.
0: Neyi anlatacaksın? Alnına damgasını vurduğunu mu yoksa onu o şoförden peydahladığını mı? Babasının ben olmadığını mı? Ne anlatacaksın yalan ve ahlaksızlıklarından başka? Daha ne söyleyeceksin?
1: Kemal! Kemal! Gitme! Oğlum beni hayata bağlayan tek umudumdu. Onu da yıktın. Nefret ediyorum senden! Nefret ediyorum!
0: Dur! Neşe gitme! Yoksa fena olur! Bırakma beni! Dur! Dur diyorum sana! Bir kaza çıkacak elimden! Duymuyor musun beni Neşe? Çıldırtma diyorum! Vururum seni!
1: Vur! Vur, kurtarmış olursun beni bu çileden!
0: Böyle konuşma benimle!
1: Ateş etmek için ne bekliyorsun hala? Çeksene tetiği!
0: Yalvarıyorum gitme! Sevmesen bile beni bırakıp gitme! Acı bana!
1: Ya bana kim acısın? Kim acısın?
0: Sen istedin bunu.

0: Bavullar hazır abi. Hala inanamıyorum. Neşe nasıl yapabildi bunu?
1: Herkesi kendin gibi zannediyorsun Nuri. Belki ben de öyleyim. Hadi.
2: Kemal abi!
1: Kemal! Ağlama yavrum, söyle ne oldu?
2: Artık senden başka kimsem kalmadı. Nefret ediyorum onlardan.
1: Onlar da kim?
2: Annemle babam, ben... Kemal abi, asıl babam bir şoförmüş.
1: Neler söylüyorsun Kemal? Oğlum...
2: Yemin ederim ki doğru söylediklerim. İşte bak, bu onun hediyesiymiş. Hala o şoförü seviyormuş. Hep benim gibi bir oğlun olmasını istersin. Beni evlat al kendine. O kötü annemi istemiyorum.
1: O dünyanın en iyi insanı. Sevdikleri için hayatını feda eden cesur bir kadın. O istenmeyecek değil, eli öpülecek bir anne yavrum.
2: Hayır, hayır!
1: Evet yavrum. Bana inan, ikimiz de hata ettik. İkimiz de onun sevgisini anlayamadık. Ne annen, ne de babam kötü insanlar yavrum. Onlar hayatın sillesini yemiş zavallılar.
2: Ne biliyorsun? Tanıyor musun babamı? Gördün mü hiç?

0: Evet, tanıyorum. Baban bu kolyedeki adam yavrum.
1: Sen benim babamsın. Babacığım.
0: Yavrum.
1: Babacığım, anneme gidelim. Çok üzdüm onu.
0: Evet yavrum. İkimiz de bilmeden kırdık onu. Hadi gidelim. Gidelim meleğimize.
1: Meleğiniz aranızda. Anne! Yavrum! Anneciğim!
2: Yavrum!
1: Anne bak babam!
2: Evet yavrum, babam.

İyidir. Lakin ayaklarım böyle böyle şişti. Dolaş dolaş. Belediye bir yandan, ötekiler bir yandan. Tam iş çıkacak bir sokağa girersin. Bakarsın senden önce iki kişi köşe tutmuştur. Cebelden inmiş kurt kimin bakarlar öyle. Hele bir sayak yıkanmadan ha.

0: Abla, iyi misin?
1: Ayaklarına tuzlusu hazırladım.
0: Sen olmayınca öt gölem. Sen say hele. Ben şu ayaklarımı...

0: Ağabey, bu iş hayır eder mi?
1: Yusuf okuyor, okusun. Biz beş bas çalışırız hiç. Bes boğazımıza yetmez. Kızların haftalığı 175. Burada da var 30 lira kar.
2: Ben de çalışırım Halil Ağam.
1: Sen Yusuf'sun, en küçüğümüz. Bacısı, ağası, beş kardeş seni okutamamış olmaz bir iş.
3: Hele sen bir oku. Oku da şan olsun, başımızın tacı ol. Hiç çalışma istersen, keyfin bilir. Bacı yemek.

0: Nedir?
1: Sen bak.
0: İçli köfte. Sana abla mı diyem, ana mı diyem?
1: Bacımız ya. Ana desek de olur.
2: Ağlatmak caiz mi şimdi?
0: Tövbe.
3: Bereketli olsun.
4: Ehlen emmi. Gel şunu kırıver.
3: Geç kaldın.
4: Geç kaldık, evet. Bu İstanbul'un insanı bir acı. Lan çay bu, hava ısındı diye içilmez mi?
3: Elinde mi kaldı?
4: Valdağında bir iplikçi var, Ermeni. Vallahi lazım dedim, sen almamış çayı, ben paketleri yere çalmış gitmişim.
0: Aldı.
4: Almıştır çaresiz.

0: Bildiğin orman şu İstanbul. Ağaç denizi değil, insan denizi. Kolay mı belledin insan denizini yırtıp geçmeyi? Bura yiğidin harman olduğu yer.
1: Kolay değil Vesvelli. Lakin bize de bir yer olmalı şu harman yerinde. Aha, beş kardeşim vebali boynumla. Allah razı olsun. Yol göstermişsin, yazdın kalkıp gelmişik.
0: İyi mi etmişim bilmem. Rahmet olsun baban ağamdı. Emmi demek, baba yarısı demek. Lakin ne diyeyim?
2: Diyecek bir şey yok emmi. Babamın dükkanı haraç mezat gitti. Ne bir toprak, ne bir zanaat, ne de bir sermaye. Buraya gelmeyeydik. Adana, Antep, İskenderun. Oraları da adam almıyor.

0: کفایه مون دنک.
1: Ağam, Halil'im, bunu sen mi dedin? Dönmek ne sözdür? Şu İstanbul'un toprağında bes bize ayak basacak yer kalmamıştır, öyle mi? Daha çok adam alır İstanbul. Lakin ağa bele yürek ister. O yürek de bizde vardır evvelallahıma. Namusunla, alın terinle çalışmışsın, bu toz duman içinde köz salacak bir yer bulursun, çare yoktur. Ağa İbrahim'in ayakları, ağa ellerim, senin aklın, daha Habibe'yle Cemile'nin yürekleri. Hiç ummadığın Yusuf bile baş yarar. Harranın dikeni bodur olur. Lakin yapıştığı topraktan öyle kolay sökülmezdir. Ben yüreğimdekini söylemişim. Başka sözüm yoktur.
2: Zela bacım başka. Zela kimse yoktur.

0: Geç kalmadınız ya.
1: Vakittir abla.
0: Habibe. Cemile'ye mukayyet oluyorsun he mi?
1: Merak etme, gözümden ayırmıyorum.
0: Hadi, Allah yardımcınız olsun.

0: Bir daha gelir misin?
1: Bu sıcakta zor. Bunu bitirsek şükür.
0: Bu iş çıkmaz iş, öyle mi İbrahim?
1: Çıkmaz iş abla. Lakin şu üç tekerliden olsa... ...motorlu hani, bildin mi? Arkası kamyonet gibi. Seyyar dükkan bir. İçli köfteleri yaparsın, nohutlu pilav, baş, ne satarsan sat. Nerede iş var oraya seyirt, motora bastın mı? Vallahi yağ olurduk. Lakin sermayenin yolu. Neyse boş ver. Geç kalmayalım ya Allah.
0: Hayır olsun. Bereket Allah'tan.
2: Dağ taş kurumuş. Rahmetin eseri yok.
3: Yaz geliyor. Takım elbiseye kim bakar? Bir gömlek, bir pantolon tamam. Gömlek memlek baksan.
2: Diyesim şu. 100 takımlık bir balya gönderse. Şimdi ucuzdur. Ortaklama iş olur. İyi para var.
3: Oğlum, 100 takım 20.000 liralık iş.
2: Onda para var, mal çok. O gönderir ben satarım. İyi iş.
3: İyi iş. Düşler hep iyi olur.
2: Düş olsun, denemekten zarar gelmez.
4: Bekir emmi, kebabını getiren mi?
3: He ya, getir, getir.
4: Halil ağam, sana da getiren mi?
2: Ben gidem.
4: Bir ikramımız olsun ağam.
2: Lazım değildir, sağ ol. Geleli bir ay olmadı, kimseyi tanımam. Nereden tanır beni?
3: Bizim orada oturur. Yeni gelenlerin her şeyini merak ederler.
2: Merak edecek nemiz vardır?
3: Herkes kendine bir yol tutturmuştur. Belli olmaz, hayırdır belki.
2: Eyvallah.
5: Dayı, kebapçıdan 3 tane ciğer istediler.
6: İyi, hazırla sen.

Takım başına %100 ticaret vardır. Böyle bilesin. Baki selam eder. Tezden cevabını bekler. Ellerinden sıkarım. Halil Erkuş şuraya. Cabbar Ceylan.

Yaz bakalım. Yaz. Kavaflar Çarşısı, Kadayıfçı Müslüm Ceylaneli ile Urfa.

0: Muhabbetiniz bol olsun. Geç hele şöyle. De ah, sofranın üstüne koy.
1: Kim bu be?
2: Akşamlar hayır Halil ağa.
3: Hayırdır, buyur.
2: Sağ olasın.
0: De geç.
2: Akşamlar hayır İbrahim ağam. Ben gideyim.
0: He ya, işi vardır. Akşamları gazinoda çalışır.
2: Bana müsaade.
1: Beni nereden tanıyor?
0: Komşu, memleketli olur. Suruç'tan.
3: Bu nedir?
0: Lan yeğenim, bildiğin ikram. Komşu hatırı.
4: Ne lazım?
0: Ey uzatmışsınız, çaydın çökün yiyek soğumadan. Telaştan buz alamamışım.
4: Ben alayım Bekir emmi.
0: Ha iyi edersin, bir göster kendini.

0: Masrafı çıkmışım, 25 lira kalmıştır.
1: Nafile hallâ! Boş yere taban tepmişim bütün gün. İlla o üç tekerliden almak gerek. Bildin değil mi? Bildiğin seyyar dükkan kardeşim. Gününe göre çeşit koy sat. Günde 100-150 liraya para demiyor.
2: Kaça bunlar?
0: Alamayınca fiyatını bilmişsin kaç para.
2: Lan yeğen, bilmekten zarar gelmemiştir.
1: Kullanılmış var bir bildikte. 15.000'den fazla değildir.
2: Gördün mü? Gerisi Allah kerim.
0: Nasıl kerim, Bekir emmi?

0: Kerim'dir elbet. Cemili'yi everince.
1: Everince?
0: Başlık mı orası?
2: Kime vereceksin?
0: Bu çocuk var, Yaşar. Memleketlimiz olur. Dedim ya, Suruç'tan. E'si bu. Bekardır, bir başınadır, gurbet eldedir. Gündüz kebapçıda çalışır, gece gazinoda. Evlenmek ister. Bunda bir ayıp yoktur. Ben de düşünmüşüm, yeğenlerim İstanbul'dadır, tutunacak dalları yoktur. Bir soram demişim.
2: Nasıl bir adam?
0: Benim aslan bacım, adamın kötüsü olmaz. Eğer ki züğürt olan.
2: Ele bilmişsin. Kim parası var, ey adam. Biz? Biz de kötü. Bu mu dediğin? Bu tabi acizdir. Allah kerimdir, evet. Lakin Cemilerin omuzlarına basmak caiz değildir. Benim rızam yoktur.

0: Abla, beni bırakmazsın.
1: Bırakmam Cemile.
0: Niye abla? Nasıl olsa bir gün.
1: Evet, bir gün. Yalnız bugün değil. Şimdi Zebun'uz. Zebun'dan kız alan bildiği gibi zulmeder. Ben oldukça kimseye rüsva etmem sizi.
0: Hep bizim için. Ferhat'ı da bizim için bıraktın.
1: Ferhat. Her şey uzaklarda şimdi. Memlekette, insanlarda.
0: Ferhat'ı ilk gördüğümüzde ablamla beraberdik. Çarşı içindeydi. Öyle durup baktı bizi gördüğünde. Taş kesilmişti sanki. Biz de başımızı eğip yürüdük. Ama sanki hep oradaydık. Ağlarım istememişti ama anam razı olmuştu. Nişanlandınız. Ablacığım, melekler kadar güzeldin o gün.
1: Büyük bir düğün olacaktı. O gün anamız öldü.
0: Ölmeden bizi, ağalarımızı, babamızı da sana emanet etti. Hem bacımız, hem anamız oldun. Orta direğimiz oldun. Ferhat'ı bırakıp peşimizde gurbet ellere düştün. Hep bizim için, bizim için kendini gözün görmedi.
2: Yeter! 17 bine razı ettim adamı. Günde 150 liradan az getirirse ağa boynumu vurun. Hiçbir şey istemem, ne su ne ekmek.
3: Bilmem ki, Cemile.
2: Ey, al kardeşlerini otur öyle. Bekle gökten insin zembille. Daha ne insin gökten? İnmiş işte. Bak emmi, 10 binden aşağı olmaz. 7 binde borçlanırız, taksitlerini ben öderim. Bakalım öyle.
4: Yusuf'un büyük kardeşleri ona haset ettiler. Ve bir hileyle onu kıra götürüp bir kuyuya attılar. Ondan sonra geri döndüler ve Yusuf'u kurt yedi diye babalarına yalan söylediler. Daha sonra işlerinden birisi yemek götürmüştü. Bir de baktı ki kuyu başına bir kervan gelmiş. Yusuf kuyudan çıkarılmış. Dönüp diğer kardeşlerine haber verdi. Hem oraya gittiler. Bu bizim kölemizdi kaçtı diyerek pazarlık ettiler. Ve pek ucuz bir değerle Yusuf'u sattılar. Yusuf o vakit çok küçüktü. Kardeşlerinden korkup sustu. Ve Allah'a güvenerek kervana katılıp gitti.
1: Çocuktum. Ninemle ziyarete gidiyorduk. Halil Rahman'da bayram kalabalığını görünce şaşırdıydı ninem. Elvan eşkal cemadediydi.
3: Öyle. Renk renk, şekil şekil insanlar.
1: Bir bize mi yer yok bunların arasında?
3: Vardır elbet. Her biri kim bilir neleri göze almıştır, nelerden vazgeçmiştir.
1: İlle de bir şey mi vermek lazım?
3: Bir gün nasıl olsa her birimiz evleneceğiz. Aile için birimiz bir şey yapmalı.
1: El kadar çocuğa mı kalmış koca ailenin yükü?
3: Bilmem Zelha. Sen de yaptın Urfa'yı bırakıp gelmekle.
1: Urfa'yı öyle mi? Ferhat'ı demek istedim.
3: Hiçbir şey demedim. Hadi sen geç kalma. Kızlar iş yerinden çıkar neredeyse.
5: Bunlar yeni geldi emmi.
6: Hey, koy şuraya. Kaçtan?
5: Çaylar 90, ipekli 160.
6: Oo, çaylar 70, ipekli 120. Böyle. Başka?
5: Başka, haber sende emmi.
6: Bende ya. Olacak senin iş. Lakin kıyacaksın. 10 bin.
5: Sen bilirsin.
6: Bilmişim elbet. Sana bir kız vereceğim, ehli namus bizden, dili dilinden anlar. Memleket yemeklerini rahmetli anan gibi yapar. Eli biraz sakat, gördün, bildin. Lakin bir çiğ köfte yoğurur, İpek vallahi lazım. 2000 de bana. Bele. Şimdi yürü. Yallah.
4: Belediyeden.
7: Öyle, belediyeden. O zaman rahat çalışırsın. Aşı filan, bir de ehliyet lazım.
4: Halil ağamım var.
7: Nasıl gitti lahmacun?
4: Boşver.
7: Bu sıcakta böyle işte. Ben sabah nohutlu pilav sattım fabrikanın orada. Sıcak bastırınca da buzlu gazoz çörek.
4: Kaça mal oldu?
7: Vallahi takım taklavat falan 17.000. Şimdi doğru farka. Çoluk çocuk var orada, anlarsın ya. Hadi eyvallah.

0: Yani tek bluz isterim. Yün ceket, bir de ipek çorap.
1: İpek çorap.
0: He ya, herkeste var.
1: Sen Cemile?
2: Sen bilirsin abla.
0: Zeliha abla.
2: Ferhat ağa.
0: Hoş geldin. Nasıl Urfa?
3: Siz olmayınca...
0: Biz mi? Zeliha ablam mı? Biz kıymayı alırız abla, sen sonra parasını verirsin.
2: Dur,
0: yürü kız.
2: Gelmeyeceydin.
3: Otobüslerde çalışıyorum. Urfa, İstanbul. Zor buldum sizi.

0: Buyurun, ben bakarım dayı. 3 kilo kıyma olacak. Yağsız olacak, sinirsiz. Tamam mı?
1: Bildiğin gibi yap öyleyse.

0: ben olmasam hepsi perişan olur. Vakit zor vakit. Kendimizi düşünecek sıra değildir. Yusuf okuyacak. Habibe büyümüştür. Sonra Cemile. Doğurmadım ama ben anayım. Hepsinin anası.
1: Ana da olsan gün gelecek bakmışsın elinde hiçbiri kalmamıştır. Bu böyle. Boştur kendine zulmün ve de bana. Biz ikimiz... Bizim de çocuklarımız olur.
0: Sen git Ferhat. Kader ele yazmış.

0: Nedir bunlar Halil?
1: Evet, hediye ufak tefek. Hepinize.
0: Ne lazım?
2: Adet böyledir Zela.
0: Nasıl bir adetmiş? Kimmiş durup dururken?
1: Durup dururken değil Zela. Cemil artık işe gitmeyecek.
0: Olmaz!
1: Zela!
0: Olmaz, vermem! Caiz değildir. Tabidir Cemil'em. Zulümdür, zulüm! Vermem! Vermem! Vermem!

0: olmazdır.
1: De bakalım. Ben de bir şey diyeceğim sandım.
0: Habibe. Öyle uzun konuşmasını bilmem. Bana varır mısın?
1: Benim ablam var. Ağalarım var.
0: Onları değil, seni istedim.

0: Valizlerimiz birbirine karışmış.
1: Nişanlın çok güzel maşallah.
2: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
3: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
4: Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalı.

0: Ben de Şale ile konuşup ayrılacağım.
1: Sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına?
2: Neden bu kadar dalgınsın?
3: Niçin her şeyi anlatmadın? Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür.
4: Yağmur, yarın 16.15'te TV4'te.
5: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Abi, motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
8: Hesap!
7: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
8: Hesap kurdu.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Festçiler geldi. Bu cappuccino, bu latte. Bu cappuccino, bu latte. Cappuccino, latte, latte, cappuccino.
12: Lezzeti de.
11: Ha? Bravo! Bravo!
12: Italiano.
11: Festi. En festi.
13: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: aktif 129 lira. Yumoş çamaşır parfümü 159 lira. Ucuz,
1: hep ucuz. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal
6: Çamlıca Gazoz. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ne var ya bu?
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim küpür küpür.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
7: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Geç kalmışsın.
1: He. Bugün fazla çalıştık. Haftalığım.
2: Gel kız, az yardım et. Ne lan? Ana zor mu?
1: Tövbe, o nasıl söz?
0: Cabbar'dan.
3: Sağ olasın yeğen. Yarın pazar çorap, mendil, gömlek satarsınız. Ucuz düşürdüm.
2: Emmi, biz yarın gazoz filan...
3: Lan daha dünkü aklınla. Sen benim dediğimi yap. Yeni caminin orada. Bir dene kalırsa bunları keserim. Çok ucuz aldım, yanık mal.
2: Ne dersin ha?
0: İyi fikir. Cabbar'dan.
3: Yazmış demek.
2: Ağam, biz geç kalmasak sucuk, ekmek.
0: Yükleyin. Salı günü beni otelde bul diyor. Aksaray'da Ferah Oteli. 20 takımla bir deney ekliyor.
3: Aklı yatmış besbelli.
0: Zor olacak. Lakin ırmağa geçtik.

0: Buyur. Buyur Zelha abla, hoş gelmişsin.
1: Hoş bulduk. İçli köfte yaptıydım, Cemile sever.
0: Sağ olasın. Yalnız o mu sever?
1: Afiyetle yiyin.
0: Bir çay koyayım, yeni demledim.
1: Zahmet olmasın.

0: Cemile...
1: Neredeyse gelir. Bizi pek boşladınız abla. İki ay olacak, arayan soranımız olmadı.
0: Nefes aldığım mı var? Günde üç posta yiyecek. Ha lahmacun, ha nohutlu pilav, sucuklu ekmek, üçlü köfte.
1: İşler?
0: Şimdi iyi şükür. Cemile'yi sordum.
1: Zehra teyze almaya gitti. Neredeyse gelir.
0: Nereden?
1: Şişli'den. Çalışıyor. İyi bir aile.
0: Nasıl yani?
1: Bu Zehra teyze bulmuştur. İki çocukları var. Onlara bakar. Çok iyi, mazbut aile. 15 günde bir izin. Bugün tam bir ay olacak.
0: Sana Cemile'yi bunun için mi verdik? El yanında öyle mi?
1: Çalışmak ayıp mı abla?
0: Değildir. Cemile fabrikada çalışmıştır. Lakin el hizmetinde caiz mi Yaşar?
1: Fabrikada aldığı 75 lira haftalık abla. Burada tam 700 alıyor ayda.
0: Ben alır giderim Cemile'yi.
1: Olmaz iştir Zelha abla. Ağalarında insaf olmamıştır. Başlık, düğün, şu bu 17 bin lira saymışım Cemile'ye. Hele şu borcu ödesin, sonra çalışmaz.
2: Akşam 7'de istediler Yaşar, gelir götürürüm.
1: Sağ olasın Zehra.

0: Duydun, bohçanı yap.
1: Olmaz abla. Ben Yaşar'ın ehli olmuşum.
0: Olunca ben Halil'e söylerim.
1: Halil ağam 3 tekeri almıştır. O karışmaz. Kimse karışmaz.
0: Öyle mi?

0: Gelip gelip de yara deşmenin faydası yoktur Ferhat.
1: Temelli geldim. Burada inşaat şirketinde iş buldum.

0: Şimdiki insan eti yemeye alışmıştır, gayrı durmaz.
1: İnsan eti?
0: İnsan eti. Ağaların Cemile'yi yemiştir. Kim ki başkasının sırtından geçirmiş insan eti yemiştir.
1: Doğru değildir, ağalarım...
0: Doğrudur. Şimdi sıra belki sende. Belki Habibe, Yusuf, hatta İbrahim. Kim kuvvetli o kalır?
1: Ağalarım yapmaz.
0: Yapmaz da evet. Lakin tadını almış çare yoktur. Zelan boştur, yazık olacak bize.
1: Olacak evet. Başkaları için yaşamaktır kiminin kaderi. Bele.
0: Ben de senin için yaşamışım. Beklemişim. Beklerim.

0: Mal çok bende. Yeter ki sen sat.
1: %10 komisyon çok değil mi emmi?
0: Lan yeğenim, şu kısa günde 250 lira ticaretin var. Sen benim kazancıma ne karışmışsın? Komisyonsuz iş nasıl dönmüş de bakalım.
1: Öyle olsun.
0: Öyle olacak elbet.
2: Yusuf! Nedir yavrum?
3: Ne lan? Kavga mı ettin?
4: Ben oraya gitmem gayrı. Senle çalışırım.
1: Ne olmuş?
4: Hiç. Siz de gelirim.
3: Yardım öteriz.

0: Ne o bacı? Gülecek zamandır şimdi. Neymiş surat asmak?
1: Cemile'ye gittim bugün. Kendi derdimizden kıza ne oluyor diyemedik bunca zaman.
0: Ne olmuş kıza?
1: El yanına hizmete vermiş Yaşar. Kız zebun, kız perişan.
2: Ben kulağını bükerim Yaşar'ın.
1: Faydasız. Kendisini satan kardeşlerinin yanına ne etmeye dönsün? Halil, İbrahim, Yusuf'un kıssasını bildiniz mi? Kardeşleri ondan kurtulmak için kuyuya atmışlar. Biz de ona döndük. Cemile'nin cesedi üstünde düğün sofrası kurmuşuz. Yiyip içip şükür diyoruz. Bu mu kardeşlik? Urfa'dan bunun için mi geldik? Birbirimize bunu mu edecektik ha? Ana derdi. Yazıklar olsun bana. Önünüze geçememişim. Cemile'yi elinizden alamamışım.
3: Sandviç var, simit var, sandviç var, simit var.
4: Ayran var mı?
3: Ürün abiler, şeker abiler, can abiler. Sandviç var, simit var, simitler gevrek abiler, buyurun abiler. Simitler gevrektir abiler, buyurun abiler. Simitler sıcak sıcak, simitler sıcak.
4: Bir ayran versene.
5: Hay hay beyim, buyursunlar. Hadi lahmacun var, içli köfte var, atom bunlar atom! Lahmacun var, buzlu ayran var, hadi buyurun buyurun beyim! Yusuf Kazanaç Bey'e! Hadi beyim, lahmacun mu, buzlu ayran mı ha?
6: Sen buradan voltanı alsan iyi olacak.
5: Neymiş?
6: Arabamıza taş koyuyorsun, bas git!
5: Bu İstanbul toprağı sana mı tapulanmış? Gel lan!
6: Bas git dedik!
7: Durman, kaçın!

0: Halil, kaza mı yaptın?
1: Yok bir şey.
0: Nasıl yok? Üstüne başına ne olmuş? Toz içinde.
1: Hiç, çatıştı gaz biraz.
0: Yusuf, İbrahim?
1: Yok bir şey dedim, havlu ver hele.

0: Kimle kavga etmişsin?
1: İskelenin orada. Bizim gibi satıcı var.
0: Ne oldu lan? Sen de mi?
2: Yusuf!
3: Bir şey yok abla.
2: Neye ayrı ayrı geldiniz peki? Bir şey oldu demiyorsun.
3: Adam vuruldu.
2: Adam mı?
3: He.
0: Nasıl lan?
3: Vallahi bilmem. Hallam üzerimize düşmüş. Bıçak elimdeydi. Bir yerine girmiş adam.
2: Ne olacak şimdi?
3: Evet, biz kaçtık.
0: Kaçtık. Laf! Nasıl olsa bulurlar.
2: Ya ölürse? Neresinden vuruldu söyle.
3: Vallahi bilmem. Biz kaçtık.
0: Motorun numarasını almışlardır. Kaçmak boş. En iyisi gidip teslim olmak.

0: Yarın Cabbar gelecek idi.
1: Arabanın 8.000 lira borcu var. Nasıl olacak? Her şey yoluna girmiş idi. Tamam. Biz ölmüşüz. Hepimiz.

0: İbrahim ağam. Ben vurdum. Karakola giderim. Derim böyle.
1: He? Yalan. Olmaz öyle şey. Yalan desene İbrahim. Bıçak senin elindeydi dedin.
2: He. Bendeydi. Lakin...
1: Lakini de.
0: Öyle lazım abla. Yoksa ölmüşüz dedi ağam.
1: Sana mı kalmış ölmek? Sen okuyacaksın. Yusuf! Çekil! Şunca sabiyi bıraktın.
3: Aile için lazım Zelha. Yusuf bunu yapmış.
1: Öyle mi? Cemile'yi sattın, şimdi de Yusuf'u kuyuya atıyorsun.

0: Yusuf'u yavrum, doğru mu ettin? Kendi canına kıydın. Ne dedin de tuttular seni? Bıçağı aldım da vurdun mu dedin? Eline bulaşmayan kanı alnına mı sürdün? Yazık ettin. Yazık ettin ki bah.
1: Öyle lazımdı abla. Birimizden biri gideceğiydi. Ağalarım sağ olsun, sen sağ ol.
0: Sen dam altında oldukça ben sağ olmuşum kaç para. Seni burada bırakmam. Varıp diyeceğim.
1: Bir faydası yoktur abla. Ben diyeceğim, itemişim. İmza basmışım. Geçse ne olacak?

0: Cabbar Ceylan bugün gelmiş olacak. Hoş gelmişsin Cabbar ağam.
1: Hoş bulduk.
0: Emmim Bekir, tanırsın herhalde. Ben çok oldu çıkalı Urfa'dan.
1: Buyur otur. Ha, bildim. Babanın dükkanı önüne iskemleyi atar çay içerdi.
0: Şimdi de öyle. Nasıl oralar?
1: Kulağı asma. Ölü evi kimi durgun. Bir bakarsın yangın yeri kimine laflanmış. Sonra iki ay heç. Hele...
0: 20 takım mı getirdin?
1: He, bir deneyek dedik.
0: Ya sen iyi koku alırsın. Ne olacağını bilin. Eğimi bari.

0: bir gör. Emmim akşama bize getirir seni.
1: Ne lazım, zahmet olur.
0: Aa, gurbette sayılırsın, bir çiğ köfte yemeden olmaz.
2: Dayım razı oldu, gelip görecek sizinkileri.
3: Ağalarım razı gelmez.
2: Hız gelir ağalarım.
3: Tövbe de.
2: Biz birbirimizi sevdikten sonra onlara ne oluyor?
3: Bizde adet.
2: Adetlere boş ver. Sen bize bak.
0: İfade verdik. Lakin mahkeme ne zaman belli değil. Adam

0: Ölmedi işte şükür. Lan bacım, etme öyle. Bak, cabbarın işinden 2 saatte 1000 lira kazanmışım. Yarın da bir 1000 var. Şimdi avukat neyi tutarız?
1: Okuyacaktı.
0: Biz de okumadık. Kısmet böyle. Aha, bunlar senin.
1: Ben Yusuf'un etini yemem.
2: Al, hazırlık yapsak akşama.
0: Bu akşam misafir var. Habibe, sen de çiğ köfte hazırla.

0: Yalnız elbise değil, ne olursa yapıyoruz. Söz gelimi geçende 5000 ganem almışım, yani koyun. Lakin elimde kaldı. Karşıya kuş uçurtmuyorlar.
1: Oturup yemişsin hepsini.
0: Ne dek baba, konu komşu çok. Lakin yalnızlık fena. Diyeceğim elbise.

0: İthal işi kolay. İskenderun. 1000 takımlık bir parti. Limanda karantina vardır. Etüve yallah.
1: Elinde kalsa?
2: Lan oğlum, büstü çarık. Ele bir tartar, seni de satarım.
1: Alıcısı bende.

0: Sen dönsen Ferhat.
1: Dönerim. Görmek istemediğin şeyi sana anlatmak zor. Lakin ben seni kararlı bilirdim.
0: Kararlıyım. Kardeşlerimin benden başka kimseleri yok.
1: Bir Habibe kaldı elinde. Ötekiler?
0: Ötekiler...
2: Demek öyle. Duyduydum geldiğini.
1: Ben de sizin habersiz gidişinizi duyduydum.
2: Hesap verecek kimsemiz yoktur.
1: Temiz iş iyidir.
2: Gezmeye mi geldin?
1: Sizin gibi. Aynen. Şantiyede çalışıyorum.
2: İfla eder mi işçilik?
1: Adamına bağlı. Bu kadar insan çalışıyor.
2: İyi. Zaman kaybetmemişsin.
1: Kaybolmuş zamana bakarsan... bir ömür tutar.
0: Gidelim.
3: Sağ ol kızım.

0: Komşu sayılırız. Lakin alışverişten öte bir münasebetimiz olmadı. Kusur bizde elbet.
1: Estağfurullah.
0: Kısmet olursa hayırlı bir iş için geldim.
2: Abla, ablacığım söyledi. Razı olur mu?
3: Olur, neye olmasın?
2: Olmazsa ne bileyim.
3: Ben varım.
2: Dua eder mi?
3: Et.
2: Allah.
1: Eyvallah. Evet, aklım yatmıştır. İyi olur. Buraya gelip yerleşmek iyi. Ortak iş tutarık. Lakin zor. İki çocuk var tabii. Anam aciz. Bakamaz çocuklara. Yoksa mal bulmak kolay. Senede 1000 takım devreder miyiz?
4: Edilir. 1000, 1500. İstanbul'a her gün insan akıyor. Burada talep çok.
1: İyi, ben hele bir düşünem.
4: Bana müsaade, gitmeden sana bir sipariş alayım.
1: İyi olur, iyi olur, hadi sen.
4: Eyvallah. Bizim küçüğü kovmuşsun.
5: Sabah akşam tabak kırıyordu.
4: İşlemiş yövmesini alacak, 50 kağıt.
5: Ya kırdığı tabaklar?
4: Ona iş kazası derler. 50 kağıt, çık hele.
1: İyi olur. Lakin çocuklar zebun olur. Kim bakar onlara?
4: Al gel çocuklar acaba.
1: Lenem mi? Ben anam varken onlara zor mukayyet olurum. Burada kim bakar?
4: Eveririz seni.
1: Aramadık değil memlekette. Yarama dokunmuşsun. Vallahi lazım 100.000 başlık sürmüşüm ortaya. Kimse kız vermedi. Gayri çocuklardan mıdır, benden midir Allah bilir.
4: Tövbe, senden niye olsun? Aslan gibisin maşallah. Bizim oraları bilirim, hasettir.
1: Eyvallah, haset.
4: Sana helal birini buluruz burada. Hem yabancı değil. Halil'in küçüğü.
1: Alnına çatkı çatan.
4: Yok, onun küçüğü, Habibe. Çiğ köfte yapan. Dili dilinden anlar, memleket yemekleri yapan anan kimi. Genç, bildin, gördün. Bir çiğ köfte yoğurur İpek. Yedin. İyi bu. Ben razı ederim.
2: Ağamdan ses çıkmadı iki gündür.
6: Ötekiler? Ötekiler de sözünü etmiyor mu? Etmesinler.
2: Ya ağam vermezse?
6: Vermezse kendi bilir. Saçından tuttuğum gibi sürür götürürüm.
2: Caiz değildir. Ağa sözünden çıkılmaz.
6: Öyle mi sandın? Habibe, bana yar olmazsan kimseye olmazsın. Dünya bir yana, sen bir yana. Böyle.

0: Zelha. Bırak artık o işi, lüzum kalmamıştır. Bu iş bitti bacı, yemek işi yok artık, tüccar olduk.
1: Bilekle, alın teriyle tüccar mı olunurmuş? Neredeymiş sermaye?
0: Sermayemiz vardır çok şükür, hem de büyük ortağımız vardır.
2: Ortaktan da öte enişte, 40.000 başlık saymıştır.
3: O adam mı?
2: He, Cebbar, Allah'ın izniyle...
3: O sarhoşa mı? Yalan, olmaz, olmaz! Abi, ne yapmışsın sen?
0: Kötü bir şey yapmamışım Zela, tüccar olmak fena mıdır?
3: Ya Habibe? Habibe ne olacak? Zeki ne olacak?
0: Dur hele, dellenme Zela! Kimseye söz vermişliğimiz yoktur.
3: Ama onlar birbirlerine söz vermişler.
0: Ağasının fikrini almadan öyle mi? Büyüye riayet bu mu? Zeki nedir? Hiç! Dükkan onun mu belli değil. Habibe için Cabbar daha münasiptir. O büyük, onda para çok, mal çok.
4: Vazgeç oğlum, içmekle bu dert halledilmez. Varsın vermesin.

Avukat demiştir. Bu bir kazadır hakim bey. Bir husumet yoktur ortada. Yaşı küçüktür. Hakim seni sordu. Dedim hasta. İki ay sonraya kaldı.

0: Bu Habibe. Ben de Zeki, kasap. Şimdi haraç mezat olacak burada. Arttıranın üstünde kalacak. Paran varsa sen de arttır. Belki üstünde kalır.
1: Yaklaşmayın, yakarım!
0: Şimdi yok mu arttıran?

0: Sen iyi çocuksun.
1: İyiyim ya. Sen de iyisin Zeliha abla. Bu da iyi. Sen de. Bu garip de iyi adam. Hepimiz iyiyiz. İyiyiz de ne diye böyle oluyor? Ne diye? Niye? Niye?

0: Hayırdır?
1: Habibe.
0: Anlat.
1: Habibe iyice para verecek.
0: Zeki haklıdır. Belki benim yapamadığımı o yapar. Saçından sürüyerek götürür. Niye saçından çekip götürmedim? Seni çok mu saymışım, yoksa yeteri kadar sevmemiş miyim?
1: Ferhat, bunu konuşmaya gelmedim. Habibe'yi kurtarmak lazımdır, bir çare.
0: Bir çare vardır belki. Bakalım.

0: olacak abi be? Söyle ne olacak? Ben sana diyeyim, alıp gideceğim seni. Dediğim gibi, saçından sürüyerek.
1: Olmaz bir iş, ağlarım sağ bırakmaz.
0: Ya ben, bana yar olmayınca?
1: Ya ben ne yapayım ikinizin arasında? Bırakın beni öleyim, öleyim de kurtulayım. Kader böyle yazmış alnıma. Çok ölmüştür benim gibisi, ya kahrından, ya sevgilisinden, ya ağasından. Yok Zeki, olmaz, olmaz.

0: Cabbar'a Urfa'da işi yoluna koymuş. 50 takım ve de iki çocukla çarşambaya oradayım diyor. Cuma'ya düğün. Sen ne yaptın?
1: Aksaray'da buldum bir daire. Lakin 1200 lira aylık istemiş.
2: 1200?
1: Hı, tut. Lan yeğen çok.
3: Selamün aleyküm. Verdiğim Allah selamıdır.
0: Aleyküm selam. İstediğin buysa.
3: İstediğim bir şey yok. Diyeceğim Habibe için.
0: Senin ne ağzın Habibe? Kes ve de yürü işine. Patronun yövmeyeni kesmesin.
3: Zelha ile kavileştik. Habibe'yi capara verirsen...
0: Sen düş yakamızdan gayrı gölgeni görürsen...
3: Karşında bacıların mı var sandın? Uzak dur, karışmam. Biz kararlıyız, gideceğiz.
4: Yani dediği?
0: Hiç, Zelha ölüm olsa bizi bırakmaz.
2: Heballah, bırakaydı Urfa'da bırakırdı.
1: Verir, ben ağzını aradım. Lakin 500'ü benim.
0: 1000'i senin. Az emeğin geçmedi bize.
1: Emmi demek, baba yarısı demektir yeğenim.

0: Bunlar senin. Daha var çok, ne istersen. Her şey hazır, büyük düğün olacak.
1: Şimdi de Habibe'nin cesedi üstünde düğün sofrası, öyle mi Halil? Öyle mi olacaktı? Şu İstanbul ormanında kimseye diş geçiremeyince aciz kardeşlerinin etini yemek kolay mı geldi? Caiz mi Halil yaptığın?
0: Ne yaptımsa sizin iyiliğiniz için yapmışım.
1: Kim kaldı ki iyiliğini göre? Cemile'yi köle etmişsin. Yusuf'u cehennemin kuyusuna attın. Habibe'nin etini ha köpeklere atmışsın, ha cabbara vermişsin. Bir ben rızamla kendimi adamışım. Ana olayım demişim. Ama bir faydası olmamıştır. Elimden bir şey gelmemiştir. Yok! Bu düğün olmayacak Halil! Mümkünü yok, olmayacak! Olmayacak!
2: Selamun aleyküm! Ağam, bizim sacaya kaza mı oldu yoksa?
0: Gereği kalmamıştır, sattım.
2: Ben ne olacağım ağam?
0: Yanımda çalışırsın.
1: Sattı İbrahim.

0: Her yeri aradık Reşit amca, bulamadık.
1: Sabah bahçeli lokantanın orada görmüşler.
2: Düğün? Düğüne bir bakın.
0: Olur mu olur? Hadi gel.
2: Ben dükkanı kapıyorum.

0: Olmayacak. Şimdi Habibi orada. Bir düğün sofrasına yatırmışlar. Başının üstünde Harran'ın yırtıcı kuşları. Ben ablayım. Anayım Ferhat. Bir Habibe de kalsa, onu bırakıp senle gelemem. Bağışla.
1: Sizi ses yıldızı yapmaya karar verdim.
2: İmkansız bir şey. Çünkü evlenmek üzereyim.
3: Bas bakalım şuna Nuri.
4: Basıyorum abi, çalışmıyor.
2: Kemal'in Almanya dönüşünde hem paramız hem de arabamız olacak anneciğim.
1: Acaba şununla benim yerime kendinize uygun bir hediye alır?
2: Aman efendim, estağfurullah.
1: Rica edin.
2: Evet dersen araba alman için Almanya'ya gitmene lüzum kalmayacak. Hemen evlenebileceğiz.
3: Beni ne sandın sen?
2: Faruk Bey bulunmaz insan.
1: Zehir gibi oynuyor. Ne kazandı? 500 binin üstünde.
3: Kemal Bey müthiş bir insan. Üstelik kumarda böylesine şanslı birini görmedim daha. Anlat bakalım arkadaş.
2: Bana arkadaş dediniz.
3: O şoför parçası yerine ihanetinin kiniyle taş olmuş biri var karşında.
5: İntizar birazdan TV4'te.
6: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
12: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
17: Hemen gönderirler mi beni Almanya'ya Emin dayı?
18: Senin işin biraz güç oğlum.
2: Hangi kız olsa bayıla bayıla kaçar sana.
17: Odum yok, ocağım yok.
2: Beni Dursun'a mı veriyorsun baba?
17: Yoksa bir itirazın mı var?
2: Baba nasıl kıyarsın bana?
17: Karalağım beni kötü Dursun'a yar etmesin.
13: Vakit geç olmadan kaçırsın diye.
17: Bu haberi sana Cano kız mı salmış?
13: Bana ya! Dağlanmayın!
2: Mehmet!
13: Cano'yu mu kaçırdılar? Kim?
14: Bir yanaşma Mehmet kaçırdı ha!
13: Yazıklar olsun size!
18: Evine hoş geldin oğul.
13: Ben de bunu senin yanına bırakırsam... ...bana karali demesinler.
18: Kız kaçırma işi pek ayrı alamet sayılmaz ama gene de hayırlı olsun.
14: Kaçıyorlar ağam, kaçıyorlar!
18: Kanun bizden yana olunca kılımıza bile dokunamaz o reziller.
5: Yanaşma yarın 18'de TV4'te.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
19: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
20: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
21: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
22: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
23: Vay, baloncuklu Lipton mu?
22: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
21: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sende şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.

0: Hepsi buradadan yapacağın her Oral B alışverişiyle spora sen de destek ol.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte...
9: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
10: Botanik, abaküs,
9: kasa,
11: marul,
9: kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara!
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı.
2: Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: ya les habla. Ben de dedim, Zelhabacım bizi bırakmaz.
1: Düğünümüze hoş geldin Zelhabacı.
2: Bilemedin Cebbara. Bu düğün bildiğin düğünlerden değil. Bu düğün bizim düğünümüz. Habibe'yi almaya geldim.
1: Habibe benim karımdır.
2: Bu iş gönül rızasıyla olur. Ağaları onu peşkeş çekmişler sana. Yedirmeyeceğim hiçbirini ben sağ kaldıkça. Hiçbirini! Cemile! Abla! Ablacığım!
1: Yanıldın Zelhabacı. Bizden kadın alındığı görülmemiştir. 40.000 lira saymışım. Bir aldığımı kimse geri alamaz. İlla alırım dersen ölüsünü alırsın.

0: Kardeşlerimi sana yedirmeyeceğim. Var başkalarının etine ya gücüm varsa. Biz kendi halimize yeteriz. Bilek gücümüz, alın terimiz varken.
1: Abla! Abla! Beni bırakma Zelha bacım. Hakime diyeceğim, Yusuf'un suçu yoktur, ben vurmuşum.

0: Aman efendim, aman efendim. Bu ne şeref. Hoş geldiniz Faruk Bey.
1: Hoş bulduk. Ne o, bir yere mi gidiyordunuz?
0: Malum haliniz, öğle tatili olduğundan yemeğe çıkıyordum efendim.
1: Yemeği birlikte yeriz. Ama önce yıldızımızın afişini görmek istiyorum. Hazır değil mi?
0: Aa, tabii hazır monşer, tabii. Buyurun efendim.
2: Gel desem döner mi sanki?

0: geçiyor yazık ömürler. Ne kadar severse sevsin, ne delik baş gibi olamaz. Bir ömür boyunca insan ilk aşkın tadını bulamaz. Ne kadar severse...
1: Buyurun Faruk Efendi, ben yemeğimi evladım. İşte afişiniz size. Bakın, nasıl buldunuz, beğendiniz mi?
2: Güzel, fevkalade.
0: Dönsem, senin aşkına hiç doyum olmaz. Bana gel diye gel diyebilsem, sana aşkımı anlatabilsem, yine maziye maziye dönsem, senin aşkına hiç doyum olmaz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Her öğle tatili böyledirler. Kafanı şişiriyorlarsa susturayım.
2: Bilakis, hoşuma gitti. İş var bu kızda. Kısa zamanda büyük bir ses yıldızı olabilir. Tabii erbabının elinde.
1: Bir şoförle nişanlı. Üstelik kıskanç bir genç.
2: Fark etmez. Önemli olan benim beğenmem.
1: Namuslu kızdır Neşe. Satın aldıklarına hiç benzemez.
2: Satın alınmayacak namus yoktur. Bütün mesele fiyatını biçmekte.

0: aşkına git.
1: Tebrik ederim. Sesinize hayran oldum.
2: Sizi tanıştırayım. Gazinocular Kralı Faruk Bey.
0: Öyle mi? Hakkınızda çok yazı okumuştum.
1: Öyleyse anlaşmamız daha kolay olacak. Sizi ses yıldızı yapmaya karar verdim.
0: Aa, ses yıldızı yapacakmış, duydun mu? Ah, imkansız bir şey. Çünkü evlenmek üzereyim.
1: Evlilik, şan, şöhret ve para sahibi olmanıza mani değil.
0: Ama nişanlım mani olabilir.
1: Sizi seviyorsa istikbalinize engel olmaması lazım.
0: Onsuz istikbal düşünemem ben.
1: Olsun. Gene de fikir değiştirirseniz beni arayın. Belki de ben size ararım tekrar. Alasmadım.
0: Güle güle. Delisin sen Neşe. Faruk Bey bir devlet kuşu. Hiç böyle bir teklif reddedilir mi? Gene de Kemal'ime hiçbir şeye değişmem ben.
3: Bas bakalım şuna Nuri. Basıyorum abi, çalışmıyor. Bas bas, bir daha bas. Tamam abi, tamam, çalıştı çalıştı. Öf be! Ama merak etme abi, ver elini haftaya Almanya'ya, ha? Çoğu gitti, azı kaldı.
4: Tren biletlerine kadar her şey hazır.
3: Dönüşte de altımızda son model 2 tabii.
4: İşte o zaman çıkar şoförlüğün tadı.
3: Ayıp ettin abi.
4: Hadi topla takımları.
3: Tamam.

0: Ne oldu? O gülen yüzün neden birden değişti?
1: Hiç.
0: Hadi söyle.
1: Birkaç gün sonra Almanya'ya gideceğini düşündükçe deli gibi oluyorum.
0: Ölüme gitmiyorum ya.
1: Beni de götürsen, beraber çalışırsak arabayı daha çabuk alırdık.
0: Merak etme, ben ikimiz için de çalışırım.
1: Ayrılığımıza sebep olacak diye kızıyorum şu arabaya. Ne olur gitme. Bu halimizle evlenelim.
0: Parasız pulsuz mu?
1: Beraber olduktan sonra umurumda bile değil.
0: Başta öyle söylenir. Ama sonra çekilmez yoksulluk.
1: Her şeye razıyım ben. Yeter ki beraber olalım. Anlatamıyorum korkumu. Garip bir his var içimde.
0: Üzülme yavrum. Ayrılığımız kısa sürecek. Şöyle gözlerine gülmek yakışır senin. Hadi gül bakayım. Hadi. Aa şöyle. Bak sana ne getirdim.
1: Aa! Ne kadar güzel.
0: İçine ikimizin resmini koydum. Hatırladıkça bakman için.
1: Peki aramıza kimin resmi girecek?
0: Çocuğumuzun.

0: sizin yerinizde olsam bu evlenme işini biraz düşünürdüm. Evlenmek için para ister.
1: Kemal'in Almanya dönüşünde hem paramız hem de arabamız olacak anneciğim.
0: Olacak.
1: Olacak anneciğim, olacak. Kemal, kahveyi az şekerli içerdin değil mi?
2: Teşekkür ederim, zahmet etme. Hem Nuri de bekliyordur beni.
1: Aa, olur mu? Bir kahve içmeden gidilir mi? Öyle değil mi anneciğim?
0: Duymadın mı, bekleyeni varmış.
2: Müsaadenizle.
1: Kemal...
2: Hoşça kal.
1: Kemal! Kemal! Yarın kaçta buluşuyoruz?
2: Yine aynı saatte.

0: Anne, neden böyle yapıyorsun? Bir kovmadığın kaldı çocuğu.
1: Senin iyiliğin için yapıyorum, sonunu düşünüyorum. Bu güzellik bir daha ele geçmez, kıymetini bil. Zengin biriyle evlen de kurtar kendini.
0: Ben ancak Kemal'le evlenirsem mutlu olabilirim anne.
1: Vaktiyle ben de aynı hataya düştüm. Dinle beni! Ben de saadeti parada değil, aşkta aradım. Ama bak şimdi halime, ellerime, saçlarıma, suratıma... Ben bu yaşta bu hale gelecek insan mıydım? Eğer param olsaydı bu hale gelir miydim?
0: Oh, siz miydiniz?
2: Rahatsız etmiyorum ya.
0: Yo, rica ederim, buyurun. Şey, annem, gazino sahibi Faruk Bey.
1: Ah, öyle mi? Buyurun, buyurun. Kusura bakmayın, ortalık biraz dağınık da.
2: Rica ederim, vakitsiz rahatsız ettiğim için asıl ben özür dilerim. Acaba Neşe Hanım bahsettiler mi benden?
1: Ne hususunda?
2: Kızınız kabul ederse, onu ses yıldızı yapar... ...sizleri servete boğabilirim.
1: Ah, aman Allah'ım!
0: Size hayır demiştim.
2: Sizin yerinizde olsam, önce annenizi, sonra istikbali düşünürdüm.
1: Ah, ben de aynı fikirdeyim beyefendi.
0: Ben değilim. Çünkü evleneceğim.
1: Neşe, bu nasıl cevap? Ah beyefendi, bir türlü anlatamıyorum, bir kafasını kullanabilse.
2: Neler elde etmez ki? Mesela, yarın saat 5'te orkestra hazır. Bir prova yapmakla ne kaybedersiniz?
0: Ne kazanabilirim?
2: Kısa zamanda zenginlik, şan, şöhret, villalar ve otomobiller.
0: Otomobiller mi?
2: Hem de en lüksleri.
0: Evet dersem, bir otomobili ne kadar zamanda alabilirim?
2: Belki hemen. Başarınıza bağlı. Kabul edeceğinizi umduğumdan provada giyeceğiniz elbiseyi de getirmiştim.

0: Teklifimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle Efendim. Güle güle.
0: Siz zahmet etmeseydiniz.
1: Ah, rica ederim, ne demek?
0: Unutmayın, yarın saat tam 5'te bekliyorum.
1: Hiç merak etmeyin.
0: Teşekkür ederim. Ha, Neşe Hanım'ın bu kadar genç ve güzel bir annesi olduğunu tahmin etmediğim için elim boş geldim. Acaba şununla benim yerime kendinize uygun bir hediye alır?
1: Ah, aman efendim, estağfurullah.
0: Rica edeceğim.
1: Ah, çok naziksiniz.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle efendim. Nihayet bize de güldü. Faruk Bey bulunmaz bir insan.
2: Ben bu teklifi bir araba alıp Kemal'in Almanya'ya gitmesini önlemek için kabul ettim anne. Boşuna hayal kurma.
3: Her şey eskisi gibi olacak. Anlaşıldı mı?
4: Anlaşıldı efendim.

0: Sizi bunca senedir ilk defa bu kadar heyecanlı ve arzulu görüyorum Faruk Bey. Kız bu kadar güzel
1: mi? Görünce bana hak vereceksin.
2: Patron! Patron, bekleyiniz hanımefendi geldiler efendim. Buyurun.
1: Oo, hoş geldiniz.
2: Buyurun efendim.
3: Bekletmedim ya.
1: Ne münasebet, tam zamanında geldiniz. Durun, durun bakayım. Çok, çok güzel. Elbisene yakışacağını tahmin ediyordum ama bu kadar değil. Hele saçlarınızın bu şekli sizi daha da güzelleştirmiş.
3: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim, buyurun. Benim çok sevdiğim bir şarkı var.
3: Hangisi acaba?
1: Pişman olur da bir gün dönersen bana geri. Biliyor musunuz?
3: Tabii.
1: O halde rica etsem?
3: Hay hay.

0: Bravo. Çok güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Sonuçtan öylesine emindim ki. Mukaveleyi bile peşin hazırladım.
1: Fakat önce nişanlıma danışmalıyım. Hem sonra beni bekliyor, çok geç kaldım.
0: Anlıyorum. Ama meraklanmayın, arabam emrinizde. Sizi istediğiniz yere bırakır.

0: Adıma dua et.
1: Gecikmemin sebebini öğrenince sevineceksin.
0: O yarı çıplak halinle arabalarda sürtmene mi sevineceğim?
1: Kurtulduk Kemal'im. Şarkıcı olmam için teklif yaptılar. Evet dersen araba alman için Almanya'ya gitmene lüzum kalmayacak. Hemen evlenebileceğiz.
0: Beni ne sandın sen? Yuvam alın terimle kurmak isterim. Kirli paralarla değil.
1: Niye kirli olsun? Şarkı söyleyeceğim, çalışacağım.
0: Nasıl çalışacağım da şimdiden belli. Şu kılığına bak.
1: Prova için giydirdiler.
0: Başlangıçta öyledir. Önce giydirirler, sonra da soyarlar.
1: Kemal, nasıl söylersin bunları?
0: Ya sen nasıl yaparsın bunu? Nasıl çıkarsın şu kılığınla karşıma?
1: Kemal!
0: Senin gözün lükste, şöhrette! Allah'tan iç yüzünü tam zamanında öğrendim.
1: Beni hiç tanıyamamışsın Kemal. Öyle olsaydım şu an yanında olmazdım.
0: Bana hesap vermek zorunda değilsin. En iyisi ayrılmamız.
1: Son sözün bu mu?
0: Hayır. Senin gibiler şoförle evlenmez. Zengin bir koca bulup şoförleriyle sevişirler.
1: Kemal, neler söylüyorsun?
0: Dokunma bana!
1: Kemal, dinle beni! Ne olur Kemal, gitme! Dur, dinle beni!

0: Almanya, Almanya, benden hızlı bulamanya. Ah lan ah, iki sene sonra senin kralını getireceğim be. Öyle değil mi Kemal abi be, konuşsana ya.
1: Öyle. Hızlı çalışırsan iki seneye bile kalmaz.
0: Kalmaz, kalmaz ya. Hadi ne duruyorsun, hazırlasana bavullarını. Ha?
1: Bu yüzükleri ayrıldığımız gün takacaktım. Şimdi ayrılık hatırası olacak.
0: İnadı bıraksan her şey düzelir be abicim. Sonra bir Allah'a ısmarladık demeyecek misin Neşe ablamıza?
1: Artık çok geç. Tren saat 6'da kalkıyor.
0: Ayıpsın be abicim, saat 6'ya kadar neler yapılmaz ki? Nişan da olur, düğün de. Hadi benim güzel abicim. Sonra altımızda Rıfkı abinin arabası da var. Tek atladık mı arabaya, topukladık mı gazı, evelallah evin önündeyiz abicim.
1: Çok geç Nuri, çok geç.
0: Sen her işi bana bırak abicim. Götürürüz yüzüğü, takarsın parmağını. İcap ederse boş verirsin Almanya'ya. Sana nişan takmaya geldim dersin.
1: Ya beni istemezse?
0: Kim? Neşe abla mı? Sen delisin be abicim.

0: Ne o? Siz daha hazırlanmamışsınız.
1: Sahneye çıkamayacağım. Vazgeçtim şarkıcılıktan. Ne olur anlayın beni.
0: Anlıyorum. Nasıl istersen öyle olsun.
1: Ya imzaladığım mukavele?
0: Mukavelenin önemi yok. Beni üzen seni kaybetmiş olmam. Hadi koş sevgiline.
1: Teşekkür ederim, çok iyisiniz.
0: Ha, bir dakika. Yalnız bir ricam var. Bütün rakiplerim salonda. Mesleki itibarımı kurtarabilmek için şarkını söyle, sonra git.
1: Peki, söyleyeceğim.
0: Teşekkür ederim. Bu nişanlı olduğu müddetçe kızdan faydalanmamız imkansız. Ne bahasına olursa olsun bu herif yok olmalı.
2: Ayıpsın patron, sen emret, ben icabına bakarım. Öyle bir yok olur ki, en azından 10 sene.
3: Merhaba.
1: Sen miydin?
3: Rahatsız ettim galiba.
1: Buyur içeri.
3: Neşe evde yok mu?
1: Çalışıyor.
3: Bugün pazar, matbaa kapalı.
1: Matbaada değil, gazinoda.
3: Gazinoda mı?
1: Evet, ne sandın ya?
4: Affedersiniz, Zarife Hanım siz misiniz?
1: Evet.
4: Buyurun efendim, ben Faruk Bey tarafından geliyorum.
1: Aa, Faruk Bey mi? Buyurun, buyurun.
4: Rahatsız etmeyeyim efendim. Efendim, Faruk Bey'in sizin için gönderdiği hediyeleri getirdim.
1: Hediyeler mi dediniz?
4: Evet efendim. Getirin çocuklar. Dikkat edin, sarsmayın çocuklar.
1: Ah şöyle, buyurun efendim, buyurun, şöyle
4: buyurun. Şuraya koyun, şuraya koyun. Koyun. Hadi gelin, hadi gelin çocuklar, getirin onu da.
1: Siz şöyle koyun, ben sonra yerleştiririm. Şöyle çocuk. Hı. Tamam.
4: Şuraya bir imzanızı rica edeyim.
1: Ah tabii.
4: Şöyle. Çok teşekkürler.
1: Bir şey değil efendim.
4: Hadi çocuklar gidiyoruz, hadi hadi hadi hadi.
1: Faruk Bey'e selamlarımı
4: götürün. Emredersiniz efendim, emredersiniz. Palasını aldık.
1: Ah, şu Faruk Bey bulunmaz insan.
3: İnanamıyorum.
1: Neden? Her şey dengi dengine olmalı. Kızım senin için bir hayal artık.
3: Sonunda zehirledin onu.
1: Böyle bir hayata her genç kız can atar. Sen bundan sonra Neşe'nin kocası değil, uşağı olabilirsin ancak.

0: Yaklaşma bana! İnanmamıştım annenin söylediklerine.
1: Dinle beni Kemal, ne olursun.
0: Neyi dinleyeyim? Gözlerime inanırım ben. Yalanlarına değil. Bulalanın biriymişim. Aldanışımın delil olan şu nişan yüzüklerimize bak!
1: Nişan yüzüklerimiz mi?
0: Evet. Bugün saat 6 treniyle Almanya'ya gidiyordum. Gitmeden seni görmek, af dilemek istedim. Belki gitmekten bile vazgeçecektim ama yanılmışım. Artık bunlar parmaklarına değil, suratına yakışır. Her şey bitti artık.
2: Ağır ol bakalım.
3: Az da ileri gitti.
1: Kemal! Kemal dinle beni, ne olur!
4: Bagajınızı açık unutmuşsunuz. Ateşinizi rica etsem.

0: Orada. Tamam kızım, kalkabilirsin. Buyurun.
1: Nesi var doktor?
0: Merak edilecek bir şey yok. Bayılmasının asıl sebebi hamilelik.
2: Ne? Hamilelik mi? Aman Allah'ım! Kemal! Kemal'ime yetişmeliyim!
1: Sakin olun, sakin olun. Meraklanmayın, yetişirsiniz. Siz hazırlanın, ben bir taksi çağırayım. Buyurun doktor bey.
0: Geçmiş olsun kızım.
2: Teşekkür ederim. Ne olur biraz acele edelim.

0: Peşimizde polis var.
1: Boş ver be abi, bize ne?
0: Sen gazlamana bak. Zaten trenin kalkmasına az kaldı.
2: Ne olur daha hızlı gidelim, daha hızlı.
0: Tamam abla, sen meraklanma, trene yetişiriz.
3: Ne oluyor abi?
4: Bilmem.
5: Çok aceleniz var galiba.
3: Evet, trene yetişeceğiz de.
4: Ne oldu beyefendi, bir hata mı yaptık?
5: Hata mı? Anlarız şimdi. Aç şu bagajı.
0: Eyvah, hesapta bu yoktu.
2: Ne oldu?
0: Baksanıza ablacığım, çevirme var.
2: Ne olur durmayın siz, Kemal'ime yetişmeliyim.
0: Tamam ablacığım, şansımız var. Çevirmediler.
4: Paket. Paket, hiçbir şey anlayamıyorum.
5: Kaçakçılar hep aynı lafı söylerler.
3: Bize ait değil bunlar, inanın.
5: İçindeki de leblebi tozu tabii.
4: Yemin ederim ki bilmiyorum.
5: Bilmiyorsan öğren. Kim bu?

0: 6 yıldır hep kaçmayı düşündün. Biliyorum, intikam hırsı çıldırtıyor seni.
1: Hırs olmasaydı yaşayamazdım ki.
0: Aşksa intikamların en korkuncudur. Ama para ister, ihtişam ister. Silahı zenginliktir.
1: Beni de fakirlik yıktı zaten.
0: Senin eline öyle bir silah vereceğim ki... ...zenginlerin serveti senin cüzdanına dolacak.

0: Hemen gönderirler mi beni Almanya'ya Emin dayı?
1: Senin işin biraz güç oğlum.
2: Hangi kız olsa bayıla bayıla kaçar sana.
0: Odum yok, ocağım yok.
2: Beni Dursun'a mı veriyorsun baba?
3: Yoksa bir itirazın mı var?
2: Baba nasıl kıyarsın bana?
3: Karali ağam, beni kötü Dursun'a yar etmesin. Vakit geç olmadan kaçırsın diye.
0: Bu haberi sana Cano kız mı salmış?
3: Bana ya! Dağılın ben!
2: Mehmet!
4: Cano'yu mu kaçırdılar? Kim?
1: Bir yanaşma Mehmet kaçırdı ha!
3: Yazıklar olsun size!
2: Evine hoş geldin oğul.
3: Ben de bunu senin yanına bırakırsam... ...bana Karali demesinler.
2: Kız kaçırma işi pek ayrı alamet sayılmaz ama gene de hayırlı olsun.
1: Kaçıyorlar ağam, kaçıyorlar!
2: Kanun bizden yana olunca kılımıza bile dokunamaz o reziller.
5: Yanaşma yarın 18'de TV4'te.
6: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Ova'dan 5 kilo baldo pirinç 369 lira. Kristal soğuk sıkım zeytinyağı 325 lira.
11: Festçiler geldi.
12: Bu cappuccino, bu latte. Bu cappuccino, bu latte. Cappuccino, latte, latte, cappuccino.
11: Lezzeti de.
12: Ha?
13: Bravo! Bravo!
11: Italiano.
12: Festi.
13: En festi.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Süper Kumbara başlıyor.
16: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
17: Ben.
18: Kral Şakir.
17: Armut piş ağzıma düş.
16: Dört arkadaşımızla birlikte.
17: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
16: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
17: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
16: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben.
20: Botanik.
19: Abacus.
17: Kasa.
19: Marul.
17: Kumbara.
16: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
21: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
20: Türkiye Sigorta, gücü adına.
22: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
23: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
24: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
25: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
26: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
24: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
27: Ne kadar emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
27: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
28: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Gel.
27: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
29: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mısın orada?
27: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
30: Siparişiniz
31: ve Pepsi'niz.
32: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
33: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
23: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap.
9: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Günün
2: Türkiye'nin en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
3: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
2: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
3: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
20: Türkiye Sigorta, gücü adında.
23: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
33: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Bu var ya bu.
10: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Festçiler geldi.
14: Bu cappuccino latte. Bu cappuccino bu latte. Cappuccino latte, latte, cappuccino.
13: Lezzeti de.
14: Ha?
13: Bravo! Bravo!
6: Italiano.
13: Festi. En festi.
15: Lezzetlerin en festi, festi.
2: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
18: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
19: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
18: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
18: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
18: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
30: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
23: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
33: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
8: kurdu. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
16: Baloncuklu
8: Lipton
16: mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
17: Obsessor. Yeah. Silver Moon.
21: Got me glowing. Every drop got the magic flowing.
22: Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
24: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
25: Olsaydın bu kadar acı gelmezdi.
26: Hadi bakayım.
25: Seni unutmayacağım hiç.
27: Ben de seni unutmayacağım. Hadi Allah selamet versin.
25: Sağ ol.
26: Hadi Kemal.
25: Eyvallah. Hakkını helal et abi.
27: Helal olsun aslanım. Güle güle. Güle güle.
25: Anlaşmadık arkadaşlar. Güle güle.

0: Ateşinizi rica etsem. Beni tanıdın mı? Hı. 6 yıl önce bavuluna koyduğun adamım ben.
1: Hehehe.

0: Söyle! Söyle, kim yaptırdı o işi, söyle!
1: Tanımıyorum!
2: Konuş!
1: Dur! Dur, yapma!
2: Konuş!
1: Gazinocular Kralı Faruk!
0: Faruk ha? Tek laf edersen, paraları yemen kısmet olmaz.
1: Paralar...

0: Buyurun efendim.
1: Müsaade eder misiniz?
0: Rica ederim, buyurun.
1: İç lütfen.
2: Buyurun efendim.

0: Teşekkür ederim.
1: Benden pas.
2: Ben açıyorum.
3: Evet.
2: Hı-hı. Servi.
3: İki kart.
2: Tek alıyorum. Res.
3: Hayır.
2: Kabul. Flush. Kare ağız.
3: Hıhı.

0: pas.
1: Pot. Aer. Ref.
2: Relance.
3: Postunuzu sonra yersiniz. Önce oyunumuzu oynayalım. Restiniz kabul. Karavale.
4: Allah kahretsin.
0: Ben devam edemeyeceğim.
5: Ben de.
4: Ne şans be!
3: Galiba oynayacak kimse kalmadı.
5: Ben varım.
3: Pek tavsiye etmem.
5: Deneyeceğim. El elden üstündür derler. Bu kumarhanenin sahibiyim. Her şeyimi kumarda kazandım.
3: Kendinize güveniyorsanız mesele yok.
5: Oo, gene mi siz? Görüyorum ki silahtaki ustalığınız kumarda da devam ediyor.
3: Öyle. Şimdiye kadar da aksi olmadı.
5: He. Önünüzde 1 milyona yakın para var. Hepsine bir el oynar mısınız? Ya hiç, ya da 2 milyon.
3: Neden olmasın?
5: Güzel. Ne oynamak istersiniz?
3: Ne olursa.
5: O halde zar atalım. Büyük atan kazansın.
3: Tamam.
5: Zar getirin. Buyurun.
3: Önce siz atın.
5: Hay hay. Her şeyimi kumara borçlu olduğumu söylemiştim.

0: Evet, şimdi de bana 2 milyon borçlusunuz. Size son bir teklifim var. Kazancınıza karşılık ortağım olmak ister misiniz?
1: Neye mukabil?
0: Bu kumarhaneden başka bir de gazinom var.
1: Cazip bir teklif.

0: ettiklerime üzülmüyorum. Zira sizinle çok daha fazlasını kazanacağıma eminim. Buyurun, gazinomu göstereyim. İşte gazinom burası. Nasıl, beğendin değil mi?
1: Güzel.
2: Hoş geldiniz patron, buyurun.
0: Buyur dostum. Birazdan gazinomun yıldızını tanıyacaksın. Taptığım tek kadındır.

0: Ortaklığımız hayırlı olsun.
1: Sonu iyi gelsin.
0: Gel yavrum. Gel. Oğlum Kemal, adaysınız.
1: Öyle mi?

0: Ne haber adaşım? Tanıştığımıza memnun oldum.
1: Ben de memnun oldum adaşım. Birden öyle sevdim ki sizi. Şuramda bir şey oldu.
0: Ben de çok sevdim seni. Benim de şuramda bir şey oldu.
2: Yakınlık gösterdiği ilk kişisiniz. Başkalarını ne yaklaşır ne de sever. Hatta bana bile sokulmaz. Doğrusu kıskandım dostluğunuzu.
0: Ben de sizi. Kemal gibi bir oğlum olsun isterdim hep. Anlat bakalım arkadaş.
1: Bana arkadaş dediniz.
0: Ne var bunda şaşıracak?
1: Hiç arkadaşım olmadı şimdiye kadar. Duydun mu baba? Arkadaşım dedi bana.
2: Hep yalnız büyüdü.
0: Ben de hep yalnızdım. Ben de yalnız büyüdüm.

0: Benim de bir arkadaşa ihtiyacım vardı. Şimdi buldum. Hem de arkadaşların en güzeli.
1: Gel Neşe.

0: Gazinomun yıldızı, evimin güneşi, karım Neşe. Ve ortağım Kemal.
1: Ortağın mı?
0: Şaştı tabii. Beni kimseyle anlaşamaz sanırdı. Kemal Bey müthiş bir insan. Üstelik kumarda böylesine şanslı birini görmedim daha.
2: Aşkta kaybeden kumarda kazanır derler.
0: Halbuki kadınların beğendiği bir tipsiniz.
2: Önemli olan sevdiğim kadının beğenmesiydi.
1: Senin yatma saatin yavrum.
3: Hadi. Peki anne. İyi geceler Kemal abi.
2: İyi geceler.
3: İyi geceler babacığım.
0: İyi geceler.
3: İyi geceler anneciğim.
1: Sana da yavrum.
3: Gene geleceksin değil mi Kemal abi?
2: Geleceğim adaşım.
0: Benim de oğlumun da kalbine çabuk girdiniz. İnşallah karımla da kolay anlaşırsınız.
2: Zannetmem.
0: Sebep?
2: Kadınlara inanmam.
1: Peki, hiç mi sevmediniz?
2: Yalnız bir kere sevdim. Hem de kahrolasıya. Sonra...
1: Evet, sonra.
2: Öldü.
0: Kötü şey ölüm.
2: Hele yaşayan bir ölü olursa sevdiği.
0: Anlıyorum. Hayal kırıklığı her şeyden acıdır. Sevdiğin çok mu uzakta?
2: Belki... bir nefes kadar yakın... belki yıldızlar kadar uzakta.
0: Güzel miydi?
2: Soluk kesecek kadar. Unutulmuş bir kadın için başınızı şişirmeyeyim. Müsaadenizle.
0: Rica ederim, buyurun.

0: Neşe, yatak odanızın kapısı ilk defa açık.
1: Unutmuşum, değişen bir şey yok.
0: Haklısın, değişen bir şey yok. 6 yıldır giremediğim bir yatak odası... ...hiçbir zaman sahip olamadığım bir karım... ...seven ve acı çeken bir koca.
1: Pazarlığımız böyleydi. Evliliğimiz formalite olarak kalacak. Sadece oğluma babalık edecektin. Aksi halde...
0: Evet, aksi halde?
1: Kaçardım senden.
0: Ölümüm olurdu kaçışın. Hayatım seninle başladı, seninle bitecek. Beni bırakırsan yaşayamam. Yaşatmam da.

0: Ne yapmayı düşünüyorsun abi?
1: Senelerini bir hiç uğruna yitirmiş bir insanın ne yapması lazımsa onu.
0: Boş ver be abi. İstersen gel gidelim buralardan, uzaklara gidelim.
1: Deli misin sen Nuri? Bunca senenin öcünü almadan mı?
0: Yoksa...
1: Evet Nuri. İçimdeki yıllanmış kinin intikamı korkunç olacak.
2: O kadar yakışıklı ve güçlüsün ki... Sen beklediğim erkeksin benim.

0: Demek Kemal abinle gezmekten çok hoşlandın, öyle mi?
1: Evet anneciğim. Babamda bulamadığım sıcaklığı onda buldum. Onunla koştum, onunla top oynadım. Onunla gülmeyi öğrendim. Allah neden bana Kemal abi gibi bir baba vermemiş anneciğim?
0: Çocuklar bir şeyi çok isterlerse Tanrı esirgemezmiş. Sen de dua et. Benim için dua et yavrum. Ferda'nın davranışlarını aşırı bulmuyor musun?
2: Yakışıyorlar birbirlerine.
3: Bir misafirim var abi. Buyurun. Niye geldin buraya?
0: Sana yalvarmaya. Seni hala deliler gibi sevdiğimi söylemeye geldim. Gücüm kalmadı bu oyuna. Üvey kızımla benden intikam almak için evleneceğini biliyorum.
3: Doğru. Göze göz, dişe diş olsun diye. Kocam seni çaldı elimden, ben de kızını alıyorum.
0: Senden bir haber çıksaydı, dünyanın öbür ucunda olsan koşardım sana. Yıllarca seni bekledim.
3: Evet. Başkasının evinde, başkasının koynunda.
0: Hiçbir şey zannettiğin gibi değil. Yemin ederim ki hiç değişmedin.
3: Ama ben değiştim. Başka adamım artık. O şoför parçası yerine ihanetinin kiniyle taş olmuş biri var karşında.
0: Demek benden hiçbir şey kalmadı kalbinde.
3: Kaldı. Koskoca bir nefret. Bu nefretimin suratına tokat olarak inmesini istemiyorsan git buradan!
0: Razıyım. Keşke tokatlasaydın. Öldüresiye dövseydin de, dinleseydin anlatacaklarımı. O zaman belki af dilerdin benden.
3: Sadece defolmanı istiyorum.
0: Peki Kemal. Öyle olsun. Kemal! Emindim hala beni sevdiğini.
3: Sevdiğim sadece eski bir hatıra. İkiniz aynı değilsiniz. Evet. İkiniz aynı değilsiniz. O temiz kalpli, seven, sevebilen bir kız. İnsan onun için ölebilir. Onu kalbinde yaşatabilir.
0: Kemal!
3: Ama sen, ayaklar altında ezilecek dişi bir yılansın. Sen vefasızsın. Sen adisin. Satılık kadının birisin. Senin kalbin yalnız menfaat için çarpar. Sen ihtirasların esiri, şöhret budalasısın. Sen kalpsiz, bestayenin birisin. Onun için defol!

0: Seninle konuşacaklarım var Ferda. Gecenin bu saatinde mi? Seninle Kemal hakkında konuşacağım.
1: Kemal hakkında mı?
0: Evet. Onunla evlenmeni doğru bulmuyorum.
1: Sebep?
0: Bak Ferda, ben senin annen sayılırım.
1: Sayılmak başka, anne olmak başka.
0: İnan iyiliğin için konuşuyorum. Kemal bildiğin gibi bir insan değil. 7 yıl önce tanıdım onu. Mutlu olamazsın onunla.
1: Bu evliliğe benim iyiliğim için mi, yoksa kendi kadınca duyguların için mi mani olmak istiyorsun?
0: Ne demek istiyorsun?
1: Kemal'i senin de sevdiğini ve kıskançlıklarına alet olamayacağını söylemek

0: istiyorum. Bu kadar mı? Evet.
1: Duyduklarım doğru mu? Cevap ver.
0: Söyleyecek bir şeyim yok.
1: Ama benim öğrenmem gereken şeyler var. Kemal oydu değil mi?
0: Evet.
1: Nasıl da farkına varmadım. Önce işime ortak oldu, sonra kızıma, şimdi de sana. Cevap ver, söylediklerim doğru değil mi?
0: Unutma, onu eve getiren sensin.
1: Sen de şunu unutma, bu ev ona mezar olabilir, kinim korkunçtur.
0: Gülen yüzünün ardındaki cehennemi iyi bilirim. Yalnız Kemal ortağın, ya gitmezse?
1: O zaman cenazesi gider, mahvederim. Onu da öldürebilirim, seni de. Tamam, tatil bitti. Yarın ilk uçakla Londra'ya döneceksin.
2: Ama baba!
1: Babana da sana da! Kemal ile aranızdaki hesap kapanana kadar Londra'da kalacaksın. Anlaşıldı mı?
3: Demek annenle baban benim yüzümden kavga ettiler.
2: Evet. Yalvarırım git buradan Kemal abi. Sana bir kötülük gelmesin.
3: Anlıyorum adaşım, haklısın. Zaten karar vermiştim gitmeye.
2: Ama beni unutmayacaksın değil mi Kemal abi?
3: Unutmayacağım adaşım.
2: Seni öz babamdan çok seviyorum.
3: Ben de seni öz oğlum gibi seviyorum yavrum. Kemal! Gel! Senden bir ricam var. Annene Kemal abiyi o resme değil, resimdeki kadını sevdiği için gitti de. Unutma, söyle, emin.
2: Peki Kemal abi.
1: Benden sakladığın için öldürebilirim seni. Ama adamlarını toplayıp Kemal'i gebertirsen... belki affederim susmanı.
2: Abiyle konuştum diye bana kızmadın değil mi anneciğim?
0: Hayır yavrum, kaderimiz böyleymiş, severken ayrılmak.
2: Sana bir de haber yolladı.
0: Ne?
2: Annene de ki, resmi değil, resimdeki kadını sevdiğimi söyle dedi.
0: Yavrum, canım evladım benim.

0: Kemal her şeyi anlattı. Sevginden hiç şüphe etmemiştim zaten. Hep bu anı düşünerek yaşadım. Artık kavuştuk ya birbirimize.
1: Ne yazık ki tam giderken.
0: Bizi de götür. Faruk öğrendi her şeyi. Korkuyorum.
1: Sensizlik ölüm benim için. Fakat Kemal yuvamızı yıkma dedi. Söz verdim ona.
0: Hangi yuva Kemal? Bilmiyorsun gerçeği. Dinletemedim. Oğlum ayrılmamıza değil, kavuşmamıza sebep aslında. Kemal!

0: bulmuş köpek. İstersen bir kurşunla beynini dağıtabilirim. Fakat intikamın bir kurşun boyu olmayacak. Yaşadıkça içini sızlatacak bir acı tattıracağım ona. Burada benim önümde ona değil, bana aşık olduğunu söyleyeceksin.
1: Hayır, yapamam.
0: Yapacaksın. Gururunu kırmak öldürmekten daha iyi.
1: Hayır.
0: O zaman ikisini birden gebertirim. Hem sevgilini, hem oğlunu.

0: Geldi köpek! Ah. Unutma söylediklerimi! Nefret ettiğini haykıracaksın o itin suratına! Ya da oğlunla onun son dakikaları olacak!
1: Oyunun sonu geldi Faruk! Hayatımın en güzel yılları olan 7 senenin hesabını vereceksin!
0: Seninle bir alışverişim yok benim!
1: Zaten senin korkak biri olduğunu biliyordum! Dövüşmeye bile değmezsin sen! Hadi Nefşe, gidiyoruz!
2: Vazgeçtim ben! Vazgeçtim Kemal! Düşününce hata ettiğimi anladım.
1: İnanmam! Kocandan korkuyorsun! Seni tehdit etti!
0: Ben bir kadını evimde ne korku zoruyla tutarım... ...ne de gitmesine tehditle mani olurum. Sana aşıksa seninle gider. Beni seviyorsa burada kalır. Ama bu iş de burada biter.
1: Zaten bitti. Kararımızı verdik. Beni seviyor ve benimle gelecek.
2: Hayır Kemal! Sana aşık olduğumu sanıyordum, fakat yanılmışım. Aradan geçen uzun seneler çok şeyi değiştirdi. Bugün evli ve bir çocuk sahibiyim. Oğlumu babasından ayıramam. İkiniz arasında kalınca aile sevgim ağır bastı. Kocamın yanında kalmaya karar verdim.
0: Bu sözlerden sonra karımın defol demesini beklemezsin herhalde.
1: Demiş kadar oldu. Ama seni kaybettiğime üzülmüyorum. Çünkü sen beni hapislerde çürüten kocamdan bile adi... ...nefret edilmeye de, suratına tükürülmeye de değmeyecek aşağılık bir mahlukmuşsun.

Sana bir kez daha nasıl inandım? Nasıl inandım? Yıllarca sana kavuşmanın ümidiyle yanan şu kalbimden de, kendimden de, senden de nefret ediyorum. Nefret!

0: Nereye gidiyorsun?
1: Bu hadiselerden sonra herhalde kalmamı istemeyeceksin.
0: İsteyeceğim. Çünkü gitmene dayanamam.
1: Bırak yakamı da oğlumla beraber yalnız başıma yaşayayım.
0: Her şeyi senin için yaptım. Hep benim olmanı bekledim. Yıllardır ne babalık bile ettim. Sana servetimden kalbime kadar neyim varsa verdim. Şöhrete ulaştırdım. En pahalı mücevherlerle süsledim. Ama o serseri şoförün hediye ettiği bu teneke parçasını çıkartmadım boynundan.
1: Kemal! Yavrum, bak, her şeyi anlatacağım sana.
0: Neyi anlatacaksın? Alnına damgasını vurduğunu mu, yoksa onu o şoförden peydahladığını mı? Babasının ben olmadığını mı? Ne anlatacaksın yalan ve ahlaksızlıklarından başka? Daha ne söyleyeceksin?

0: Gitme. Oğlum beni hayata bağlayan tek umudumdu. Onu da yıktın. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum.
1: Dur. Neşe gitme. Yoksa fena olur. Bırakma beni. Dur! Dur diyorum sana! Bir kaza çıkacak elimden! Duymuyor musun beni Neşe? Çıldırtma diyorum! Vururum seni!
0: Vur! Vur, kurtarmış olursun beni bu çileden!
1: Böyle konuşma benimle!
0: Ateş etmek için ne bekliyorsun hala? Çeksene tetiği!
1: Yalvarıyorum gitme! Sevmesen bile beni bırakıp gitme! Acı bana!
0: Ya bana kim acısın? Kim acısın?
1: Sen istedin bunu.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
5: Gel.
4: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Tatlı yiyelim.
8: Tatlı konuşalım. Nesildi festi?
7: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Murat Bey taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum altılı mini dondurma 269 lira.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik

0: 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye sigorta gücü adında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
6: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
7: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
8: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
6: Ben Ömer Necati Albayrak.
7: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
6: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
7: Gün ilk dakikada başlar.
8: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaratıyor.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Var. Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
6: Valizlerimiz birbirine karışmış.
7: Nişanlın çok güzel maşallah.
8: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
9: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
10: Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
8: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
7: Sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına?
11: Neden bu kadar dalgınsın?
10: Niçin her şeyi anlatmadın? Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür.
12: Yağmur, yarın 16.15'te TV4'te.
13: Bavullar hazır abi. Hala inanamıyorum. Neşe nasıl yapabildi bunu?
14: Herkesi kendin gibi zannediyorsun Nuri. Belki ben de öyleyim. Hadi.
10: Kemal abi!
14: Kemal! Ağlama yavrum, söyle ne oldu?
10: Artık senden başka kimsem kalmadı. Nefret ediyorum onlardan.
14: Onlar da kim?
10: Annemle babam, ben... Kemal abi, asıl babam bir şoförmüş.
14: Neler söylüyorsun Kemal? Oğlum...
10: Yemin ederim ki doğru söylediklerim. İşte bak, bu onun hediyesiymiş. Hala o şoförü seviyormuş. Hep benim gibi bir oğlun olmasını isterdin. Beni evlat al kendine. O kötü annemi istemiyorum.

0: O dünyanın en iyi insanı. Sevdikleri için hayatını feda eden cesur bir kadın. O istenmeyecek değil, eli öpülecek bir anne yavrum.
1: Hayır, hayır!
0: Evet yavrum. Bana inan, ikimiz de hata ettik. İkimiz de onun sevgisini anlayamadık. Ne annen, ne de babam kötü insanlar yavrum. Onlar hayatın sillesini yemiş zavallılar.
1: Ne biliyorsun? Tanıyor musun babamı? Gördün mü hiç?
0: Evet, tanıyorum. Baban bu kolyedeki adam yavrum.
1: Sen benim babamsın. Babacığım.
0: Yavrum.
1: Babacığım, anneme gidelim. Çok üzdüm onu.
0: Evet yavrum. İkimiz de bilmeden kırdık onu. Hadi gidelim. Gidelim meleğimize.
2: Meleğiniz aranızda.
1: Anne!
2: Yavrum!
1: Anneciğim!
2: Yavrum!
1: Anne bak babam!
2: Evet yavrum, babam.

ve Küba turunda 3. güne merhaba diyoruz. Bugün Varadero'da olacağız. Varadero neresi derseniz, Amerika Miami sahillerinin tam karşısında eşsiz plajı, harika tesisleriyle özel bir tatil bölgesi.

Varadero bölgesi, yurt dışından Küba'ya tatile gelenlerin tercih ettiği 5 yıldızlı otelleriyle, harika plajlarıyla, güzel tesisleriyle cennet gibi bir bölge. Buradaki oteller her şey dahil sistemiyle hizmet veriyor.

0: Miami'ye benzeyen bir yer Varadero. Harika plajlar, eşsiz bir kumsal ve Atlantik Okyanusu.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Küba'da 3. gün ve artık deniz zamanı diyoruz. Varadero bulunduğumuz kasabanın adı. Burası bizde Belek gibi, bizdeki Kemer gibi bir tatil kasabası. Eşsiz sahilleri, kumsallarıyla Atlantik Okyanusu'nun hemen yanındayız.

Ve burada 5 yıldızlı, 4 yıldızlı çok güzel her şey dahil tesisler var. Küba hayatından biraz daha farklı bir yaşam. Kübalılar burada çok yok. Genelde Kanadalılar, İngilizler, Ruslar, bazen Amerikalılar ziyaret ediyor. Ve son dönemde de Türklerin de ilgisini çekiyor. Varadero diyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi bu eşsiz denizden keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. Hani Küba'ya gelmeyi düşünenler yaz, kış, burada hava 26-27 derece ve denize girmek mümkün diyoruz. Özellikle yaz aylarında sıcaklık 40'lara kadar çıkıyormuş diyoruz ve turumuzu sürdürüyoruz.

0: turistler çok fazla. Küba turunda bizimle birlikte olan misafirlerden birine Soner Bey'e uzatıyoruz mikrofonu.
1: En çok neyi beğendin şu ana kadar Küba'da? En sevdiğin şey ne oldu?
2: Küba'ya zaten çok gelmek istiyordum. Çok mutluyum burada olmaktan. Biraz daha güneş daha güzel olabilirdi. Bence Varadero en güzeli.
1: En güzeli değil mi?
2: Evet. Birazcık soğuk ama kesinlikle çok güzel.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler, iyi tatiller diyoruz. Soner'i uğurluyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Be

0: ve Baradero'da Avustralya'dan gelen kızlara uzatıyoruz mikrofonu. Onlar keyifli bir tatil yaşıyorlar.
1: Hello, I'm Jessie.
2: Hayley.
3: First time in Cuba?
1: Yeah, first time.
3: And what's your expressions and impressions about Cuba? Please tell us.
1: I love Cuba. Mm-hmm. It's beautiful. People are nice. And the beach.
3: And the beach is good, huh?
1: Yeah, the ocean is beautiful.
3: What about weather?
1: Yeah, look, it was sunny today, Le Sol. Mm-hmm. But yeah, it's pretty warm.
3: What is the best treating in Cuba?
2: I like that it is like no other place that I've ever been before. So it's really different and the culture is very rich.
3: I will teach you some Turkish word. Merhaba. Okay.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Merhaba.
3: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş geldiniz.
3: Seni seviyorum.
1: What does it mean?
3: Seni seviyorum.
2: What does it mean?
3: I love you.
1: Seni seviyorum.
3: No.
1: Seni seviyorum.
3: That's good.
2: Seni seviyorum.
3: Thank you. Seni, I love you as well. Come on, I love you. Seni seviyorum.
0: Baradero'dan harika manzaralarla bir günü daha tamamlıyoruz. Yarın 4. gün. Havana'dan ayrılıp Trinidad'a geçeceğiz.

ve Küba turunda 4. günü. Hey. Trinidad'a gidiyoruz. Trinidad yolculuğu öncesinde farklı noktalara uğruyoruz. Burası Guillaume Müzesi. Değerli izleyenlerimiz, Küba'da 4. günümüz, artık Havana'dan ayrılıyoruz. Ve gideceğimiz nokta Trinidad, ama Trinidad'a gitmeden önce yolda birkaç durakta duracağız ve Küba tarihini de yakından incelemiş olacağız. İşte onu anlatan tarihi müzelerden birisi Giron Müzesi ve onun hemen giriş kapısı önündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz bu tanklar çok önemli bir olaydan kalma tanklar. Domuzlar Körfezi harekatı. Yakın tarihte Amerika ile Küba'yı savaşın eşiğine getiren, hatta Dünya Savaşı'nı bile çıkartabilecek bir olaydı Amerika'nın Küba'ya düzenlemiş olduğu Domuzlar Körfezi Harekatı. Küba'nın Amerikalıları geri püskürtmesiyle birlikte Amerikan ordusunun başarısız bir operasyonuydu. İşte Domuzlar Körfezi çıkartmasında Kübalıların Amerikalılardan ele geçirdikleri tanklar ve aynı zamanda o harekatı anlatan, o başarıyı anlatan bir müze, Giron Müzesi. Gelin bu müzeyi birlikte ziyaret edelim.

0: ve bir kez daha Kerem Bey'e uzatıyoruz mikrofonu.
1: Burası turizmde çok önemli bir noktaya gelecek. Sokaklarda her tarafta insanlar mutlu. O mutluluk, o heyecan, o enerji size de yansıyor. Ben 4 gündür çok mutluyum, çok güzel geçiyor. Umarım bundan sonraki günlerde böyle geçer.
2: Herhangi bir Türk yatırımcı burada oteller zinciri yapabilir mi? Ne diyorsun?
1: Yapabilir. Özellikle Amerika'da da var bunlar, Avrupa'da da var, Rusya'da da var, Arap ülkelerinde de, Dubai'de de var. Orada yatırım yapabiliyorsa burada da neden yapamazsın? Şimdi yatırımcının dikkat edeceği şey şu. Ben bir yatırım yaptım, buraya birileri gelir mi? Buraya gelir. Burası önümüzdeki yıllarda 1 numara olacak. Yani buranın yıldızı parlayacak. Onun için burada yatırımın olması, hele Türk yatırımcını burada sadece otel olarak da düşünmemek lazım. Burada yeme içme birimleri de kurabiliriz.
2: Yatırımı yapan kazanır mı Küba'ya?
1: Kazanır, kesinlikle kazanır. Kazanır. Kesinlikle kazanır.
2: Bir de çok fazla Türk geliyor herhalde. Çünkü Türkçe laf atıyor bazıları. Hani biz görüyoruz, Türkçe merhaba diyenler, hoş geldiniz diyenler var. Demek ki ne kadar çok Türk geliyor. Böyle bir Türk yatırım otel olsa, değil mi, burada kendi otelimizde kalsak?
1: Tabii kendi otelinde kalacak, kendi bildiği kahvaltı yapacak, kendi bildiği yemekleri yiyecek. Çünkü burada tek sıkıntı, yemeklerine çok alışamıyoruz burada. Onun dışında mevsim çok güzel, insanlar çok sıcak, çok otantik, çok kendine özgü bir yer. Bir tek dediğim gibi o yemek kısmını da eğer bir Türk yatırımcı yatırım yaparsa sanıyorum para da kazanır.

0: Müşteri de çekebilir. Bu noktada bir sıkıntı yok bence.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Küba gezimiz devam ediyor. Türk yatırımcılar ne duruyorsunuz diyoruz. Küba sizi bekliyor. Bunu da hemen araya sıkıştıralım diyoruz. Küba'yı gezmek

Muhteşem manzarayı izlemeye doyamadım ve o zaman TV4 izleyicilerim. Gezmek Olsun programından, TV4 ekranlarından herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün TV4 ekranlarında Gezmek Olsun programında neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün İstanbul Anadolu yakasında Beykoz ilçesindeyiz. Beykoz sahilin hemen üst tarafındaki sokaklarda, caddelerde olacağız. Ne duruyoruz? Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

Şu anda Beykoz'da Şahinkaya Caddesi'nin hemen yan tarafında Dumansız Sokağı diye geçiyor burası. Dumansız Sokağı'ndayız. Beykoz'un bilinen en eski adının Amikos olduğunu söylemek gerekiyor sevgili seyirciler. Şahinkaya Caddesi'nden yukarıya doğru çıktığınız zaman Riva tarafına doğru yolun uzandığını belirtmek istiyorum. Şahinkaya Caddesi'nde yürüdüğünüzde eski köşklerden, böyle yanında bulunduğum gibi eski evlerden fazlasıyla görebilirsiniz. Şahinkaya Caddesi'ni aşağı doğru bitirdiğiniz zaman da Beykoz sahile iniyorsunuz. Beykoz'a ulaşım hem belediye otobüsleriyle hem kendi aracınızla hem de vapurla ya da deniz taksiyle, tekneyle olabilir. Onu belirtmek istiyorum. Tabii ki vapur saatlerine bakabilirsiniz sizler de. Beykoz'a geldiğiniz zaman aslında yapılabilecek birden fazla şeyin olduğunu belirtmek istiyorum. Çubuklu buraya çok yakın. Silolara gidebilirsiniz ki biz programımızda silolara gitmiştik. Kandilli gezilecek bir yer yine Beykoz çevresinde. Yine Riva gerçekten çok güzel. Onun dışında Anadolu Hisarı geçtiğimiz bölümlerde gitmiştik. Bakalım programımızı İstanbul'un hangi noktasında bitireceğiz? O da sürpriz olsun. Ne dersin?

Tabii boyum biraz uzun olsaydı şuradaki böğürtlenlerden yiyebilirdim sevgili seyirciler. Şurada da var. Benim boyum birazcık kısa olduğu için bir taş da göremedim çıkmak için. Böyle yol kenarlarında böğürtlenler oluyor. Ben yemekten çekinmiyorum açıkçası. Böyle yerlere geldiğimizde ya da işte köylere gittiğimizde gördüğümde de kopardığımı yiyorum. Bunlar biraz yukarı tarafta. Bunları yiyemem. Ama bir böyle basamak gibi bir şey olsa vallahi üstüne çıkıp yiyebilirdim. Şu anda Aklı Eren çıkmasındayız. Mithat bana gösterdi. Orada var böğürtlen yıldızcım diye. Şöyle şurada da var. Biraz dikenli olduğu için dikkat etmem gerekiyor. Ah, battı. Hiç yıkamaya gerek duymuyorum açıkçası. Mithat'a bir şey yedirmediğimi düşünüyor herkes. Bundan sonra her çekimde Mithat'a bir şey yedirmeye karar verdim. Ki beraber yiyoruz. Evet, böğürtlen çok güzelmiş. Şurada da var. Buradaki tam böğürtlen. Şöyle tam doğal doğal değil mi Mithat? Ben böyle yollarda gördüğümde yiyorum. İncir de var tepede. Geçen Rumeli Kavağı'na gitmiştik. Rumeli Kavağı inciriyle meşhur. Midyesinin yanı sıra. İncirli cevizli bir dondurma yedim. Muhteşemdi tadı. Gerçekten Mithat da süperdi diyor. Eve de götürdük Mithat'la giderken. İncirli cevizli dondurmayı yemeye doyamadım evde. Gerçekten çok güzeldi. Böyle farklı lezzetleri denemek gerekiyor. Biz sizlere gösteriyoruz. Belki ekran karşısında ah Yıldız gittiğin yer çok uzak gidemeyiz diye düşünebilirsiniz. Bir yere gitmek isterseniz o yer size uzak olmuyor. Eğer ki hafta içi tabii ki gitme şansınız ve gezme şansınız varsa hafta içi gitmeniz kalabalığı sevmiyorsanız daha avantajlı olur sizlerin açısından. Beykoz'a bugün bakış açımızı değiştiriyoruz ve farklı bir bakış açısından bakıyoruz. Biz hafta içi çekim yapıyoruz. Bugün Perşembe çekim yaptığımız gün. Eğer Perşembe günü Beykoz tarafına gelirseniz Paşabahçe'de de bir pazar olduğunu belirtmek istiyorum. Beykoz'un köylerinden toplanan mevsiminde taze meyve ve sebzelerinizi alıp eve götürebilirsiniz Paşabahçe pazarından da. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz biz de. Vallahi püfür püfür esiyor. Boğaz manzaralı eviniz nasıl? Güzel değil mi? Kim güldü? Kim güldü? Bizim için de keyfini çıkartın. Tamam mı? Görüşürüz. Keyfiniz bol olsun. Bak bunları böyle kötü olmadan da toplayın. Olmamışlar evet ama çok güzel görünüyorlar. Üzümler de sarkmış da. Bir de şu kaktüs biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? İncir adı. Ne incir olduğunu hatırlamıyorum şu an adını. Adı neydi abla onun? Kaktüs de onun bir adı vardı. Evet incir de bir şey vardı. Onun bir adı vardı. Birazdan söyleyeceğim sevgili seyirciler. Onu böyle yol kenarlarında falan gördüğünüz zaman tabii ki toplaması çok zor. Toplama imkanınız varsa toplayın. Sorup tabii sahipliyse kenarından bu tarafından kesiliyor bıçakla şöyle yarılıyor ve böyle döndürülüyor. O kadar güzel bir tadı var ve o kadar faydalı ki eskiden bu kadar popüler değildi ama pazarlarda fiyatı yüksek satılmaya başladığı andan itibaren yol kenarlarında gördüğümüz bu kaktüsün meyvesi popüler olmaya ve değerli olmaya başladı. Ben bizim yazlıktan örnek vereyim. Sakın buraları kesmeyelim. Bizim yazlıkta bu çiçeğin yüzüne bakmazlardı. Benim babam meyvesini toplayıp, kesip bütün komşularımıza dağıtıyordu. Ne zaman ki onu yapmaya başladı babam, bak herkese de dağıtıyordu. Sonrasında o çok değerli oldu. Kimsenin yüzüne bakmadığı çok değerli oldu. Ve herkes toplamaya başladı. Herkes toplamaya başladı. Bu sefer hani garip garip bize bakmaya başladılar. Çok

hani böyle şeydir ya, biri bir şeyi aldığında ya da değerli gördüğünde değere biner, kıymete biner. Aynen öyle, evet, aynen öyle. Frank inciri, hanımefendi söyledi, adı Frank inciri, evet. Çok da faydalı gerçekten. Buradan babamı da öpüyorum, hem ellerinden hem yanaklarından. Canım babam Hilmi Yakar. O zaman ben babamdan Beykoz'a geçiyorum gezmeye. Devam ediyorum. Tam gidiyordum, Şahinkaya Caddesi'ne çıkıyordum. Abla dedi ki, bu taraftaki üzümler olmuş, siyahlar, alın yıkayın dedi. Dur bir dakika, bulayım bir. Nerede, nerede, nerede? Ya ben ne güzel insanlarla karşılaşıyorum her çekimde ya. Nerede abla? Burası mı? Şöyle. Oh! Her şeyi dalından yiyoruz biz. Fatma abla. Üzüm mükemmel. Mithat'a da vereyim. Bu kadar vermeyeceğim. Tabii ki devamını vereceğim. Yıkadık üzümü. Üzüm çok güzel. Valla muhteşem ötesi. Siz anne kız mısınız? Çok benziyorsunuz ama zaten. Ama benziyorsunuz. Gelin kayınvalide toprağına çekermiş. Allah sağlıkla oturmanızı nasip etsin. Ve bunları gerçekten sağlıkla yemenizi nasip etsin. Muhteşem tadı gerçekten üzümü. Ay amin inşallah. Çok teşekkürler. Gününüz muhteşem geçsin. Hoşça kalın. Üzüm çok güzel. Vay çok sağ ol. Çok güzel tadı. Öptüm, görüşürüz. Hadi yürü bakalım. Üzüm gerçekten muhteşem. Ben her çekimde çok güzel insanlarla karşılaşıyorum gezerken. Böyle güzel insanlarla, enerjisi güzel özellikle insanlarla karşılaştıkça benim enerjim gezerken de daha çok yükseliyor. Şu anda Şahinkaya Caddesi'ndeyiz. Şahinkaya Caddesi'nde Beykoz'da yürüdüğünüz zaman, sokak aralarına girdiğiniz zaman güzel evleri, yine eski evleri görebiliyorsunuz. Farklı ve eski evleri görebiliyorsunuz. Aşağı doğru indiğiniz zaman da 130 yıllık tarihi, daha fazla hatta, bir mescit var. Restorasyon çalışmaları yapıldıktan sonra yenilenmiş bir şekilde bizlere hizmet veriyor şu anda. Burası bu arada Beykoz ilçesinde Merkez Mahallesi olarak geçiyor. Şimdi üzümü yiye yiye Şahinkaya Caddesi'nden aşağı doğru Beykoz sahile iniyorum ama şunu belirtmek istiyorum. İnerken hemen arka tarafımda görmüş olduğunuz gibi tarihi bir çeşme var sevgili seyirciler. Kaynak suyuymuş bu su ve içilebiliyormuş, onu belirtmek istiyorum. Şimdi amcanın bir tanesi bu su, çeşmeyi tam kapatacaktım, açık kalsın dedi. Ama valla ben laf dinlemiyorum çünkü en çok suya ihtiyacımız var ve bir çeşmenin ne olursa olsun böyle akmasını içim rahat etmiyor ve bence kapanması gerekiyor. Yani buraya geldiğiniz zaman bu tarihi çeşme hemen mescidin çaprazında kalıyor. Birazdan mescidin ismini ve tarihini de söyleyeceğim. Buradan suyunuzu da içebilirsiniz. İsmini sordum, pek bilen yok. Pek bilen yok, onun da bilgisini vereyim. Burada fazlasıyla şu an bu caddede köşkün, tarihi evin olduğunu söyleyeyim. Şu anda şimdi aşağı doğru iniyoruz biz. Araç trafiğine de açık bir yol. Daha önce bu yolun Riva'ya çıktığını zaten söylemiştim. Beykoz'da Şahinkaya Caddesi'ne geldiğiniz zaman hemen sağ tarafımda bulunan Meryemzade Mescidi'ne mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. İster ibadetlerinizi gerçekleştirirsiniz, isterseniz bu mescidi ziyaret edersiniz. Çok eski bir mescit sevgili seyirciler bu. Onun bilgisini vermek istiyorum. QR kodla buraya okuttuğunuz zaman Meryemzade Mescidi ile ilgili bilgileri alıyorsunuz. Restorasyon aşamalarında da caminin, mescidin özelliklerini
okuyabiliyorsunuz. Hemen yan tarafında ilk yapılış tarihi yazıyor. 1195 yılında yapılmış ilk yapılış tarihi, onu belirtmek istiyorum. Son restorasyonu da son restore tarihte 2014-2015 yılları arasında yapılmış. Çok eski bir mescitmiş. Birçok insanın hem ziyaret ettiği, yabancı turistler de dahil, hem de ibadet ettiği bir mescit sevgili seyirciler. Meryemzade Mescidi, mutlaka Beykoz'a geldiğiniz zaman Meryemzade Mescidi'nde ziyaret etmenizi, dilerseniz ibadetlerinizi gerçekleştirmenizi de tavsiye ederim. Tabii ki her yere bir giriş kuralı olduğu gibi mescide de giriş kuralı var. Giriş kurallarına da uymanızı tavsiye ediyoruz.

Biraz önce tam bir mahalle kültürünün olduğunu belirtmiştik. Şimdi ben burada aşağı doğru yürürken Şahin Kaya Caddesi'nde şöyle bir yazı gördüm. Mithat'ın da dikkatini çekmiş. Kedi çıkabilir yola ezmeyin yazısı. Bunu yazmaya gerek var mı bilmiyorum ama biz çöplerinizi çöp kutusuna atınız yazısını, çöplerinizi yol kenarına atmayınız yazısını da yazdığımız için bunu da gerçekten yazmak gerekiyor. Biraz daha duyarlı olup tabii ki hayvanlara ve insanlara, sadece kedi değil küçük çocuklar da çıkabilir diyelim. Ve böyle yollardan giderken biraz daha yavaş ve daha dikkatli durarak gidelim. Çünkü bu yol aslında baktığınızda geniş bir yol değil. Arabalar vızır vızır o kadar hızlı geçiyor ki dar sokaklardan da aynı şekilde. Yaşlı biri çıkabilir, bir anda insanın kafası bir şeye dalmış olabilir. Bu işler saniyelik işler. O yüzden trafikte dikkat, ara sokaklarda, her yerde dikkat, emniyet kemerimizi de takmayı unutmayalım diyelim. Ve kendimizi Beykoz'a doğru salalım.

0: Şahinkaya Caddesi'ni bitirdik ve Beykoz sahile gidiyoruz yavaş yavaş sevgili seyirciler. Hemen yan tarafında Mehmet Yavuz Caddesi var. Bu yolun sonu Beykoz Korusu'na çıkıyormuş. Onun bilgisini vereyim. Mehmet Yavuz Caddesi'ne geldiğiniz zaman da yine burada da böyle tarihi evler görebilirsiniz. Kimisi restore edilmiş, kimisi olduğu gibi duruyor. Trafiğe açık bir cadde. Onun da bilgisini vereyim. Ve hemen Çeşmebaşı Sokağı'nın yanından inerek şimdi yavaş yavaş Beykoz sahile gidiyoruz. Tabii ki bugün programımız Beykoz'da tamamlanmayacak. Bakalım programı nerede noktalayacağız? Sürpriz.
1: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
0: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
1: Her adımda yeni bir mekan.
0: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
1: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
0: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
0: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Abi motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Parasının kıymetini bilenler.
6: Biziz biz.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
6: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
6: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
7: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Nasıl? Hani daha neydi? Ne?

0: bana.
1: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
2: Ulan ne yapıyorsun? Hava atacağız mı buraya da?
0: Eyvah yakalandım.
3: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Hesap Kurdu. Karar anında yanında. Hesap
1: Kurdu. Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
4: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
4: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
10: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
14: Botanik.
13: Abacus.
10: Kasa.
13: Marul.
10: Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
3: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

Çeşmebaşı Sokağı'nın hemen yan tarafından indik. Şimdi size Beykoz Meydanı'nda bulunan bir çeşmeyi göstereceğim. Tarihi 10 çeşmeler. 300 yıllık bir çeşmeymiş burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çeşmesi var sevgili seyirciler. Ve şunu söylemek istiyorum. Hemen çeşmenin ön tarafında fazlasıyla meşhur bir pilav arabası var. Eğer arabada pilav yemeyi seviyorsanız mutlaka Beykoz Meydan'da tarihi 10 çeşmelerin önündeki pilavcıdan pilavınızı ister tavuklu ister sade bir şekilde yiyebilirsiniz. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Sol tarafımda da pide ve börek satan çok meşhur bir yer var. Mithat gösterebiliyorsa. Orası da çok temiz. Pidesi ve böreği çok güzel. Mutlaka Beykoz'a yolunuz düştüğünde orada da pidenizi ya da damak zevkinize göre böreğinizi yiyebilirsiniz. Ama ben 10 çeşmelerin önünde fazlasıyla meşhurmuş bu pilavcı. Buradaki pilavcıdan pilav alacağım. Şimdi şöyle bakıyorum fiyatlarına. Fiyatlar gayet uygun sevgili seyirciler. Normalde açık konuşayım bu arada. İsim Tuncay.

Tuncay Bey, ben normalde Tuncay Bey görünmek istemiyor bu arada. Dediğim gibi her zaman herkes kamerayı sevecek diye bir şey yok. Ben size hak veriyorum ve çekmiyoruz gerçekten de. Herkes böyle arabalardan pilavı çok sever. Lezzetinin farklı olduğunu söyler. Yalan yok, ben yiyemiyorum normalde. Ama sizin pilavınız çok meşhurmuş ve çok temizmiş. Şimdi ben çok az pilavın tadına bakacağım. Burada ayran da var. Büyük ya da küçük ayran da tercih edebilirsiniz. Tavuklu pilav tercih edebiliyorsunuz. Biraz önce dediğim gibi ya da sade pilav tercih edebiliyorsunuz. Ben tavuksuz alayım. Bir de yanına ayran alayım ve şuraya oturayım. Çeşmeden gelen serinlikle şu pilavı yiyeyim. Nedense gerçekten yiyemiyorum. Karşımda da izleyicim var hemen Mithat'ın arkasında. Pilav ısmarlayayım mı? Böyle sizleri yolda, sokakta gördüğümde ne yiyorsam sorarım. Ya da ısmarlayayım mı diye de söylerim. Çekinmem. Vallahi bak. Siz şöyle pilava göz atın. Sonrasında sizi karşılayayım. Ayranımı alıp

Çeşmenin adı bu arada tarihi İsaka On Çeşmeleri. Onu belirteyim sizlere. Gerçekten 300 yıldan fazladır bu çeşme var. Elinizi yıkayabilirsiniz, bir ferahlayabilirsiniz buraya geldiğiniz zaman. Hemen önünde Tuncay Bey'den benim gibi pilavınızı alıp burada da oturup yiyebilirsiniz. Ketçaplar da var, ketçap da dökebilirsiniz. Pilavda bir ketçap modası oldu. Vallahi değil mi? Sen yiyor musun pilavı ketçaplı? Benim kızım ketçaplı yiyor diyor Mithat. Pul biber var, tuz var, karabiber var. Çay ikramınız da var mı Tuncay Bey? Çay ikramınız. Çay ikramları da varmış. Bu arada ayran da var. Bak görüyor musunuz buz gibi? Ay ayran çok güzel bu arada. Pilavımı yiyebilir miyim yüksek müsaadenle? Teşekkürler. Ketçap dökeceğim bu arada. Ben Mithat'ı beklerken pilavı biraz bitirdim sevgili seyirciler. Hemen ketçap da dökelim. Bir deneyelim. Ben tavuklu istemedim. Ketçap dökeceğim dedim Mithat'a. Şöyle ketçaplı, nohutlu bir pilav yiyelim. Güzel oluyor ketçapla. Bence.

0: Kim yapıyor pilavı?
1: Usta yapıyor. Abi.
0: Usta yapıyormuş abisi. Yok, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel, ellerinize sağlık. Tane tane. Hemen karşımda bir beyefendi var, o da tavuklu yemeği tercih etti. Buraya geldiğiniz zaman 150 liraya içeceğinizle birlikte pilavınızı yiyip, ayranınızı içip kalkabilirsiniz. Ayranı kim yapıyor? Ayran çok güzel olmuş. Gerçekten mi? Ben ayranda meşhurum diyor. İshak Ağa, tarihi 10 çeşmelerin hemen önündeki pilavcı Tuncay Bey. Ay vallahi ayranın tadı çok güzel ya, bitsin istemedim yani. Haftanın kaç günü buradasınız? Haftanın 7 günü buradaymış. Turşu da veriyor. Beyefendi turşuyla yiyecek şimdi. Sabah kaçtan akşam kaça kadar? Öğlen 2'de açıyormuş Tuncay Bey. Öğlen 2'de açıyormuş. 7'ye kadar pilavı bitiriyormuş. 7'den de gece 12'ye kadar yine buradaymış. Bilginiz olsun. Yani gece 12'ye kadar öğlen 2'den buraya gelip haftanın 7 günü pilavınızı ister tavuklu ister sade, yanında turşuyla ister ketçaplı yiyebilirsiniz diyelim. Beykoz Meydan'da hemen İSEK Çeşmesi'nin önünde Tuncay Bey'den de buradan kalkın. Tarihi İshak Ağa Çeşmesi'ni arkamızda bırakıyoruz. Tuncay Bey'in pilav tezgahını da arkamızda bırakıyoruz. 2019'dan beri burada pilav satıyormuş ve fazlasıyla da meşhurmuş pilavı. Onu da belirtmek istiyorum. Ve hemen karşı köşede 1935 yılından günümüze kadar halen hizmet veren bir çorbacı var. Herkes buraya gelip paça çorbası içiyormuş. Biraz önce izleyicimi gördüm. Gelin dedim pilav ısmarlayayım. Yok dedi, paça çorbası içeceğim dedi. Burada paça çorbasını içti kalktı. Bir girelim bakalım buraya da neler varmış neler yokmuş. Çünkü Beykoz'a gelince burayı da göstermemek olmazmış.

Tavuk suyu çorbası da çok güzel görünüyor bu arada. Buranın çorbaları gerçekten bayağı meşhurmuş. Herkes buraya gelip Arnavut ciğeri yiyormuş bir de özellikle. Arnavut ciğeri de fazlasıyla meşhurmuş. Eğer Beykoz Meydan'a gelirseniz 1935 yılından günümüze kadar hizmet veren bu güzel lokantaya da uğramanızı tavsiye ediyorum. Hemen İshak Ağa Çeşmesi'nin çaprazında bulunuyor sevgili seyirciler. Ben ciğer yemem, paça çorbası içmem diyebilirsiniz. Farklı yemek alternatiflerinin de olduğunu belirteyim. Sabah 6.30-7'den akşam 8'e kadar hizmet veriyormuş efendim burası. Hemen şöyle sokağın adını da söyleyeyim sevgili seyirciler size. Hacı Ali Bey sokağının girişinde burası. Onu da belirteyim. Yemekler mis gibi kokuyor. Sarımsak kokuyor mis gibi. Herkes buraya paça çorbası içmeye geliyor herhalde, değil mi kuzu paça? Ben paça çorbası içmeyi çok isterdim açıkçası. İçmiyorum. Neden? Çünkü küçükken babam çok zorladığı için. Çocukları evet, bir şeyler yemeye içmeye fazla zorlamamak gerekiyor. Mesela diyoruz ya, ah benim çocuğum hiç yemek yemiyor. Acıkınca yer. Önündeki yemek bitecek. Ben kendi fikrimi söylüyorum bu arada ekran karşısında. Öyle bir şey yapmamak gerekiyor. O zaman çocuklar genellikle yemek istemiyorlar. Bamya yemeği. Yine çok zorladıkları için yemek istemiyordum ve tercih etmiyordum. Ama yaşım ilerledikçe şu anda hiçbir şekilde yemek seçmiyorum. Sadece kelle paça çorbası ve türevlerini içmeyi tercih etmiyorum. Onu da dediğim gibi küçükken gerçekten babam fazlasıyla zorladı. Allah rahmet eylesin, babaannem de çok güzel yapardı. İçebilenlere afiyet olsun. Doğal kolajen fazlasıyla da faydalı. Kesinlikle. Efendim? Donuk gıda yok yani. Donuk gıda yok. Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Ocaktan hemen buraya geliyor dedi. İsim? Turgay Bey. Hoş bulduk. İşiniz gücünüz rast gitsin. Kolay gelsin diyelim. Daha yeni pilav yedim. Ayran içtim. Bir daha Beykoz'a geldiğimde güne çorbayla başlıyorum. Tamam mı? Görüşmek üzere. Hayırlı işler.

Beykoz'da 10 Çeşmeler Meydanı'ndayız. Bu arada çeşmenin adı 10 Çeşmeler Çeşmesi, İsaka Çeşmesi diye de geçiyor. Daha birçok farklı da isminin olduğunu söyleyebilirim. Üsküdar'dan ve Anadolu yakasının çeşitli yerlerinden Beykoz'a belediye otobüslerinin olduğunu söyleyebiliriz. Beykoz sahil muhteşem değil mi Mithat? Buradan Boğaz'ı izlemek ayrıca muhteşem değil mi Mithat? Şu denizin güzelliğine bakar mısın Boğaz'ın Mithat? Şöyle. Muhteşem. Burada sahilde banklar var sevgili seyirciler. Dilerseniz banklarda oturup simitinizi yiyebilirsiniz, poğaçanızı yiyebilirsiniz. Merhaba, iyi gezmeler. İzleyicimi gördüm. Selam vermeden anonsuma devam etmek istemedim. Soğuk içeceğinizi alabilirsiniz. Hemen yan tarafta 10 Çeşmeler Meydanı'nın yanında taksi durağı var. Çaprazında köşede bir fırın var. Oraya da gidip yine bir şeyler alabilirsiniz diyelim. Ve nereye doğru devam edelim? İskele'ye doğru devam edelim. Bakalım bugün program nerede devam edecek ya da sona erecek?

0: Beykoz 10 Çeşmeler Meydanı'nın bu arada hemen karşısında, yani sahilin karşısında böyle meşhur bir dondurmacı varmış. Biraz önce bir hanımefendi ve beyefendi yiyorlardı. Aa, dondurmayı nereden aldınız dedim. Çok meşhur bir dondurmacı var orada dedi. Gerçekten mi dedim. Hadi Mithat biz de gidelim dedim. Ve caddenin adı da bu arada Fevzi Paşa Caddesi ama 10 Çeşmeler Meydanı'nın hemen karşı tarafında bu dondurmacı. Pancar şekeriyle üretiliyormuş sevgili seyirciler bu dondurma. Nisan gibi açılıyormuş, kışın kapalı. Ekim, Kasım gibi, yani kış tamamen geldiğinde kapanıyormuş. Onu belirteyim. Şöyle kakaolu, sade, kavunlu, vişneli, karamelli, karadutlu, çilekli, böğürtlenli, muzlu, limonlu birçok çeşit var. Damak zevkinize göre alabilirsiniz. İster külahta, ister kapta, isterseniz kağıt helvanın arasına. Şunu belirtmek istiyorum. Paket de yapıyorlarmış bu arada. Ben buradan Beylikdüzü'ne ya da başka bir yere kadar götürebiliyor muyum?
1: Tabii.
0: Hiç oraya kadar taşımanıza gerek yok. Orada da şubelerimiz var dedi. Peki. Şimdi burada örnek veriyorum. 30 liralık dondurma da alabilirsiniz.
1: Evet.
0: 60 liralık dondurma da alabilirsiniz. Şöyle bakıyorum. 70 liralık ya da 100 liralık dondurma da alabilirsiniz. Paranıza göre burada dondurmayı alıyorsunuz sevgili seyirciler. Şimdi ben Kornet'te dondurma istiyorum.
1: Tabii efendim, neyi istersiniz?
0: Bu arada paranıza göre alırken dilediğiniz çeşitten de hazırlıyor.
1: Aynen öyle efendim.
0: Hani bir çeşit değil, karışık da yapabiliyor. Onu söyleyeyim. Şimdi ben şu neydi?
1: Böğürtlenme olur efendim kendilerine.
0: Tamam. Böğürtlenli az, kavunlu, limonlu, benim bitmez. Hava sıcakken içimiz ferahlasın. Ekim ayının sonuna, Kasım ayının sonuna kadar açıkmış. Şöyle görmüş olduğunuz gibi limonlu olsun. Başka neli vardı? Şöyle bakayım. Çilekli de olsun, muzlu da olsun. Şöyle. Sabah 10'dan gece 2'ye kadar açıklarmış. Beykoz ve çevresinde oturuyorsanız buraya gelebilirsiniz ve dondurma yiyebilirsiniz. Ben sos istemiyorum. Ben dondurmayı her zaman söylüyorum. Sosla yemeği tercih etmiyorum. Dondurma dediğin sossuz yenir. Bu sosu sonradan icat ettiler bence. Dondurmanın tadı sossuz daha güzel. Tabii ben öyle düşünüyorum. Soslu yiyenlere de saygı duyalım diyelim. Ve sizi bu güzel dondurma çeşitleriyle baş başa bırakalım.

programa tabii ki Beykoz'da devam etmeyeceğim demiştim. Beykoz'da başlayan programımıza bakalım nerede devam edeceğiz, nerede son bulacak demiştim. Şimdi Beykoz sahildeyiz. On Çeşmeler Meydanı'nın oradayız. Dondurmamızı yedik bir güzel Mithat'la. Burada tekneler var. Beykoz'a geldiğiniz zaman hiç kara ulaşımına gerek kalmadan, trafiğe girmeden Yeniköy'e gidebilirsiniz.

0: 365 gün hafta içi ve hafta sonu çalışıyor. Sefer saatleri şurada yazıyor sevgili seyirciler. Hemen şehir hatları vapurunun yan tarafında burası. Bazen saat başı, bazen 20 dakikada yarım saatte bir hareket ediyor. Bakarsınız sefer saatlerine, size uygun sefer saatiyle Beykoz'dan Yeniköy'e geçersiniz. Yani bir gününüzü hem Anadolu hem Avrupa yakasında tamamlayabilirsiniz. Şimdi İstanbul kartın da geçtiğini söylemek istiyorum. Bu arada nakit paranın da geçtiğini söylemek istiyorum. Yan tarafta da yine şehir hatları vapurunun da olduğunu belirtmek istiyorum. Ve saatimiz geldi. Biz de geçiyoruz ve Yeniköy'de devam ediyoruz programımıza. Şimdi biz böyle geçiyoruz ama hem öğrenciler hem emekliler dilediğiniz gibi kartınızla buradan geçebiliyorsunuz. Nakit para da verebiliyorsunuz. Saati gelince birazdan beyefendiler bunları kaldıracaklar ve biz Yeniköy'e geçeceğiz. Kaç dakikada geçiyor?
1: Tabii 15.
0: 15 dakikada Yeniköy'desiniz. Köprüden geçmeye kalksanız 1 saat 1,5 saat. Hele ki trafik saatinde aman Allah'ım düşünemiyorum.

Teknemiz kalktı. Yaklaşık 15 dakika gibi bir süre içinde Yeniköy'de, İstanbul Avrupa yakasında Sarıyer ilçesine bağlı Yeniköy'de olacağımızı söylemiştim binerken. Şimdi şöyle giderken bakıyorum. Hemen Boğaz'ın kıyısında Beykoz'daki yalıları izliyorum. Ve tabii ki gezdiğimiz Beykoz'un üst tarafının yeşilliklerine de bakmaktan kendimi alamıyorum. Kışın da hava şartları elverişli olduğunda bu tekneler çalışıyor. Şunu tekrar hatırlatayım hemen. Yan tarafında şehir hatları vapuru da var ama burada sizin sahip olduğunuz bütün kartların geçmesinin yanı sıra nakit paranın da geçtiğini belirtmek isterim.

0: muhteşem evleri telefonuma ben de almak istedim açıkçası. 15 dakika gibi bir süre içinde, 15 dakika bile sürmedi onu söyleyeyim. Yeniköy'e geldik. İstanbul'un Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçtik sevgili seyirciler. Boğaz'ın birbirinden güzel yanıları, bazıları restoran olarak hizmet veriyor. Bazılarında da insanlar oturuyor. Bazıları dizilere ev sahipliği yapmış, filmlere ev sahipliği yapmış. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Allah sağlıkla oturmayı nasip etsin diyelim. Değil mi Mithat?
1: Evet.
0: Gerçekten çok güzel görünüyor. Trafikte vakit harcamaktansa orada da söyledim. Vapurları, böyle deniz ulaşımını kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Ben bilmiyorum, benim vaktim değerli. Siz ekran karşısındaki izleyicilerimin vakti değerli mi? Yazın bir gününüzü ya da kışın fark etmiyor. Hem Yeniköy'de hem de Beykoz'da geçirebilirsiniz. Yeniköy'e gezmeye gelmişsinizdir. Sonrasında Beykoz'a bir kahve içmeye gidersiniz ve keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Şimdi Yeniköy iskelesine geldik. Yeniköy'de de şöyle bir yürüyüş yapıp zannediyorum bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimiz için programımıza nokta koyacağız. Biraz da

İstanbul'un diğer yakasındayken bir diğer yakasında yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Dolu dolu bir program sunuyoruz sizlere. Yeniköy, çok güzelsin. Yeniköy sokaklarında bu arada gezmek fazlasıyla keyifli sevgili seyirciler. Onu söylemek istiyorum sizlere. Özellikle ara sokaklarında birbirinden güzel tarihi evlerin olduğunu söylemek istiyorum. Şöyle hemen sol tarafta. Hele bir diğer tarafta güzel köşkler sokağı var ki anlatamam sizlere. Kesinlikle gidip görmeniz gerekiyor. Sarıyer ilçesine bağlı İstanbul Avrupa yakasında Yeniköy. Yeme içme açısından da fazlasıyla zengin bir yer ve hafta sonları hem sahili hem de bu caddesi çok kalabalık oluyor. Onu da belirtmek istiyorum sizlere.

Bugünkü programdan fazlasıyla keyif aldım. Boğaz havası aldım. Sahilde yürüyüş yaptım, Beykoz sahilde. Yeniköy'e gelmişken Yeniköy sahilde yürümek istemedim. Neden? Çünkü Yeniköy'e de geleceğiz ve Yeniköy'de sahilde yürümek istedim. Ama ben gelmeden önce Yeniköy'e gelirseniz eğer, Köybaşı Caddesi'nin hemen üst tarafında bulunan Eczacı Sokağı olsun, Akbaş Sokağı, Kasap Remzi Sokağı ve arka taraflarındaki sokaklar olsun, fazlasıyla güzel tarihi evler var. Mutlaka gezmenizi, dolaşmanızı tavsiye ediyorum. E o zaman bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili seyirciler. Amacınız gezmek olsun. Bir hatamız olduysa affola efendim. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

İyidir. Lakin ayaklarım aha böyle böyle şişti. Dolaş dolaş. Belediye bir yandan, ötekiler bir yandan. Tam iş çıkacak bir sokağa girersin. Bakarsın senden önce iki kişi köşe tutmuştur. Cebelden inmiş kurt kimin bakarlar öyle. Hele bir sayak yıkanmadan ha.

0: Abla, iyi misin?
1: Ayaklarına tuzlusu hazırladım.
0: Sen olmayınca ört gölüm. Sen say hele. Ben şu ayaklarımı...

0: Ağabey, bu iş hayır eder mi?
1: Yusuf okuyor, okusun. Biz beş bas çalışırız hiç. Bes boğazımıza yetmez. Kızların haftalığı 175. Burada da var 30 lira kar.
2: Ben de çalışırım Halil ağam.
1: Sen Yusuf'sun, en küçüğümüz. Bacısı, ağası, beş kardeş seni okutamamış olmaz bir iş.
3: Hele sen bir oku. Oku da şan olsun, başımızın tacı ol. Hiç çalışma istersen, keyfin bilir. Bacı yemek.

0: Nedir?
1: Sen bak.
0: İçli köfte. Sana abla mı diyem, ana mı diyem?
1: Bacımız ya. Ana desek de olur.
2: Ağlatmak caiz mi şimdi?
0: Tövbe.
3: Bereketli olsun.
4: Ehlen emmi. Karı şunu karı ver.
3: Geç kaldın.
4: Geç kaldık evet. Bu İstanbul'un insanı bir acı. Lan çay bu, hava ısındı diye içilmez mi?
3: Elinde mi kaldı?
4: Valdağında bir iplikçi var, Ermeni. Vallahi lazım dedim, sen almamış çayı, ben paketleri yere çalmış gitmişim.
0: Aldı.
4: Ha, almıştır çaresiz.

0: Bildiğin orman şu İstanbul. Ağaç denizi değil, insan denizi. Kolay mı belledin insan denizini yırtıp geçmeyi? Bura yiğidin harman olduğu yer.
1: Kolay değil Vesrelli. Lakin bize de bir yer olmalı şu harman yerinde. Aha, beş kardeşim vebali boynumda. Allah razı olsun. Yol göstermişsin, yazdın kalkıp gelmişik.
0: İyi mi etmişim bilmem. Rahmet olsun baban ağamdı. Emmi demek, baba yarısı demek. Lakin ne diyeyim?
2: Diyecek bir şey yok emmi. Babamın dükkanı haraç mezat gitti. Ne bir toprak, ne bir zanaat, ne de bir sermaye. Buraya gelmeyeydik. Adana, Antep, İskenderun. Oraları da adam almıyor.

0: Kafaya mı dönek?
1: Ağam, Halil'im, bunu sen mi dedin? Dönmek ne sözdür? Şu İstanbul'un toprağında bes bize ayak basacak yer kalmamıştır, öyle mi? Daha çok adam alır İstanbul. Lakin ağa bela yürek ister. O yürek de bizde vardır evvel Allah'ıma. Namusunla, alın terinle çalışmışsın, bu toz duman içinde köz salacak

0: bulursun, çare yoktur. Aha İbrahim'in ayakları, aha ellerim, senin aklın, daha Habibe'yle Cemile'nin yürekleri. Hiç ummadığın Yusuf bile baş yarar. Harranın dikeni bodur olur, lakin yapıştığı topraktan öyle kolay sökülmezdir. Ben yüreğimdekini söylemişim. Başka sözüm yoktur.
1: Zela bacım başka. Zela kimsi yoktur.

0: Geç kalmadınız ya.
1: Vakittir abla.
0: Habibe. Cemile'ye mukayyet oluyorsun he mi?
1: Merak etme, gözümden ayırmıyorum.
0: Hadi, Allah yardımcınız olsun.

0: lütfen.
1: Bir daha gelir misin?
2: Bu sıcakta zor. Bunu bitirsek şükür.
1: Bu iş çıkmaz iş, öyle mi İbrahim?
2: Çıkmaz iş abla. Lakin şu üç tekerliden olsa... ...motorlu hani, bildin mi? Arkası kamyonet gibi. Seyyar dükkan bir. İçli köfteleri yaparsın, nohutlu pilav, baş, ne satarsan sat. Nerede iş var oraya seyirt, motora bastın mı? Vallahi yağ olurduk. Lakin sermayenin yolu. Neyse boş ver. Geç kalmayalım ya Allah.
1: Hayır olsun. Bereket Allah'tan.
3: Daha taş kurumuş. Rahmetin eseri yok.
4: Yaz geliyor. Takım elbiseye kim bakar? Bir gömlek, bir pantolon tamam. Gömlek memlek baksan.
3: Diyesim şu. 100 takımlık bir balya gönderse. Şimdi ucuzdur. Ortaklama iş olur. İyi para var.
4: Oğlum, 100 takım 20.000 liralık iş.
3: Onda para var, mal çok. O gönderir ben satarım. İyi iş.
4: İyi iş. Düşler hep iyi olur.
3: Düş olsun, denemekten zarar gelmez.
5: Bekiren mi? Kebabını getiren mi?
4: He ya getir, getir.
5: Halil ağam, sana da getiren mi?
3: Ben gidem.
5: Bir ikramımız olsun ağam.
3: Lazım değildir, sağ ol. Geleli bir ay olmadı, kimseyi tanımam. Nereden tanır beni?
4: Bizim orada oturur. Yeni gelenlerin her şeyini merak ederler.
3: Merak edecek nemiz vardır?
4: Herkes kendine bir yol tutturmuştur. Belli olmaz, hayırdır belki.
3: Eyvallah.
6: Dayı, kebapçıdan 3 kara ciğer istediler.
7: İyi, hazırla sen.

0: ¿Habla?
1: Takım başına %100 ticaret vardır. Böyle bilesin. Baki selam eder. Tezden cevabını bekler. Ellerinden sıkarım. Halil Erkuş şuraya. Cabbar Ceylan.

0: Yaz bakalım. Yaz. Kavaflar Çarşısı, Kadayıfçı Müslüm Ceylaneli ile Urfa.
1: Liseyi de bitirirsem daha okutur musun Halil ağam?
2: Sen oku hele. Ne kadar mektep varsa hepsini bitir. Gücümüz yettikçe evvelallah.

0: Muhabbetiniz bol olsun. Geç hele şöyle. De, sofranın üstüne koy.
1: Kim bu be?
2: Akşamlar hayır Halil ağa.
3: Hayırdır, buyur.
2: Sağ olasın.
0: De geç.
2: Akşamlar hayır İbrahim ağam. Ben gideyim.
0: Ya, işi vardır. Akşamları gazinoda çalışır.
2: Bana müsaade.
1: Beni nereden tanıyor?
0: Komşu, memleketli olur. Suruç'tan.
3: Bu nedir?
0: Lan yeğenim, bildiğin ikram. Komşu hatırı.
4: Ne lazım?
0: Ey uzatmışsınız, çaydın çökün yiyek, soğumadan. Telaştan buz alamamışım.
4: Ben alayım Bekir emmi.
0: İyi edersin, de göster kendini.

0: Etrafı sıkmışım, 25 lira kalmıştır.
1: Nafile hallâ. Boş yere taban tepmişim bütün gün. İlla o üç tekerliden almak gerek. Bildin değil mi? Bildiğin seyyar dükkan kardeşim. Gününe göre çeşit koy sat. Günde 100-150 liraya para demiyor.
2: Kaça bunlar?
0: Alamayınca fiyatını bilmişsin kaç para.
2: Lan yeğen, bilmekten zarar gelmemiştir.
1: Kullanılmış var bir bildikte. 15.000'den fazla değildir.
2: Gördün mü? Gerisi Allah kerim.
0: Nasıl kerim Bekir emmi?

0: Kerim'dir elbet. Cemili'yi everince.
1: Everince?
0: Başlık mı orası?
2: Kime vereceğim?
0: Bu çocuk var. Yaşar. Memleketimiz olur. Dedim ya, Suruç'tan.
1: E'si
0: bu. Bekardır, bir başınadır, gurbet eldedir. Gündüz kebapçıda çalışır, gece gazinoda. Evlenmek ister. Bunda bir ayıp yoktur. Ben de düşünmüşüm, yeğenlerim İstanbul'dadır, tutunacak dalları yoktur. Bir soram demişim.
2: Nasıl bir adam?
0: Benim aslan bacım. Adamın kötüsü olmaz. Eğer ki züğürt olan.
2: Ele bilmişsin. Kim parası var, ey adam. Biz? Biz de kötü. Bu mu dediğin? Bu tabii acizdir. Allah kerimdir, evet. Lakin Cemilerin omuzlarına basmak caiz değildir. Benim rızam yoktur.

0: Abla, beni bırakmazsın.
1: Bırakmam Cemile.
0: Niye abla? Nasıl olsa bir gün...
1: Evet, bir gün. Yalnız bugün değil. Şimdi Zebun'uz. Zebun'dan kız alan bildiği gibi zulmeder. Ben oldukça kimseye rüsva etmem sizi.
0: Hep bizim için. Ferhat'ı da bizim için bıraktın.
1: Ferhat. Her şey uzaklarda şimdi. Memlekette, insanlarda.
0: Ferhat'ı ilk gördüğümüzde ablamla beraberdik. Çarşı içindeydi. Öyle durup baktı bizi gördüğünde. Taş kesilmişti sanki. Biz de başımızı eğip yürüdük. Ama sanki hep oradaydık. Ağlarım istememişti ama anam razı olmuştu. Nişanlandınız. Ablacığım, melekler kadar güzeldin o gün. Büyük bir düğün olacaktı. O gün anamız öldü. Ölmeden bizi, ağalarımızı, babamızı da sana emanet etti. Hem bacımız, hem anamız oldun. Orta direğimiz oldun. Ferhat'ı bırakıp peşimizde gurbet ellere düştün. Hep bizim için, bizim için kendini gözün görmedi. Yeter!
2: 17.000'e razı ettim adamı. Günde 150 liradan az getirirse ağa boynumu vurun. Hiçbir şey istemem, ne su ne ekmek.
3: Bilmem ki, Cemile.
4: Ey, al kardeşlerine otur öyle. Bekle gökten insin zembille.
2: Daha ne insin gökten? İnmiş işte. Bak emmi, 10.000'den aşağı olmaz. 7.000'de borçlanırız, taksitlerini ben öderim.
4: Bakalım öyle.
5: Yusuf'un büyük kardeşleri ona haset ettiler. Ve bir hileyle onu kıra götürüp bir kuyuya attılar.

0: Ondan sonra geri döndüler ve Yusuf'u kurt yedi diye babalarına yalan söylediler. Daha sonra işlerinden birisi yemek götürmüştü. Bir de baktı ki kuyu başına bir kervan gelmiş. Yusuf kuyudan çıkarılmış. Dönüp diğer kardeşlerine haber verdi. Hem oraya gittiler. Bu bizim kölemizdi kaçtı diyerek pazarlık ettiler. Ve pek ucuz bir değerle Yusuf'u sattılar. Yusuf o vakit çok küçüktü. Kardeşlerinden korkup sustu. Ve Allah'a güvenerek kervana katılıp gitti.
1: Çocuktum. Ninemle ziyarete gidiyorduk. Halil Rahman'da bayram kalabalığını görünce şaşırdıydı ninem. Elvan eşkal cemadediydi.
2: Öyle. Renk renk, şekil şekil insanlar.
1: Bir bize mi yer yok bunların arasında?
2: Vardır elbet. Her biri kim bilir neleri göze almıştır, nelerden vazgeçmiştir.
1: İlle de bir şey mi vermek lazım?
2: Bir gün nasıl olsa her birimiz evleneceğiz. Aile için birimiz bir şey yapmalı.
1: El kadar çocuğa mı kalmış koca ailenin yükü?
2: Bilmem Zelha. Sen de yaptın Urfa'yı bırakıp gelmekle.
1: Urfa'yı öyle mi? Ferhat'ı demek istedim.
2: Hiçbir şey demedim. Hadi sen geç kalma. Kızlar iş yerinden çıkar neredeyse.
3: Bunlar yeni geldi emmi.
4: Hey, koy şuraya. Kaçtan?
3: Çaylar 90, ipekli 160.
4: Oo, çaylar 70, ipekli 120. Böyle. Başka?
3: Başka, haber sende emmi.
4: Bende ya. Olacak senin iş. Lakin kıyacaksın. 10.000.
3: Sen bilirsin.
4: Bilmişim elbet. Sana bir kız vereceğim, ehli namus bizden, dili dilinden anlar. Memleket yemeklerini rahmetli anan gibi yapar. Eli biraz sakat, gördün, bildin. Lakin bir çiğ köfte yoğurur, ipek vallahi lazım. İki bin de bana. Böyle. Şimdi yürü. Yalla.
0: Belediyeden.
5: Öyle, belediyeden. O zaman rahat çalışırsın. Aşı filan bir de ehliyet lazım.
0: Halil ağamım var.
5: Nasıl gitti lahmacun?
0: Boşver.
5: Bu sıcakta böyle işte. Ben sabah nohutlu pilav sattım fabrikanın orada. Sıcak bastırınca da buzlu gazoz çörek.
0: Kaça mal oldu?
5: Vallahi takım taklavat falan 17.000. Şimdi doğru farka. Çoluk çocuk var orada anlarsın ya. Hadi eyvallah.

0: Ben etek bluz isterim. Yün ceket, bir de ipek çorap.
1: İpek çorap.
0: Hey ya, herkeste var.
1: Sen Cemile?
2: Sen bilirsin abla.
0: Zela abla.
3: Ferhat ağa.
0: Hoş geldin. Nasıl Ufa?
4: Siz olmayınca...
0: Biz mi? Zeliha ablam mı? Biz kıymayı alırız abla, sen sonra parasını verirsin.
1: Dur,
0: yürü kız.
1: Gelmeyeceydin.
4: Otobüslerde çalışıyorum. Urfa, İstanbul. Zor buldum sizi.

0: Buyurun, ben bakarım dayı. 3 kilo kıyma olacak. Yağsız olacak, sinirsiz. Tamam mı?
1: Bildiğin gibi yap öyleyse.

0: ben olmasam hepsi perişan olur. Vakit zor vakit. Kendimizi düşünecek sıra değildir. Yusuf okuyacak. Habibe büyümüştür. Sonra Cemile. Doğurmadım ama ben anayım. Hepsinin anası.
1: Ana da olsan gün gelecek bakmışsın elinde hiçbiri kalmamıştır. Bu böyle. Boştur kendine zulmün ve de bana. Biz ikimiz...

0: Nedir bunlar Halil?
1: Evet, hediye ufak tefek. Hepinize.
0: Ne lazım?
2: Adet böyledir Zela.
0: Nasıl bir adetmiş? Kimmiş durup dururken?
1: Durup dururken değil Zela. Cemil artık işe gitmeyecek.
0: Olmaz!
1: Zela!
0: Olmaz, vermem! Caiz değildir. Tabidir Cemil'im. Zulümdür, zulüm! Vermem! Vermem! Vermem!

0: azdır.
1: De bakalım. Ben de bir şey diyeceğim sandım.
0: Habibe. Öyle uzun konuşmasını bilmem. Bana varır mısın?
1: Benim ablam var. Ağalarım var.
0: Onları değil, seni istedim.

0: Geç kalmışsın.
1: He. Bugün fazla çalıştık. Haftalığım.
2: Gel kız, az yardım et. Ne lan? Ana zor mu?
1: Tövbe, o nasıl söz?
0: Cabbar'dan.
3: Sağ olasın yeğen. Yarın pazar, çorap, mendil, gömlek satarsınız. Ucuz düşürdüm.
2: Emmi, biz yarın gazoz filan...
3: Lan daha dünkü aklınla... Sen benim dediğimi yap. Yeni caminin orada. Bir dene kalırsa bunları keserim. Çok ucuz aldım, yanık mal.
2: Ne dersin ha?
0: İyi fikir. Cabbar'dan.
3: Yazmış demek.
2: Ağam, biz geç kalmasak, sucuk, ekmek...
0: Yükleyin. Salı günü beni otelde bul diyor. Aksaray'da Ferah Oteli. 20 takımla bir deney ekliyor.
3: Aklı yatmış besbelli.
0: Zor olacak. Lakin ırmağa geçtik.

0: Buyur. Buyur Zelha abla, hoş gelmişsin.
1: Hoş bulduk. İçli köfte yaptıydım, Cemile sever.
0: Sağ olasın. Yalnız o mu sever?
1: Afiyetle yayın.
0: Bir çay koyayım, yeni demledim.
1: Eh, zahmet olmasın.

0: Cemile...
1: Neredeyse gelir. Bizi pek boşladınız abla. İki ay olacak, arayan soranımız olmadı.
0: Nefes aldığım mı var? Günde üç posta yiyecek. Ha lahmacun, ha nohutlu pilav, sucuklu ekmek, üçlü köfte.
1: İşler?
0: Şimdi iyi şükür. Cemile'yi sordum.
1: Zehra teyze almaya gitti. Neredeyse gelir.
0: Nereden?
1: Şişli'den. Çalışıyor. İyi bir aile.
0: Nasıl yani?
1: Bu Zehra teyze bulmuştur. İki çocukları var. Onlara bakar. Çok iyi, mazbut aile. 15 günde bir izin. Bugün tam bir ay olacak.
0: Sana Cemile'yi bunun için mi verdik? El yanında öyle mi?
1: Çalışmak ayıp mı abla?
0: Değildir. Cemile fabrikada çalışmıştır. Lakin el...

0: hizmetinde. Caiz mi Yaşar?
1: Fabrikada aldığı 75 lira haftalık abla. Burada tam 700 alıyor ayda.
0: Ben alır giderim Cemile'yi.
1: Olmaz iştir Zelha abla. Ağalarında insaf olmamıştır. Başlık, düğün, şu bu 17.000 lira saymışım Cemile'ye. Hele şu borcu ödesin, sonra çalışmaz.
2: Akşam 7'de istediler Yaşar, gelir götürürüm.
1: Sağ olasın Zehra teyze. Tam 7'de hazır olur.

0: Duydun, bohçanı yap.
1: Olmaz abla. Ben Yaşar'ın ehli olmuşum.
0: Olunca ben Halil'e söylerim.
1: Halil ağam üç tekeri almıştır. O karışmaz. Kimse karışmaz.
0: Öyle mi?

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Parasının kıymetini bilenler.
2: Biziz biz.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
2: Para mı kaybettirir?
4: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
3: Biz en iyisi kalgona geçelim.
4: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
1: Makineniz uzun yaşar kalgonda.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
3: Gel.
0: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: gaz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dutsu.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
1: Gel.
0: Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Gelip gelip de yara deşmenin faydası yoktur Ferhat.
1: Temelli geldim. Burada inşaat şirketinde iş buldum.

0: Şimdiki insan eti yemeye alışmıştır, gayrı durmaz.
1: İnsan eti?
0: İnsan eti. Ağaların Cemile'yi yemiştir. Kim ki başkasının sırtından geçirmiş insan eti yemiştir.
1: Doğru değildir, ağalarım...
0: Doğrudur. Şimdi sıra belki sende. Belki Habibe, Yusuf, hatta İbrahim. Kim kuvvetli o kalır?
1: Ağalarım yapmaz.
0: Yapmaz da evet. Lakin tadını almış çare yoktur. Zelan boştur, yazık olacak bize.
1: Olacak evet. Başkaları için yaşamaktır kiminin kaderi. Bele.
0: Ben de senin için yaşamışım. Beklemişim. Beklerim.

0: Mal çok bende. Yeter ki sen sat.
1: %10 komisyon çok değil mi emmi?
0: Lan yeğenim, şu kısa günde 250 lira ticaretin var. Sen benim kazancıma ne karışmışsın? Komisyonsuz iş nasıl dönmüş de bakalım.
1: Öyle olsun.
0: Öyle olacak elbet.
2: Yusuf! Nedir yavrum?
3: Ne lan? Kavga mı ettin?
2: Ben oraya gitmem gayrı. Senle çalışırım.
1: Ne olmuş?
2: Hiç. Siz de gelirim.
3: Yardım et Elis. Hadi, davran, hadi.
1: Ne o bacı? Gülecek zamandır şimdi. Neymiş surat asmak?
2: Cemile'ye gittim bugün. Kendi derdimizden kıza ne oluyor diyemedik bunca zaman.
1: Ne olmuş kıza?
2: El yanına hizmete vermiş Yaşar. Kız zebun, kız perişan.
0: Ben kulağını dökerim Yaşar'ı.
2: Faydasız. Kendisini satan kardeşlerinin yanına ne etmeye dönsün? Halil, İbrahim, Yusuf'un kıssasını bildiniz mi? Kardeşleri ondan kurtulmak için kuyuya atmışlar. Biz de ona döndük. Cemile'nin cesedi üstünde düğün sofrası kurmuşuz. Yiyip içip şükür diyoruz. Bu mu kardeşlik? Urfa'dan bunun için mi geldik? Birbirimize bunu mu edecektik ha? Ana derdi. Yazıklar olsun bana. Önünüze geçememişim. Cemile'yi elinizden alamamışım.
4: Sandviç var, simit var, sandviç var, simit var.
5: Ayran var mı?
4: Buyurun abiler, şeker abiler, can abiler. Sandviç var, simit var, simitler gevrek abiler, buyurun abiler. Simitler gevrektir abiler, buyurun abiler. Simitler sıcak sıcak, simitler sıcak.
5: Bir ayran versene.
3: Hay hay beyim, buyursunlar. Abdillah, macun var, içli köfte var, atom bunlar, atom! Lahmacun var, buzlu ayran var, hadi buyurun, buyurun beyim! Yusuf, kazanaç beye! Hadi beyim, lahmacun mu, buzlu ayran mı, ha?
5: Sen buradan voltanı alsan iyi olacak.
3: Niyeymiş?
5: Arabamıza taş koyuyorsun, bas git!
3: Bu İstanbul toprağı sana mı tapılanmış? Gel lan!
5: Bas git dedik!
3: Kaçın! Kuşlar be! Çabuk polise git!

0: Halil, kaza mı yaptın?
1: Yok bir şey.
0: Nasıl yok? Üstüne başına ne olmuş? Toz içinde.
1: Hiç, çatıştı gaz biraz.
0: Yusuf, İbrahim?
1: Yok bir şey dedim, havlu ver hele.

0: Kimle kavga etmişsin?
1: İskelenin orada. Bizim gibi satıcı var.
0: Ne oldu lan? Sen de mi?
2: Yusuf!
3: Bir şey yok abla.
2: Neye ayrı ayrı geldiniz peki? Bir şey oldu demiyorsun.
3: Adam vuruldu.
2: Adam mı?
3: He.
0: Nasıl lan?
3: Vallahi bilmem. Hallam üzerimize düşmüş. Bıçak elimdeydi. Bir yerine girmiş adam.
2: Ne olacak şimdi?
3: Hiç. Biz kaçtık.
0: Kaçtık. Laf. Nasıl olsa bulurlar.
2: Ya ölürse? Neresinden vuruldu söyle.
3: Vallahi bilmem. Biz kaçtık.
0: Motorun numarasını almışlardır. Kaçmak boş. En iyisi gidip teslim olmak.
1: Yarın Cabbar gelecek idi.
3: Arabanın 8.000 lira borcu var. Nasıl olacak? Her şey yoluna girmiş idi. Tamam. Biz ölmüşüz. Hepimiz.

0: İbrahim ağam. Ben vurdum. Karakola giderim. Derim böyle.
1: He? Yalan. Olmaz öyle şey. Yalan desene İbrahim. Bıçak senin elindeydi dedin.
2: He. Bendeydi. Lakin...
1: Lakini ne?
0: Öyle lazım abla. Yoksa ölmüş istedi ağam.
1: Sana mı kalmış ölmek? Sen okuyacaksın. Yusuf! Çekil! Şunca Sabi'yi bıraktın.
3: Aile için lazım Zelha. Yusuf bunu yapmış.
1: Öyle mi? Cemile'yi sattın. Şimdi de Yusuf'u kuyuya atıyorsun.

0: Yusuf'u yavrum, doğru mu ettin? Kendi canına kıydın. Ne dedin de tuttular seni? Bıçağı aldın da vurdun mu dedin? Eline bulaşmayan kanı alnına mı sürdün? Yazık ettin. Yazık ettin ki bah.
1: Öyle lazımdı abla. Birimizden biri gideceğdi. Ağalarım sağ olsun, sen sağ ol.
0: Sen dam altında oldukça ben sağ olmuşum kaç para. Seni burada bırakmam. Varıp diyeceğim.
1: Bir faydası yoktur abla. Ben diyeceğimi demişim, imza basmışım. Geçse ne olacak? Abla! Daha gelme! Kimse gelmesin! Kitaplarımı gönder bez!

0: Cablar Ceylan bugün gelmiş olacak. Hoş gelmişsin Cabbar ağam.
1: Hoş bulduk.
0: Emmim Bekir, tanırsın herhalde.
2: Ben çok oldu çıkalı Urfa'dan.
0: Buyur otur.
1: Bildim. Babanın dükkanı önüne iskemleyi atar çay içerdi.
0: Şimdi de öyle. Nasıl oralar?
1: Kulağı asma. Ölü evi kimi durgun. Bir bakarsın yangın yeri kimine laflanmış. Sonra hikaye heç. Hele...
0: 20 takım mı getirdin?
1: Bir deneyek dedik.
0: Ya sen iyi koku alırsın. Ne olacağını bilin. Eğimi bari.

0: Beyim mal. Ne verir? Takım başına 200. Al götür hepsini, yarı yarıya. Şimdi 10 götürürüm, hele bir gör. Emmim akşama bize getirir seni.
1: Ne lazım, zahmet olur.
0: Aa, gurbette sayılırsın, bir çiğ köfte yemeden olmaz.
2: Dayım razı oldu, gelip görecek sizinkileri.
3: Ağalarım razı gelmez.
2: Buz gelir ağalarım.
3: Tövbe de.
2: Biz birbirimizi sevdikten sonra onlara ne oluyor?
3: Bizde adet.
2: Adetlere boş ver. Sen bize bak.
0: İfade verdik. Lakin mahkeme ne zaman belli değil. Adam

0: Ölmedi işte şükür. Lan bacım, etme öyle. Bak, cabbarın işinden 2 saatte 1000 lira kazanmışım. Yarın da bir 1000 var. Şimdi avukat neyi tutarız?
1: Okuyacaktı.
0: Biz de okumadık. Kısmet böyle. Aha, bunlar senin.
1: Ben Yusuf'un etini yemem.
2: Al, hazırlık yapsak akşama.
0: Bu akşam misafir var. Habibe, sen de çiğ köfte hazırla.

0: Yalnız elbise değil. Ne olursa yapıyoruz. Söz gelimi geçende 5000 ganem almış. Yani koyun. Lakin elimde kaldı. Karşıya kuş uçurtmuyorlar.
1: Oturup yemişsin hepsini.
0: Ne dek baba, konu komşu çok. Lakin yalnızlık fena. Diyeceğim elbise.

0: İthal işi kolay. İskenderun. 1000 takımlık bir parti. Limanda karantina vardır. Etüve yallah.
1: Elinde kalsa?
0: Lan oğlum, büstücarık. Ele bir tartar, seni de satarım.
1: Alıcısı bende.

0: Ferhat.
1: Dönerim. Görmek istemediğin şeyi sana anlatmak zor. Lakin ben seni kararlı bilirdim.
0: Kararlıyım. Kardeşlerimin benden başka kimseleri yok.
1: Bir Habibe kaldı elinde. Ötekiler?
0: Ötekiler...
2: Demek öyle. Duyduydum geldiğini.
1: Ben de sizin habersiz gidişinizi duyduydum.
2: Hesap verecek kimsemiz yoktu.
1: Temiz iş iyidir.
2: Gezmeye mi geldin?
1: Sizin gibi. Aynen. Şantiyede çalışıyorum.
2: İfla eder mi işçilik?
1: Adamına bağlı. Bu kadar insan çalışıyor.
2: İyi. Zaman kaybetmemişsin.
1: Kaybolmuş zamana bakarsan... bir ömür tutar.
0: Gidelim.
3: Sağ ol kızım.

0: Komşu sayılırız. Lakin alışverişten öte bir münasebetimiz olmadı. Kusur bizde elbet.
1: Estağfurullah.
0: Kısmet olursa hayırlı bir iş için geldim.
2: Abla, ablacığım söyledi. Razı olur mu?
3: Olur, neye olmasın?
2: Olmazsa ne bileyim.
3: Ben varım.
2: Dua edemem.

0: Eyvallah. Evet, aklım yatmıştır. İyi olur. Buraya gelip yerleşmek iyi. Ortak iş tutarık. Lakin zor. İki çocuk var tabii. Anam aciz. Bakamaz çocuklara. Yoksa mal bulmak kolay. Senede 1000 takım devreder miyiz?
1: Edilir. 1000-1500. İstanbul'a her gün insan akıyor. Burada talep çok.
0: İyi. Ben hele bir düşünem.
1: Bana müsaade. Gitmeden sana bir sipariş alayım.
0: İyi olur. İyi olur. Hadi sen.
1: Eyvallah. Bizim küçük olmuşsun.
2: Sabah akşam tabak kırıyordu.
1: İşlemiş yövmesini alacak, 50 kağıt.
2: Ya kırdığı tabaklar?
1: Ona iş kazası derler. 50 kağıt, çık hele.
0: İyi olur. Lakin çocuklar zebun olur. Kim bakar onlara?
3: Al gel çocuklar acaba bara.
0: Lenem mi? Ben anam varken onlara zor mukayyet olurum. Burada kim bakar?
3: Everiz seni.
0: Aramadık değil memlekette. Yarama dokunmuşsun. Vallahi lazım 100.000 başlık sürmüşüm ortaya. Kimse kız vermedi. Gayri çocuklardan mıdır, benden midir Allah bilir.
3: Tövbe, senden niye olsun? Aslan gibisin maşallah. Bizim oraları bilirim. Hasettir.
0: Vallahi haset.
3: Sana helal birini buluruz burada. Hem yabancı değil. Halil'in küçüğü.
0: Alnına çatkı çatan.
3: Yok, onun küçüğü. Habibe. Çiğ köfte yapan. Dili dilinden anlar. Memleket yemekleri yapan anan kimi. Genç. Bildin, gördün. Bir çiğ köfte yoğurur ipek. Yedin. İyi bu. Ben razı ederim.
4: Ağamdan ses çıkmadı 2 gündür.
5: Ötekiler? Ötekiler de sözünü etmiyor mu? Etmesinler.
4: Ya ağam vermezse?
5: Vermezse kendi bilir. Saçından tuttuğum gibi sürür götürürüm.
4: Caiz değildir. Ağa sözünden çıkılmaz.
5: Öyle mi sandın? Habibe, bana yar olmazsan kimseye olmazsın. Dünya bir yana, sen bir yana. Böyle.

0: Zala. Bırak artık o işi, lüzum kalmamıştır. Bu iş bitti bacı, yemek işi yok artık, tüccar olduk.
1: Bilekle, alın teriyle tüccar mı olunurmuş? Neredeymiş sermaye?
0: Sermayemiz vardır çok şükür, hem de büyük ortağımız vardır.
2: Ortaktan da öte enişte, 40.000 başlık saymıştır.
1: O adam mı?
2: He, Cebbar, Allah'ın izniyle...
1: O sarhoşa mı? Yalan, olmaz, olmaz! Abi, ne yapmışsın sen?
0: Kötü bir şey yapmamışım Zela, tüccar olmak fena mıdır?
1: Ya Habibe? Habibe ne olacak? Zeki ne olacak?
0: Dur hele, dellenme Zela! Kimseye söz vermişliğimiz yoktur.
1: Ama onlar birbirlerine söz vermişler.
0: Ağasının fikrini almadan öyle mi? Büyüye riayet bu mu? Zeki nedir? Hiç! Dükkan onun mu belli değil. Habibe için Cabbar daha münasiptir. O büyük, onda para çok, mal çok.
3: Vazgeç oğlum, içmekle bu dert halledilmez. Varsın vermesinler, sana kız mı yok?
4: Dayı bırak sen, efkarıma dokunma. Öyle dayı, dokunma.
5: Biz bakarız Reşit amca, sen merak etme.
4: Demek ağam sattı bize ha? Öyle olsun. Ulan bana yar olmayanın

Avukat demiştir. Bu bir kazadır hakim bey. Bir husumet yoktur ortada. Yaşı küçüktür. Hakim seni sordu. Dedim hasta. İki ay sonraya kaldı.

0: Bu Habibe. Ben de Zeki, kasap. Şimdi haraç mezat olacak burada. Arttıranın üstünde kalacak. Paran varsa sen de arttır. Belki üstünde kalır.
1: Yaklaşmayın, yakarım!
0: Şimdi yok mu arttıran?

0: Sen iyi çocuksun.
1: İyiyim ya. Sen de iyisin Zeliha abla. Bu da iyi. Sen de. Bu garip de iyi adam. Hepimiz iyiyiz. İyiyiz de ne diye böyle oluyor? Ne diye? Niye? Niye? Niye?

0: Hayırdır?
1: Habibe.
0: Anlat.
1: Habibe iyice para verecek.
0: Haklıdır. Belki benim yapamadığımı o yapar. Saçından sürüyerek götürür. Niye saçından çekip götürmedim? Seni çok mu saymışım, yoksa yeteri kadar sevmemiş miyim?
1: Ferhat, bunu konuşmaya gelmedim. Habibe'yi kurtarmak lazımdır, bir çare.
0: Bir çare vardır belki. Bakalım.

0: Ne olacak abi be? Söyle ne olacak? Ben sana diyeyim, alıp gideceğim seni. Dediğim gibi, saçından sürüyerek.
1: Olmaz bir iş, ağlarım sağ bırakmaz.
0: Ya ben? Bana yar olmayınca?
1: Ya ben ne yapayım ikinizin arasında? Bırakın beni öleyim, öleyim de kurtulayım. Kader böyle yazmış alnıma. Çok ölmüştür benim gibisi, ya kahrından, ya sevgilisinden, ya ağasından. Yok Zeki, olmaz, olmaz!
2: Cabbar'a Urfa'da işi yoluna koymuş. 50 takım ve de 2 çocukla çarşambaya oradayım diyor. Cuma'ya düğün. Sen ne yaptın?
3: Aksaray'da buldum bir daire. Lakin 1200 lira aylık istemiş.
4: 1200?
3: Hı, tut. Lan yeğen çok.
0: Selamün aleyküm. Verdiğim Allah selamıdır.
2: Aleyküm selam, istediğin buysa.
0: İstediğim bir şey yok, diyeceğim Habibe için.
2: Senin ne ağzın Habibe, kes ve de yürü işine! Patronun yövmeyeni kesmesin.
0: Zelha ile kabileştik, Habibe'yi capara verirsen...
2: Sen düş yakamızdan gayri, gölgeni görürsen...
0: Karşında bacıların mı var sandın? Uzak dur, karışmam! Biz kararlıyız, gideceğiz.
5: Yani dediği?
2: Evet, Zelha ölüm olsa bizi bırakmaz.
4: Heballah, bırakaydı Urfa'da bırakırdı.
3: Verir, ben ağzını aradım. Lakin 500'ü benim.
2: 1000'i senin. Azemeğin geçmedi bize.
3: Emmi demek, baba yarısı demektir yeğenim.

0: var senin. Daha var çok, ne istersen. Her şey hazır, büyük düğün olacak.
1: Şimdi de Habibe'nin cesedi üstünde düğün sofrası, öyle mi Halil? Öyle mi olacaktı? Şu İstanbul ormanında kimseye diş geçiremeyince aciz kardeşlerinin etini yemek kolay mı geldi? Caiz mi Halil yaptığın?
0: Ne yaptımsa sizin iyiliğiniz için yapmışım.
1: Kim kaldı ki iyiliğini göre? Cemile'yi köle etmişsin, Yusuf'u cehennemin kuyusuna attın, Habibe'nin etini ha köpeklere atmışsın, ha cabbara vermişsin. Bir ben rızamla kendimi adamışım. Ana olayım demişim. Ama bir faydası olmamıştır. Elimden bir şey gelmemiştir. Yok, bu düğün olmayacak Halil. Mümkünü yok, olmayacak, olmayacak!
2: Selamun aleyküm. Ağam, bizim sacaya kaza mı oldu yoksa?
0: Gereği kalmamıştır, sattım.
2: Ben ne olacağım ağam?
0: Yanımda çalışırsın.
1: Sattı İbrahim.

0: valizlerimiz birbirine karışmış.
1: Nişanlın çok güzel maşallah.
2: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
3: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
4: Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
2: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
1: Sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına?
5: Neden bu kadar dalgınsın?
6: Niçin her şeyi anlatmadın? Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür.
7: Yağmur, bugün 16.15'te TV4'te.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Her yeri aradık Reşit amca, bulamadık.
2: Sabah bahçeli lokantanın orada görmüşler.
3: Düğün? Düğüne bir bakın.
1: Olur mu olur. Hadi gel.
3: Ben dükkanı kapıyorum.

Olmayacak. Şimdi Habibi orada. Bir düğün sofrasına yatırmışlar. Başının üstünde Harran'ın yırtıcı kuşları. Ben ablayım. Anayım Ferhat. Bir Habibe de kalsa onu bırakıp seninle gelemem. Bağışla.

0: gel abla. Ben dediydim, Zelhabacım bizi bırakmaz.
1: Düğünümüze hoş geldin Zelhabacı.
2: Bilemedin Cebbara. Bu düğün bildiğin düğünlerden değil. Bu düğün bizim düğünümüz. Habibe'yi almaya geldim.
1: Habibe benim karımdır.
2: Bu iş gönül rızasıyla olur. Ağaları onu peşkeş çekmişler sana. Yedirmeyeceğim hiçbirini ben sağ kaldıkça. Hiçbirini! Cemile! Abla! Ablacığım!
1: Yanıldın Zelhabacı. Bizden kadın alındığı görülmemiştir. 40.000 lira saymışım. Bir aldığımı kimse geri alamaz. İlla alırım dersen ölüsünü alırsın. Dene!

0: Kardeşlerimi sana yedirmeyeceğim. Var başkalarının etini ye gücün varsa. Biz kendi halimize yeteriz. Bilek gücümüz, alın terimiz varken.
1: Abla! Abla! Beni bırakma Zelha bacım. Hakime diyeceğim, Yusuf'un suçu yoktur, ben vurmuşum.

0: ben Şefrafet Fetince. Yarışmamızın dördüncü günde yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Her geçen gün volüm biraz artıyor mu 10 bin liranın sahibini bulmak için?
2: Evet.
0: Artıyor.
2: Farkındayım.
0: Tekrardan hoş geldiniz.
2: Teşekkürler.
0: Hemen formatı hatırlatmak istiyorum. Bugün günlerden Perşembe, yarışmamızın dördüncü günü. Vermiş olduğum tarif ve süre zarfında bu yemeği yapıyorsunuz. Sonrasında tadım aşamasına geçiyoruz. Dünkü gibi 0'dan 5'e kadar puan veriyorsunuz. Emin 10 vermeye kalkma.
3: Tamam.
0: Tamam. 0'dan 5'e kadar puan veriyorsunuz. Yarın işte 10'la 0 arası puan verebilirsiniz. Yarın 10 bin liranın sahibini buluyoruz. Formatı anladık zaten.
2: Evet, anladık.
0: Saffet Bey nasılsınız?
4: Efendim iyiyim, teşekkür ederim. Sizden sonra sizi gördük, daha iyi olduk.
0: Sen burada oynaya oynaya biraz göbeği erittin gibi geliyor bana.
4: Benim göbek oynamaya göbek erimez ya. Benim başka türlü erittim biraz.
0: Öyle mi?
4: Aynen.
0: He, spor yapacağız.
4: Spor yapacağız, aynen. Şey.
0: Habibe?
2: Efendim şefim.
0: Nasılsın?
2: Çok iyi. Bomba gibi.
0: Kız bugün var ya gayet böyle çok zarif.
2: Ay çok teşekkür ederim.
0: Bugün figensiz bir gün olmasın.
2: Evet, artık almayalım da güzel geçsin günümüz.
0: E niye? Ayten abla var, güzel geçmiyor mu ya?
2: Ayten abla zaten kopyası gibi bir şey oldu.
0: Deme öyle. Ayten ablacığım. Aa, bugün sen niye böyle giyindin ya?
2: Ben nedenini dün söyleyeyim mi şefim? Heh. Dün ben dedim ya gelinle yarışır gibi diye. Bugün direkt gelin olmuş gelmiş Ayten ablacığım.
5: Sen düğüne böyle gidiyorsan gelin yandı vallahi.
6: Bir dakika, niye yandı?
5: Gelinden daha şık olmaya çalışıyorsun ya.
0: Ayten abla bugün ilkbahar gibi ama bak ilkbahar gibi.
7: Şefim daha güzel nokta atış yaptı. Ben bak de çünkü bugünü böyle bir kır havası. Galadan çıktık ya, zil çalınca detaylı konuşuruz bunu şefim. Evet. Dünkü galadan çıktık ya, galama teşrif etti arkadaşların hepsi. Birincilik galamdı dün.
0: Oo.
7: Evet.
0: Saffet niye gülüyorsun? Dün liderlik gitti diye mi gülüyorsun?
4: Ben şu anda yok, hayır, gülesim geldi, gülüyorum. Şefim.
0: Neden güldün ama?
4: Liderlik yok, çok kibar, ne kadar güzel konuşuyorsun.
7: Teşekkür ederim. Çok mersi, o sizin güzelliğiniz.
0: Emin.
3: Şefim nasılsınız?
0: Vallahi bugün var ya seni böyle Ayşe Kadın fasulyesi gibi gördüm. Anne. İncecik böyle.
3: İyi mi kötü mü şefim Ayşe Kadın?
0: Ayşe Kadın fasulyesini hiç görmedin mi sen?
3: Gördüm, sırıklı.
0: Sırıklı. Uzundur.
3: Uzundur şefim.
0: Lezzetlidir. Tazedir. Böyle kırdığın zaman kırt eder kırt böyle. Eder. Onun gibisin hani, fasulye gibisin.
3: Ne güzel görmüşsünüz şefim. Teşekkür ederim.
8: Benim yemeğim.
0: Süre 35 dakika. Not almadan yemek mi yapılır?
4: Şefim ben yapacağım.
2: Ben bir yanlışlık yaptım. Ayten ablacığım, bana un verir misin?
7: Tabii ki de, gel. Un var ya. Bana da lazım.
4: Un senin var ya.
2: Ya aa, adamın dilisi olur. Gel bak. Gel bak benden.
0: Saffet Bey hangi unla acaba açacaksınız siz? Unu
2: aa, bize yeter. İkimize de yeter.
4: Kız sen ne yaptın o kadar şimdi? Allah iyiliğini versin seni.
2: Yok yok yeter mi de dur.
0: Ocağın altı çalışmıyor. Sen tavayı kavurmaya çalışıyorsun.
3: Allah kahretsin.
0: İyi
4: misin ya? Diyorum, bu niye ısınmıyor ya? Ulan ah. Ah.
0: Evet artık hamurlara geçme zamanı. İçinde un kalmasın.
7: Tamam.
0: At, katla, kes. Nefesinizle üflemeyin lütfen. Ben o böreği yemem. O böreği yemem. Temizlikler ne olacak? Temizlik. Buraları ben mi temizleyeceğim? Yarın 10 bin lirayı ben mi alacağım arkadaş? Temizle şu sağa sonra ya. İlk kimle başlayayım? Bak ilk kimle başlayayım? Saffet böyle yapıyor. Saffet gel sen de başlayacaksın. Niye oturdun?
4: He?
0: Niye oturdun?
4: Ne bileyim çağırdım otur diye. Gideyim o zaman.
0: He? Kahve içelim.
4: Oturttum bakalım gene koltuğa. Depresyona giriyorum ya.
0: Evet Habibe Hanım.
2: Ben bugün hiçbir şey yapamayacağım.
7: Her şehirden almış. Urfa'sı, Diyarbakır'ı. Çok konuşunca da insan unutuyor tattığını.
0: Açalım.
2: Efendim çok güzel ya.
7: Sen bizim yiyeceğimizi tamam zannediyor musun?
2: Tamam sen yeme, afiyet olsun.
9: Deminden beri üzülüyor. Ya öyle üzülüyor ki sanki yani cenazesi var. Tuz yok. Hamurda biraz kalınlık var. Beğendim ben.
0: Puanın gelsin.
7: Ay çok güzel beş. Ay çok güzel beş.
4: Beş diyorum ya.
2: Herkese helali hoş olsun.
8: Benim yemeğim.
0: Bakalım bugün günlerde ne günüymüş. Açalım peçetelerimizi.
4: Açalım şefim. Aha.
0: Habibe ne olabilir?
2: Yine yorumsuzum şefim.
0: Yorumsuzum. Ayten Hanım?
7: Beklediğim cevabı verdi.
0: Sen de mi
2: yorumsuzsun? Bir yorum yap. Ayten abla.
0: Emin sen yorumlu ol.
3: Şefim yorumlu olayım. Şimdi unla kıyma birbirine girmez gibi geliyor bana. Un
0: unla
3: ayrı
0: kıymaz
3: olacak.
0: Niye birbirine girmesin ya?
3: Giriyor mu şefim?
0: Girmez mi? Saffet Bey.
4: Şefim bu kıyma, un, köfte gibi bir şey ya.
0: G börek. Bakın çiğ değil.
4: G.
0: G börek yapıyoruz. Bakalım Rafo Şef nasıl hazırlamış izleyelim.
8: Benim yemeğim.
0: Günlerden Eskişehir cheese börek hazırlıyorum. Gelsin malzemeler. Cheese böreğin hamuru için 3 su bardağı un, 1 su bardağı su, 2 tatlı kaşığı sirke, 1 tutam tuz. Kıymalı harcı için 250 gram dana kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, tuz, karabiber, yaklaşık 1 su bardağı su. Cheese böreğin kızartması için 3 su bardağı sıvı yağ. Ayran için 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, 6 dal taze nane, 1 su bardağı soda, tuz. Şimdi cheese börek için öncelikle yapmamız gereken hamuru açmak için yaklaşık 3 yemek kaşığı unumuzu ayrı bir kaseye ayırıyorum. Şimdi yoğurmak için cam kabımın içerisine unumu ilave ettim. Elime bir eldiven giydim. Unumun ortasını havuz bir şekilde açacağım. Sirkemi ilave edeceğim, tuzumu ilave edeceğim, suyumu ilave edeceğim ve başlayacağım yoğurmaya. Hamurumu yoğurdum. Yaklaşık bir 10 dakika dinlenmesi için bir köşeye kaldıracağım. Şimdi hamurum bu tarafta mayalanırken ben de hemen soğanlarımı rendeleyeceğim. Soğanlarımın üstüne kıymamı ilave edeceğim, pul biberimi ilave edeceğim, kırmızı toz biberimi ilave edeceğim, tuz, karabiber ilavesi yapacağım ve güzelce yoğurmaya başlayacağım. Şimdi iç harcını hazırladım. Hamurlarımı yoğurmaya başlayacağım. Hamurlardan küçük pazılar elde edeceğim. Şimdi merdane ile güzel bir şekilde hamurlarımı açacağım. Hamurların orta kısmına iç harcımı yerleştireceğim. Açmış olduğunuz hamur ince bir şekilde olmasına özen gösteriniz. Kaşık yardımıyla cheese böreğin iç kısmını güzel bir şekilde yerleştireceğim. Ortadan ikiye katlayacağım. Katladıktan sonra hamur ruletiyle etrafını güzel bir şekilde keseceğim. Daha önceden ısıtmış olduğum sıvı yağımın içerisine cheese böreklerimi atacağım. Altı üstü nar gibi kızarasıya kadar kızartacağım. Böreklerim burada kızarırken ben de hemen sodalı ayranıma geçeceğim. Ayran için soda, yoğurt, taze nane ve tuzumu ilave ettim. El blenderıyla nane, tuz, yoğurt ve sodayı güzelce karıştırmaya başlayacağım. Bol köpüklü bir ayran bekliyorum sizden. Ayranımı süzdüm. Şimdi bardağımı aldım. Çıtır çıtır kızarmış bir cheese böreğin yanına muhteşem bir ayran ve tabağımın orta kısmına cheese böreğimi yerleştireceğim. Bana afiyet olsun, sizlere kolay gelsin.
8: Benim yemeğim.
0: Evet, hemen şöyle bir uyarı yapacağım. Cheese börekleri yapıyorsunuz. Ayranın tadımını sadece ben yapacağım. Anlaşılmayan bir şey var mı?
7: Anlaşıldı her şey şefim.
0: Emin Bey.
3: Anlaşıldı şefim.
0: Süre 35 dakika. Eskişehir cheese börek yapıyoruz bugün.

0: Bugün hamur işi var. Hamur işi tabii ki de ev hanımı işi. Yani bugünün yemeği tam bana göre.
1: Her nedense şef hangi yemeği açıklasa tam Habibelik oluyor. Alıştık artık. Nasıl olsa yapamayacak gene.
2: Reçeteyi bir göster, ben bir göreyim bir.
3: Hangi reçete? Nereye yazdın? Kafama yazdım abi, ben kafama yazdım.
2: Abi sen hep kafana yazıyorsun. Allah aşkına bu
0: ama
2: nedir ya?
0: Ama olmaz ki, gerçekten hep
3: tamam,
0: kopuyor
3: ya. Tamam, yazdım, bunu yapacağım. Yapacağım şefim.
2: Eğer ben de bir şeye karışırsam.
3: Tamam. Kafana... 5 puan verecek misin?
2: Vereceğim lan. Sen tamam. Bunu yap.
3: Tamam. Ben tamam. Bunu yapacağım 5.
4: Şef bana öyle söyledi ama ben çiğ böreği yaparım ya. Ben biliyorum çiğ böreğin yapımını.
0: Saffet abi bugün yandı ama ben üzülüyorum, bana bakabilir.
2: Sana bugün yardım etmeyeceğim hiçbir şekilde.
0: Ben de etmeyeceğim, bana sakın bakma.
2: Abi not almamışsın ya. Not almadan yemek mi yapılır?
3: Şefim ben yapacağım. Hızlı anlatıyorsun, yazamıyorum şefim ya.
2: Nasıl yazarım, millet evet. Niye yazıyor?
3: Hızlı anlatıyorsunuz.
1: Oynamayı biliyorsun.
2: Tabii dans etmeyi bilir,
1: dans
2: değil mi?
1: Dans etmeyi biliyorsun.
2: Ya nasıl dans ediyor?
1: İşine gelmeyince...
2: Göbek dansı yapıyor.
1: Şöyle şöyle yapıyor. Bir tuhaf bir şeyler yapıyor. Ben çözemedim ama...
2: Nasıl yapıyor? Bir daha göstersene.
1: Şöyle şöyle yapıyor galiba.
0: Saffet abi bir şeyler yapabiliyor. Siz ne yapıyorsunuz? Yemek evet. Bile yapamıyorsunuz.
5: Şimdi bir de konuşmak için konuşanlar var ya şefim.
1: İşte, ay var ya, konuşmak için konuşanlar.
0: Ya ben en azından konuşuyorum ama yemeğimi de yapıyorum. Sen ne yapıyorsun
5: ben
0: acaba?
5: Ben de yapıyorum. Bak yemeğimi de yapıyorum.
1: Tabii mesafeti her seferinde koruyor, farkındayım. Amacı menfaat olabilir mi? Birinci kim?
0: Ya aramızdaki puan farkı kaç Figen ablacığım?
1: Şefim.
3: Ya Allah ya abi.
2: Hemen hala puanları hatırlatalım.
0: Ay Figen ne?
2: Emin 14.
5: 14'müş.
2: Saffet 23. Habibe 24, Ayten 26. Arada çok büyük puan farkı oluyor.
0: Ya 2 puan ne kadar korkutmuş seni Ayten ablacığım.
1: Ben korkmuyorum. Dün gala yaptım
2: senin
1: onun için.
2: Senin 2 puan önünde ama lider yani.
0: Olabilir 2 puan şefim. 2 puan dediğin nedir ki?
2: Saffet'le de aranızda 1 puan var.
0: Eyvah. Ben bir yanlışlık yaptım.
4: Ne oldu? Niye?
0: Şefim.
4: Öyle. He.
1: Evet.
0: Ben şimdi hamur alamıyorum değil mi?
2: Ben her zaman söylüyorum.
0: Onu az attı. Koydum, çok az koydum ama...
4: Sen bunu taş kaldın bana.
2: Ayırmayan başka arkadaşlarımız da var.
0: Ayten Hanım o kadar çok konuşuyor ki gerçekten bana hata yaptırıyor yani. Ama o hiç merak etmesin. Ben bir şekilde bir yolunu bulacağım, bu hamur toparlayacağım.
1: Habibi biraz kendin ol. Hatanı kabullen. Ben kabulleniyorum, sen de kabullen. İlla üstüm atacak.
0: Ayten ablacığım.
1: Evet, evet. Efendim.
0: Bana un verir misin?
1: Tabii ki de, gel. Tabii ki tatlım, ne demek?
0: Teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim, gel
2: dur
1: gel.
2: Orada, orada dur.
0: Vallahi Ayten abladan beklemiyordum. Sağ olsun yardım edecekmiş. Teşekkür ederim.
2: Ne yapıyorsun?
3: Allah Allah, hamuru sıçtırıyorum.
2: Bir dakika dur. Bu hamur yoğruldu mu?
3: Evet.
2: Arkadaş, bak şey, sana yardım etmeyeceğim getir. Dedim.
3: Tamam şefim.
2: Bu hamuru yoğur.
3: Yoğurdum. Biraz daha mı yoğurar? Sen biraz da yoğun.
2: Ya sana iyilik yapmak yok, yapmak yok, da şefim, hata arkadaş.
3: Yok, sağ ol, var ol. Hani Allah
2: arkadaşım, alo merdaneyi yerden. Git yıka onu.
3: Ya bir dakika bağırma. Allah
2: onu yıka.
1: Ay şefim bir dakika, bir dakika ben veririm, acele
2: pis
1: etme.
2: Pis merdaneyle, siz ne yapıyorsunuz orada? Şefim, pis merdaneyle, bir dakika. Pis merdaneyle yemek
3: yapma. Tamam onu alacağım, alacağım, ben de yıkayacağım.
2: Sabunluyor musun, yıkıyor musun, ne yapıyorsun tamam. Ya? Bunlar tamam. Ne burada? Bu ne bu?
1: Ya şefim yardım istedi de benden.
2: Bırak gel buraya. Bu ne?
0: Şefim onun içini mi unutmuşum ben? Çok özür dilerim. Kenarına
2: Habibi.
0: Koymuştum. Çok özür dilerim.
2: Benim canımı sıkmayın ha.
0: Tamam haklısınız şefim. Heyecandan atabilirsiniz.
2: Biri burada streci.
3: Evet şu merdanenin güzelliğine bak. Hemen alıyorum streci dur.
2: Sabunladın mı onu?
1: Ne lazımdı?
0: Un lazım Ayten ablacığım.
1: Söylesene.
0: Hadi.
1: Un var ya bana da lazım.
0: Gerçekten o kadar korkuyorsunuz ki bir un bile vermediniz ya.
1: Ya ama kendime ya. Göre ayırdım.
4: Şu an 1-0 geridesin.
0: Ben rica edebilir miyim?
3: Ya un senin var ya.
0: Ya adamın dilisi diyor. Gel bak, gel bak benden. Ayten abla sen çocuk musun? Gerçekten yaptığın o kadar çok komik ki vermeyeceksen vermeyeceğim diyeceksin.
1: Abi benim biraz sinirlerini bozmak istedim. Başardım da ama. Gene başardım.
2: Ya var ya seni de anlayamadım ben. Kadını çağırdım buraya. Bir umutla geldi.
0: Şov yaptı şefim.
2: Nane verdin ya. Sen
1: ama
2: de az değilsin
1: ben
2: ha.
1: Ben burada öğrendim un istediğini. Orada demedi ki bana yardım lazım. Dedi gel dedi.
2: Ya, un istedi.
1: Ben orada anlamadım.
0: Ay duymuyor
1: onun
0: mu?
1: Kendime göreydi.
0: Duymuyor mu? Yaştan herhalde. Ayten ablacığım.
1: Evet, evet. Bana un verir misin? Tabii ki de. Gel. Tabii ki tatlım, ne demek?
0: Vermeyeceğim diyebilirdi başta. Oraya kadar çağırıp da çocuk uşak gibi, yani ne yapmaya çalıştınız ki siz? Ne yaptınız?
1: Sizi boş göndermek istemedi.
0: Ay ben sizden un istedim ama gidip de başka bir şey istemedi. Onu o bende de var. Ayten ablacığım, iddia ettiğin kadar saf bir insan değilsin. Çok uyanık bir insansın.
1: Ben asla saf değilim. Ben saf derken Habibe, iyi dinle lütfen beni. Ben strateji konusunda safım. Yapamam strateji. Kabul ediyorum, o konuda safım.
2: Saffet Bey, hangi unla acaba açacaksınız siz? Unu
0: ama bize yeter, ikimize de yeter.
3: Sen ne yapıyorsun ama bak şimdi, Allah yerini versin seni.
0: Yok yeter bize, dur Saffet abi, sen de korkma ya.

0: Abo.
1: Saç kız yapma. Korkuyor musun kızdan ya?
2: Korkuyor. Bana böyle çok yapıyor. Korkuyor. Çok.
3: O zaman ben seni üzmemek için biraz yani böyle söylemek istemedim. Sonra üzülüyorsun, sonra bağırıyorsun, sonra üstüme geliyorsun. Sonra da Ayten konuştu, Ayten konuştu.
2: Sen hiç susmuyorsun
3: kötü
2: ki.
3: Kötü yapıyorsun yemeği, kötü yapıyorsun.
2: Hiç sus. Ben çok güzel yemek yapıyorum gerçekten.
3: Ne yapıyorsun? En güzel yemeğin ne?
2: Sana bir şey söyleyeyim mi?
3: Güzel Ayten yapamıyorsun. Ablacığım,
2: şefim ben bir şey söylemek istiyorum.
1: Söyle o bir şeyi.
2: Ben X kişiyle mesela programdan sonra görüşmek istemiyordum ya. Ayten ablayla görüşmek istiyorum. Hı. Ona yemek nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir öğretmek istiyorum.
3: Gel bana yok gel. Ama. Gel sen.
1: Püf noktası dediğinde kendin onu unuttun az önce.
2: Şefim o heyecandan
1: bir şey söyleyeceğim. Tamam geçti bana. Emin'in yemek yaptığını düşünüyor musun?
2: Emin Bey yemek yapmıyor ki. Tamamen şov yani. O zaten burada şov için var.
4: Bana bildiğin bir yemeği söyler misin?
2: Bildiğim bir yemeği.
4: Bildiğim bir yemeği tarif eder misin?
2: Her yemeği yapıyorum. Her yemeği. Hangisini
3: her şeyi bilen hiçbir şey bilmez.
4: Şimdi her yemeği yapıyorum. Her yani şey benim namımın altında kaldı.
2: Hayır
4: her
2: sor yemeği bana. Yapıyorum. Yemek şefim. Sor. Sor bana.
1: Sor.
4: Bildiği bir yemeği soruyor.
1: Tamam şey, yemek sor.
4: İstim kebabını.
2: Burada yaptık şefim istim kebabını. Burada yaptım. İlk defa burada yaptım.
1: Tamam ver tarifini.
2: Ver. Şefim ya şu anda heyecandan onu mu hatırlıyorum?
4: Yaptığın yemeği
3: bir de tarifini veremiyorsun. Bir de bana yemek tarifi öğretmeye gelecek. Allah'ım ya benim evdekileri de zehirleyecek.
2: Ben bir taraftan süreyle yarışıyorum. Yemek yapmaya çalışıyorum. Yani bir anda aklıma gelmedi. Yoksa ben her gün yemek yapıyorum yani.
1: Bildiğin yemeği söyle bildiğin yemeği.
2: Ya şefim her yemeği biliyorum şimdi.
1: Tamam bir tane yemek söyle.
2: Bak dünkü
1: analı kızlığı söyle.
5: Kıyma.
2: Ya şefim tamam siz krediniz.
1: Ekşili köfteyi söyle.
2: Ya şefim durun.
1: Dalya köftesi.
2: Ya şefim
1: ya güzel. Ya etli patates söyle.
2: Bak şimdi.
3: Etli patates.
2: Soğanları doğruyorsun küp küp.
4: Ya onu herkes
2: atlıyorsun
4: biliyor.
2: Atlıyorsun ocağa.
4: Onu da herkes biliyor.
2: Ama benim eşim şöyle yapıyor. Benim eşim nasıl yapıyor onu söyleyeyim. İlk önce.
1: Eşin değil abi senin yaptığın yemeği
2: sen kendi,
1: soruyor adam.
2: Doğrusuna ben kendi doğrumu söyleyeyim o zaman.
1: Söyle.
2: Soğanı güzelce kavuruyorsun. Soteliyorsun. Daha sonrasında eti atıyorsun. Onu da güzel böyle. Ama ben bir şey söyleyeceğim.
4: Melemen mi yapıyordun? Ne yapıyordun
2: evde
4: şefim?
2: Böyle yapıyorum ama eşi farklı yapıyor.
1: Ben eşi nasıl yapıyorum. Yapıyor?
2: Eşim ilk önce eti.
4: O daha güzel yapıyor.
1: Eşin doğrusunu yapıyor.
2: Ya eşim aşçı çünkü benim.
1: Aşçı değil. Aşçı.
2: Aşçı eşim benim.
5: Yemeği bilmiyorsun.
4: Anlatma.
2: Ay.
5: Sesimi çıkartıyorum.
2: Gerçekten.
5: Ağlar.
4: Ağlar değil mi?
5: Üstümüze kalır.
1: Siz ne yapıyorsunuz derler. İkiniz? Birlik mi oldunuz orada? Fiskos,
3: yok fiskos. Şefim biz konuşmuyoruz bile.
2: Ayten abla fısır fısır Emin Bey'e devamlı bana karşı doldurmaya çalışıyorsun Emin Bey'i ama sen bana cevap ver, sen ver. Niye başkalarını benim üzerime yüklüyorsun?
3: Habibe beni kendine karıştırıyorsun galiba. Emin Bey'in fikri yok mu? Ben niye dolduruyor?
1: Bak onlar diyor ki biz birlik olduk, onlar da birlik oldu.
0: Abicim yok ben iyiyim.
1: Abicim ne yapıyorsun? Tencerenin ocağın altı çalışmıyor, sen tavayı kavurmaya çalışıyorsun. Allah İyi kahretsin. Misin ya?
0: Diyorum bu niye ısınmıyor ya? Ulan ah. Ah.
1: Sen ne yapıyorsun? Ben onu anlamadım. Bu, ne yapacağım burada?
0: Bunu soğanla kavuracağım, pişireceğim.
1: Ha, peki kavur. Bu yemeğin ismi neydi?
0: Çiğ börek.
1: Kavuruyorsun. Yalnız... Hani not almıştın? Hani kafaya yazmıştın?
0: Tam şefim,
1: buraya yazmıştın.
0: Ben pişirmeyecek mi? Az soğanla kavuracağım.
1: Ben bilmem. Ben sana başta söyledim. Not al dedim, almadın. Kafaya yazdım. Kafaya yazdın bu mu?
0: Anlamadım kafaya. Ama...
4: Hangi kafaya yazdın Safet abi?
1: Ocağın altını yaktı.
2: Ya o ne yapıyor? Evet. Ben anlamadım ki. Bakma tamam. Neyse tam bunu verdim. Şey, Safet abi yanlış yapıyorsun.
3: Kıracak mısınız?
2: Kapat yoğuracaksın çabuk. Sen bana onu verdin.
0: Dur. Tamam. Ah. Oğlum. Ben nasıl bir manyak adamım ya. Hakikaten ya.
2: Ah Safet abicim ben bile seni kurtaramayacağım. Ya et kavrulur mu? Sen ne yapıyorsun?
0: Ya ben tamam evet attım tavaya ama hemen attım gerisini geri çıkardım. Yani kavurmadım eti defa da pişirmedim.
4: Ne böreği yapıyorsun Safet abi?
0: Ne böreği? Çiğ böreği canım.
4: Çiğ.
0: Çiğ böreği.
4: Vallahi yanlış söylüyor.
1: Kavuruyordu az önce.
4: Az önce kavuruyordum.
0: Ya o kadarcık olacak ya. Allah Allah.
1: Kafaya yazmışlar.
4: Kafaya. İkisi de kafaya yazmış.
0: Ben.
1: İkisi de şu an kıyma yoğuruyor. İkisi de size bakıyor.
2: Şefim bir şey söyleyeceğim ya.
1: Efendim. Şefim. Şefim kurban olsun. Söyle. He. He. Vallahi ben de bilmiyorum. Yapıyor mu nasıl yapıyor ben de bilmiyorum. Tüyo veremem. Ya, tüyo veremem.
5: Hala beni nasıl merak ediyor?
0: Vallahi bu
2: çok yanlış anladınız olayı.
5: Nasıl merak son ediyor?
1: Şey var. Yanlış şey mi? Bir şey
5: mi? Bir elimde kıymam bir elimde hamur.
1: Bak sana daha ne kadar yardım.

0: oluyorum.
1: Yemeğimi adamsın de yaparım.
0: Anam.
1: Puanımı da veririm.
2: Habibe gene yanlış yaptı. Fısır fısır şefle konuşuyor. Şef de kıyamadı gene. Çok merhametli şefimiz.
1: Şefin kulağına soğanları rendelediğimi söyledim. O soğanı toparlamam lazımdı. Yoksa kesinlikle benim yemeğim olduğunu bulabilirlerdi. Şef de sağ olsun zaten tüyoyu verdi, toparladı.
0: Bunu pişirmeyi falan düşünmüyorsun.
3: Onu kaldıraya koyayım. Ha,
0: bir zahmet. Bir zahmet. Hadi. Hadi. Tamam şefim. Tahtayı falan kaldıralım.
2: Şefim gelemediniz oradan.
0: Evet, artık hamurlara geçme zamanı. O hamur olacak mı?
4: Hamur.
0: Bence istersen sana bir motivasyon olsun. Heh. Sana bir disco partizani yaptıralım, olur mu?
4: Partizani.
2: Yakışır.
4: Heh. O nasıl oluyor ya?
0: Sen
2: disco,
0: bilmiyor musun?
2: Disco, disco, partizane.
1: Ama süremiz duruyor mu şekil?
4: Abi gidiyor, dayanamıyorum ya.
0: Ortaya gel, ortaya. Bırak
4: abi,
0: orayı.
4: Gidelim. Abi ben şimdi şeyi kaçırıyorum, dur.
0: Ya bırak bir dakika.
4: Beş puan vereceğim mi?
0: Süreyi durdurdum.
4: Gel kız, hadi.
2: Hadi Saffet Bey.
4: Gel.
1: Ben oynayamam.
0: Aytan abla geliyor.
1: Ben oynayamam.

0: Benimle kim tutar seni? Emin, yürü!
1: Hadi Emin, daha iyi oyna. Favorim Emin.
2: Emin, Saffet'in önüne geçtim vallahi bak.
1: Emin harikasın.
2: Saffet abi göster kendini.
1: Emin
2: göster.
1: Harikasın.
0: Benim hamur gitti lan.
3: Danstan sonra bir deşarj oldum yani, bir kendime geldim. İçimdeki oksitlenmeleri, şeyleri bir attım şöyle bir kenara ya. Biraz rahatladım.
4: Saffet abi ben çok seviyorum. Gerçekten eğlenceli bir karakter. Özgüveni çok yüksek. Bu çok önemli bir şey. Ay ben sana hamur açmayı öğreteyim mi? Şimdi başlayayım istersen. Bu un içinde kalmış. Bu ne zaman artık şey yapacak?
5: Şefim bir şey diyeyim mi?
2: Haklı. Hadi.
5: Doğru yerden yakaladı. Buraya gelirken dedim ki inşallah hamur açma çıkmaz dedim.
4: Şefim o hamur gitmiş, un içinde kalmış.
5: Yok gitmedi.
2: Toparlasan da sen de geçsin.
4: Şefim terseniz benimle kal.
2: Ayten abla.
5: Efendim.
2: Bak ben senin yerinde olsam.
5: Şu anda var ya işimiz nasıl gider.
2: Tatlım bak bir dakika dinle. Allah'ım. Bunu kaldır. Allah'ım. Bunu kenara al. Şunu tamam, kenara al.
5: Tamam.
2: Şu suyu muyu kaldır önünden. Önünü tamam. Boşaltamazsın sen burada hamuru açamazsın.
4: Ayten ablacığım senin liderliği hak etmediğin buradan belli. Daha hamuru açamıyorsun.
5: 5 gün hamur mu açtık Habibe? 1 yemekle liderlik gider mi? Kendi puanımı veririm. Arkadaşlardan da alabilirse puan alırım. Gene liderim.
6: Habibe Hanım.
3: Az un versene şey.
6: Göbeğe bastırıyorsun böyle.
2: He.
6: Görüyor musun şefim?
2: Evet.
6: Bakın
2: doğru.
6: Göbeğe bastırdınız
5: herkes
6: mı?
5: Herkes usta olmuş.
2: Evet hamuru herkes usta olmuş tabi. Adam gösteriyor.
6: Şimdi
2: kimse
6: bu bir. Bunu yaptık mı? O dinlenecek şefim.
2: Ama güzel güzel pazı yapıyorsun ha.
6: Tabii güzel pazı yaparım şefim.
2: Nereden? Öğrendin mi yolu yatta?
6: Yufkacılık var.
2: Yufkacılık mı var? Oo.
5: Hadi. Emin daha önceden yufka konusunda tecrübeli olduğu için acayip bir havaya girdi. Acayip bir özgüven geldi. Hadi bakalım Emin.
7: Ben uzun uzun hamurun nasıl açılmasını, nasıl yoğrulmasını anlattım. Şimdi bunlar inşallah öğrenmiştir diyeceğim ama bunlar öğrenemez sevgili seyircilerim. Benim nasıl hamur açıyorsam o şekilde açsınlar. Bunlardan ne aşçı olur ne mutfak olur hiçbir şey olmaz. Bu iki hanımefendiden bahsediyorum.
4: Şefim peçete içinde yapıyor. Peçete yanında. Bu ne peçete ya?
6: Saffet abi biraz unut
2: bak,
6: bunu.
2: Bak az önce sana un verdi. Sana şimdi yerden yere vuruyor.
4: Ama şefim bana şimdi un vermiyor açmak için.
3: Ya kızım yok bitti. Bana da lazım. Yok yok.
4: O yüzden.
3: Kemal. Şefim. Şey, Amni.
2: Amni mi?
3: Amni az şöyle bir şey. Amni az tutma.
4: Ya ne yapıyorsun?
3: Sakın ellem onu. Sakın.
4: Hayır. Bir dakika.
3: Sakın. Sakın. Sakın.
4: Saffet abi o kadar bana bakıyorsun.
2: Size bir tüyo vereyim. Bak çok unu olmayan arkadaşlar beni dinlesin.
4: Evet şefim.
2: Örneğin hamur açacaksınız değil mi?
4: Evet şefim.
2: Evde ununuz kalmadı.
4: Evet şefim.
2: Bu arkadaşlar gibi.

0: neyle açabiliriz dersek herkesin önünde şu an bir şey duruyor. Onunla açabilirler.
1: Söyleyebilir miyim?
0: Söyle.
1: Sıvı yağ.
0: Evet. Neymiş?
1: Sıvı yağ şefi.
0: Evet, zeytinyağı, sıvı yağ. Abicim, çiğ börek yapıyoruz. Et ekmek yapmıyoruz.
2: Çiğ börek yapıyor. Büyük mü oldu?
1: Pide yapmaya başladın sen. Saffet abi, gerçekten kusuruma bakma ama seninki kıymalı pide gibi oldu yani. Abi, buna nasıl puan alacaksın sen?
2: Vallahi Habibe gerçekten yani hem nalına vuruyor hem mıkına vuruyor. Habibe'den ben pek bir şey anlayamadım.
0: Ya sen Emin'i niye dolduruyorsun? Sürekli dedikodu yapıyor. Kulağın bir tarafı da burada. Dedim ki sana az önce.
3: Dedikodu yapmadım. Bir de bana dedim yemek öğretmeye gelmeye çalışıyor dedim. Maksat benim evi de görmek.
1: Şimdi de şey mi diyeceksin? Evimi kıskanıyor mu diyeceksin?
3: Bana börek öğretecek.
0: Şimdi ona söyle, bana değil, bana değil.
3: Çatladım artık, çatladım.
0: Çiğ börek istedim senden. Hoppa!
1: Çok mu kalın oldu şefim?
3: Bir çok kalın, iki çok küçük, birazcık daha. Hani hamur açmayı çok iyi biliyordun.
1: Ya sen kendi hamurunla ilgilen. Bak, kendi hamurunla ilgilen. Ben küçük küçük zarif
3: zarif yapmak. Helal olsun Saffet Bey.
2: Mersi.
3: Bak, sizden iyi açmış.
1: Ayten abla, geldin hamuruma baktın. Bir şeyler öğrenebildin mi?
3: Açamıyor. Olmadı Habibe. Hani bu senin işindi?

0: Hamuru nasıl yuvarlak hale getirdin? Hanımlarımız bir görsün, bir püf noktası ver bakayım.
1: Noktasını vereyim.
0: Arkadaşlar dinliyoruz.
1: Puzzle'ı yaptık mı sevgili hanımlar? Tam böyle çevirdiğimiz tam göbeğinden açıyoruz hamuru.
0: Aç bakayım.
1: Böyle açıyoruz. Hamuru, önce bunu koyduk. Bunu açtık diyelim, bu daha önce açtığımız şefim. He. Hamur birbirine yapışmaz, arasına biraz un korsanız. Böyle üçünü üst üste koyuyoruz.
0: Tamam, arasına un mu koyacaklar?
1: Arasına un koyacaksınız yapışmaması için.
0: Tamam.
1: Bir 6-7 dakika veya 10 dakika bu hamur beklesin. Hamur kendini dinlendikten sonra açmaya başlayın. Hamuru böyle inceden açıyoruz. Böyle yapmıyoruz. Bu tarafa bakmayın arkadaşlar. Sevgili
0: abla bu ne?
1: Buraya bakın.
0: Kaldıralım elleri. Eli kaldır. Eli kaldır.
2: Yine rezil oldum.
0: Ya olabilir canım, insanlık hali. Ben senin yerinde olsam onu kenara kaldırırım, yeniden bir tane yaparım.
2: Öyle yapacağım.
0: Emin'i izlesen aslında yaparsın.
2: İzledim, güzel yaptım.
0: Evet. İnceltelim. Son 10 dakika.
2: Hayır.

0: incelt, incelt. Heh, bak gördün mü? Demek ki unsuz
1: yağsız
0: hamur açılabiliyormuş.
1: Evet, unsuz, yağsız.
0: Vallahi incecik oldu. O derin iş yeri kapat.
2: Un içinde hamuru zaten yoğurdu.
0: Kalın oldu. Çok patladı, kalın yırttı.
2: Şefim, ama söylerken ben patlattım.
0: Seninki patlamış, onunki yenecek kıvamda bile değil.
2: O derece mi şey?
0: Valla olmaz o. Ya şunu al da şöyle kessene ablacığım, ver şunu bana ya. Sen bak, bunu alacağım böyle. Böyle şöyle. Bak, şöyle çevireceksin. Al.
2: Harikasınız. Çok teşekkür
0: onu
2: ederim.
0: Onu bozmadan yağını... Bak tamam. Elinle bastırma şunu
2: yok,
0: üstüne
2: yok,
0: ya.
2: Yok yok, bastırmadım.
0: Bunu bir tabağa al, bir kenara al da şurada bir tane daha. Ben bir tane çiğ börekle doymam.
2: Biliyorum şefim.
0: Size de vereceğim daha. Haydi. Son 7 dakika. Daha ayran var. Bu börek pişecek. 7 dakika oldu işte. O oldu, evet.
2: Değil mi?
0: Evet.
2: Fena değil.
0: İçinde un kalmasın.
2: Tamam.
0: At, katla, kes.
2: Tamam.
0: Nefesinizi de üflemeyin lütfen. Yok, ben o böreği
2: üflemedim.
0: Yemem.
2: Hayır, üflemedim.
0: O böreği yemem. Şimdi un kalmasın.
2: Tamam.
0: At, katla, kes. Emin'in görüşlerini söyleyeyim sana.
2: Vereyim şimdi.
0: Demiş ki Habibe Ayten'in altında ezildi, cevap bile veremiyor. Ağlama noktasına getireceğim demiş.
2: Benim sayısalım hesap sorarken, sözelim laf sokarken çok iyi. O yüzden ben kimsenin altında ezilmem, taşın altında kalırım, lafın altında kalmam.
3: Dün çalışmış.
4: O yüzden mi?
3: Dün çalışmış, dün çalışmış.
2: Çok çalıştım. Siz bana bir anda sordunuz, ben bir anda ağzımdan çıkanı söyledim şefim.
5: Dün çalışmış. Helal olsun sana vallahi.
4: Bu bile ezildiğini gösterir.
3: Değil mi? Oldu. Aa, ne dedi?
0: Niye?
3: Bu bile ezildiğini gösterir dedi.
2: Ben kimsenin altında...

0: ezilmem. Siz o kadar korkuyorsunuz ki. Hadi Habibe, yürü Habibe. Habibe'den prim kasacaksınız inşallah.
1: Prime ihtiyacımız yok ki.
0: O yüzden devamlı videolarımızı çekiyorsunuz ki işte ben Habibe Durkaya ile video çekiyorum.
1: Ama ben ne zaman yaptım
0: beni
1: böyle bir şeyi?
0: Beni de etiketliyorsunuz, paylaşıyorsunuz.
1: Ben yapmadım. Hiç yapmadım. Asla.
0: Siz asla yaptınız benim beycim.
2: Yani biraz katkım olsun dedim. Hayranlarım seni de takip etsin dedim. Ne var bunda ya? Yani?
0: Sizin hayran kitlenizle benim hayran kitlemin arasında dağlar var, dağlar.
2: Bot olmasın.
0: Hepsini
2: son
0: çok
2: günlerde
0: seviyorum.
2: Botlar moda.
1: Habibe, niye kendinle barışık değilsin?
0: Ben çok barışık bir insanım.
1: Ya önce kendinle barış. Hadi bizi geçtik.
0: Ya bunu bana sen mi söylüyorsun Ayten abla?
1: Ben kendimle barışıyorum.
0: Ağzında bir Habibe, ağzında bir Habibe. Başka bir şey bilmiyorsun. Az biraz ufkunu aç.
1: Habibe kendisiyle barışık değil. Barışık olan insan biraz eğlenceli olur, biraz keyifli olur. Olmaz Habibe, barış kendinle artık.
0: Ayten ablacığım tekrar söylüyorum. Kişi kendinden bilir işi. Ben kendimi çok seviyorum. Kendimle de çok barışığım. O senin bakmak istediğin perde. Ya bu peçetenin içinde hamur, Saffet abi.
3: Peçeteyle sen karıştırsın, işine bak sen.
0: Aa, hepsi çöp. Şefim bu ne ya, biz ne yiyeceğiz?
3: Atma! Şefim kırıntılar attım ya.
4: Kırıntı mı?
3: Hani kenarına kestiklerim var ya onlar. Kızım sen onlar, ya sana nasıl baksana sen böreğine sen. Ama diyorsun ya.
0: Burada Saffet abi de, Emin Bey de, Ayten abla da benim rakibim. Tabii ki de eksiklerini gördüğüm zaman şefe söyledim, söyleyeceğim de.
5: Vallahi ben buradaki Habibe'ye de hiç güvenmiyorum. Öbür Ayten'e de güvenmiyorum.
4: Saffet! Nerede ayranlar?
3: Ayranlar geldi, geldi hemen.
0: Ya yine peçete koymuş tezgahına ya.
3: Kızım bir dakika şu Allah.
0: Ya çöp var burada Saffet abi, yapma bunu ya. Göz zevki kalmadı.
1: Ay ay çok bağırıyorsun, başım ağrıdı. Migrenim tuttu, migrenim.
0: Bu lafı benim söylemem lazım. Ayten abla o kadar çok konuşuyor ki kimseyi dinlemiyor. Zaten benim başım şişti.
1: Bağırarak konuşuyorsun, tane tane konuşmuyorsun. Ne dediğini anlamıyorsun. Kendi kendinden başın ağrıyor. Benle alakası yok.
3: Önce o tırnaklara falan bir kes, ondan sonra hamur yiyorsun.
2: Konuş be Saffet abi be.
3: Ya o tırnaklara bak, onunla hamur yemem ben.
4: Bir dakika,
3: o
4: yemez.
3: Ne var, onunla hamur yiyorsun.
2: Yemez, vallahi
0: ben bakımlı bir insanım.
1: Bakımla alakası yok güzelim. Biz de bakımlıyız.
4: İyi de hepiniz tırnağın var. Hepinizin elinde şey var, tırnak var yani. Kızın eli temiz. Kızın
0: ya,
4: eli... Kızın eli bir dakika French'li bir keresinde.
3: Ya French ne demek Allah'ını
1: seversen. O da kimyasal şefi. Aa,
3: bak bayan ne tırnak varsa ben o yemek...
4: Abi, seninkinden ne diyeceğiz?
3: Aa beni gel bak, bak.
4: Laba gibi.
3: Nasıl baba gibi?
4: Laba laba.
3: Laba ne demek?
4: Sen de eli açık yemek laba.
3: Hayır ben o kadar yıkadım.
4: Tarladaş ekin atmadın mı? Tamam at diyorlar. Evet, ona evet. Laba diyorlar işte.
3: Şefim ben yok ya ben...
0: Başka vuracak bir yer bulamadılar. Konu bulamadılar şefim. Saffet abicim. Kusura bakma ama beni titizlikten, temizlikten, hijyenden vuramazsın.
4: Yağ ısındı, yağ yanıyor. Yanıyor, yandı. Ay.
1: Yanmadı şefim, yanmadı.
4: Yağ çekti bu da. Cimrekler göz göz olmalı böyle, göz göz. Evet, hiç pişmemiş oluyor. Daha. Kenara çekseydin ya onu. Kenara elini yakma, dikkat et. Aferin.
0: Şefim, çok ben yakmam.
4: Muhteşem.
0: Ben
4: gör bunu gör.
0: Muhteşem.
4: Foşur foşur böyle güzel oldu. Hoppa. Ne yapıyorsunuz? Bu ne? Emin. Ayten ablacığım kenara gel. Ne?
2: Şefim bunu alırken düşürdüm oradan. Yani kırıldı.
4: Tamam.
2: Ben süpürebilirim.
4: El süpürge al gel süpür. Hem, koş. Emin tamam. Bey, haydi.
1: Emin, nazara mı geldin? Yufkayı çok güzel açıyorsun. Bak ne güzel kabardı.
2: Şeyime baksana.
1: Nazara geldi, olur, olur.
0: Beceriksizliğin adı hep olmuş nazar. Emin Bey, beceriksizliğini nazara yorumluyor. Beceriksizsin, yapamıyorsun.
2: Onun beceriksizle ne alakası var? Ben yani tezgahtaki bir şeyi kırmadım ki. Altta görmediğim bir bardak düştü, kırıldı. Tabii konuşmak için konuşacak ya, yani kamera biraz çeksin beni diye. Yazık, zavallıyı çeksin. Ben de ne yapayım, ona bir malzeme vermiş oldum orada.
4: Hop hop hop, sakin sakin, koy. Koy.
1: Hemen havaya girdi ya, hemen bir...
4: Sakin, ne yapıyorsun?
0: Şefim şey, bunu koydum...
4: Hızlı, son iki dakika. Görmek istediğim görüntü bu. Bak çıtır çıtır, balon şekilde. Vallahi Demin tabii yaptı yani.
1: Soğuk yağ mı koyacaktık biz?
4: Soğuk yağla alakası yok. Hamuru açma. Hamuru bak bak bak gümleyecek şimdi o. Bak.
2: Ama dikkat edin.
4: Bak. Şurayı gör şurayı çıtır çıtır. Çok güzel oldu. Tebrik
1: gerçekten
4: ederim.
1: Gerçekten güzel.
4: Ama o adamın işi o. Hamuru açmak. Evet. Yandı. Çıkart.
0: Hayır Çetin.
4: Yandı yandı. Çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk.
0: Yok onun altı şey yanmadı.
4: Tamam. Emin seni tebrik ederim.
1: Aydın neyle yaptı?
2: Senin sabah beyaz değil mi? Hemen aldım.
3: Benimki pişmedi böyle.
4: İşte efendim normalde siz de evde börek yaptığınız zaman çiğ börek bu şekilde balon şekilde olması lazım. Ve bakın kıtır kıtır dökülüyor. Şöyle.
2: Saffet şimdi karşısında bir star olunca bugün figüran kaldı. Öyle de devam edecek zaten günün sonuna kadar. İki hanımefendiye gelirsek ben onları zaten yani inanır mısın kale dale almıyorum. Çünkü yarın büyük şov yarın başlıyor.
5: Eminim sen star ol. Yeter ki sen star ol. Ben figüran olurum.

0: Oldu.
1: Kızarmadı.
0: Kızarır, kızarır.
1: Bazen nefret ediyorum kendimden ya. Atla.
0: E burada boş boş duruyordun. Atsaydın. He. Unuttun mu?
1: İnsan bir der şey at yağını yak da bir şey yap lan at böreğini çöreğini at.
0: Kızıyorsun diye. Yanına geldiğin
1: hayır,
0: zaman.
1: Hayır olur mu ya kızar mıyım?
0: Niye az önce ya. Kızdın bana.
2: Yap Saffet abi ya yine sana 5 vereceğim ayıp ediyorsun.
3: Saffet abinin böreği olacak ama kıymalı pide mi olacak dersiniz, etli ekmek mi olacak dersiniz, bir şeyler çıkacak.
0: Temizlikler ne olacak temizlik? Buraları ben mi temizleyeceğim? Yani. Yarın 10 bin lirayı ben mi alacağım arkadaş? Temizleyin şu saat sonra ya. Ablacığım burayı kim temizleyecek?
4: Ben temizleyeceğim.
0: Ayranlar nerede?
1: Benim ayranım hazır.
0: Bu ayran niye yarım bardak?
3: Aa.
0: Yarım bardak niye o bardak?
3: Malzemenin hepsini kullanmadınız mı Ayten ablacığım?
0: Kur'an gider kurtar onu. Süren var. Ayranı ne yaptın?
4: Lazım. Sodayla birleştirdi.
0: Ha, onlar da sodayla yaptı.
4: Allah Allah. Su var mıydı içinde?
0: Yok su yoktu.
4: Evet yoktu. Tamam,
0: seninki niye öyle oldu?
4: Benimki niye öyle oldu?
0: Bilmem sana söylüyorum sen de bana soruyorsun ya.
4: Emin Emine benimki sor. Niye böyle oldu?
2: Sodayı döktüm. Ben şeyden geçirdim.
4: Blender'da.
2: Blender'da aynen.
4: Ben ama niye? Aa çektim acaba ben böyle kaşıkla.
0: Ha sen kaşıkla yaptın.
4: Evet.
0: Kaşıkla yaptın. O şöpürmedi. Ayran olmamış cacık olmuş o. Cacığı lütfen ayrana çevirelim.
4: Hemen.

0: Naneler nerede?
1: İçinde.
0: Ha, nerede içinde?
2: Vay Saffet abi.
0: Hanımefendi. Naneleri yoğurtla, sodayla birlikte çekip süzecektin. Şefim. Bak, hepinizin ayranında hata var.
3: Benimkinde de mi var şefim?
0: Evet, seninkinde de hata var. Nanesi nerede onun? Sana nane verdim, nane. Blender'da çekecektin.
2: Ha, nane
0: onu mi süzecektin? Senin ayranın tamam, onu blender'da çek ve süz.
1: Ha, süzmedim. Ayten abla, bana laf söylüyorsun ama sen ayran yapmayı biliyor musun? Sen bunu bir öğren.
4: Ben ayran yapmayı çok güzel biliyorum da. Yarışmanın stresine bir anda kapıldım. Son güne az kaldı Habibe. Senle hiç alakası yok. Ayran bilinmezliğimle de alakası yok. Stres yaptım sadece.
0: Son 30 saniye.
1: Hayır.
0: Emin, döksene o ayran içine komple.
3: Komple mi döküm?
0: Dök.
5: Allah Allah.
0: Hemen ayranı süzün, bardağı alın. Bak, son geriye sayıyorum şu an.
1: Ama köpük gitti şefim.
0: Bir şey olmaz. Al o köpüğü şöyle güzelce.
4: Bitti şefim.
0: Bunun nanesi nerede, nane?
1: At, burada şefim. Ezdim ben bir
0: tane. İçinde nane niye yok bunun?
1: Attın ya şefim.
0: Sunum tabağından peçeteyi çıkar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kaldır elleri. Elleri kaldır.